Ermenistan'ın çıkarına değil yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump, görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası Enil Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Doğanın Son Cenneti 5. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Taner Tunç Günbay, Can Metin Belgin, Şahin Akın Akman, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürzap, Handan Gamze Yapar, Kamuran Oktay Korunan.
1: Murat, yasal olmayan kirli işleri araştırmayı kendine görev edinmiş bir gazetecidir. Bu kirli işlere bulaşmış olan eski arkadaşı Kamuran'ın otomobille ezmeye kalkması sonunda sakat kalmıştır. Kız kardeşi Meral kendini sakat abine adadığı için sevdiği gencin ciddi önerilerini geri çevirir. Abinin kazadan sonra

ilk kez bir şeyler söylemeye başlaması Meral'i sonsuz mutlu eder. Konuşmaya başlamasından sonra ilk kez Murat'ı görmeye giden Kamuran ise Murat'ın onu hatırladığını sanır ve paniğe kapılır.

0: Çok beklettin mi?
1: Önemli değil.
0: Babana uğradın mı bugün?
1: Oradan geliyorum.
0: Nasıl?
1: İyi. Bu ilk uyarıydı diyor doktor.
0: Kalacak mı daha?
1: Bu geceyi de bizim kontrolümüzde geçirsinler dediler. Yarın sabah çıkarıyoruz.
0: Şimdi senin işe başlaman farz mı oluyor artık?
1: Öyle gibi.
0: Ne yapıyoruz?
1: Hadi girelim.
0: Bir yetkiliyle konuşmak istiyoruz diyelim.
1: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. Ah, bir kovmadığı kaldı adamın.
1: Bırakmadım, vereyim ağzının payını.
0: Sakin ol, yapacak bir şey yok. Mecbur değil ki bize bilgi vermeye. Kimiz biz?
1: Biraz daha kibar davranabilirdi en azından.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Murat Çolak'a sorduğunuzu duydum.
1: Evet.
2: Yürüyelim mi biraz?
0: Tabii.
2: Neden soruyorsunuz Murat Çolak'a?
1: Gene aynı soru.
0: Can, bize yardım etmek istiyor.
1: Murat Çolak'ın kız kardeşi benim arkadaşım.
2: Öyleyse neden ona sormuyorsunuz, ne soracaksanız?
0: Bak arkadaş, bunların durumu biraz farklı. Böyle şeyleri pek konuşmuyorlar nedense.
2: Bakın, size şu kadarını söyleyeyim. Bu arkadaş Meral'in erkek arkadaşıysa eğer, gitsin 6 ay önce gazeteden sana telefon eden gazeteciyle konuştum desin. Ben ona bazı şeyler anlatmıştım o zaman. Önemli şeyler. Meral size açılırsa o zaman gelin oturup konuşalım.
1: Neydi bu önemli şeyler?
0: Can.
2: Hepsi Meral'di. Hoşçakalın.
1: Hadi bakalım, geldi, kızma şimdi.
0: Kızmak için bahane ararsan her zaman bulursun canım.
1: Ama görüyorsun işte.
0: Görüyorum elbette. Senin gibi kızıp köpüreceğime sakin sakin düşünüyorum. Bize çok önemli bir mesaj verdi, ne yapsın daha?
1: Canım, biz Meral'den bilgi alabilsek burada ne işimiz var ki?
0: Şimdi durum değişti. Birçok şey biliyoruz artık.
1: Ne biliyoruz?
0: Bak canım, 6 ay önce Meral'e telefon edip önemli şeyler anlatmış.
1: Meral de kendine saklıyor.
0: Kendine saklaması için nedenleri var. Bu ne demek?
1: Ne demek, anlat.
0: Anlatayım. Kaza yaklaşık 6 ay önce oldu değil mi?
1: Hı.
0: Bu delikanlı da 6 ay önce, yani kazayla ilgili olarak telefon etmiş ve önemli şeyler anlatmış.
1: Evet.
0: Ama aynı şeyleri bize anlatmıyor. Yani önüne çıkanı anlatmıyor.
1: Ne söyleyeceksen en kısa biçimiyle söyle lütfen.
0: Acele etme. Ben biliyor muyum ne söyleyeceğimi? Ama arıyorum. Biraz sabırlı ol bakalım. Meral'e ne anlattı sence?
1: Kazanın kaza olmayabileceğini.
0: Bu bir. Başka? Kaza değilse, birileri çarpıp kaçtıysa bunun nedenini. Önemli şeyler işte bunlar. Biz şimdi Meral'in bunları bildiğini biliyoruz.
1: Aman ne yol aldık ne yol.
0: Şimdi sana tahlil sonucunu vereyim. Hemen Meral'le konuşuyoruz.
1: Sen şaşırmışsın. Kesinlikle dinlemez bizi.
0: İyi düşün. Murat Çolak'tan haberimiz var. Önemli bir şeyler olduğundan haberimiz var. En azından bütün bunları senden saklamasının nedenini anlatmak zorunda. Evet, işte düğüm burada çözülüyor. Bu ikisi aynı şey.
1: Hangi ikisi aynı şey?
0: Meral'in Murat Çolak'ı senden gizlemesinin nedeni, Meral'in bildiği, bizim bilmek istediğimiz o önemli şey. Evet.
1: Anladım. Bu kez gerçekten anladım. Meral'in benden bir şeyler saklamasının artık anlamı kalmadı. Yalnız çok önemli bir şey unutmuyor muyuz?
0: Neyi?
1: Meral bilmemi istemiyordu. Bana çok kızacak.
0: Sen de ona kız. Hem de çok kız. Hak etti bunu.

0: Meral Hanım, çıkmıyor musunuz?
1: Ha, o kadar oldu mu saat?
0: Oldu ya. Hastaneye uğrayacağım, gelirseniz.
1: Sabah taburcu oluyormuş.
0: Telefon etti, uğra bir konuşalım diyor. Yoksa sevmem ben de herkesin hastaneye taşınmasını. Yakınları gitmeli yalnız, hatta en yakınları. Neyse, yarın görüşürüz Meral Hanım.
1: İyi akşamlar Şahin Bey.
0: İyi akşamlar.

0: Efendim?
1: Anne benim.
0: Gelemiyor musun?
1: Geç kalmam. Can aradı. Mutlaka konuşmak istiyormuş. Sanırım bitiriyoruz.
0: İyi düşün kızım. Tabii gene de sen bilirsin. Ben tanımıyorum bile. Nasıl olmuş Mahir Bey?
1: İyiymiş, çıkarıyorlar.

0: Halimde bir şey yok hanım.
1: Ama sen içmişsin.
0: Hadi bakalım çöz şunu hanım hadi. Yoksa ayakkabıyla girerim içeri baka. Şaştı kaldı kadıncağız. Ben de olsam şaşardım doğrusu. Saat daha 6 adam eve gelmiş. Halimle alay ediyorsun öyle değil mi?
1: Ama yaptın ha.
0: Alay ediyorsun. Evet alay ediyorsun. Gülüyorsun çaktırmadan. Benden kaçmaz.
1: Gülüyorum. Gülüyorum ama alay etmiyorum. Biraz eğleniyorum o kadar. Hiç yakışmamış ama.
0: Hiç yakışmamış değil mi?
1: Hadi gel. Gel çıkardım pabuçlarını. Dur geç otur da bir kahve yapayım
0: yavaş,
1: sana. Hadi.
0: Yavaş. Kahve mi? Niye?
1: Saçmalama da ne diyorsam onu yap. Otur bakalım şuraya. Ama şimdi ne diyorsam onu yapacaksın.
0: Yapmayacağım.
1: Bal gibi de yapacaksın.
0: Şimdi bana bak. Hem de iyi bak. Gözümün içine bak. Ben Kamuran mıyım?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Ben Kamuran mıyım? Soruyorum. Açık açık soruyorum.
1: Sıkılmaya başlıyorum artık ama. Buraya kadar iyiydi. Kahveni içip yatıp uyursun. Böyle de biter gider.
0: Bitip gitmez hanım. Bitip gitmez. Kahve yapmak istiyorsan yap içelim. Ama yatıp uyu deme bana. Uyumak istemiyorum. Uyudun mu çok kötü oluyor.
1: Uyudun mu çok kötü oluyor. Peki uyuma. Ne oluyor uyuyunca?
0: Merak etmeye başlıyorsun. Hayret.
1: Ne var? Niye böyle söyledin şimdi?
0: Kaç gecedir uyku uyumuyorum. Senin haberin bile yoktu ondan söyledim hanım.
1: Haberim var olmaz mı? Sorunlarını konuşmazsın çok iyi biliyorum. Bu yüzden de bekledim. Demek ki zamanı geldi.
0: Zamanı geldi ya.
1: Kahve istiyor musun istemiyor musun?
0: İstemiyorum. Otur.
1: Tamam dur.
0: Hadi sen de otur. Şimdi deminki soruma cevap ver bakalım. Ben Kamuran mıyım?
1: Hayır değilsin.
0: Ne kadar değilim?
1: Biraz değilsin.
0: Önemli. Hiç değilim hiç. Tamam. Ben Kamuran değilim. Başka Kamuran. Nasıl anladın felaketin yakın olduğunu?
1: O kadar önemli mi?
0: Tahmin bile edemezsin. Keşke rüya görüyor olsam keşke.
1: Hiç aklıma gelmeyecek bir şeyse benden ayrılmak istiyorsun.
0: Senden ayrılmak mı? Yok. Bu hiç aklımdan geçmedi. Hiçbir zaman. En huysuz, en çekilmez zamanlarında bile.
1: Canım daha kötü ne olur cinayet işlemedin ya.
0: Daha kötü.

0: Sen nasılsın? Epey oldu görüşmeyeli.
1: Oldu ya. İyiyim, bildiğin gibi.
0: İkinci keman olmuşsun ha, kutlarım. Dinlemeye geleceğiz artık.
2: Konserler başlayınca haber ver.
1: Aa, tabii tabii.
2: Şule'yi de alırız.
0: Görüşmüş oluruz bu bahaneyle.
1: Müsaade edin. Aa, benim.
0: Çay benim.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, kim başlıyor? Benim fazla zamanım yok.
1: Evde bekleyen kimse yok. Niye her zaman bu telaş?
0: Annem merak eder.
1: Annene telefon edip haber verebilirsin.
0: Niyetiniz ne sizin?
1: Niyetimiz seninle konuşmak.
2: Taner bana takviyeye geldi. Ne yapayım, yalnız baş edemiyorum.
0: Ne konuşacağız?
1: Biraz sizden, ikinizden konuşalım. Biraz da Murat Çolak'tan.
0: Bana söz vermişti.
1: O sözünde durdu.
0: Saçmalamayın. Ne kadar acımasızsınız.
2: Acımasız olan sensin Meral. Hem de herkese karşı. Yalnız acımasız değilsin. Kendinden başka kimseye de güvenmiyorsun.
0: Ne öğrendiniz?
1: Senin bildiğin her şeyi.
0: Benim bildiğim her şeyi. Peki ne biliyormuşum ben?
2: Gazeteye gittim. Orada

0: ki o şişko Burak bizi kapı dışarı etti.
1: Gazetede ne işiniz var?
2: Bak Meral, senin bildiğin her şeyi derken çok ciddiyiz. Gazetedeki o delikanlıyla konuştuk. Daha doğrusu o bizimle konuştu.
1: Size ne anlattı?
0: Hiçbir şey. Ama sana önemli şeyler anlattığını biliyoruz.
2: Can'a korkunç bir ambargo koymuşsun. O da buna kuzu kuzu uymuş. Çünkü seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Ambargonun nedeni bu mu?
1: Evet. Onu bulaştırmak istemiyordu.
2: Abin yüzünden hepinizin tehlikede olduğunu düşünüyorsun.
1: Neden burada oturuyoruz?
0: Senin zamanın kısıtlı olduğu için.
2: Benim orası darmadağınık. Aldırmazsanız gidebiliriz.
1: Bize gidelim. Bize. Annem Can'ı tanımak istiyor ne zamandır.

0: İnanmıyorum. Hiçbirine inanmıyorum.
1: İnansan iyi edersin.
0: Murat senin arkadaşın. Hem de çok iyi arkadaşın.
1: Onu uyardık. Hem de kaç kez. Ama tınmadı bile.
0: Kim uyardı? Sen mi? Biliyor muydu seni olduğunu?
1: Bilsin bilmesin ne fark eder? Bırak. Uğraşma dedik.
0: Senin olduğunu biliyor muydu?
1: Hayır, bilmiyordu.
0: Neden söylemedin?
1: Söyleyemezdim.
0: Ne utanmaz bir insansın.
1: Söyleyemezdim dedim.
0: Söyleyemezdin çünkü seni aşağılar diye korkardın.
1: Beni kimse aşağılayamaz.
0: O seni aşağılamazdı.
1: Aşağılardı. Aşağılardı. Sen bilmezsin onu.
0: Ben onu senden iyi bilirim. Söyleseydin elinden tutar çıkarırdı seni o pislikten.
1: Yalan söylüyorsun. Bana eziyet etmek için söylüyorsun.
0: Sana niye eziyet etmek isteyeyim? Senin eziyet edilecek yanın mı kalmış?
1: Beni aşağılıyor musun?
0: Sana acıyorum.
1: Demek bana acıyorsun. Bu aynı şey değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Bana
0: kolumu acıtıyorsun.
1: Beni aşağılıyorsun. Ben rezil, alçak adam biriyim, öyle değil mi? Peki neden? Neden?
0: Kolumu acıtıyorsun.
1: Neden ben aşağılık, rezil bir adamım? Böyle miydim? Böyle mi doğdum?
0: Bırak kolumu, bırak kolumu diyorum.
1: Korkmuyorsun değil mi?
0: Ben pislikten korkmam. Ama tiksiniyorum. Ama, senden tiksiniyorum.
1: Ama pisliğin getirdiği parayı yedin. Afiyetle yedin.
0: Yemez olaydım keşke.
1: Hiç sormadın. Sormadın nereden geliyor diye. Hiç sormadın. İnsan bir merak eder. Kıymadan bifteye geçtik, ses yok. Otobüsten arabaya terfi ettik, yine ses yok. Kiradan ev sahipliğine atladık, yine ses yok. Yok, yok, yok. Namuslu karı. Neden sormadın ha? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye niye sormadın?
0: Haklısın, haklısın. Bir şeyler döndüğünü biliyordum. Aldırmadım. Ucundan kıyısından yiyordur dedim. Çok da kolay dedim hem de.
1: Utanmaz, aşağılık, rezil yaratık senin.
0: Haklısın.
1: Hiç utanmadın.
0: Hiç utanmadım.
1: Yüzün de mi kızarmadı?
0: Yüzüm de kızarmadı. Ama ben sadece...
1: Ama ben sadece, yani ben sadece ufak ufak kıyısından köşesinden yiyorum sanıyordum değil mi? Küçük namussuzluk diye aldırmadım öyle mi? Namussuzluğun küçüğü büyüğü olur mu bir tanem ha? Olur
0: olmaz,
1: mu?
0: Olmaz, olmaz, elbette olmaz.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Anadolu kadını çağlar boyu uygarlıklar beşiği olan bu topraklarda yaratıcılığı ve güçlü imgesiyle öne çıkmıştır daima. En geniş anlamdaki toplumsal birliğe devlet ana denmesi boşuna değildir. Yurdumuza ana vatan, dilimize ana dil dememiz boşuna değildir. Zaman içinde uygarlıkların ve kültürlerin değişimiyle birlikte ikinci plana düşer gibi olsa da üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmez kadınlar. Kurtuluş Savaşı'nda erkeklerle omuz omuza yurdunu

0: onu savunur. Gerektiğinde eline silahı alıp cepheye koşar. Yeni, hür ve bağımsız bir ülkenin kuruluşunda aynı fedakarlıkla, azimle çalışmaya, üretmeye devam eder. Aile ve toplum içindeki yerini sağlamlaştırırken çalışma hayatında büyük başarılara imza atar. Siyasi yaşamda kendine sarsılmaz bir yer edinir. Türk Medeni Kanunu'na göre aile içinde evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğin eşit söz hakkı vardır. Eşlerin her ikisi de evlilik birliğini temsil etme yetkisine sahiptir. Evin giderlerine katılmada eşlerin mali güçleri ve mal varlıkları esas alınır. Ailenin mali sorumluluğunu birlikte taşırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadını toplumsal yaşamdan uzaklaştırmaya, ev içine hapsetmeye, ona ikinci sınıf vatandaş olarak muamele etmeye, söz hakkı tanımamaya, çocuk yaşta evlendirmeye çalışmak yasalara aykırıdır. Yani diğer bir deyişle suçtur. Kadının böylesi güçlü olduğu bir kültürden gelen Anadolu topraklarında nasıl oluyor da her gün kadınlara yönelik şiddet, tehdit ya da bir cinayet haberi duyuyoruz? Kadınlara özgürce nefes almayı, çalışmayı, konuşmayı, gülmeyi neden çok görüyoruz? Bir zamanlar birlikte olsa da artık o erkekten ayrılmak isteyen, şiddet gördüğü ya da aşağılandığı, tehdit edildiği, onur kırıcı davranışlara maruz kaldığı için boşanmak isteyen kadınlar neden öldürülüyor? Artık durup toplum olarak kadınlardan ne istediğimizi, daha fazla ne beklediğimizi, onlarla derdimizin ne olduğunu açıkça ortaya koymak, neden bu hale geldiğimizi tartışmak gerekmiyor mu? Kadınları hor gören, haklarını görmezden gelen bir anlayışla ne şiddete ne kadın cinayetlerine dur diyebiliriz. Öncelikle bu bakış açısını değiştirmemiz gerek. Hep birlikte ve hemen.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Nurettin Rüştü Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Behiye Aksoy'dan dinledik bu gece ilk eserimizi. Eserin başında Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Hüzzam ve Suzinak makamında eserler sunacağız size. İkinci Hüzzam şarkımız Avni Anıl'ın bir bestesi, Güfte Şahap Gürsel'e ait. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir, ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir.

Nusret Yılmaz'ı güftesi ve bestesi Yesadi Asım Arso'ya ait Üzzam şarkıda dinliyoruz. Ümitlerim hep kırıldı, yarim artık gelmeyecek. Gözyaşlarım dökülürken bu sesiyle silmeyecek.

Güftesi Müzeher Güyer'e, bestesi Ali Erköse'ye ait Hüzzam şarkıyı Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde. Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde.

Programımıza Şükrü Tunar'ın Hüzzam şarkısıyla devam ediyoruz. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz eseri. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Hilal Çelebi'den dinledik Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesini yazdığı Selahattin İnal'ın bu hüzzam şarkısını. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Suzinak makamında eserlerle devam ediyor. Tatyos Efendi'nin Suzinak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından dinleyeceğimiz ilk Suzinak şarkı Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesi Selim Öztaş'tan dinleyeceğiz. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum yeter.

Hacı Arif Bey'in Suzinak eseri var sırada. Dündar Balkan'dan dinliyoruz. Uslanmadı hala, emeli bitmedi gönlüm. Pir oldu cihan, sevmeyi terk etmedi gönlüm.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu, gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Ahmet Yatman'ın kanunla yapacağı suzinak taksimin ardından Perihan Altındağ Sözeli'yi Zeki Arif Ataergin'in suzinak bestesinde dinleyeceğiz. Güfte Kiramettin Efendi'ye ait. Sevdim seveli sen güzeli, gitti şuurum, bir mehveş idim, yandı tenim, bitti gururum.

Nesrin Sipahi'yi Gavsi Baykara'nın Suzinak bestesinde dinliyoruz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır. Gülersen aşkıma, gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum, her gece yaptığım gibi. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesini Kemal Şakir Yakar'ın yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak bestesi Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Kalbimin üstüne yat, cana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
4: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz haftanın ilk ailece programı TRT Radyo 1'de başladı. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen. Mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdan eşlik edeceğiz size. Hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle. Evet, bugünkü program konumuz sevgili dinleyenlerimiz önemli bir konu aslında. Kas iskelet sistemi hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri, farkındalığa kavuşacağımız başlıklar olacak. Hem toplum sağlığını hem de koruyucu hekimliği de ilgilendiren bir konu aslında ve konuğumuz, kıymetli konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal. Stüdyo konuğumuz, canlı yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Kıymet İkbal Bakal.
5: Hoş bulduk Emel Hanım. Teşekkürler.
4: Biz çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi yani toplum sağlığını da yakından ilgilendiren bir konu. Koruyucu hekimlik erken tanı aşamasında çok çok önemli. Tedavi yöntemlerine yer vermeye çalışacağız. Çocuklarda nasıl bir korunma olabilir, yaşam tarzı ve belki de en önemlisi doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Şöyle bir giriş yapalım dilerseniz. Hani kas ve iskelet sistemi hastalıkları diyoruz ama hangi spesifik hastalıkları kapsamı içerisinde barındırıyor? Öncelikle bunun bir farkına varalım.
5: Evet, kas iskelet sistemi aslında herkesin hayatının mutlaka bir döneminde yaşadığı problemleri içeriyor. Benim şöyle bir sloganım vardır. Her fani mutlaka bir gün fizik tedavi hekimine gelecektir derim. Pediatride ya da geriatride ya da erişkin çağda yaptığı fiziki aktiviteler nedeniyle kas iskelet sistem ya da eklem sağlığında problemler yaşayabilir. Yayına girmeden önce konuştuğumuz gibi bazen vücudumuzun, eklemimizin ya da kasımızın hazır olmadığı bir aktiviteyi, bir ağırlığı yaptığımızda da mekanik yüklenme ya da oradaki tendonu, kası zorlamaya bağlı problemler yaşayabiliriz. Bunlar en masumu ve bunlar herkesin yaşayacağı problemler. Diğer başlığa gelirsek ise kas iskelet sistem hastalıklarında romatizmal hastalıklar dediğimiz ana başlık, o biraz daha kronik inflamatuar dediğimiz yani iltihaplı ve uzun takip gerektiren, eklemi bozabilen, kişinin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen hastalıklar başlığı. Onu genelde iltihaplı eklem romatizmam var ya da bende romatizma var diye halk arasında konuşulan, hı hı, başlığın aslında bazı sizin biraz önce dediğiniz gibi doğru bilinen yanlışlar arasında da, hı, işlenebiliyor. Nedir?
4: Ne var mesela? Eklem,
5: bende romatizma var dediğinde mesela belli bir yaştaki, özellikle hani geriatrik ya da 65 üstü

0: düştü. Dizlerim ağrıyor, romatizmam var. İşte ne bileyim, ellerim ağrıyor, romatizmam var. Bu aslında yine osteoartrit dediğimiz, hani yaşa bağlı, kullanıma bağlı o eklemin hasarlanması. Bu da masum bir başlık. Ama bir de iltihaplı eklem romatizması dediğimiz, ki çocukluk döneminde de görülebilen.
1: Genetik diyebilir miyiz o zaman buna?
0: Bunun tabii genetik komponenti de var ve yaşlılığa özel, yaşlanmaya özel bir hastalık değil. Çocuklarda da görülebilir. Juvenil romatoid artrit diyoruz mesela. Daha böyle 12-13 yaşlarında başlayabilen, eklemlerde hasarlanmaya sebep olan iltihaplı eklem romatizması. Bunu şu şekilde kafamızda canlandırabiliriz. Vücut aslında aynı tiroid hastalığı gibi ya da otoimmün hastalıklar gibi, vücut eklemin sinovyal dokusunu, hani eklemler aslında bir kemik var, kıkırdak var, kıkırdağın üstünde de kaygan bir sinovyal doku var. O sinovyal dokuyu hani benzetmek ne kadar uygun bilmiyorum ama kemikle et haşladığımızda, evet, yerken o kemiğin üstünde böyle kaygan bir şey, evet, vardır. Aynısı bizim
1: kıkırdak
0: işte
1: eklem desen değil, değil, et desen, evet, değil, kemik, evet, desen değil, evet,
0: aynen, kaygan bir zar gibi bir doku vardır. İşte buna sinovyum diyoruz. Bu doku bizim eklemlerimizde, diz, omuz, el bileği ya da parmak eklemlerinde, o sinovyal doku bir sıvı salgılıyor. Hyaluronik asit. Bunu da çok duymuşlardır. İşte dolgu yapılıyor, dudak dolgusu,
1: evet,
0: yüz dolgusu
1: çok popüler
0: yapılıyor.
1: Bir kavram aslında hyaluronik asit. Öyle değil mi? Kremlerde, evet, var, reklamlarda var.
0: Evet.
1: Sosyal medyada sıklıkla dönüyor.
0: Evet, kesinlikle. Buna da herkesin bir şekilde duyduğunu, maruz kaldığını düşünüyorum. Hyaluronik asit dediğimiz bir sıvı salgılıyor. Eklemin kayganlaşmasını sağlıyor. Mesela diz için konuşalım. İşte yürürken o eklem birbirine yük aktarıyor. Beden ağırlığını dizleriniz ya da ayak bileğiniz taşırken o eklemin kayganlığını ve hareketin kıkırdağa ve kemiğe zarar vermemesini sağlayan bir sıvı salgılıyor. İşte iltihap kaplı eklem romatizmasında, biraz önce bahsettiğim büyük ana başlık ve o bizim yaşlılığa bağlı. Ben de romatizma
1: var. Gut hastalığı
0: var
1: da buna giriyor mu hocam? Sözünüzü balla kestim ama
0: gut da şöyle.
1: Asitten bahsedince aklıma o da geldi.
0: Tabii. Gut da bir inflamatuar hastalıktır. Gut'ta, evet, da ürik asit dediğimiz maddeye karşı vücut antikor geliştiriyor ya da vücut reaksiyon geliştiriyor. Burada da vücut sinovyal dokusunu yabancı zannediyor. O sinovyal dokuyu, vücudumuz yabancı bir şeyi atmak ister. Mesela elinize bir kıymık battı ya da ne bileyim bir işte diken girdi. Ne olur orası iltihaplanır. O kıymığı atmaya çalışır ya. İşte romatizmal hastalıklarda da biraz önce bahsettiğim iltihaplı eklem romatizmasında o sinovyal dokuyu vücut yabancı zannediyor. Yabancı zannettiği için onu vücuttan atmak istiyor. Sürekli oraya inflamatuar iltihaplı bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Bu dizde, bu parmaklarda ve şiddetli kızarık, şiş, ağrılı bir eklem ortaya çıkıyor ve yaştan bağımsız, çocuklarda da olabilir.
1: Yine genetik bir faktör ekleyebiliriz belki buna
0: tabii
1: da.
0: Tabii ki. Yani otoimmün, yani orada genetik komponentte ve vücut bir şekilde o dokuyu yabancı algılayıp, evet, sürekli reaksiyon gösteriyor. Bu ne yapıyor? O sinovyal dokuyu bozuyor. Kıkırdağı bozuyor. Eklemi bozuyor. Ve kişinin eklemde bozulmasına bağlı olarak el parmakları ya da diz ya da mesela ankilozan spondilit dediğimiz, siz biraz önce sordunuz, hani omurgada böyle iyicene kamburlaşıp işte postürünün çok çok bozulduğu bir hale getiren ankilozan spondilit dediğimizde de
1: sunapek uysal hastalığı diye,
0: evet,
1: mi?
0: Ya da depremde de,
1: evet.
0: Bu da aynı mekanizma aslında. Orada da spinal cord dediğimiz ya da daha doğrusu omurgaya saldırı oluyor ve şekil tamamen bozuluyor. Evet. Ağrılı, yaşam kalitesini çok etkileyen bir tablo ortaya çıkıyor. Evet. Bu tamamen farklı bir şey. Evet. Nadir görülüyor Allah'tan ama erken tedaviyle ya daha doğrusu erken tanıyla şu anda son dönemde 15-20 yıldır biyolojik ajan dediğimiz çok kuvvetli ilaçlar üretildi. O ilaçları daha eklem bozulmadan verirseniz hasta kesinlikle o eklem hasarı olmadan hayatına
1: artık
0: devam
1: o yüzden
0: ediyoruz.
1: Görülmüyor bu bahsettiğiniz.
0: Evet, dışarıdan siz göremezsiniz. Rahatsızlık. Ne mutlu ki artık
1: tabii,
0: o kadar ağrı
1: hocam,
0: yok.
1: Hocam Kıymet İkbal Bakal, şimdi yani çocuktan yaşlılığa kadar herkesi ilgilen, her yaş grubunu ilgilendiren bir sorunsal diyebiliriz. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları. Evet. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 150'den fazla kas iskelet sistemi hastalığı bulunuyormuş. En sık karşılaşılan hastalıkları biraz konuşalım. Aşama aşama gidelim. Çünkü siz bahsettiniz, yani çok basit bir örnek verelim. İşte kendimden yola çıkayım. İlkokuldayken kitapların ağırlığını taşıdık değil mi? Sırtımızda, evet. Öyle okula gittik, evet. Eve döndük vesaire. Böyle hafiften bir ağrı olurdu. Hepimiz yaşamışızdır. Evet. Yani bu da bu kapsama giriyor. Tabii, kas ve iskelet sistemini tabii, yani tabii. Zaman içerisinde yıpratan bir kavrama giriyor. Yıllar ilerledikçe işte hani kendimizi esirgemememiz, yaş ilerledikçe ağır kaldırmamız, işte valizden tutun, belki mesleki deformasyon da buna girebilir. İşçileri kastediyorum. Hepsi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor. Çok ama doğru. Biz şöyle aşama aşama, kademe kademe gidelim. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dedi 150'den fazla kas iskelet sistemi hastalığı bulunuyormuş. İlk aklıma gelen tendinit ve kireçlenme var. Sizin öncelemek istediğiniz bir rahatsızlık varsa önce onu dinleyelim. Sizden haricen tendinit ve kireçlenmeyi de bir konuşalım.
0: Olur. Aslında bu endüstri toplumu, metropollerde yaşama, işte masa başında beyaz yakalı grubun masa başında çok vakit geçirmesi, kas iskelet sistemi ve beden pozisyon postürle ilgili sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi çok ciddi sorunlara zemin hazırlıyor. Çok uzun saatler oturuyoruz. Sedanter bir hayat. Şu anda bu sedanter yaşam artı beslenme, fast food beslenme ya da yüksek kalorili beslenme nedeniyle dünyanın pandemi düzeyinde baş etmeye çalıştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de obezite. Her 5 insandan biri, bunun içerisinde çocuk ve erişkinler de dahil, her 5 insandan biri şu anda obeziteyle mücadele ediyor. Obezitenin alt kırılımı ne? Sedanter yaşantı, hareketsiziz. Asansöre biniyoruz, araç kullanıyoruz, işte uzun saatler masa başında, bilgisayar karşısında oturuyoruz ve bu aslında sadece çalışan erişkinlerin yaşadığı bir sıkıntı değil, şu anda çocuklarımız da öyle. Bir kere taşımalı sistemle okullara gidiyor. Yani hiçbir çocuk neredeyse yürüyerek okuluna gitmiyor. Özellikle büyük şehirlerde mutlaka işte bir araçla, servisle okuluna gidiyor. Yürüme imkanı yok. Uzun süreler işte okulda olsun ya da dershanede ya da etütlerde uzun süreler oturmak durumunda kalıyor. Ve bu kas iskelet sisteminin son derece olumsuz bir hareket paterni. Biz çok iyi biliyoruz ki osteoporoz dediğimiz, yani kemik erimesi dediğimiz şey özellikle 30 yaşına kadar kemik rezervinizle korele bir sıkıntı. Kemiklerdeki kırılganlığın arttığı, kemiğin inceldiği, özellikle menopozla beraber ya da 30 yaşından sonra kemikteki o rezervlerin yavaş yavaş azalması bizim 30 yaşına kadar yaptığımız fiziksel aktivite ve beslenmemiz de %100 korele bir şey.
1: Çok basit bir örnek olarak şöyle yani doğru mu aslında bunu sorayım? Kalsiyum depolama 30'a kadar kıymetli. Sonrasında
0: gibi. Aslında şöyle, ben öğrenci derslerinde de ya da böyle ortamlarda konuşurken kemik bankamıza 30 yaşına kadar orada bir mevduat hesabımız var, para yatırabiliyoruz. Bu yaptığınız egzersiz çok güçlü bir.
1: Sadece yoğurt, süt içmek, yemek değil yani. Evet. Egzersiz ve doğru beslenme de buna.
0: Evet. Çünkü kas ve kemikte yük bindirirseniz, kemiğe yük binerse kemik kendini tekrardan yapan, yenileyen bir organ. Şeyi düşünün, mesela bir yerimiz kırıldı. Kemik dokusu böyle göz gibi, kulak gibi gelişimini tamamlamış sabit bir organ değil. Kemik yapılıp yıkılan bir organ. Saç gibi, tırnağa benzetebilirsiniz, saça benzetebilirsiniz kemiği. Evet. Kemik sürekli kendi osteoblast dediğimiz aktiviteyle yapıyor, osteoklast dediğimiz aktiviteyle de yıkıyor. Mesela bir yerimiz kırıldı. O kemikler ucuca geldiğinde 6 hafta sonra kemik iyileşiyor değil mi? Kaymışıyor. Ve sonra evet, bir yıl sonra, 2 yıl sonra filmini çekin, siz orada bir iz göremezsiniz. Tamamen doku kendini yenilemiştir hiçbir iz görmeden. Buradan bu süreçlerin mantığından yola çıkarsak, kemiğe yük bindirici, egzersizde kemik sürekli kendini yapıyor, yıkıyor, yapıyor, yıkıyor. 30 yaşına kadar eğer güzel fiziksel aktivite yapıyorsanız, eğer güzel besleniyorsanız, kalsiyumdan zengin, D vitamininden zengin bir beslenme yapıyorsanız 30 yaşına kadar bankaya yatırım yapıyorsunuz. 30'dan sonra bu mevduat hesabı artık askıya alınıyor. Yatırım yapamıyorsunuz. 30'dan sonra o mevcutu koruyabilirsiniz. Daha işte aynı beslenme, aynı fiziksel. Sonra kadınlar için menopoz ama erkeklerde de andropoz dediğimiz kadın kadar keskin olmayan, özellikle 45-50 bandında kemik dokuda ve kas dokusunda gerileme söz konusu oluyor. Hormonların, östrojen hormonunun çekilmesiyle beraber kemik doku yıkılma, yani osteoklastik aktivitenin daha yoğun olduğu bir sürece giriyor. İşte bu dönemde maalesef bizim kemiklerde incelme, kasta sarkopeni dediğimiz kasın zayıflaması görülmeye başlıyor. Bu döneme iyi bir hazırlıkla girerseniz, iyi bir hazırlık da 30 yaş, özellikle buradan beni dinleyen annelere, kız çocuklarına. Erkekler bu konuda bizden biraz daha avantajlı. Testosteron hormonu onların kemik gücünü ya da kemik densitesini daha yukarıda tutuyor. Ama kız çocukları bu konuda biraz daha dezavantajlı. 30 yaşına kadar iyi bir beslenme, fiziksel aktivite ve kemiğe yük birindirici aktiviteyle güçlü, sermayesi bol bir mevduat hesapları olsun mesajını vermek isterim.
1: Ben de onu soracaktım, hani kadın erkek, kız erkek ayrımı nasıl bu konuda diye, ama işte kızların, kadınların daha dezavantajlı olduğundan bahsettiniz. 30 yaşına kadar yatırım yapmak gerekiyor, sonrasında kullanmak ve yakmak, yıkmak üzere. Kıymet İkbal Bakal, kısacık bir aramız var, müzik aramız var, sonrasında yine böyle aydınlanmaya devam edeceğiz sizinle beraber.

0: ailece devam ediyor.
1: Kas ve iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavi yöntemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Ayrıca da sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakan. Kıymet Hanım, yani o kadar çok başlık var ki hangisini öncelesek bilemedik ama aklıma şu geldi. Biraz duruş bozukluklarını konuşalım. İşte cinsiyet olarak kızlar, kadınlar daha dezavantajlı konumda. Skolyoz var, omurga eğriliği diye geçiyor. Acaba bu bir duruş bozukluğu mudur ya da genetik bir faktör müdür ki anne kız hastalığı olarak da toplumda biliniyor? Biraz bu konuda sizden malumat alalım.
2: Teşekkürler. Böyle devam edelim. Emel Hanım, çok güzel söylediniz. Anne kız hastalığı, evet. Duruş bozukluğu hepimizin yaşadığı bir sıkıntı. Vücudumuzu pozisyonlamıyoruz. Uzun süre aynı hareketi yaparken, masa başında oturabilirken ya da ayakta kendimizi hizalamıyoruz. İşte çenemiz daha öne, işte uzun süre telefonla bakma. Bunlar hepimizin, çocuk işte erişkinlere kadar herkesin yaşadığı bir problem. Düzgün durma, başını, bedenini düzgün hizalamamayla alakalı. Ama bahsettiğiniz skolyoz bir duruş bozukluğu değil aslında. Omurganın eğriliği, üç boyutlu eğriliği. Sizin de dediğiniz gibi anne kız hastalığı daha çok kızlarda daha çok görülen ve otozomal resesif propriosepsiyon duyusunda bir problem olduğu düşünülen bir eğrilik. Bu nasıl bir şey?
1: Hem fark edilebiliyor mu kolayca bu?
2: Evet.
1: Yoksa
2: evet.
1: Çünkü omurga diyoruz iç tarafta, belki hani ilk başta fark edilemeyebilir.
2: Doğru, çok yani. Doğru. Özellikle ergenlik döneminde 9-10-11 yaşında bu eğrilik, bu dönme başlıyor. Sanki bir çadır gibi düşünün. Çadırın ortadaki direğini döndürdüğünüzü düşünün ya da bir havluyu döndürdüğünüzü, sıktığınızı düşünün.
1: Gibi.
2: Aynen, evet. Omurga böyle kendi etrafında bir rotasyon oluyor. Şimdi bu, eğer rotasyon ileri düzeyde ya da açı dediğimiz ileri düzeyde olursa onu herkes fark eder. İşte memesindeki asimetriyi, omzunun bir tanesi sanki öne doğru gidiyormuş gibi. Kalça kıvrımları mesela, yazın denizde işte o kalçasındaki o kıvrım asimetrisini anneler
1: fark eder. Asimetri görüldüğü zaman yani çok geç mi fark edilmiş oluyor o zaman?
2: Tabii yani mi? Artık herkesin gördüğü düzeyde ise açı birazcık büyük olma ihtimali var. Bu konuda fizik tedavi hekimleri bir tarama testi yaptı. Profesör Doktor Hürriyet Yılmaz Skolyoz Derneği'ni kurup bir farkındalık ve tarama testiyle aslında hem halk düzeyinde hem okul düzeyinde böyle bir çalışma yapıldı. İşte şimdi de Skolyoz Derneği "Anne sırtıma bir bakar mısın?" sloganıyla annelerin farkındalığına, çocuklarının sırtlarına, omurgalarına bakmalarını tavsiye ediyor. Çünkü biliyorsunuz 11-12 yaşından sonra çocuklar kendi kendine banyo yapıyor. Artık onları daha böyle bedenlerini çıplak görme ihtimaliniz azalıyor. Ancak işte bir denizde görebilirsiniz ya da açı çok büyükse işte tişörtündeki asimetriyi, işte kolundan çanta düşüyor çocuğun. Böyle bir farkındalık olabilir. Bu da nasıl? Genetik komponenti var. Kızlarda biraz daha sık ve ergenliğe girdiklerinde 9, 10, 11, 12 yaşlarında başlayan omurganın 3 boyutlu olarak kendi etrafında dönmesi gibi. Şimdi bu dönme bir kozmetik bir şey değil. Hani demin dedik ya duruş bozukluğu, o aslında birazcık da kozmetik oluyor. İşte dik dur, işte kambur durma, eğri oturma vesaire gibi cümlelerimiz çocuğun daha böyle düzgün, estetik olarak daha iyi durmasına yönelik. Ama skolyoz sadece bir estetik bir kaygıyla yönetilen bir durum değil. Çünkü o üç boyutlu rotasyon omurganın içinden geçen omuriliği etkiliyor. Üç boyutlu rotasyon omurgalar birbirine uyguladığı basıncı etkiliyor. Aslında normalde ağrılı bir şey değil. Yani çocuk işte sırtım ağrıyor, belim ağrıyor gibi bir şikayet etmez. O sessiz bir şey ve o yüzden de farkına varmak birazcık dikkat gerektiriyor.
1: Ta ki nereye kadar ağrısızı hissediniz? Yani bir noktada illaki ağrısı bir başka rahatsızlığa sebebiyet verecektir.
2: Evet, aynen öyle Emel Hanımcığım. İlk başlarda ağrıdan şikayet etmez ama bu dönüşten kaynaklı bir kas asimetrisi de oluyor. Omurganın bir tarafındaki kas daha uzun, bir tarafındaki kas daha kısa oluyor. Omurga dönmesiyle beraber içinden geçen omurilik ve o faset eklemlerinden dediğimiz o kanallardan geçen sinirin sıkışma ihtimali oluyor. Ya da omurgaların birbirine yaptığı basınç da asimetri olduğu için artroz dediğimiz, yani kireçlenme dediğimiz şikayetler bu grupta bir miktar daha erken yaşta görülüyor. Hmm. Daha ileri yaşta beklediğimiz sırt,
1: peki,
2: omurga ağrısı.
1: Tanısı konulduğu zaman ne yapmak gerekiyor? Örnek verelim, şöyle süremiz de az kaldı. 3 dakikamız kaldı. Evet. Teşhis konuldu. 11 yaşında örneğin bir kız çocuğuna böyle bir skolyoz teşhisi konuldu. Sonrasında nasıl bir tedavi yöntemi ya da neler yapması gerekiyor fiziksel olarak?
2: Evet. Mutlaka fizik tedavi hekiminin takibine girecek. Hı-hı. Çünkü boy uzadığı sürece 17, 18, 19'a kadar bu omurga dönme devam ediyor ve kaslardaki simetriyi sağlamak istiyoruz. Bunun ilk tedavisi egzersiz. Farklı okullar var. Dünyada da geçerliliği ispatlanmış. Toplamda 7 okul, 7 egzersiz formu gibi düşünebiliriz. Bu egzersizleri mutlaka diş gibi düşünün Emel Hanım. Hani dişini temizletti ama her gün fırçalayacaksın, diş ipi kullanacaksın. Bu senin rutininse, bu skolyozda da bir egzersiz rutini oluyor. Beden farkındalığı da işin içine giriyor. Eğer açı büyüdüyse korse devreye giriyor. O hizalanmayı biz korse takarak sağlıyoruz. Eğer çok çok ileride ve açı çok fazla ise o zaman cerrahi ihtiyacı da doğabiliyor. Evet.
1: Cerrahi müdahale sonrasında hani %100 bir iyileşme ya da olabiliyor mu? Ya da bu cerrahi operasyon daha erken tercih edilebilir mi?
2: Cerrahi operasyonu tercih etmiyoruz aslında. Cerrahiye gitmemesi için uğraşıyoruz. Çünkü oradaki omurga cerrahisinde bazı fiksasyonlar, yani bazı kısıtlamalar, çocuğun ya da bireyin omurgası kısıtlanıyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Cerrahi son seçeneğimiz. Oraya gitmemesi için egzersizleri, korseleri, beden farkındalığını yapalım. Açı yükselmesin ve cerrahiye gitmesin istiyoruz. Cerrahi istediğimiz bir seçenek değil açıkçası.
1: Evet, peki. Hocam bir cümleyle alalım, sonra kapatalım programımızı. Tabii. Hani kas iskelet sistemi hastalıklarını konuştuk süremiz el verdiğince, ama bu görülme sıklığını azaltmak için biz birey olarak, toplumsal olarak ne yapalım ilk başta? Sadece farkındalığımız mı olsun bu konuda? Bir cümleyle alalım ama.
2: Kaslarınızı ne kadar güçlendirirseniz ömrünüzün uzadığını mutlaka bilmeniz gerekiyor. Evet. Yapılan çalışma göstermiş, uzun ve sağlıklı yaşamanın formülü kas kitlesini artırmak. Evet. Kasınıza yatırım yapın diye bir son mesaj verebilirim.
1: Kasınıza yatırım yapalım. Spor, beslenme ve ben buna uykuyu da ekleyeyim o zaman.
2: Evet, kesinlikle.
1: Çok güzel. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı yayınımıza.
2: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, haftanın ilk ailece programını noktalıyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakalı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi. Konu başlığımızda kas iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavi yöntemleriydi. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji.

Yok, her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1962 yılında Şili'de düzenlenen Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarihe geçti. İlk 12 maçta Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele dahil 37 futbolcu sakatlanarak kupaya veda etti. Birçok futbolcunun İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkat çekti. Grup aşamasındaki Şili-İtalya maçı ise futbol literatürüne Santiago Muharebesi olarak geçti. İki takım arasında maçtan önce başlayan gerginlik sahaya taşındı. Oldukça

0: sert başlayan karşılaşmanın 8. dakikasında İtalyan Ferrini oyundan atıldı. Ancak sahadan polisin müdahalesiyle zorla çıkarıldı. Şili'den Leonel Sanchez, rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı. Bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David, oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez başka bir pozisyonda İtalyan Maschio'nun burnunu kırdı, ancak yine oyundan atılmadı. Polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı Şili 2-0 kazandı. 1962'deki karşılaşma sonrası ev sahibi Şili'de bazı dükkanlara "İtalyanlar giremez" tabelası asıldı.
1: Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yeniliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu.
1: Spor.

0: Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı milli tenisçimiz. İlk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, batısı 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Marmara Denizi az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, öğle saatlerinde 1 ila 2 metre yükseklikte, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, kuzeyi 1,5 ila 2,5 metre yükseklikte, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre yükseklikte, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Zeynep Dönmez hanımefendi. Zeynep Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Zeynep Hanım, rivayet kökenli kadın karşıtı bir takım algılar, aktarımlar mı diyelim, var. Ve bunlar çok böyle nas kılığına, evet, sokularak toplum içerisine sızmış vaziyette ve elbette kadına zarar verici, kadın algısını, yani daha doğrusu kadın algısını değil de Kur'an'ın öğrettiği kadının konumunu epey zedeleyici şeyler.
2: Doğru.
1: Bu programda bunu konuşalım isterseniz biraz.
2: Evet, birkaç tane böyle rivayetten ve onların gerçeğinden, aslından bahsedelim istiyorum. Mesela bir tanesi kadının namazı bozduğuna dair bir rivayet. Şöyle bir söz söylenmiş ve Nebimize atfedilmiş: namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır gibi. Mesela şimdi bunun çeşitli şekilleri var, işte kara köpek, hayızlı kadın, domuz, Yahudi, Mecusi ve kadın işte gibi falan, böyle çeşitli halleri var. Fakat bu rivayet aktarılırken, mesela kadın namazı bozar denirken, ki bilirsiniz yani camilerde kadınların bazı yerlerde işte erkeğin önünden geçmemesi için zaten kadınlar en arkaya atılır, ama olur da hani ziyaret için bile cami içinde dolaşırsanız, bir kadın olarak çok yaşadığımdan dolayı söylüyorum, mutlaka görevliler tarafından engellenirsiniz. Yani biz ata yadigarı yerlerin hiçbir zaman şöyle minberlerini, mihrapların doğru düzgün göremeyiz. Bunlardan bir tanesinin nedeni de bu gibi bir davranış, böyle bir anlayış. Fakat bunun tam aksini söyleyen Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet de var. Orada da diyor ki Hazreti Ayşe'nin yanında köpek, eşek ve kadının namazı bozacağı konusunda bir kişi bir söz söylüyor. O da diyor ki bizi eşek ve köpekle bir tutmakla ne kötü bir iş yaptınız. Yemin olsun ki Resulullah namaz kılarken onunla kıblesi arasında yatmış olurdum da secde etmek istediğinde ayaklarıma dokunurdu, ben de onları çekerdim. Bakın, Resulullah'ın evinde yaşayan onun eşinden duyduğumuz rivayet bu. Olayın aslı bu.
1: Evet.
2: Ayağına dokunması namazını dahi bozmuyor. Bakın şimdi kadına dokunmak abdesti bozuyor diyenler var. O namazdayken, secdeye giderken kadının ayağı önünde, ona dokunuyor, ayağını çekiyor ve namazına devam ediyor Nebimiz. Nereden nereye gelinmiş?
1: Ya hiç sormayın. Evet, maalesef.
2: Evet. Şimdi çok da işte önemli hadis kaynaklarında geçen rivayetler. Fakat bak,

0: Vaki, Ayşe annemizin. Olayın aslı böyle. Şimdi bir diğer rivayet var. Orada da kadının dininin ve aklının eksik olduğuna dair çok bilinen bir rivayettir maalesef. Orada güya Muhammed Aleyhisselam bir bayram günü namaz yerinden çıkıp kadınlar tarafına geçmiş ve şöyle demiş: "Ey kadınlar topluluğu, sadaka verin çünkü bana ateş ahalisinin çoğunluğunu sizin oluşturduğunuz gösterildi." Şimdi bir defa sanki cehennem cennet doldurulmuş da cehennemde kimlerin olduğunu Muhammed Aleyhisselam çoktan öğrenmiş gibi. Ondan sonra kadınlar güya soruyorlar, niçin Allah'ın elçisi diyorlar. O da diyor ki, çok lanet okursunuz, hayatı paylaştığınız kişilere nankörlük edersiniz. Sanki erkekler hiç eşlerine nankörlük etmezmiş gibi. Ve lanet okuyanlar, mesela lanet erkekler okumak. Evet. Aklı ve dini eksik dişi varlıklar içinde kendine hakim bir erkeğin gönlünü sizin kadar çelen birini görmedim. Aklı eksikmiş, dini eksikmiş ve böyle başka varlıklar varmış da onların içinde en çok kadınlar erkeğin aklına çeliyorlarmış gibi.
1: Vallahi eksik aklıyla bu işi yapıyorsa ayrı bir konu da, bunlar gerçekten çok insanı düşündüren, üzen,
0: evet,
1: şeyler.
0: Evet, şey maalesef. Ve mesela aklımızın eksik olması nedir dediğinde, kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil mi diyor. Aslında değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zinaya şahitlikte, evlenmeye, boşanmaya şahitlikte, borç itirafına şahitlikte kadın ve erkek ayrımı asla yok. Yalnızca bir tek konuda, o da güçsüz, sefih bir kişinin, velisinin onun borcunu yazdırmasına şahitlik esnasında, eğer iki erkek yoksa bir erkek ve iki kadın da olur, kadınların biri yanılırsa diğeri ona hatırlatır şeklinde bir tek konuda sadece böyle bir şey var. Bunu bir başka derste açarız ama yani bu söylenen sözlerin hiçbir tanesini Muhammed Aleyhisselam'ın söylemesi mümkün değildir. Çünkü onun kadınlara karşı ne kadar yumuşak sözlü olduğunu, ne kadar adil davrandığını,
1: dünyanın
0: böyle bir üslubu,
1: en centilmen insanı.
0: Gerçekten
1: çok
0: öyle. Gerçekten
1: çok
0: yani.
1: Centilmen bir insanı. Dolayısıyla kırmaz, incitmez, ne söylediğini bilir, davranışlarını çok iyi bilir, sözlerini çok iyi bilir.
0: Kesinlikle.
1: Böyle bir insanın kadınların içine dalıp, ey kadınlar,
0: cehennemin çoğu sizden oluşuyor, sizin dininiz eksik, aklınız eksik, böyle bir şey söylemesi
1: beklenen bir şey değil yani. Hakikaten insan duyduğunda bunu, kafamızdaki gerçek Resulullah Efendimizin şeyi de algısıyla örtüştüremiyor gerçekten Zeynep Hanım.
0: Evet.
1: Bir müzik arası verelim Zeynep Hanım, devam edelim inşallah. Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi. Bu Rakım Elkutlu'nun Uşak makamındaki eseri. Teoman Volkan Özselçuk seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Zeynep Hanım, bu rivayet meselesi çok önemli bizim dinimizde. Kuvvetli rivayetler var. Hakikaten sağlam kaynaklı rivayetler var. Rivayet zincirine, yani ravi zincirine baktığınızda hakikaten güvenilir bir ravi zinciri olduğunu görüyorsunuz. Fakat öyle bazı rivayetler var ki
1: metin aslında Kur'an-ı Kerim'le uymuyor.
0: Uymuyor ve bir yerde bir çelişki varmış gibi kendisini ele verebiliyor.
1: Evet, işte o zaman bizim yapmamız gereken de mutlaka rivayetleri Kur'an-ı Kerim'e arz etmek ve yalnızca Kur'an-ı Kerim'e uyan sözleri kabul etmek. Çünkü Allah'ın elçisi Kur'an'a aykırı hiçbir şey söylemiş olamaz.
0: Hem öyle hem de Kur'an-ı Kerim de insan fıtratına aykırı bir
1: evet.
0: şey söylemiyor.
1: Kesinlikle. Yani
0: o kadar
1: çok
0: uyumlu
1: haklısınız.
0: Ki fıtratla. Dolayısıyla dediğim gibi kendini kolay ele veriyor sanki.
1: Evet.
0: Meraklı biri için, akıllı biri için kolay ele veriyor da.
1: Evet. Şimdi böyle bir örnek daha var, isterseniz ondan
0: Tabii,
1: bahsedeyim.
0: buyurun.
1: Mesela varılan bir sonuç şu anda, yani halk içerisinde de genellikle böyledir. Kadın kocasından izin almadan hiçbir yere gidemez. Hatta bazı fakihlere göre şöyle bir durum vardır. Kadının anası babası hasta olsa veyahut da ölse, kadın cenazesine gitmek için kocasından izin istese, kocası izin vermediği zaman onun sözünü tutması daha evladır. Onun sözünü tutmakla sorumludur. Şimdi bu da nereye dayandırılıyor? Yine bir rivayete. Bu rivayetin aslı ne ve hangi kısmı alınmış?
0: Evet.
1: Kısaca bir ona bakalım.
0: Tabii.
1: Şimdi Hazreti Ayşe'nin biliyorsunuz bir ifk hadisesi var. Onun namusuna bir iftirada bulunuluyor.
0: Maalesef.
1: Bu olay esnasında onun hakkında bazı söylentiler çıkıyor. Ve Hazreti Ayşe'yi de Nebimiz'i de üzüyor bu durum. O esnada Nebimiz diyor ki, halka hitap ediyor bir hutbe irad ettikten sonra ve diyor ki, eşime iftira atanlara karşı ne yapmamı önerirsiniz? Ben onlar hakkında kötü bir şey de bilmiyorum. Şimdi ravi diyor ki, Ayşe'ye iftira atıldığında o, ey Allah'ın elçisi, benim annemin babamın evine gitmeme izin verir misin dedi. O bu konuşmadan haberdar oluyor Ayşe annemiz ve diyor ki, yani benim hakkımda böyle söylentiler var. Sanki Nebimizin ona, yani bu söylentilere inanmaya başladığını düşünüyor. Ve bir başka akrabasından daha bunu duyuyor. Nebimizin de ona karşı davranışları biraz mesafeli hale geliyor. O dönemde o da çıkıp anne babasının evine gitmek istiyor. Bakın burada olayın derinliğinin farkındasınız. Nasıl sıra dışı bir olay olduğunu.
0: Evet.
1: Ve burada diyor ki, ey Allah'ın elçisi, benim annemin babamın evine gitmeme izin verir misin?

0: Şimdi bu sorudan yola çıkarak fakihler ne yapıyorlar? Kadın kocasına sormadan anne babasının evine bile gidemez. İşte evinden çıkamaz. Bakkala gidemez. Anne babası ölse cenazesine bile gidemez. Nasıl?
1: Evet.
0: Bağlamından çıkartılmış.
1: Burada halbuki şöyle anlaşılabilir normal olarak. Yani Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz'deki o durumu gördü. Onu biraz belki kendini dinlemeye, sükunete terk etmek için böyle bir şey teklif etti. Yani bu bir teklif de olabilir. İzin isteme değil, teklif olabilir. Yani ben gideyim anneme babama orada biraz kalayım. Sen de biraz kendine gel anlamında da söylemiş olabilir yani. Ki
0: Olabilir.
1: benim aklıma gelen doğrusu o.
0: Evet. Bir yandan da aslında anne babasının da gidip onlarla konuşup onların bu konudaki fikirlerini, onlara gelen dedikodular var mı? Bunları da öğrenmek istiyor. Bu konuda da bazı bilgiler var. Çünkü bahsettiğimiz akrabası da anne baba tarafından, hani onların tarafından tanıdığı bir kişi. Gidip onlarla da zaman geçirmek ve oradaki algıyı da görmek istiyor Ayşe annemiz. Ve bakın, bu kapıdan çıkıp anne babasına gitmek değil. Anne babasına giderken Nebimiz yanında bir hizmetkar, genç bir erkek hizmetkar gönderiyor. Uzun bir yola gidiyor. Yani bir kadın nasıl böyle sabahtan hadi ben annemin evine gidiyorum deyip valizini toplayıp, daha doğrusu bunu bile söylemeyip valizini toplayıp alıp anne babasının evine gider mi normal bir
1: Evet,
0: evlilikte? Ya da
1: tabii
0: bir erkek gider mi?
1: şöyle olabilir mi? Acaba o zamanki Arap geleneğinde annemin babamın evine gitmemi ister misin? Gideyim mi? Demek belki de beni boşamak istiyor olabilir misin anlamına da gelebilir.
0: Olabilir. Böyle bir düşüncesi var mı? Algısı nedir? Hani bunları da ölçmek istiyor olabilir Ayşe
1: Çünkü
0: annemiz.
1: yaşanan olay hakikaten çok ağır bir olay
0: Evet.
1: yani.
0: Ama günümüzü de düşünün. Yani şu anda normal bir evlilikte kapıdan çıkıp anne babayı ziyaretten bahsetmiyoruz bakın. Bir müddet kalmak için evini terk etmesinden bahsediyoruz. Kocasının evini terk etmesinden bahsediyoruz bir kadının. Dediğimiz gibi aynı şey bir erkek için de geçerli. Yani ben gideceğim, biraz annemlerde kalacağım. Durduk yerde niye yapar böyle bir insan, hani eşiyle normal bir ilişkisi varken yapmaz, veyahut da hani bunu söylemeden alıp valizini gider mi? Gitmez. Tabii ki normalde böyle bir şeyi bir kadının kocasına söylemesi ya da sorması, bir erkeğin de aynı şekilde ya ben biraz annemlere gitsem mi demesi beklenir. Çünkü kapıyı çekip
1: Tabii.
0: gittiğinde hiçbir şey söylemeden, bu normal bir davranış değildir bir normal evlilik içerisinde. Ama bakın, bir rivayet nasıl bağlamından çıkarılıyor, arka planı hiç anlatılmıyor ve kadınlar kocalarından izin almadan bakkala, markete gidemez, anne babasının cenazesine dahi gidemez hale getiriliyor. O nedenle kadın karşıtı rivayetleri incelerken her zaman bunun arkasında ne var, ne gibi bir olay olmuş, burada geçen kelimeler neler, bunların Arapça orijinallerini dahi incelemek gerekiyor ki gerçekten bu rivayetin asıl amacına anlayabilelim diye. Yani her halükarda bunları Kur'an-ı Kerim'le kıyaslamamız gerekiyor. Anne baba hakkının mesela bu kadar öne çıkartıldığı, Allah kendisine itaat edilmesini, anne babaya iyilik edilmesini emreder Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette. Anne babaya iyiliğin bu kadar önemli olduğu bir dinde annenin babanın cenazesine dahi gidemezsin, kocanı razı etmen daha önemli diye bir rivayetin yeri olabilir mi?
1: Tabii yakışık almıyor hakikaten uygun
0: Kur'an-ı
1: düşmüyor.
0: Kerim'e uygun düşmüyor. O nedenle bizim mutlaka Kur'an-ı Kerim'e göre ele almamız lazım rivayetleri.
1: Evet çok önemli bir konu. Yani biz kadın hakkındaki rivayetleri konuşuyoruz ama Zeynep Hanım bilirsiniz ki sadece kadınla ilgili değil. Ortalama bir Müslümanın hayatına yanlış yön verecek rivayetler de az değil hakikaten
0: Kesinlikle.
1: maalesef. Zeynep Hanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sonuna geldi programın. Çok
0: Ben de.
1: istifade ettiğimi beyan edeyim.
0: Teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: ilminizi bereketlendirsin inşallah. Efendim Sayın Zeynep Dönmez hanımefendiyle yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel'in İbadetleri Neden Yaparız sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Köktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Bireyin kendi varlığının kaynağıyla kurduğu en samimi, en zarif ve en derin bağdır ibadet. Sadece şekillere sığmayan, hayatın her anına yayılan ibadetler, insanın evrendeki yerini anlaması ve sonsuz bir kudretin karşısında kendi iç huzuruna kavuşmasıdır. Gündelik hayatın o yorucu koşturmacası içinde ruhun aldığı en ferahlatıcı nefes, kalbin durulup dinlendiği o güvenli sığınaktır ibadet.

Refik Aktan ve Zeki Oğuz'dan alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Erzincan Kemalye yöresinden Kızardı Kayalar, Algeydi Dağlar türküsünü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Ardahan Hanak yöresine ait Tekin Büyükkaya'dan alınmış Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Bu Dağlar Kömürdendir türküsünü Nursaç Doğanışık'ın sesinden dinliyoruz.

0: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Ben de hoş bulduk diyorum Giray Bey.
0: Sayın İshak Özgel, özellikle ibadetleri neden yaparız?
1: Evet, ibadetleri neden yaparız sorusunda öncelikle gençlerin bize sık sık sorduğu bir soru var. Allah'ın benim namazıma ne ihtiyacı var? Allah'ın benim orucuma ne ihtiyacı var gibi. Hakikaten de ilk başta insanların aklına şeytan bu tip düşünceleri sokabiliyor. Sorgulamalarında bir beis yok bence. Bu soruyu sorabilirler. Ama bunun kesin cevabı şu: Allah Teala'nın değil herhangi biri olarak benim, bütün insanların bile yapmış oldukları hiçbir ibadete ihtiyacı yok.

Tam tersine Allah Teala'nın ya bize ibadet olarak sorumlu tutmuş olduğu her davranışın bu dünyada bizim kişisel şahsi hayatımız, ferdi hayatımız hem de toplumsal hayatımız için birçok faydası var. Öncelikle bizi yaratan Allah Teala'nın bize vermiş olduğu bütün bu nimetler, ikramlar karşılığında içimizde hissettiğimiz bir şükür, bir teşekkür borcu var. Çünkü Allah bizi öyle bir şekilde yaratmış ki bize en ufak iyilik yapana karşı teşekkür ediyoruz. Mesela benim çok dikkatimi çeker, çok basit bir davranış. Herhangi bir binaya girdiğimizde ben kapıyı açıyorum, binanın dış kapısını. İçeri girerken bakıyorum ki arkadan birisi geliyor. 3-5 saniye kapıyı tutuyorum, o da geçiyor. Ben şimdiye kadar bana teşekkür etmeyen hiç kimseyi görmedim. Yani küçücük bir kapı tutmaya teşekkür etme hissini bizim içimize koyan Allah Teala bize her türlü nimetini vermiş. Buna da bir teşekkür borcu hissediyoruz. Aslında içimizde bizi yaratan, bize her şeyi veren Allah'a karşı acaba ben nasıl bu teşekkürü ifade ederim duygusu var. İşte ibadet dediğim şey tam bunun gerçekleşmesidir. Yani ben Allah Teala'nın nimetlerini bildim ve ona teşekkür edeceğim. Nasıl teşekkür edeyim? Mesela namaz bunun en güzel zemini. Günde 5 vakit bir insan Allah'ın huzuruna çıktığında başladığı ilk cümlesi şu: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, yani Fatiha suresi. Bu da şu demek: hamd yani şükür, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Dolayısıyla bu insana bir iç huzur veriyor. Teşekkür etme, Allah Teala'nın kendisine olan iyiliklerine karşı ibadetiyle teşekkürünü ortaya koymuş olması. İkincisi, ibadetler insanda bir disiplin oluşturuyor. Yani insan kendisini başıboş, dilediği her şeyi yapabilir olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kendisine koymuş olduğu kurallar dairesinde yaşayıp ona ibadet yaparak hayatını disipline ediyor. Mesela düşünün, günde 5 vakit namaz kılan bir insanın iradesi ne kadar güçlü oluyor. Ramazan ayında oruç tutan bir insan normalde helal kazanmış olduğu rızkı yiyebilecek, haram değil, yasak değil. Ama Allah Teala sadece sahur vakti ile iftar vakti arasında yememesi gerektiğini söylediği için yemiyor. Acayip bir irade gelişimi var. Bu kadar iradesi güçlü olan bir insan daha sonra hayatta yapmaması gereken bir şeyi, evet ben güçlüyüm, İstersem yapmıyorum, bak aç olduğum halde yemeyebilen ben, dilediği her şeyi yanlış olduğu bir durumda yapmama irade ve gücünü kazanmış oluyorum. Bir başka şey, son olarak onu da söyleyeyim. İbadetlerin toplumsal faydaları da var. Yani yapmış olduğumuz ibadetler aslında bizim hem cinsimiz olan diğer insanları da düşünme, diğer gamlık, başkalarıyla empati kurmayı kazandırıyor. Mesela zekat ibadeti böyledir. Ben evet zenginim, her şeye sahibim ama etrafımda ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Onlarla paylaşmayı bana öğretiyor. İkram etmeyi, insanların gönlünü almayı, insanların ihtiyacını gidermeyi. Mesela İslam'da bir ibadet daha söyleyeyim. Tebessüm sadakadır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani gülümsemek, bir insana gülümsemek, halini ve hatırını sormuş olmak, ihtiyaçlarını gidermek, bunların hepsi de bir ibadettir. Veya camide cemaatle namaz kılmak, Ramazan'da birlikte oruç açmak gibi, bunların toplumsal faydaları da var. Hem insanın ferdi hayatı hem toplumsal hayatı için son derece önemli kazanımları var. Dolayısıyla ibadetler bizim iyi bir insan olmamız, iyi bir toplum için içerisinde yaşayabilmemiz için Allah Teala'nın bize birer hediyesidir diyebiliriz.

İbadet, insanın kendisini terbiye etmesi, hırslarından arınması ve ben davasından vazgeçip biz olmanın, bir olmanın huzuruna ermesi için bir yoldur. İbadetleri sadece bir görev değil, aldığımız her nefesin, gördüğümüz her çiçeğin ve yaşadığımız her anın bir teşekkürü, bir minnet borcu olarak yaparız.

Neşet Ertaş'tan alınmış, Naci Düzel'in notaya aldığı, Turan Engin'in derlediği Kırşehir yöresinden Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Rumeli yöresine ait Osman Pehlivan'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Samimiyetle yapılan her ibadet sadece bireyin dünyasına değil, dalga dalga tüm toplumu ve evreni güzelleştiren bir enerjiye dönüşür. İbadet bizi daha iyi bir insan yapıyorsa, dilimizi yalandan, elimizi haramdan ve gönlümüzü kibirden uzaklaştırıyorsa, gerçek amacına ulaşmış demektir. Bu manevi yolculuk bizi doğaya karşı daha saygılı, canlılara karşı daha merhametli ve insanlara karşı daha adil olmaya davet eden evrensel bir çağrıdır.

Mustafa Karaosmanoğlu'nun kaynağı olduğu Hamdi Özbay'ın notayı alıp derlediği Muğla yöresinden Kerimoğlu türküsünü Selcan Kökçen Şahin'in sesinden dinledik. Şimdi Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınmış Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Feracem'in Ucu Sırma türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler, prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Rumeli Selanik yöresinden Fatma Çil'den alınmış Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Bir Fırtına Tuttu Bizi Derya'ya Kardı türküsünü Mehmet Erenler'in sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: Reklamlar.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen

0: Denen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahat Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonda görüştü. Liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet etti, doğum gününü de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Liderler, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir irade ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca bölgesel barış çabalarına da işaret etti. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı. Erdoğan müzakerelerinin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu.
2: Son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemde olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
3: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının arttırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İİT üyesi 57 ülke dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ile 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var. Türkiye olarak ekonomik ve ticari işbirliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki çabalara öncülük eden bir ülkeyiz.
0: Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in özel kalemi Yasin Yellice de ifade verdi. Böcek'in 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çekici beyanlarda bulundu. Yellice 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gidildiğini anlattı. Böcek'in seyahatlerde kullandığı sırt çantasının avro ile dolu gördüğünü iddia etti. Yasin Yellice ifadesinde Muhittin Böcek'in İstanbul ziyaretlerine ilişkin de konuştu. Böcek'in İmamoğlu'yla 30 Kasım 2023 ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde 45 dakika ve 1 saat süren görüşmeler yaptığını ifade etti. Yellice, ilk görüşmenin ardından otelden çıktıktan sonra Muhittin Böcek bana adaylığıyla ilgili bir sorun olmayacağını ve meseleyi halledeceğini söyledi. İkinci görüşmenin ardından herhangi bir problemin kalmadığını söyledi ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
4: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Mikrodalga meme kanseri tarama ve teşhis sisteminde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. İlk üretilen cihazları KETEM'lerde kullanmaya başlayacağız. Dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesinin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık dedi.
5: Bilgi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğer eğitim öğretim de tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımıza bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli buradan ortaya çıktı. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Programlarımızı yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. Teslim olan teröristlerden 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubunun da adli işlemleri devam ediyor. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemine işaret etti. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Tahran'la Washington arasında artan gerilim sonrası müzakereler yine bilmeceye döndü. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini, görüşmenin de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasında da Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'in toplantıya katılacağı belirtildi. Üst düzey görüşmelerinin yanında teknik görüşmelerinde yapılacağı kaydedildi. İran'dan gelen açıklamada ise teknik çalışma grubunun bu hafta görüşmesi beklenmiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi. Katar'daki ABD heyetiyle İran heyetinin ziyaretlerinin bağlantılı olmadığını, Washington'la görüşme olmayacağı yinelendi. Müzakereler için mutabakattaki bazı maddelerin uygulanması gerektiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın kullanımına ilişkinse İran ve Umman heyetleri Muskat'ta görüştü. Hürmüz'deki geçiş rotalarının yeniden tanımlanması için teknik görüşmelerin yapılacağı duyuruldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibadi de Boğaz'daki mayınların temizlenmesi için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini açıkladı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye ulaştı. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Rusya ve Ukrayna arasında sahada sıcak temas yaşanırken diplomasi trafiği de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların çeşitli kanallar üzerinden sürdüğünü belirtti. Alaska'da geçen yıl ABD ile yapılan görüşmede herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi. savaşın sona ermesi için yeni önerilerin getirildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, Batılı ülkelerin Ukrayna'nın savaş alanında başarı kazandığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Eğer Ukrayna gerçekten kazanıyorsa neden barış görüşmelerine ihtiyaç duyuyor ifadesini kullandı. Putin, İran'la ilgili gelişmelerin ardından Amerikan heyetiyle Moskova'da bir araya gelmeyi beklediklerini de belirtti. Sahadaki hareketlilik de devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine hava saldırıları düzenledi. 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Krasnodar'daki rafinerisine vurdu. Saldırının ülkedeki akaryakıt krizini derinleştireceği tahmin ediliyor. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Binlerce kişi yaralandı, 15 binden fazla kişi evsiz kaldı. Depremde en ağır darbeyi başkent Caracas'ın kuzeyindeki kıyı kenti La Guaira aldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekibi La Guaira'da çalışmalarını sürdürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntı endişesi nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremeyip çadırlarda kalıyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe Vedat Muriç'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Kosovalı golcünün yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Lansmana katılan Başkan Serdal Adalı, taraftarlarımızın yeni sezon formalarına hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam dedi. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Bordo Mavili ekibin açıklanmasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelli anlaşma yapılmıştır denildi. Yaz transfer döneminde kadrosuna orta saha katmak isteyen Galatasaray'ın en önemli hedefi Bruno Fernandes. Sarı kırmızılıların Portekizli futbolcuyla özellikle de Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor.
6: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az ve bulutlu, açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 33, İstanbul, Sakarya, Konya, Kayseri, Hatay 32, Çanakkale, Balıkesir, Adana 35, İzmir, Muğla 36, Antalya 37, Samsun 30, Trabzon, Zonguldak, Erzurum 27, Ağrı 29, Gaziantep, Diyarbakır 38 derece.
7: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
6: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Sparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
8: Reklamlar.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızın yakıtı biterse ne yapmalısınız? Sıklıkla karşılaşan bu durumda adım adım yapmanız gerekenlerin üstünden geçelim. Öncelikle aracınızı güvenli ve trafik akışını aksatmayacak bir noktaya park edin. Terörle mücadele kapsamında akaryakıt istasyonları açığa izinsiz yakıt satışı yapmamaktadır. Dolayısıyla ilk işiniz en yakın karakola gidip tarafınızda hitaben yazılacak açığa yakıt alma izin yazısını temin etmek olmalıdır. İkinci adım güvenli bidon kullanmaktır. Yakıtı herhangi bir bidona koymayın. Yakıt istasyonunda satılan ve akaryakıt taşıma amacı için üretilen 3 veya 5 litrelik bidon kullanın. Bidonu doldururken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Sakın bidonu bir aracın bagajının içinde veya kamyonet kullanıyorsanız yük bölümünde doldurmayın. Bu alanlarda bidon topraklanmayacaktır. Dolayısıyla bidonu mutlaka yere koyup yerde doldurun. Dolum esnasında pompa ucu her zaman bidona değmeli ve kontrollü bir şekilde dolum yapılmalıdır. Bidonu ağzına kadar doldurmayın. %95 seviyesine dolum güvenli olacaktır. Dolum sonrası bidonun ağzını sıkıca kapatın. Eğer herhangi bir taşma olur ise bidonu araca geri koymadan önce mutlaka bir bezle silin ve bidonu taşan yakıt buharlaştıktan sonra araca koyun. Bidonu aracı içinde devrilmeyecek ve güneş ışığı görmeyecek şekilde yerleştirin. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 30 Haziran Salı, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Sertaç Canbaz, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi için Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Küresel piyasalar başta olmak üzere ekonomide haftanın dikkat çeken verilerinden son bilgiler. Uluslararası krizlerin ekonomide yarattığı belirsizlikler neler? Krizlerden çıkış yolu olarak hangi rotalar takip ediliyor? Yurt çapında hava durumu, tatil bölgelerinde beklenen sıcaklık.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda...
1: Gündem...
2: Hayatın içinde sizinle...

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyetle başlıyoruz. Sorumuz her zaman olduğu gibi. Hayırdır inşallah maaşı, manşeti değerli dinleyiciler, Hürriyet'te üyelikten vize sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var. Avrupa Komisyonu'nun 3 kritik ismi Kaya Kallas, Martakos ve Magnus Brunner ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Martakos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la görüşmesi de bekleniyor. Ankara bu ziyareti ilişkilerde yapıcı atmosferin güçlendirilmesi olarak görüyor. Hakan Fidan'ın Avrupa Birliği komiserlerine Türkiye'nin AB üyeliğinin öncelikli hedef olduğunu hatırlatması bekleniyor. Ankara ayrıca diğer üyelerle eşit muamele, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı gibi konuları masaya koyacak. Gurbetçi askerlikten muaf olacak. AK Parti asker alma kanununda bir değişiklik önerisi sunmaya hazırlanıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanlar Türkiye'de askerlikten muaf tutulacak. Uygulamadan 400 bin kişi faydalanacak. Emekli maaşına destek, en düşük emekli aylığını otomatik olarak düzenleyecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in AK Parti'nin Sapanca kampında verdiği bilgiye göre bu sistemle 6 ayda bir en düşük emekli maaşı ile ilgili yasal düzenlemeye gerek kalmayacak. GETAT'ta hanedeki kişi başı gelir için bir kritik getirilecek. Eğer o hanede kişi başı gelir bunun altında kalırsa destek verilecek. Texas, Ankara güvenlik ağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Traktörde yeni siyaset mesajı. İzmir'in ilçelerinde etkinliklere katılan Özgür Özel, Ödemiş'te traktörün üzerine çıkarak vatandaşa seslendi. Yeni bir siyaset yürüyüşünün içindeyiz dedi. Özgür Özel traktör üzerinden yaptığı konuşmada şöyle konuştu. Bu traktörü unutmayın, iktidar olunca da buradan konuşacağım. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisidir, gençlerin yeni partisidir, emeklilerin yeni partisidir, emekçilerin yeni partisidir diye konuştu. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Zirveye 3 dev geliyor. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi forumu ilk kez resmi programın bir parçası oldu.

olarak düzenlenecek forumda sergi açacak savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab, AB ve Northrop Grumman da yer alacak. NATO zirvesinin savunma sanayi forumu ATO Kongresim'de düzenlenecek. Son yıllarda zirve toplantılarının bir yan etkinliği olarak tasarlanan savunma sanayi forumu Ankara zirvesinde ilk kez resmi programın bir parçası olacak. Zirve programı 7 Temmuz'da savunma sanayi forumuyla başlayacak. Foruma davet edilen savunma sanayi firmalarının listesinin henüz resmi olarak NATO tarafından Ankara'ya gönderilmediği belirtildi. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor, NATO caydırıcı olmalıdır ve tarihi bir dönemden geçiyor, Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir, dedi. Yolsuzlukla mücadeleye süper kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun sürekli vurguladığı yolsuzlukla mücadele ve arınma için yerel yönetimler, hukuki süreçler inceleme ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Gözler Katar'da, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın son birkaç gündür yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geri adım atma konusunda anlaştıkları ifade edilirken gerilim şimdilik durmuşa benziyor. Hürmüz'den geçişler yeniden hızlanırken gözler bugün Katar'da yapılacağı belirtilen görüşmeye çevrildi. Görüşmelerin ana konusuysa Hürmüz Boğazı'ndaki kriz olacak. Silah olarak kullanıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İsrail hükümetinin aldığı karara ilişkin bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz, diye konuştu. Yeni Şafak gazetesine geçtik. İsrail'den yeni hadsizlik, El Halil Camii'nin sinagog yapacak manşeti Yeni Şafak'ta. Bölgedeki çatışmaların bitmesini istemeyen İsrail, Müslümanlar için simgesel önemi olan El Halil Camii'ni gasp etme projesini hızlandırdı. Avludaki şemsiyeyi kaldıran işgal devleti buranın üzerini kapattı. Harem-i İbrahim Camii Vakfı Müdürü Ebu Süneyne, durum şu ki İsrail Harem-i İbrahim Camii'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor, dedi. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Ukrayna, Gazze, Lübnan, Kıbrıs, her krizde İngiliz var manşeti Türkiye Gazetesi'nde. Orta Doğu'da 100 yıldır çözülemeyen kanlı bir miras bırakan İngilizler son dönemde de savaşın tam merkezinde. Kendi içlerinde sürekli hükümet krizleri yaşayan İngilizler perde gerisinde ise dünyayı karıştıran hamleler yapıyor. Uzmanlara göre 4 yıldır bitmeyen Rusya-Ukrayna savaşını İngiltere körüklüyor. Barış adımları her seferinde Londra tarafından sabote ediliyor. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırımında keşif uçuşlarının yarısı İsrail tarafından yapıldı. Ankara, NATO'nun en kritik toplantısı. Kallas, Ankara'dan dünyaya birlik mesajı vermemiz gerekiyor, dedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten Ankara'daki NATO zirvesi tarihi önem taşıyor ifadesini kullandı. İngiltere Avam Kamarası Başkan Yardımcısı Cummins de tarihin en tehlikeli noktasında olduklarını söyledi. Dünya çok zor bir süreçten geçiyor. NATO parlamenterler başkanlarını ağırlayan Kurtulmuş, dünyada güç dengeleri değişiyor ve yeni bir döneme giriliyor, diyerek adil sistem çağrısı yaptı. Sabah gazetesine geçtik. Teksas'tan Ankara'ya savunma attı manşeti Sabah gazetesinde. NATO parlamenter zirvesine katılan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız, dedi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Gazze ve Lübnan'da yaşananlar başta olmak üzere şahit olduğumuz katliamlar uluslararası kurumların itibarını yere sermiştir. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini arttırmıştır, dedi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Teksas'tan Ankara'ya güvenlik manşeti yine Akşam gazetesinde. Başkan Erdoğan, NATO'nun kritik bir süreçten geçtiğini belirterek Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız, dedi. Müzakere Doha'ya taşındı. Karşılıklı ihlallerle tıkanan İsviçre'deki Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri Hürmüz Boğazı gündemiyle bugün Katar'ın başkenti Doha'da devam edecek. Amerikan haber sitesi Axios, İsviçre'deki müzakerelerde İran'ın nükleer programının ele alınmasının beklendiğini ancak karşılıklı füzelerin ateşlenmesine neden olan gerginliğin bunu sekteye uğrattığına dikkat çekti. Site, Katar'da devam etmesi planlanan görüşmelerde ise Hürmüz krizinin masada olacağını duyurdu. Trump'sa İran bir görüşme talebinde bulundu. Müzakereler Doha'da devam edecek paylaşımını yaptı.
Rusya'da benzin 40

0: krizi, Ukrayna tesisleri vurdu. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları sonrası Rusya'da akaryakıt krizi yaşanıyor. Benzinlikler önünde kilometrelerce kuyruklar ve kavgalar başladı. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümle kabuk değiştiriyor manşeti. Ekonomi Gazetesi'nde Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Borsası ile Ekonomi Gazetesi'nin düzenlediği zirvede ekonomideki gelişmelerle kentin öne çıkan sektörlerinin ortak geleceği tartışıldı. Ankara'nın savunma sanayi başta olmak üzere üretim gücündeki artışa vurgu yapılan zirvede serbest bölge talebi de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ons altın 8 ayın kazancını geri verdi. Altın piyasasında sert bir düzeltme süreci yaşanıyor. Ons altın geçen hafta Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4000 doların altını test ettikten sonra 4050 dolar civarında dengelense de satış baskısı sürüyor. Haftalık %5,5 aylık bazda %10 gerileyen altında jeopolitik riskler fiyatları desteklemeye yetmedi. Orta Doğu'daki savaş güvenli liman arayışı yaratmakla birlikte yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmesi Fed'in faiz artışına gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Bankam, bank,
3: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto Tur.
4: Reklamlar.
5: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
6: Erken fark et, geç kalma.
5: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
6: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 9 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan. Sayın Orhan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında büyük bir savaş yaşandı. Daha sonra İsviçre'de müzakerelerin olacağı duyuruldu. Müzakerelere de başlandı. Önemli mesafeler kat edildiğine ilişkin bazı bilgiler de paylaşıldı. Ilımlı mesajlar verildi. Ama durum çok da söylendiği gibi nihayette ermedi. Yine Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir saldırı gerçekleştirdi. İran bir karşılık verdi. Şimdi taraflardan gelen açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda artık bu çatışma sürecinin yeniden sona erdiğini, tarafların geri adım attığını ve Katar'da, Doha'da, evet, İran ve Amerika Birleşik Devletleri heyetlerinin bir araya geleceği ifade edildi. Şimdi hiç şüphesiz bu gerilimin temel sebebinin Hürmüz'ün geleceğinin nasıl şekilleneceği meselesi, evet, olduğu aşikar gibi görünüyor. Çünkü temel başlık Hürmüz'den geçişler hususu. Şimdi Hürmüz'den mevcut durumda geçişler konusunda bir problem yok gibi görünüyor ama İran'ın bazı talepleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bazı istekleri var. Orta yolu bulmak konusunda henüz net bir mutabakata varılmadığı görünüyor. İran tabii Umman'la birlikte bölgeyi, bu geçişleri

0: kontrol etmek istediğini daha önce beyan etmişti. Hatta bu geçişlerden ücret talep edeceğini
1: Evet.
0: de ifade etmişti. Tabii bunun kabul edilemez olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri tarafı uluslararası hukuka aykırı olarak gördüklerini değerlendirdiler. Ama uluslararası hukuk zaten başlı başına
1: Evet.
0: değerlendirilecek bir mesele. Yani özellikle Birleşik Devletler kanadı uluslararası hukuku hangi bağlamlarda ele alıyor, o ayrı bir
1: Evet.
0: tartışma konusu. Ama mevcut durum bu. Şimdi İran Hürmüz konusunda ne kadar geri adım atar? Savaş öncesi mevcut konumuna döner mi? Yoksa başka bir statüye kavuşur mu? Öncelikle bunu merak ederiz. İkincisi, şimdi İsviçre'de bu süreç başladığında ümitvariydik açıkçası. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bir artık savaşça devam etmek istemiyor gibi bir görünüm vardı. İran zaten başından bu yana sadece saldırılan bir ülkeydi ve saldırılara da mukavemet göstermeye çalışan bir ülke olarak
1: Evet.
0: kendisini tanımladı ve bu şekilde adım attı. Şimdi bundan sonraki süreçte bu saldırılar tekrar edebilir mi? ABD'nin tarif ettiği gibi özellikle Başkan Trump'ın ifadeleriyle kullanacağım. Yani eğer İran'la istenilen noktaya gelmezse bu kez İran'ı yok edeceğim şeklinde tırnak içerisindeki ifadeleri kullanıyorum. Böyle bir beklenti var mı
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde? Tabii içerideki sıkışmışlık düzeyi ayrı. İşte önümüzdeki bir dönem
1: Evet.
0: bir seçim süreci var. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem Kongre'de hiç de Trump'a destek olmayan ifadeler,
1: Evet.
0: hatta Amerikan kamuoyunda İran'a yönelik saldırılara
1: Evet.
0: ilişkin de ciddi eleştiriler olduğunu
1: Evet.
0: biliyoruz. Hal böyleyken bu süreç nereye evrilir? Hürmüz'ün statüsünde bir değişiklik öngörüyor musunuz? Böyle başlayalım.
1: Yani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bir, ateşkes muhtemelen devam edecektir. Ben bozulabileceği kanaatinde değilim. Taraflar Amerika başta olmak üzere savaş niyetinde değil. Dolayısıyla bir şekilde ufak tırmanmalara rağmen, işte siz de bahsettiniz, karşılıklı Hürmüz Boğazı'nda saldırılar oldu, İran vurdu, Amerika karşılık verdi. Evet, bu tür iniş çıkışlar olacaktır, ihlaller olacaktır. Ama ateşkes bir şekilde korunacaktır. Hürmüz Boğazı da açılacak ama onun tabii ki statüsü, ki açıldı yani büyük oranda, onun statüsünün ne olacağı konusu biraz daha müzakerelere, tartışmalara bağlı diyelim. Şimdi neden bu anlaşmanın korunacağı konusunda bu kadar iddialı konuşuyorum? Yani daha ateşkesin imzalandığı ilk andan itibaren esasında taraflar bu ateşkesi koruma konusunda son derece hassas davrandılar. Evet, karşılıklı işte bu müzakere masasında pozisyonlarını güçlendirmeye dönük sahada adımlar attılar. İşte biri gitti, İsrail Lübnan'ı vurdu, ateşkesi bozmaya çalıştı. Amerika İsrail'i durdurmaya çalıştı. İran karşılık verdi. Zaman zaman Hürmüz Boğazı'nda bu tür karşılıklı adımlar atıldı, tırmanmalar oldu ama hiçbir zaman genel anlamda ateşkesi bozmadılar. Çünkü iki tarafta, İsrail burada istisna, Amerika'da, İran'da ateşkesi bozmak istemiyor. Bir şekilde bütün kırılganlığına rağmen bunu korumaya devam ettiler. Ve bence bundan sonra da bu anlayış iki taraf açısından da geçerli ve ateşkes korunmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bahsettiğiniz son tırmanma da dediğiniz gibi bir tırmanma oldu ama hemen yatıştırıldı ve müzakereyle engellemedi. Hatta işte yine Katar'da yeni tur görüşmeler gerçekleşecek. Dolayısıyla ben ateşkesin kesinlikle korunacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki süreçte de sahada yaşanabilecek iniş çıkışları ateşkesin ruhuna aykırı olarak değerlendirmemek lazım. Kırılgan bir ateşkes, evet, hem sahada olan bazı durumlara karşı taraf reaksiyon verecek. Zaman zaman müzakere masasındaki pozisyonu güçlendirmek için taraflardan biri adım atacak. Ama en nihayetinde bence ateşkes korunacak diye düşünüyorum. Tabii Hürmüz Boğazı meselesi sadece ABD, İran, işte Umman'ı ilgilendiren bir mesele değil. Yani dünya petrol, doğalgaz, işte enerji ticaretinin %50'sini geçtiği bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada herkes bu meselenin de bir parçası. Yani evet, Amerika, İran, Umman burada bir karara varacak. İran geçişlerden bir ücret alacak mı, almayacak mı? Ama dediğim gibi yani böyle bir düzenleme

0: kaba tabirle. Dolayısıyla daha geniş anlamda sistemi ilgilendiren bir meseleden bahsediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın geçişinin düzenlenmesi konusunda. İran evet bugüne kadar işte yapılan saldırılar, kendisine dönük ihlaller, bunlar konusunda son derece haklı. Uluslararası toplumdan başta Türkiye olmak üzere büyük de destek gördü ama bu Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda para talebi İran'ın bu çatışma ortamında, saldırı ortamı altındaki destek ortamını biraz zayıflatabilir. Bu çok kabul görmeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu mesele biraz daha uluslararası bir mesele gibi gözüküyor.
1: Şimdi İran tabii burada bunun için talep ettiği aşikar gibi görünüyor. Çünkü ciddi bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail altyapıya saldırdığı yerler oldu. Ciddi büyük zararların evet. oluştuğu alanlar oldu. Ve zaten ağır yaptırımlar altında uzun evet. yıllardır. Şimdi bunu bir şekilde
0: tazmin, yani, etmek durumunda,
1: tazmin etmek
0: evet,
1: durumunda
0: doğru.
1: yani bir şekilde yol arıyor. Doğru, bu ama, anlaşılabilir bir durum ama ne kadar mümkün?
0: Ama tabii dediğim gibi bu örnek oluşturur. Yani o zaman birçok ülke bu tür hatlar, geçişler konusunda benzer taleplerde bulunabilir. Her şey dediğim gibi alt üst olabilir. İran'ın gerçekten haklı talepleri var savaş tazminatı konusunda. İşte mesela İran'ın dondurulmuş varlıklarının şu anda serbest bırakılması meselesi söz konusu. Bu İran'da bir ciddi rahatlama yaratacaktır ve anlaşmada daha önce belirtilen 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulacağı meselesi. Bu da İran'ın yeniden inşası, işte İran'a destek amacıyla. Bunlarla dediğiniz gibi bunu bir taraftan da savaş tazminatı olarak da değerlendirebilirsiniz. Gerçekten İran uluslararası hukuka aykırı olarak saldırılara maruz kaldı. Köprüleri yıkıldı, okulları vuruldu, sivil insanlar, çocuklar elektrik katledildi. Saldırı. Evet, bunlara maruz kaldı ne yazık ki İsrail. Özür diliyorum İran. Bunların bir şekilde tazmin edilmesi gerekiyor. Tabii ki parayla tazmin edilemez ama en azından İran halkının yaşadığı bu acıların dindirilmesi açısından bu altyapının yeniden kazandırılması, ki İran hiçbir ortada sorumluluğu yokken bana göre bu saldırılara maruz kaldı. Rejim yıkılacak beklentisiyle bu saldırılar yapıldı. Bu da olmadı. Dolayısıyla burada bir tazmin ve bu zararların giderilmesi hakkının olduğunu kabul etmekle birlikte Hürmüz Boğazı meselesi dediğim gibi yani uluslararası deniz rotalarının serbestliği ilkesine aykırı bir durum yaratabilir. Buradan siz bir ücret talep ettiğinizde örnek yaratabilir ve buraya bağımlı bütün ülkeler açısından, maliyetler açısından çok ciddi bir risk yaratabilir. Tabii bu bir tartışma konusu olacaktır. Dediğim gibi bu şu anda bir müzakere konusu. Burada ABD'nin de ortaya bir direnç koyması muhtemelen sadece ABD-İran meselesi değil, bu konuda bütün uluslararası sisteminde arkasında olduğunu düşündüğü içindir diye düşünüyorum. Bu bir tartışma konusu. Ama en nihayetinde ben bir şekilde ateşkesin korunacağı kanaati içerisindeyim. İsrail burada bir istisna. Bir şekilde Lübnan üzerinden bu işin nasıl sabote edileceği konusunda çok da tecrübeli olduğu, bildiği bir konu Netanyahu'nun. Nasıl sabote edeceği konusunda fikirler üretiyor şu anda. Ama İsrail sanki biraz sıkışıyor. Elindeki alternatifler azalıyor. Amerika'nın ciddi bir baskısı var. Lübnan'dan çekilme konusunda dahi çok ciddi bir baskı altında. Dolayısıyla İsrail'in bütün sabote edici rolüne rağmen sanki biraz daha bölge mecburen diyelim. İran'ın gösterdiği direnç, Amerika'nın işte siz de söylediğiniz seçimler yaklaşıyor. İşte petrol fiyatlarının artışı ne kadar etkili olduğunu gördük Amerika üzerinde, Trump üzerinde. Çünkü Trump dün bir sosyal medya üzerinden işte fiyatlar 69 dolara düştü. Büyük Amerikan başkanı gibi bir mesaj yayınladı. Bu şu anlama geliyor. Artışlar benim üzerimde büyük baskı yarattı. Bakın düşürdüm. Şu anda düşüyor. Yani demek ki İran'ın o Hürmüz kartı çok etkiliymiş. Yani çok etkiliyormuş.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi İsrail ile aralarında son dönemde gerilim olduğunu ifade edenler var. Ama bunun arka planda iyi polis kötü polis rolünü evet. Üstlenerek İran üzerindeki işte o tahkimi evet. daha da arttırma gibi bir yöntem izlediklerine ilişkin bazı yaklaşımlar var ama şimdi bu geldiğimiz noktada bahsettiniz siz.

0: de aslında o noktada soracaktım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a müdahale ettiklerinde rejimi yıkabileceklerini
1: Evet.
0: düşündüler ama öyle olmadı
1: Olmadı.
0: dediniz. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri bunu sadece İsrail kaynaklarıyla planlayıp ve onayladıysa, yani şöyle demek istiyorum, İsrail istihbaratının verdiği bilgilerle,
1: Evet.
0: belki teyit edilmedi, belki ham, belki de tamamen manipülasyon amacıyla yürütülen bir süreçti. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu planın peşine bir şekilde düştü
1: Evet.
0: ve büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yanıldığını ve kandırıldığını belki hissetti. Bu da tabii
1: Evet.
0: bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi bu sizce mümkün müdür, değil midir? Bunda merak
1: Mümkündür.
0: ederiz.
1: Mümkündür. Şöyle, yani ben bunu söylemiyorum. Bizzat Amerika'nın üst düzey istihbarat güvenlik kurumları yetkilileri biz Trump'ı bilgilendirdik. Hayır, öyle değil. Hürmüz'ü kapatır, bunu yapar, şöyle yapar diye bilgilendirdik gibi değerlendirmeleri oldu. Hatta istifa eden istihbarat kurumları başkanları da oldu. Daha sonra çıktı kamuoyunda, yönetimi de eleştirdi. Şimdi bu bir vaka. Zaman zaman devlet kurumları, güvenlik kurumları siyaseti yönlendirmek için belli konuları göz ardı edip, belli konuları öne çıkarıp siyaseti yönlendirmek isteyebilir. İşte İsrail'in etkisi burada öne çıkıyor. Yani İsrail'in Amerika'da devlet kurumları içerisinde, medyada, finans dünyası içerisinde çok ciddi bir etkisi var. Bunu böyle bir komple teorisi olarak ifade etmiyoruz. Bu gerçektir, bir vakadır. Bizzat kelli felli Amerikalı üst düzey profesörlerin kitaplar yazdığı, sonra akademik dünyadan dışlandığı bir vakadır. Dolayısıyla İsrail yanlısı lobinin gerçekten çok ciddi bir etkisi var. Dediğim gibi o raporlar, siz ne kadar göz ardı ediyorsunuz ve hangi vakaları, gerçekleri öne çıkarıyorsunuz? Bu siyasetin karar
0: Tabii.
1: sürecini çok ciddi şekilde etkiler. Böyle bir durum yaşanmış. Tabii Trump'ın kararında sadece İsrail için bu savaşa girdi demek belki doğru olmaz. İnandı. Böyle bir şey. Çünkü İran Amerika açısından da bir risk, tehdit. Öyle görüyor.
0: Kendince hedef
1: Kendince
0: olarak
1: de evet.
0: gördüğü
1: Yani bu,
0: Venezuela
1: evet, şu
0: örneği
1: an
0: gibi
1: yani
0: belki.
1: şöyle düşündü. İşte Suriye'de yeni bir rejim var, yeni bir yönetim var. İşte Hizbullah zayıflamış. İran içerisinde protestolar var. Biz de böyle bir son darbeyi vurursak yıkılır. Buna inandı Amerika. Bu yanlış bir değerlendirmeydi bu arada. Şimdi yanlış değerlendirme üzerine inşa edilen politikalar başarısız olmaya mahkum. Dolayısıyla başarısız oldu. Ama bence Amerika da buna inandı. Trump da buna inandı. Ama Amerika içerisinde tabii ki bu rejim yıkılmasının bu kadar kolay olmayacağını bilen, bunu analiz eden, bunu Trump'a sunan kurumlar, raporlar vardı. Dediğim gibi ben söylemiyorum. Bizzat
0: Tabii.
1: bunlar daha sonrasında ifade edildiği için ifade ediyorum. Ama neye inanmak istediğinizle ilgili, tercihlerle ilgili, Amerika buna inandı, Trump buna inandı. Ama şu anda geldiğimiz noktada yani gerçekten inanılmaz açıklamalar geliyor. Yani Amerika tarafından baktığınızda Trump, ki belki de Amerikan tarihinde en İsrail yanlısı hükümet, Trump'ın kendisi değil, hükümetin kendi içerisindeki
0: Kabinesi de öyle. Tabii.
1: kabinesi, bürokrasi, bunlara baktığınızda en İsrail yanlısı hükümet, ama artık yeter diyor. Yani ya her şeyi verdik, olmadı. Yani bak, Gazze'de bunu yaptık, Lübnan'a gir dedin dedik, bunu yaptık, İran'ı vur dedin, bak ben de girdim, ben de vurdum, sen istediğini yaptın, olmadı yani en nihayetinde. Dolayısıyla bu kadar İsrail yanlısı bir hükümet bile artık şu noktaya geldiyse, şu nokta derken neyi kastediyorum, hayır dur, İşte Türkiye'ye saygı göstereceksin, biraz makul ol, olmaz. Giderek artık Netanyahu konusunda eleştirel tutum takınan bir Trump yönetimi. Yani bu işte, hatta Lübnan'dan çekil baskısı, Lübnan konusunda çok ciddi bir eleştiri getiriyor Trump'ın gördüğümüz kadarıyla. Ya bu noktaya gelebildiyse bu kadar İsrail yanlısı bir yönetim, İsrail'in bütün analizleri ve yönlendirmeleri yanlış. Zaten yanlış, çünkü o analizler faktlere, yani olgulara dayanmıyor. O analizler yönlendirmeye ve İsrail çıkarlarına
0: Tamam.
1: dayanan değerlendirmeler. Dolayısıyla şu anda çökmüş durumda. Bölgede bambaşka bir süreç ilerliyor.
0: Şimdi asıl
1: Bölgeselleşme.
0: soru

0: Bundan sonraki süreçte artık Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in işte çeşitli kaygılarını
1: Evet.
0: öne sürerek böyle net bir bilgi var. Bu şekilde net bir istihbarat elde ettik şeklindeki fikirlerinin peşine takılıp bu tarz operasyonlara girişir mi girişmez mi? Onun kısa bir reklam
1: Olur.
0: arası verelim, konuşuruz ayrıntıları.
1: Tabii ki.
2: Reklamlar.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk efendim.
1: Şimdi gözler Katar'a çevrilmiş durumda. ABD ve İran son birkaç gündür yaşanan karşılıklı saldırılarının ardından geri adım atma konusunda anlaştıkları ifade edildi. Tabii bugün bu görüşme olacak mı, olmayacak mı? Dün de bu mesele çok tartışıldı. Netlik yoktu ve artık netleşti diye tahmin ediyorum.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bugün için işarette bulundu. İran'la biz dedi meseleleri görüşmek için Katar'da olacağız. Ancak İran tarafı hem Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garib Abadi hem de daha sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, hayır, bizim öyle planlanmış bir görüşmemiz yok. Ancak Bekai'nin ifade ettiği bir cümle vardı. İşte hafta içinde bir teknik heyet Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarafından işte el konulan mal varlıklarımız vardı. Onların çözülmesi için gidecek. Hafta içi dedi, İran'da hafta başı cumartesi günüdür. Dolayısıyla hafta içi, yani bugün de olabilir, yarın da olabilir. Neticede yani bu görüşme, hani olabilir veya olmayabilir %100 tam söyleyemiyoruz. Yani İran tarafı tam net resmi olarak açıklamadığı için. Fakat yine dün Kazım Garib Abadi açıklama yaparken dedi ki biz henüz karar vermedik. Henüz karar verilmediyse 10 saat geçti neredeyse. Belki şu anda karar verilmiş ve bu uygulamaya geçirilebilir. Ama ilginç, uygulamaya hani geçirmeyip de arka kapı diplomasisiyle de belki halledilebilir. Ama onu %100 söylemek şu an için zor. Ama ne olursa olsun neticede Hürmüz Boğazı meselesi kritik. İran süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nın yönetimini üstlenerek oradan para almayı düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkeleriyle beraber İran'ın bu taleplerine karşı duruyor. İran para almamalı. Eskisi gibi serbest geçiş halinde bu işler yürütülmeli. İlginç olan bir şey daha. Dün Kazım Garib Abadi açıklama yaparken dedi ki Ümman Hürmüz yönetimine ilişkin mekanizmada işbirliğine istekli olmazsa İran bu çalışmayı ilerletecek. Ancak Ümman tarafının da hazırlık yaptığını görüyoruz. Yani demek ki burada da bir tartışma var. Yani Ümman ihtimal daha önceki gibi buranın uluslararası bütün gemilere, ticari gemilere açık olmasını talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Umman'ı tehdit etmişti hatırlarsanız. Bütün bunların gölgesinde bu gün yapılabilecek Katar'daki toplantının beklentisi var. İşin doğrusu. Ama dediğimiz gibi net bir açıklama İran tarafından yapılmadığından dolayı şu an için biz %100 demiyoruz ama olması halinde de şaşırmayacağız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu noktadaki tavrını ortaya koydu ve bu meselenin bir şekilde halledilmesini istiyor. Ama bütün mesele bu diplomatik alanda sürdürülen savaşta kimin daha önde pozisyon alacağı, kimin kendi isteklerini kabul edileceği meselesi var. Bakalım bugün acaba o mesele Katar'da gerçekleşir mi? Onu beraber göreceğiz. Ama sahada olan savaşın diplomatik alanda da çok ciddi yapıldığına şahit oluyoruz. İsrail'in Lübnan'la yapmış olduğu mütabakatın encamı da önemli tabii. Yani bölge için, İran için. Bakalım bu noktalarda aşılacak mı bu meseleler? Onu da hep beraber göreceğiz. İran diplomatik bütün çabalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak hep beraber göreceğiz.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz, sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Katar'da olası görüşmeler üzerine bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Henüz bir netlik olmadığını, altını bir kez daha çizmiş olalım. Orsam'dan Doktor Oytun Orhan'la Devam ediyoruz kaldığımız yerden Sayın Orhan. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında o son dönemde yaşanan gerilim üzerinden, tabii bunları ihtimaller üzerinden konuşuyoruz ama şimdi bilhassa Birleşik Devletler tarafında siz de ifade ettiğiniz büyük bir hayal kırıklığı var. Evet. Çünkü İsrail bölgede hemen her meseleyi kendine hayati bir tehdit olarak görüp bertaraf edilmesi gereken bir meseleymiş gibi bir sunumla Birleşik Devletleri etkileme çabası içerisinde uzun bir süredir. Zaten bunu genel olarak böyle bir politikayla yürütüyor, yapıyor, gerçekleştiriyor. Şimdi bundan sonraki süreç içerisinde, şimdi İran'da yaşananlar da göz önünde bulundurulduğunda ABD ve İsrail arasında eğer bir hayal kırıklığı olacaksa ABD tarafından, bundan sonraki İsrail adımlarında Amerika Birleşik Devletleri desteğini görüp görmeyeceğimiz sorusunu gündeme getirir mi?
3: Evet, yani şöyle ifade edelim. İsrail esasında bölgede bu denli güç projeksiyonunda bulunabilecek bir ülke değil. Coğrafi olarak küçük, baktığınızda haritada küçücük bir cep. Demografik anlamda çok ciddi anlamda dezavantajlı, nüfusu az, kendi içerisinde
1: derinlik yok.
3: Derinlik coğrafi yok olarak. Ve devletle sorunlu bir Arap nüfus da kendi içerisinde bizzat İsrail vatandaşı ve uyguladığı politikalarla bu küçük ülke kendi çevresinde düşman ülkeler yaratmış. Yani orayı işgal et, burayı vur, şunu yap, bunu yap, git daha geniş çevrelerde hava saldırılarıyla egemenliği ihlal et. İsrail diyor ki düşmanlarla çevrileyim. Evet, çünkü herkesi vuruyorsun. Yani Suriye'de yıllardır şunu söyledi. İşte İran çok etkili, Şii milisler burada, Hizbullah burada, İran çok etkili. Devrim oldu, bütün Şii milisler çıktı, İran etkisi sıfırlandı Suriye'de. İsrail'in ilk tepkisi ne oldu? Gideyim ben yeni yönetimin bu sefer bütün askeri altyapısını vurayım oldu.
1: Hatta işgal edeyim.
3: İşgal edeyim, dediğiniz gibi Golan zaten işgal altında, daha da genişletti şimdi. Şimdi böyle bir şey olamaz yani. Kim tehdit, ne tehdit? Yani bunu insanlar sorar. Şii ekseni bitti diyor, şimdi Sünni ekseni diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir değerlendirme olabilir mi? Yani kim radikal? Kim dini referans alıp bölgede politika uyguluyor? Yani radikal bir ülke varsa İsrail'in bizzat kendisidir. Gazze'de yapılanlar, bölgede uygulanan politikalar, işgaller. Yani radikalizmle neyi kastediyoruz? Gerçekten İsrail bölgede bu güvenlik odaklı politikalarla bizzat düşmanları kendisi yaratıyor ve kendisine dönük uzun vadeli güvenlik risklerini tırnak içerisinde bizzat kendi eliyle yaratıyor. Hizbullah bitsin. Hizbullah neden ortaya çıktı? Hizbullah bizzat İsrail'in 1982 İsrail'in Lübnan işgali sonrasında bir direniş örgütü olarak ortaya çıktı. Yani bizzat İsrail işgali Hizbullah'ı yarattı. O işgal olmasa zaten

0: örgüte gerek olmayacaktı. Şimdi biz İsrail Hizbullah'ı yok etmek için işgali genişletiyor. Yani işgali genişletirsen doğal olarak bir işte direnç ortaya çıkacaktır. Şimdi Amerika'nın bu noktadaki tavrı, İsrail'in bu politikalarına destek veya işte artık biz de İsrail'i anladık ve eskisi kadar destek vermiyoruz meselesi bence tartışmalı. İsrail'i bölgede gerçekten güçlü kılan, ilk bölümde onu ifade ettim. Esasında güç unsurları açısından bakıldığında çok ciddi kırılganlıkları var. Küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Ha, hava kuvvetleri güçlü, istihbarati anlamda güçlü. Batı'dan teknolojik destek alıyor. Kendisinin bir teknolojik gelişimi var. Evet, belli alanlarda üstünlükleri var ama en nihayetinde bölgede küçük bir ülkeden bahsediyoruz. İsrail'i güçlü kılan şudur. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Amerika'dır. Amerika'nın olmadığı bir noktada İsrail'in bölgede bu denli istediği şekilde hareket etme imkanı kesinlikle ve kesinlikle söz konusu dahi değildir. Herkes bir noktada Amerika'yı da dikkate alarak İsrail politikasını değerlendiriyor. Çatışmalarda Amerika doğrudan müdahil oluyor. Zaten Trump söyledi, biz yine ifade etmiyoruz. Ne istediklerse verdik. Bütün gelişmiş silahlarımız İsrail'in emrinde dedi. Ama yine olmadı. Lübnan'da da olmuyor. Gazze'de de olmadı. Suriye'de de olmayacak. Ve İsrail kurulduğu günden bu yana sürekli güvenlik sorunlarıyla baş ediyor. Neden? Çünkü bizzat kendisi yaratıyor. Diyelim ki bir askeri başarı, kazanım elde ettiniz. Sizin bunu anlaşmalarla, diplomatik müzakerelerle kalıcı hale getirmeniz gerekir. Ama İsrail'in böyle bir niyeti yok. O yüzden de insanlar şunu düşünüyor. Yani bunlar vaat edilmiş toprakları mı hedefliyor? Daha ne istiyorlar diye insanlar gerçekten düşünüyor. Hatta Filistin hareketi bile İsrail'in kuruluşunu reddeden bir yaklaşım. Şu anda 1967 sınırlarını kabul eden bir yaklaşım geliştirmiş Hamas dahi. Ama İsrail'in burada niyeti başka. Yani işte Batı Şeria diyoruz. Anlaşmalarla artık Filistin yönetimine devredilmiş. Bizzat yine Dışişleri Bakanımızın ifadesiyle işgal politikasıdır Batı Şeria'da yapılan. Yani yerleşimcilerle kritik noktalara belli Yahudi yerleşimciler yerleştirilip Batı Şeria bir şekilde işgal ediliyor. Dolayısıyla Amerika bunun ne kadar arkasında durabilir? Bu değişiyor, dönüşüyor. Yani bu önemli. Hı hı. Yani biz bir Amerikan başkanının ilk kez İsrail konusunda bu kadar eleştirel olduğunu, bölge politikaları konusunda onu dizginlemeye çalıştığını, Türkiye söz konusu olduğunda hayır orada dur, Türkiye bizim için çok önemli diyebildiğini görüyoruz. Bölgede yeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Yeni bir bölgeselleşme, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, dışarıdan Pakistan buna dahil oluyor. Katar bu işin bir parçası. Bu ülkeler diyor ki artık İsrail bizim için bir güvenlik tehdidi. Neden? Yani Katar diyorsunuz, Amerikan üstlerine ev sahipliği yapan, bölgede çok arabulucu pozisyonunda sorumlu hareket eden bir ülke. İşte İsrail'le işbirliği veya İsrail'le koordineli bir şekilde Gazze'ye desteğini sürdüren bir ülke. Ama bakıyorsunuz Doha vurulabiliyor.
1: İsrail'in saldırganlığına
0: maruz kalabiliyor. Şimdi bu ülkeler bunu değerlendirmeyecek. Tabii. İran'la savaş oluyor. Bu savaşın maliyetini Körfez ödüyor. Suudi Arabistan ödüyor. Şimdi bu ülkeler kendi arasında artık Amerika'da ne kadar güvenilir? Bize ne kadar güvenlik şemsiyesi sunar? Kendi aramızda bir artık birlik olmamız gerekir düşüncesi giderek güçleniyor. Bu işin bir tarafı güvenlik alanı ama diğer taraftan ekonomik anlamda bir entegrasyon bölgede. İşte Hicaz Demiryolu, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, işte Körfez'den Suriye'ye uzanan yeni hatlar, kalkınma yolu projeleri. Bu tür bir bölgesel entegrasyon İsrail açısından da çok ciddi bir tehdit olarak gözüküyor. İsrail bununla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Çünkü İran'ın tarzına yanıt verebiliyor. Karşılıklı işte vekil güçler, askeri unsurlar, çatışalım, savaşalım. Ama bölge ekonomik olarak bütünleşir ve bir arada olursa İsrail burada nasıl baş edeceğini bilmiyor. O yüzden şu anda bütün tuşlara basmış durumda. Türkiye'nin bu yaratmaya çalıştığı bölgesel düzenle nasıl mücadele ederim? Yunanistan'la şunlar, Güney Kıbrıs'a yönelik hamleler,
1: Ermeni
0: sözde soykırımı tanıma tasarısı gibi işte bütün tuşlara bastığını görüyorsunuz ama mevcut jeopolitik denge benim değerlendirmem, bu duygusal bir konuşma değil. Mevcut parametreler açısından bakıldığında İsrail

0: cahilin bu çabalarının nafile olduğunu gösteriyor.
1: Yani bir panik havası, bir şuursuzluk hali olduğu,
0: şuursuzluk hali olduğu çok net ortada. Yani diyor ki Ermeni, sözde Ermeni soykırımı tasarısı, bizzat Ermeni yetkililer, analistler diyor ki ya bizi kullanmayın. Bizi kullanarak işte kendinizi öne çıkarmaya çalışmayın diyorlar. Biliyorsunuz Ermenistan'la da Türkiye, Azerbaycan arasında bir süreç.
1: İsrail'in böyle bir durumu da dile getirmesi, kabul etmesi de, o da çok ayrı ironik bir durum zaten.
0: O zaten
1: bölgede,
0: zaten
1: Gazze'de
0: inandırıcılığını yıllardır Hollywood üzerinden üretilmiş bir hikaye var. Evet, 2. Dünya Savaşı sonrasında Yahudiler bir katliama, soykırıma maruz kalmıştır. Ama yani daha acısını bizzat başka bir topluma yaşatan bir topluluktan da bahsediyoruz. Daha acı olan da budur. Soykırıma maruz kalmış bir milletin daha acısını başka bir millete yaşatıyor olmasıdır. Dolayısıyla şu anda Gazze'de yapılanlar üzerinden düşündüğümüzde son 7 Ekim sonrasında İsrail'in bu Ermeni soykırımı, sözde Ermeni soykırımı tasarısı konusunu gündeme getirmesi gerçekten ironik. Artık şeyini de kaybetti. Hollywood'la dediğim gibi bir algı yaratıldı. Nesiller bunlarla yetiştirildi. Ama artık bunun bir inandırıcılığı da kalmadı.
1: Evet. Peki devam edeceğiz kısa bir ara.
2: Reklamlar. Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Acil. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim bu bölümde. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Seren konuğumuz. Sayın Seren, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi 7-8 Temmuz'da NATO Ankara zirvesi için tabii önemli toplantılar var. Öncesinde de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ni ve Türkiye'nin ittifaktaki rolünü değerlendirdi. Tabii sadece o değil, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kosta vardı. Yine İçişleri ve Göç'ten sorumlu Komiser Brunner de buradaydı. Önemli, dikkat çekici açıklamalar oldu ama biz her bu üç ismi de çok da uzak olmayan geçmişten yaptığı açıklamalarla aslında biliyoruz. Özellikle üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan bu üç isimdi. Şimdi hatta gazete manşetinden de ifade edeyim. Hürriyet bugün hayırdır inşallah manşetiyle bu haberi paylaştı. Şimdi biz de tabii bu ılımlı mesajları bu şekilde okumaya çalışıyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, şimdi birincisi zaten bu saydığınız isimler de biliyorsunuz Kallas'ın açıklama yaptığı üzere kendileri de Türkiye'ye gelecekler. Yani yakın dönem içerisinde iki kere Türkiye'ye gelmiş olacak. Şimdi dolayısıyla birincisi Türkiye'ye gelmeden önce herkes bütün liderlerden olumlu pozitif açıklamalar geliyor. Türkiye'nin ne kadar önemli kritik bir NATO üyesi olduğuna dair. Ama sonuçta Avrupa Birliği ile yani Türkiye'nin Avrupa Birliği geçmişiyle NATO geçmiş arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Yani bu anlamda tarihi perspektifi de, üyelikleri de, örgütleri de ayrıştırmak gerekiyor. Hani bu ikisini birbirine, yani elma ile armut gibi aslında, hani bu ikisinin yaklaşımları, stratejileri, perspektifleri, diyalogları birbirlerinden çok farklı. Bunları aynı havuz içerisinde değerlendirmemizin mümkünatı yok. Dolayısıyla ama liderlerin bir araya geleceği bir zirve öncesindeki olumlu mesajlar beklemek, yani gerçekten aslında bu işte politik mekanizmanın bir sürekliliği, devamlılığı için de şart. Şimdi dolayısıyla Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği farklı bir şey. Ama Türkiye'nin NATO'daki rolüyle Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için rolü farklı bir şey. Çünkü Avrupa Birliği aynı zamanda evet ekonomik ve siyasi bir şey. NATO da siyasi ama ikisinin siyasi yelpazeleri, angajmanları birbirlerinden çok farklı.
1: Sayın Seren, buna şüphe yok. Elbette size katılıyorum ama burada hani özellikle Türkiye kamuoyunun yaklaşımı şu. Evet, Türkiye bir savunma anlayışı içerisinde Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayacaksa orada muteber. Ama bunun dışında Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir sürece dahil olma içerisinde adımlar atacaksa orada Avrupalılar temkinli. Bu buradaki çelişki aslında bizim için dikkat çekici.
2: Bunu her zaman bildiğiniz üzere yapıyorlar. Yani bu her zaman Türkiye'ye karşı bir çifte standart uygulandı. Biliyorsunuz bunun başrollerinden bir tanesi de Merkel'di. Ve Merkel her zaman için işte Türkiye'yi imtiyazlı ortaklık verelim bir numaralı savunucusuydu. Dolayısıyla işte vize olsun, başka hadiselerde işte gümrük olsun, işte ticaret anlaşmaları olsun, savunma sanayi anlaşmaları olsun. Bu anlamda Türkiye'yi ayrıcalıklı bir yere koyuyorlar ama bu tam bir üyelik getirir mi? Zaten biliyorsunuz burada bizim elimizi kolumuzu bağlayan Kıbrıs gibi, işte Yunanistan gibi çok önemli aslında bize karşı meydan okuyan ülkeler var, Güney Kıbrıs gibi. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Fakat şimdi NATO açısından bakarsak NATO'nun da Türkiye'nin önemini hiçbir ülke şu ana kadar tarih boyunca hiçbirisi yadsıyamadı. Yani dolayısıyla eğer biz siyasi değil, ekonomik değil ama savunma ve güvenlikten bahsediyorsak bambaşka bir parametre. Şimdi Avrupa'da şöyle düşünüyor, Avrupa Birliği de. Biz zaten ordu olarak zaten bu Kallas'ın tartışmalarında da biliyorsunuz açıklamalarında da vardı. Biz ikinci bir ordu istemiyoruz diye. Çünkü zaten Avrupa Birliği'nin içerisinde ikinci bir ordu, Avrupa ordusu isteyen iki tane baş ülke vardı. Bunlardan bir tanesi Fransa'ydı. Başı Fransa geçiyordu. Çekiyordu. Almanya biraz daha çekimserdi ama Almanya da son zamanlarda daha ılımlı olmaya başladı. Ama onun dışında hep küçük ve orta ölçekli devletler var Avrupa'da. Avrupa Birliği içerisinde. Bunlar zaten hiçbir zaman NATO'dan ayrıştırılmış, daha kendisine özel bir Avrupa ordusu kurmak gibi, yani tekrar tekerrüre düşmek gibi zaten oraya biz yeteri kadar işte askeri birlik veriyoruz, işte üstlerde destek veriyoruz. Bütün NATO'nun misyonlarında hem maddi olarak hem kinetik veya kinetik olmayan operasyonlar fark etmez. Bunlara destek veriyoruz. İkincisini bir tekrar düşmemekten yanalardı. Şimdi dolayısıyla bu tartışmaların önünü de Kallas biraz daha kapatmış oldu. Peki şu bizim için çok önemli. Bence Türkiye'nin NATO'daki gücünü göstermesi için Avrupa ile anlaşma yapabilir Türkiye. Ve zaten biz bunu bekliyoruz şu andaki zirvede. Çünkü zirvenin programının, resmi programın bir parçası da savunma forumu olacak Ceyhan Bey. Dolayısıyla bu savunma forumunda ne olacak? Avrupa ülkeleri ve NATO ülkeleri birbirleri içerisinde çok önemli şirketler. Bu bizim işte TSK vakıf şirketlerimiz. Çok önemli anlaşmaları imza atacaklar. Şimdi biliyorsunuz Trump da açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'nin dedi 3000 tane şirketi var dedi. NATO içerisinde faaliyet gösteren. Dolayısıyla bizim sadece sayısal olarak şirket sayımız önemli değil. Ama aynı zamanda aldığımız iş sayısı da çok önemli. Proje sayısı da çok önemli. Dolayısıyla Ukrayna hadisesi bu kadar olurken ki NATO zirvesinin en önemli gündem başlıklarından birisi de Ukrayna olacak. Çünkü neden Ukrayna olacak? 5 yıl oluyor. Ve biliyorsunuz hala bir çözümsüzlük var ve Rutte sürekli Ukrayna'nın önemini vurguluyor. Bu anlamda Ukrayna'nın neye ihtiyacı var bu çözümsüzlük süreci içerisinde? İşte hava ve füze savunma sistemlerine ihtiyacı var. Daha fazla mühimmata ihtiyacı var. Bu anlamda dediğimiz gibi Türkiye bu açıdan Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi, altını tekrar çizelim. Bu anlamdaki Avrupa özelliği için Türkiye Savunma Forumu'nda, NATO'nun Savunma Forumu'nda çok önemli işbirliklerine imza atacak, bu bir. İkincisi Ceyhan Bey, tekrar altını çizelim. NATO içerisinde güney ve kuzey açısından baktığınızda büyük bir tartışma konusu var. Çünkü NATO'nun güney kanadının hala daha önem olması gerektiğini söylüyorlar. Ama bir de en yukarıdan bu aşağıya Polonya'ya doğru baktığınızda kuzey hattına, oradaki en önemli tehdit az önce bahsettiğim gibi Rusya ve Ukrayna meselesi ve Baltık ülkelerini kapsıyor Polonya ile beraber. Ama bir de Güney Kanada'nı düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bu ikisinin arasında bir ayrışma var. Ve diyorlar ki Avrupa'da, yani kuzeyde güneyde eşit oranda stratejik öneme sahip. Dolayısıyla biz Avrupa ve güvenlik savunma mimarisini yeniden yapılandırırken, yani savunma sanayi özelliğimizi, savunma özelliğimizi öyle güçlendirmeliyiz ki her iki kanadı eşit derecede desteklemeliyiz. Dolayısıyla Türkiye gibi diğer Avrupa Birliği'nin dışındaki aktörleri de NATO dahilinde ihtiyaçları var. Bu savunma forumu çok önemli. Bir diğer önemli hadise şu. Interoperability dediğimiz bir hadise. Bu hadise de şu. Evet doğru. Biz bu kadar fazla işte F-35'ler alınıyor. İşte yeni projelere imza atılacak. Bütün bunlar yapılacak. Bütün bu içerisinde acaba bu ülkeler birbiriyle konuşabilen sistemlere sahipler mi? Yani şimdi havada, denizde, karada, işte siberde, uzayda sonuçta bütün herkes kendi elindeki imkan ve kabiliyetleri oranında katkı sunuyor. Ama bu katkıların birbiriyle konuşabilecek şekilde birbirine entegre olması gerek. Yani aynı uyum içerisinde hedefe odaklanmaları gerekiyor. Dolayısıyla gündemde savunma forumunun yanı sıra eş zamanlı olarak herhangi bir misyonda, dediğim gibi bu misyonlar, özellikle bunun da altını çizelim şu anda programda. Eskiden biz bu kadar fazla hard power konusunda konuşmuyorduk NATO ile alakalı. Ne konuşuyorduk soğuk savaş dönemi sonrasında? Hep kriz yönetimi. İşte krizlerin önlenmesi, kriz yönetimi. Hatta ilk önce kriz yönetimi konuştuk. Daha sonra krizlerin önlenmesi üzerine konuştuk. Şimdi artık tekrar bu hard power dediğimiz sert güce bir geri dönüş var. Dolayısıyla bizim için bu interoperability dediğimiz birbiriyle eş güdümlü olarak, eş zamanlı olarak eyleme geçirilebilir, hareket edilebilirlik, operasyon yapabilirlik çok büyük bir önem kazandı. Peki. Şimdi tabii son olarak şunu da söyleyebilirim. Peki biz eğer bu sert gücü yapacaksak ne ihtiyacımız var? Bu savunma sanayi ürünlerini var. Savunma sanayi ürünlerini de üretebilmemiz ve satın alabilmemiz için paraya ihtiyaç var. Dolayısıyla en son Lahey'de alınan karar çok önemli. Biz biliyorsunuz bundan önceki yayınlarda da sizinle konuşmuştuk hep. 2014'ten 2024'e kadar bütün NATO ülkeleri savunma harcamalarını, yani GSY'nin içerisindeki savunma harcamalarını %2'ye ayıracaklar. O zaman bu o kadar ütopik geliyordu ki, çünkü hiç kimse yanaşmıyordu. Ne İngiltere, ne Fransa, ne Almanya, ancak böyle tehdit algısı Yunanistan gibi çok yüksek olan ülkeler veya ABD gibi, hani hegemonik güçle gücün harcaması fazlaydı, harcama kalemi. Ama bir baktık ki işte Ukrayna bütün senaryoyu değiştirdi ve %2'yi şu anda bütün ülkeler yakalıyor. %3,5 şu andaki yakın hedef. ama bir sonraki hedef %5. Dolayısıyla ittifakın, NATO'nun en önemli gündem başlıklarından biri de bu külfeti. Şöyle güzel bir tabir var. Diyorlar ki eskiden sorumluluğun paylaşılmasıydı, şimdi sorumluluğun kayması. AB diyor ki ben sorumluluğu ABD'den Avrupa Birliği'ye kaydırmak istiyorum diyor. Avrupa'da hala NATO Avrupa'sı da diyor ki hayır, sorumluluğu paylaşmalıyız. Dolayısıyla bu %3,5 ve %5 hadiseleri de NATO'nun başlıca gündem maddelerinden birisini teşkil edecek.
1: Sayın Seren, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
2: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Seren bizimle birlikteydi. Yorumcu konumuza devam ediyoruz. Doktor Oytun Orhan'la. Şimdi tabii NATO'nun Türkiye'ye önem atfettiğini biliyoruz. Son açıklamaları yakından takip ediyoruz. Elbette Türkiye'den bazı beklentileri var ama Türkiye olarak bizim NATO'dan beklediklerimiz neler? Öyle manzaralarla karşılaşıyoruz. Çok da uzak olmayan geçmişlerde NATO üyesi ülkeler tarafından ambargoların uygulandığı, hala yaptırımların devam ettiği bazı partnerlerin olduğu ve geçtiğimiz günlerde yine Avrupa Birliği'nin bir savunma sanayi fonu için bir projesi vardı. Sırf Yunanistan istediği için Türkiye bunun dışında bırakıldı gibi meseleler var. Şimdi bunları da Türkiye göz önünde bulundurulduğunda şimdi söylemle pratik arasında ciddi bir fark var. Evet. Bu da bizi düşündürüyor.
3: Çok doğru. Yani bu sonuçta bir güvenlik teşkilatı ve ittifakın üyesi herhangi bir ülkenin maruz kaldığı tehdit karşısında bir ortak duruşu gerektiriyor. Temel mantığı bu. Ve Türkiye gerçekten son dönemde Arap Baharı ile birlikte 7 Ekim sonrasında bölgedeki işte Suriye'deki istikrarsızlıklar, DAEŞ'in yükselişi, terör örgütleri, işte ABD, İran, İsrail, İran savaşı, bütün bunların yarattığı istikrarsızlıklar bizzat kendi sınırlarında mücadele etmeye çalışan bir ülke ola geldi. Müttefikler ne yaptı, NATO müttefikleri? Adını doğru koyalım. Bizzat Türkiye'ye tehdit oluşturan aktörlerin arkasında destekleyen konumda yer aldılar. Bırakın Türkiye'yi savunmayı. İşte İspanya biraz daha farklı bir pozisyonda. İşte hava savunma sistemleri yerleştirildi. Yani Suriye'den bir füze tehdidi karşısında işte belli sistemler yerleştirildi. Çok da fazla kalmadı. Hemen geri çekildi İspanya haricinde. DAEŞ tehdidi konusunda, PKK tehdidi konusunda dediğim gibi yani biz bırakın bu konuda Türkiye'ye destek vermeyi, Türkiye'nin karşısında o aktörlerin arkasında ama neyse bunları bir şekilde artık geride bıraktık. Suriye'de yeni bir denklem ortaya çıktı ve Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği açısından ne kadar kritik olduğu anlaşılmış durumda. Sadece Güneydoğu kanadı değil. Bakın Polonya Cumhurbaşkanı işte Başbakanı Türkiye'deydi. Geçen hafta içerisinde bu iki ülke esasında ittifakın hem doğu hem de güneydoğu kanadını temsil eden ülkeler. Yani Avrupa'nın güvenliği açısından bir taraftan Ukrayna meselesi var. Orada bir Rusya tehdidi hissediyor NATO. Diğer taraftan güneydoğu kanadı. Orada da baktığınızda İran meselesindeki istikrarsızlıklar, Orta Doğu'daki sorunlar, göç, terörle mücadele meseleleri. Bütün bunlar açısından bu iki ülke sınır ülkesi konumunda. Dolayısıyla bu ülkelerin ittifak açısından önemi son derece fazla. Tabii Türkiye'nin ayrı bir durumu var. İttifak içerisinde hem kriz alanlarına müdahale. Yani çünkü Avrupa şu anda NATO ittifakı olarak belli kriz alanlarına müdahale edebilecek kapasiteye, hazırlılığa sahip değil. Ama Türkiye bunu hem sahada gösterdi hem tatbikatlarla gerçekten bir hayranlık yaratmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi bir bu. İkincisi üretim kapasitesi. Yani evet şu anda biz bütün bu çatışma alanlarında şunu gördük. Çatışmanın doğası değişiyor. İşte dronlar giderek daha fazla önem kazanıyor. Mühimmat meselesi. Türkiye'nin çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Siz ne kadar teknolojiye sahip olsanız da üretim kapasiteniz bu savaşlarda sizin direnç veya savaşı sürdürme kapasitenizi belirleyen unsur. O anlamda Türkiye'nin çok ciddi bir üretim kapasitesi var. İnanılmaz bir savunma sanayi ekosistemi oluşturulmuş durumda. Biz burada sadece devlet kurumlarından, kamu kurumlarından bahsetmiyoruz. özel firmalarla birlikte çok geniş bir ekosistem oluşturulmuş ve müthiş bir üretim kapasitesine Türkiye ulaşmış durumda. Ha, teknolojik kapasiteyi bir tarafa bırakıyorum. Yani dronlar, insansız savaş uçakları, işte Kaan meselesi, ki Kaan'a şu anda ilgi gösteren ülke sayısı onu aşmış durumda. Bunun içerisinde NATO üyesi ülkeler de var. Dolayısıyla NATO ittifakı içerisinde Türkiye'nin önemi hem coğrafya açısından hem de bu savunma sanayi alanındaki kapasitesi açısından giderek önem kazandı. Bizzat Trump'ın Türkiye'ye bu kadar önem vermesi, evet, Cumhurbaşkanımıza büyük bir saygısı var. Türkiye'ye büyük bir ilgisi var. Ama sadece çok sevdiği için de değil, bunun da ötesinde Türkiye'nin hem Orta Doğu güvenlik mimarisinde hem Kafkasya, Avrupa'nın güvenliği meselesinde Türkiye'ye biçtiği biraz rolle ilgili. Türkiye'yi bu anlamda muktedir ve yapabilecek bir aktör olarak görüyor ve biraz öne çıkarıyor. NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması da bu anlamda sembolik bir önemi var diyebiliriz.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Orhan. Vaktimizin sonuna geldik efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle birlikteydi.
4: Saat 9.
5: Haberler.
4: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti, kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı.

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Evet, saatler 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde ekonomi gündemine bakacağız. Ekonomist Arif Ünver konuğumuz. Sayın Ünver, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii Haziran ayı enflasyon beklentisi de netleşti. Şimdi veriler açıklanacak elbette ama bakacağız asıl beklentiler ışığında mı yoksa üstünde mi altında mı bir gelecek, onları merak ediyoruz. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında arttı. Şimdi İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu kriz ekonomiyi nasıl etkileyecek, altınla ilgili anlaşılması güç bir süreçte yaşanıyor. Bir düşüş var, neredeyse 8 ayın kazancını altın geri verdi gibi görünüyor. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafında da acaba faizler konusunda farklı bir adım atılabilir mi? Orada da enflasyon boyutunda farklı beklentilerin şekillendiği ifade edildi. Tüm bunları değerlendireceğiz Sayın Ünver ama biz genel olarak bir ekonomiye bakalım. İçinde bulunduğumuz süreci nasıl geçirdik? Enflasyon beklentileri yıl sonunda nasıl güncellendi? Bu ABD-İran krizi dedik. Bu nasıl etkiledi bu süreci? Olumsuz anlamda mı? Beklentileri nasıl şekillendirdi? Merak ederiz.
3: Evet. Öncelikle enflasyon hem içeride hem dışarıda hala en önemli sorun. Tüm yurtta ve dünyada. Tabii artık öngörülere baktığınız zaman enflasyon tarafında gerek yurt içinde gerek dünyada mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini görüyoruz. Fakat şöyle bir de bir durum var. Enflasyonla mücadele ettiğiniz zaman diğer taraftan da büyüme, istihdam gibi başat işte sac ayakları olmak üzere birçok tarafta da ince ayarlar yapılması gerekiyor. Bunlar da olumsuz etkilenen taraflar olabiliyor. Şimdi enflasyon tarafında bir talep kaynaklı mücadele var. Talebin soğutulması. Diğer tarafta da maliyetlerin baskısıyla oluşan enflasyon var. Şu anda bizim yaşadığımız, baktığımız zaman maliyet tarafı ciddi baskılıyor. Tabii uzun süredir de talep tarafı dizginlenmeye çalışılınca enflasyonda açıkçası hem global tarafta hem de yurt içi tarafta bugünden yarına böyle hani bizi çok iyi ferahlatacak bir kısa vadede mümkün gözükmüyor ama şu an mücadele iyi gidiyor. Orta vadede olumlu yönde enflasyon tarafında sürdürebileceğimiz şekilde etkilerini daha net şekilde göreceğiz. Ama şu anda birkaç aylık süreç içerisinde daha böyle stabil o bantta devam edecek gibi gözüküyor. Yalnız şöyle bir hadise var. Bu İran tarafındaki hadise tabii bir gün iyi, hatta bir saat iyi, ikinci saat farklı duruma evrilebiliyor. Tabii hal böyle olunca da ekonominin dinamiklerinde beklentileri yönetebilmek çok kolay olmuyor. Bu da tabii volatiliteyi arttırıyor. Baktığınız zaman şimdi Amerika tarafında enflasyon hadisesinde tam arzu edilen şekilde bir kontrol sağlayamayınca faiz tarafında bir hamle yapar mı diye işte birincisinde temas ettiğiniz gibi işte altın fiyatlarında farklı durumlu aşağı yönlü hareketle hani potansiyel faiz arttırımı olur mu enflasyonla mücadele çerçevesinde bunun yansımasını altın fiyatlarında görüyoruz ama diğer taraftan da baktığınız zaman şimdi Hürmüz tarafında görüşmeleri olumlu algılayıp gevşeyen bir petrol tarafı var daha dingin ama dediğim gibi bir saat sonra bir gün sonra tekrar işin rengi değişiyor. Fiyatlamalar tekrar olumsuz yöne dönüyor. Dolayısıyla kısa vadede bir stabilizasyon olmayacak gibi gözüküyor. Bu stabilizasyon yeni dünya düzeninin de aslında yeni normali anladığımız kadarıyla bunu böyle anlıyoruz. Yani geçmiş 10 yıllarda daha uzun zaman dilimlerine yayılan gelişmelerin şu anda haftalar, günler içerisinde cereyan ettiğini görüyoruz. Yani bu da tabii çok alışık olmadığı için hem piyasa katılımcıları hem hane halkı tarafında belirsizlikleri arttırıyor. Yani yeni normal sanki daha kısa sürede geçmişte daha uzun vadelere yayılmış gelişmelerin, tabii teknolojinin gelişmesi, finansal piyasalara erişim, fiyatlamaların çok artık böyle milisaniyeler içerisinde yapılabilir zeminin olması teknoloji marifetiyle işin rengini değiştirdi. Yeni normal bu. Dolayısıyla tabii bu kadar konuşuyoruz ediyoruz da vatandaş diyor ki tamam ya, konuşuyorsunuz ediyorsunuz, biz ne yapalım? Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi şunu söylemek lazım. İhtiyacınızdan fazla tüketmemek gerekiyor. Tasarruf son derece önemli. Tabii bu tasarruflarınızı da değerlendirirken, evet. Aynen, tasarruflarınızı da değerlendirirken daha böyle hem ihtiyaçlarımızı ve kendi profilimizi analiz ederek sürü psikolojisinden etkilenmeden kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda tasarruflarımızı değerlendirmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Örneğin çok basit örnek verelim. İşte yaz mevsimi geldi Türkiye'de. İşte düğünlerin arttığı sezondan bahsediyoruz. Sayısının arttığından. Altın ihtiyacınız olacak ise hani bu süreçte sizin tasarruflarınızı değerlendirmeniz açısından altın size daha uygun olabilir bu süreç içerisinde. Diğer taraftan başka örnek verelim. Genç bir profil çalışma hayatını yeni başlamış 20'lerinin başında, kazanç elde ediyor. Elde ettiği gelir de tüketimini karşılıyor, giderlerini, üstüne de tasarruf edebiliyor ki yatırım yapabilsin. Bu seviyede bir gencin de daha orta ve uzun vadeli projeksiyonlar yaparak zamana yayılmış şekilde, işte örneğin şirketlere ortak olarak hisse senedi alarak, diğer taraftan işte altın tarafında bir miktar, diğer taraftan sabit getirili finansal araçta düşük riskli ürünlerde böyle çeşitlendirmeler yapabilir. Aslında biz bunları konuşuyoruz hep hani yayınlarda sizinle. İşte dünyada işte enflasyon beklentisi arttı, faizi arttırma olabilir, altın fiyatları onun için düştü, işte şurada şu oldu, burada bu oldu, tamam. Tamam da bizi dinleyenler buradan nasıl bir sonuç çıkartıp kendi hayatlarına bunu nasıl uyarlasın? Bu tarafı daha önemli diye düşünüyorum açıkçası.
2: Peki Sayın Ünver, özellikle bu altın kısmında yaşanan bu derin uçurum, yani bu dalgalanma, bu çok olağan bir şey midir? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani bu kriz nihayet ererse altın düş. Yani yükseliyor düşüyor, artık onun da bir parametresi kalmadı. Yani hani bunu İran ABD krizine bağlamaya çalışan yaklaşımlar var ama sanki bunun da ötesine çıkmış gibi görünüyor.
3: Şimdi bu iki tane önemli sebebi var. Bu rasyonelliğin dışına taşmasın. Hem yukarı giderken fiyatlar hem aşağı gelir. Bir kere fiziki dışında finansal piyasaların sunduğu imkanlarla altın tarafında alım veya satım yönünde pozisyon açma imkanı veren finansal enstrümanlar bu fiyatlamaların kimyasını bozdu. Bu sadece altın tarafıyla da ilgili değil. Tüm emtialar da böyle. Farklı finansal piyasa ürünlerinde de böyle. Şöyle düşünün. Ya bir kuyumcuya gittiniz, parayı verdiniz, altını aldınız siz için. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu normal. Ama finansal piyasalarda hiçbir şekilde fiziki teslimatı olmayan, dayanak varlığı altın olan finansal ürünler var. Dolayısıyla burada fiktif dediğimiz yani hayali, sanal bir talep oluşuyor ve altın ticareti oluşuyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor birincisi. Birincisi bu. İkincisi biraz önce konuştuğumuz gibi teknoloji

0: Şimdi finansal piyasaların sunduğu imkanlara baktığınız zaman zaman zaman 1'e 100, 1'e 400 kaldıraç dediğimiz hadiseler var. Yani siz 10.000 TL'lik altını 10.000'i bölün 100'e, işte örnek veriyorum 100 TL, 100 TL vererek ileri vade için 10.000 TL'lik altın alabiliyorsunuz. Yani kaldıraç marifetiyle. Bu fiyatlamaların kimyasını bozuyor. Yani aslına baktığınız zaman geçenlerde, hatta birkaç gün önce bir gelişme oldu. Çin bireysel yatırımcılara türev piyasalarda işlem yapmayı yasaklama yönünde adımlar atmaya başladı. Bakın bunlar çok iyi okunması gereken şeyler. Yani biz bunları yaklaşık 10-15 yıldır konuşuyoruz.
1: Peki
0: Yani
1: benzer
0: işte.
1: adımlar atılabilir mi bizde?
0: Tabii bakın, şimdi şöyle bir şey var. İşin özüne gitmek lazım. Türev piyasaları neden var? Yani bu bir önce bahsettiğim kaldıraçlı piyasalar, işte dayanak varlığı altındı, hisse senediydi, petroldü, birçok alanda türev ürünler var. Dayanak varlığı, işte hangi finansal ürün olacaksa üstüne inşa ediliyor ve ileri bir vadede ve kaldıraç marifetiyle, yani bir teminatın belirli bir çarpanı yükseltisinde işlem yapılabiliyor. Aslında bu piyasaların asli amacı şudur: İthalat ihracat yapılıyor. Örnek veriyorum. İthalat ve ihracat yapan birisinin ne riski vardır? Kur riski vardır. Şöyle düşünün, ihracat yapıyor. İlgili para birim aşağı düşerse zarar yazma ihtimali olur. Diğer taraftan ithalat yapıyor, tam tersini düşünün. İşte bu kurdaki dalgalanmalardan etkilenmemek için, karını sigortalamak için türev piyasaları kurumsal yapılar kullanır. Diğer taraftan petrol için keza öyle. Şöyle düşünün, bir havayolu şirketi en yoğun şekilde maliyeti akaryakıt, değil mi? Jet yakıtları. Şimdi buradaki dalgalanmalardan, olası yükselişlerden zarar görmemek için ne yapıyor? Gidiyor türev piyasalarda bunu hedge ediyor. Yani riskten kaçınma işlemleri yapıyor. Kurumsal bir yapı. Bakın, diğer tarafta işte ithalat ihracatçı kur tarafında kendisini hedge etti bu piyasalarda, örnekte. Diğer taraftan bir havayolu şirketi akaryakıttan, jet yakıtından artışından zeval görmemek için gitti türev piyasalarda bu pozisyonları açtı. Diğer taraftan şöyle düşünün, alüminyum, kahve, ne geliyorsa aklınıza. Birçok ürünün finansal piyasalarda bu şekilde türev mecraları var ileri vadede işlem yapmak üzere. Ama siz burada hane halkını burada işlem yapar hale getirip burada işlem yapmasına izin verirseniz, bu piyasalar aslında hedging mekanizması, yani riskin sigortalanması mekanizması yerine oyun alanına döner ve spekülasyon manipülasyon mecrasına döner. İşte dolayısıyla bireylerin gelip de bu piyasalarda işlem yapmasının rasyonel gerekçesi ne olur? Size soruyorum sadece. Yani bunun kimseye faydası yok. Bunun tek kişiye faydası var. Bu işleme aracılık eden aracı kurumun komisyon kazancı elde etmesine fayda verir. Ne ekonomiye faydası vardır bunun? Hiçbir şey faydası yoktur. Bakın altın piyasalarında da şimdi biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi kuyumcuya gittiniz, aldınız, sattınız. Spot işte dediğimiz piyasada. Bunda bir sıkıntı yok. Ama türev piyasalarda bunların suretleri var. Hani o şekilde konuşayım. Hani ürünün aslı kuyumcuya gittiniz ama finansal piyasalardaki işlemleriniz bunun sureti. İşte bu suret piyasalardan kaynaklanan da köpükler var. Fiyat üstünde olumlu veya olumsuz yönde hareket ederken onu söyleyeyim.
1: Ve manipülasyona açık.
0: Tabii. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Altın aslında yatırım aracı değildir. Altını nasıl değerleyeceksiniz? Yani altın dediğiniz hadise, riskin arttığı ortamlarda riskten kaçınmak için insanların veya kurumların hesap kitap yapamadığı, öngöremediği, geleceğe ilişkin risklerin arttığı, öngörünün zayıfladığı ortamlarda bir limandır kaçış için. Bu böyledir. Ama bir hisse senedini tahvili düşünün. Bunun matematiği var. İşte tahvil tarafında faiz var, bir matematiği var. Kupon ödemesi varsa var, iskontolu satıldıysa ona göre işte bir getiri hesaplaması var. Hisse senedi tarafında iki tane soyut getiriniz var. Bir tanesi nakit akışı sağlayan temettü, diğeri değer artış kazancı sağlayan prim. Şimdi altında böyle hesap kitap yapabileceğiniz bir matematiği yok bu işin. Altın yatırım aracı değil. Altın aslında riskin arttığı dönemlerde sınırlı bir metal olmasından mütevellit, işte yüzyıllardır, bin yıllardır değerli olmasından gelen bir sığınma aracı.

0: vardır, limandır. Yani diğer ürünlerle karşılaştırıp işte biraz önce siz söylediniz, ben bunun hesabını kitabını yani nasıl oluyor şaşırıyoruz. İşte bunun için bir matematiği yok onun.
1: Evet.
0: Hep bir yere bağlanmaya çalışılır. Şimdi işte sabah basına tüm dünyada düşmüş. İşte Amerika'da enflasyonla mücadele faizi arttırabilir. Altının için sert düştü.
1: Şimdi tabii Haziran ayı enflasyon beklentisi dedik. Şimdi Merkez Bankası anketine göre katılımcıların artış beklentisi %1,36 oldu. Tabii beklenti gerçekleşirse Temmuz ayında memur ve memur emekli maaş zammının da ne olacağı netleşmiş olacak Sayın Ünver. Burada beklenti düzeyinde gelişir mi? Sizin öngördüğünüz özellikle dikkat çekilmesi gereken bir husus var mı?
0: Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, beklentiler seviyesinde gelecektir. Ciddi anlamda olumlu veya olumsuz bir sapma olacağını düşünmüyorum. Yani işte 1.30, 1.40, 1.20. Beklentiler de biliyorsunuz 0.97'den başlıyor, 1.70'e kadar gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte ortalama beklenti 1.30'lar seviyesinde. Yani beklentiler seviyesinde gelecektir. Ama aslında her zaman için altını çizelim. Para ve maliye politikaları, yani enflasyonlu, faizli, vergilerde vesaire. Bunlar bizim en nihai hedefe ulaşmamız tarafında takip edeceğimiz parametreler değil. Takip etmemiz gereken parametre satın alma gücünü arttıran üretimin ön planda olduğu, büyümemizin tüketimden değil üretimden ziyadesiyle geldiği, yani pastanın büyütülebileceği ekonomik modele gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl geçebilmemiz. Yoksa hani para ve maliye politikaları içerisinde tüketime dayalı büyüme modeli bizi bir kısır döngünün sarmalının içerisinde tutar. Önemli olan satın alma gücünün artması. Örnek veriyorum, işte memur emekli zam dönemi işte geliyor, enflasyon bekleniyor, akabinde işte %16, 17, 18 her neyse o seviyede bir zam yapıldı diyelim. Bu çok kısa bir süreç içerisinde tekrar rendelenerek enflasyon tarafından erir. Dolayısıyla satın alma gücünün artması son derece kıymetli. Satın alma gücünün artması da üretim tarafındaki kasımızın daha da geliştirilmesi olacaktır. Ama ümitliyiz, olacak, gidiyor o yönde. Yeni dünya düzeninin katma değerli tarafında işte savunma sanayi, teknolojiydi ve benzeri taraftaki ataklarla büyümemizi destekleyerek ilerleyeceğiz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Sayın Ünver, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Efendim, ekonomi gündemine baktık. Ekonomist Arif Ünver konuğumuzdu bu bölümde. Kısa bir ara, gündem devam edecek.
2: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
3: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
2: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel konuğumuz. Hüseyin Öztel, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey. Herkese iyi sabahlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yurt çapında hava durumunu merak ediyoruz. Şimdi Avrupa'da bir sıcak havadan bahsediyoruz. Ölüm sayılarının bir aylık fazla olduğu bilgisi de paylaşılıyor. Şimdi orada bir sıcak hava dalgasının hüküm sürdüğü ama yavaş yavaş sanki Türkiye'ye de geleceğine ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. Avrupa kadar hissedecek miyiz? Avrupa'daki o sıcaklığın temel sebebi ne? Önceki yıllardan farklı olan gerekçe ne? Onları da merak ederiz tabii.
2: Tabii. Ceyhan Bey, aslında Avrupa'daki o sıcak hava dalgasını bir omega işaretiyle anlatmaya çalıştığımızda tam o insanların aklına oturmuyor. Görselli şekilde anlatsak belki, ama şöyle söyleyebiliriz. Ekvator düzleminde

0: Kuzeydeki sıcak havalar kuzeye çıkıyor. Kuzeydeki soğuk havalar da güneye iniyor. Yani bir sirküle olma hali var. Artık daha fazla güneş enerjisi aldığı için dünya çok güçlü bir şekilde birkaç gün içerisinde o 40 dereceler Tunus'tan, Cezayir'den Almanya'ya, Fransa'ya kadar yükselebiliyor, çıkabiliyor. Sıcak havaların çok hızlı ilerlediği bir dönemdeyiz. Buradaki tehlikeli, ölümcül olan konu 9 gün, yaklaşık yerine göre 7 ila 9 gün sürdü bu sıcak hava dalgası Avrupa'da ve her gün neredeyse bir önceki günden daha sıcak geçti, son 2 gün hariç. Bugünden, dün ve bugün işte bir serinleme var artık, yer değiştiriyor hava. Şehirlerin kendi ısıları, sıradaları etkileri, bu üstteki havanın hiç hareket etmemesi, hep sıcak kalması, esmemesi ve tabii ki karakteri ekvatoryal bir hava olduğu için çok sıcak olması, oradaki termometreleri 42-43 gibi kuzey enlemlerinde alışık olunmadık değerlere yükseltti. Tabii medyada da bazen Türkiye'de işte ilgi çekmek için daha fazla haber paylaşılsın diye bunların aynısının geleceğini, çok şiddetli sıcaklar yaşayacağımızı söylediler, söylüyorlar bugün de hala. Özellikle sosyal medyadaki yanıltıcı başlıklar tamamen gerçeklerle ilişkisi yok. Biz bunu 10 gündür anlatıyoruz. Türkiye'deki bu sıcak hava dalgası bizi mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstüne çıkartacak. Avrupa'da ise 10 ila 20 derece, yani normali 22 derece olan yer 42 derece oldu. Ya o çok daha farklı bir durum. Biz böyle bir şey yaşasak bizim 50 dereceye, 48 dereceye falan çıkmamız lazım. 20 derece üstüne yaşadığımızda. O da gölgede İstanbul için. Oysa İstanbul'da en çok beklediğimizi anlatalım insanlara. Yarın 33 dereceler, 33,5-34 dereceler kaydedilebilir. Ancak rüzgarlı bir hava var. Gölgede kalabilirseniz bu sıcaklığı 32 derece hissediyoruz biz. Yani öyle 50 derece hissetmiyoruz. Ancak bugün ve yarın Edirne çevresi, ben hızlıca en riskli, en sıcak alanları aktarayım. Edirne çevresi 40 dereceye gerçekten ulaşabilir Ceyhan Bey. Aydın, Kuşadası 41 dereceyi görebilir. Manisa, Kütahya 39 ila 40 derece. İzmir 38. İzmir için de yorucu 2-3 gün olacak gerçekten. Bugün de dahil olmak üzere önümüzdeki 72 saat biraz daha sıcak geçecek. Akdeniz sahilleri 38-39 derecelerde. Ankara'da ise bu içinde bulunduğumuz şu gün ve gelecek 2-3 gün biraz bunaltıcılık artar. Çünkü gölgede 35 derecelere, 34 derecelere çıkmasını bekliyoruz başkentin. Ancak şunu söyleyeyim, gelecek hafta 28-30 derecelere geri inebiliriz. Yani yine yaz havası, yanlış olmasın, bir soğuk değil ama daha az bunaltıcı olan ve bu tarih için aslında biraz da şans olan bir hava. Bu nasıl gerçekleşecek? Avrupa'ya ikinci bir sıcak hava dalgası çıkabilir 6 Temmuz'da, 5 Temmuz'da ve bize de yine Ukrayna, Kırım, Gürcistan çevresine serin havalar Rusya'nın kuzeyinden sarkabilir. Tahminlerimiz tıpkı geçtiğimiz günlerde yaşadığımız senaryonun tekrarlanabileceğini gösteriyor. Dünya, batı aşırı sıcak olurken biz biraz daha nispeten serin
1: Serinleyecek.
0: kalabileceğiz. Evet, yani haftaya. Bu tablo Temmuz'un ortasına kadar sürebilir bu arada. Yani Temmuz'un ilk 15 günü aşırı bunaltıcılık olmadan geçiriyor olabiliriz. Tabii ki sıcak, güneş altında elbette bunaltıcı ama dünyanın şu andaki kondisyonu düşünülürse hem Avrupa hem Amerika, aslında yani pek çok yerde ateş çok yüksek. Ya biz bunların arasında nispeten serin kaldık demek istiyorum. Yoksa tabii ki biz sıcak yaz mevsiminin içindeyiz. Ama buradaki kritik konu kendi ortalamalarımızı, mevsim normallerimizi ne kadar aşacağız veya aştığımız o değerler ne kadar, kaç gün üstümüzde kalacak, kaç gün o havayı, o sıcaklığı yaşayacağız. Burada işte bizim bir şansımız doğuyor. 2-3 gün sonra Perşembeden itibaren Cuma özellikle hem İstanbul'da hem Ankara'da hem İzmir'de, Çanakkale ve Samsun'da sıcaklıklar tekrar mevsim normallerini inmeye meylediyor. Onu aşarak daha yukarıya çıkmaya değil de aşağı inmeye. Yani bu durum çok iyi. Yağışlarla ilgili yağmursuz günler geçiriyoruz ama bu Perşembe Trakya'da ve Ege'nin iç kesimlerinde biraz da kuvvetli gök gürültülü yağışlar görebiliriz. Edirne Kırklareli çevresi ve Manisa etrafı, Denizli çevresinde Çarşamba ve Perşembe, yarın ve Perşembe ama özellikle Perşembe gök gürültülü sağanak geçişleri olabilir. Bunun dışında Türkiye'de yağışsız, güneşli bir haftada
1: Hüseyin Özel,
0: bekliyoruz.
1: bu yağış, özellikle şiddetli yağışların olabileceğini ifade ediyor. Belki bunlar kısa süredir ama orada bir dolu riski olur mu, olmaz mı?
0: Aslında Kırklareli Edirne çevresindekileri takip etmek lazım. Burada olabilir. Güney Ege'de ise şimdilik fazla bir durum yok. Yani kuzeydeki durum

0: Bunda da çok karakteri farklı, yukarı seviyesi soğuk, aşağı seviyesi çok sıcak iki havanın karşılaşıp karışması sebebiyle oraya denk geliyor tahmin modellerimiz bunu söylüyor. İstanbul'da endişe edecek bir şey yok. Zaten yağış yok, yağmur yok. Keşke biraz yağsa, serinlesek. Hani dolu yağışından endişe etmeye gerek yok demek
1: Tabii
0: istiyorum.
1: Bunu tarımsal ürünler için söylüyorum. Bu geçtiğimiz yıllarda sıkça karşılaştığımız bir afet olmuştu
0: Evet,
1: malumunuz.
0: dolular saydım, haklısınız. Bu sefer tarım hem sulak hem sıcağı da yerinde, güneş ihtiyacı olan bitkiler için sıcağı da iyi bir dönem geçiriyor. Tabii ki dolu yağmaması çok iyi. Bunun için Batı Avrupa yine biraz endişe etmeli. Çünkü sıcakların ardından öyle bir su buharı geliyor ki kıtaya, Atlantik üzerinden. Zaten kendi gölleri, göletleri, barajları, ağaçları, onlar da buharlaşmayla havaya su buharı veriyor. Yağmurlu bir bahar geçirdikten sonra bu kadar sıcak olunca, yani tabiat tekrar buharlaşıyor. Yani işte ondan sonra o su buharı ne oluyor? Gök gürültülü sağanak olarak dolu yağışı ya da şiddetli sağanak olarak yere iniyor. Hani bugün mesela, dün de öyle, Almanya'nın kuzeyinde kuvvetli yağışlar vardı. Yani bu sefer de yıldırımlı şimşekli havalara giriliyor. Yani zaten bu mekanizma aşağı yukarı böyle çalışıyor. Çok sıcak bir hava, ardından nemli su buharlı bir gökyüzü ve inanılmaz şiddetli yağışlar. Bunların devamı Avrupa'da gelecek hafta da problem olabilir ama Türkiye'de şimdilik diyorum, çok şiddetli bir hava olayı beklemiyoruz.
1: Şimdi biz yağışlar konusunda bu yıl belki hala istenilen düzeyde değildir ama sanki biraz rahatlamışız gibi görünüyor
0: Evet.
1: Sayın. Şimdi Avrupa bu yıl nasıl geçirdi bu süreci?
0: Bakınca Batı Avrupa'daki Portekiz, İspanya çevresindeki kuraklık öne çıktı. Avrupa'nın kuzeyi ve orta kesimleri, Macaristan'dan itibaren Almanya, Polonya, Hollanda, Belçika çevresi epey yağışlıydı. Fakat kar yağışları orada da azaldı. Yani geçtiğimiz yıldan bu yana orada da kar yağışları. Yani neredeyse, yani Norveç'in yükseklerinde ancak kar görebilirdiniz. Bizim işte Erzurum'un, Ardahan'ın yükseklerinde var sadece, olması hali gibi. Bu kadar dağlık arazilerde bile fazla kar yağışı olmadan geçti o sezonları. Ama yağmur açısından onlar da epey yağışlı geçirdi diyebilirim. Amerika'daki, tabii Dünya Kupası'nı takip edenler varsa, orada da aşırı sıcaklarla başlamıştı. Bugünlerde de serin hava geliyor çoğu yerine. Kanada ve batısına, özellikle Amerika'nın. Orada da şaşırtıcı, insanları gerçekten bu havalar nasıl bu kadar bir hafta içinde ateş gibiydi, şimdi serinledi dedirtebilir. Böyle bir durum.
1: Peki son olarak şunu sorayım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ilişkin olarak
0: Ya
1: oralarda...
0: Güneydoğu aslında Ceren Bey, bir haftadır 40 derecelerde. Biz kendi sıcaklarımızı konuşacak fırsat bulamadık bu Avrupa'daki sıcaklardan pek, ama Adıyaman'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da zaten epey yüksek termometreler. Burada da Mardin çevresi serin kalabiliyor, 32-34 derece. Diyarbakır ve Şanlıurfa gelecek günlerde de 40 derece barajına yakın, 39 derecelerle geçiriyor. Ama buradaki toprağın aşırı suya doymuş olduğu bir yaz oluyor bu. Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'da özellikle üretici ve Antep'te fıstık üreticisi, yani yağmur durmuyor, yağmur durması lazım ki gübreleyelim, tarlaya giremiyoruz gibi farklı, iki yıl önce de hiç su yok, hiç yağmıyor gibi farklı zorluklar yaşamıştı. Bu yıl da öyle, ama o zorluğa şükür diyebiliriz. Çünkü su o kadar azalmıştı ki yer altında, en ufak su birikintisi bile dolmuyordu, yani geri gelmiyordu. Ama bu yıl çeşitli göllerde iyileşmeler var. Ya bunlar bizim hidroelektrik santrallerine enerji takviyesi
1: Peki.
0: olarak da gelecek. Hepsi aslında kıymetli yaşlardı.
1: Hüseyin Özel, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve
0: İyi yayınlar.
1: değerlendirmelerin için. Sağ olun.
0: Hoşçakalın.
1: Efendim, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel son olarak bizimle birlikteydi. Hem yurtta hava durumuna baktık, hem Avrupa'daki o sıcakları ve sebebini konuştuk. Ama korkulacak bir mesele yok. Çünkü sosyal medyada bu konu çok tartışıldı. Bu sıcak hava dalgasının Türkiye'ye geleceğine ilişkin öyle bir durumunda olmayacağını aktardı Hüseyin Özel. Ve biz de veda ediyoruz. Programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı bugün. Teknik yapımda Sertaç Canbaz vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolda sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda hayata geçirildi. Önceki yıllarda hakemler futbolcuları sözle uyarıyor, oyundan atıldıklarında ise dışarı çıkmalarını söylüyordu. Ancak bu durum özellikle uluslararası müsabakalarda büyük bir sorun oluşturuyordu. Dil farklılıklarından dolayı futbolcular bazen uyarı aldıklarında o an anlamıyor, maçtan sonra haberleri oluyordu. 1962 Dünya Kupası'nda Şili ve İtalya arasındaki Santiago Muharebesi olarak nitelendirilen maçı yöneten İngiliz hakem Ken Aston, 1966'da FIFA Hakem Komisyonu Başkanı'ydı. Sahalardaki kargaşayı önlemek için harekete geçti. Trafik ışıklarından esinlenerek sarı ve kırmızı kart uygulamasını tavsiye etti. FIFA'nın bu öneriyi kabul etmesiyle kart kuralı ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda uygulandı. Daha sonra da tüm dünyada yürürlüğe girdi. 1970 Meksika'da hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. 1974 Dünya Kupası'nda Almanya-Şili maçını yöneten Doğan Babacan'ın gösterdiği kırmızı kart ise kupa tarihindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.
2: Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bahar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Uçarsın bu fiyatlara.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Reklamlar.
5: Arkası yarın.

Doğanın Son Cenneti 6. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Rezan Alev Gürzap, Meral Ayda Aksel, Taner Tunç Gün.

0: Bay Can Metin Belgin, Mahir Özgür Erkekli, Sadiye Gülgün Ok, Murat Numan Pakner, Handan Gamze Yapar, Kamuran Oktay Korunan.
1: Murat, kirli işleri araştıran bir gazetecidir. Bu işlere bulaşmış olan eski arkadaşı Kamuran'ın öldürme girişimi sonunda sakat kalmıştır. Ona annesiyle kız kardeşi bakmaktadır. Rezan Hanım ve Meral, Murat'ın adım adım düzelmesinden çok mutlu olurlar. Meral, kendini çok bağlı olduğu ağabeyine adadığı için sevdiği gencin ciddi önerilerini geri çevirir. Konuyu bilmeyen ve sabrı tükenen Can, araştırmalara başlar ve durumu öğrenir. Bu arada Kamuran ilk kez içkili geldiği evinde karısıyla konuşur, ona yaptıklarını anlatır.

0: Meral'cim benim bir sürü işim var kızım mutfakta, bana izin verin.
1: Olmaz anne. Konuşacaklarımız hepimizi ilgilendiriyor. Ayrıca senden de sakladığım bazı şeyler var. Artık öğrensen iyi olur.
0: Benden saklasın ne olabilir?
2: Şimdi hep birlikte öğreneceğiz teyzeciğim.
0: Ya. Oturdum hadi.
1: Canı tanımanı hep istedim. Daha tanıştığımız gün getirmek istedim sana.
0: Getirseydin keşke.
1: Kısmet bugünmüş. İyi mi oldu kötü mü onu da zaman gösterecek.
3: Bir boşluğu doldurduğumu söylemiştin. Abin miydi?
1: Hı hı. Bu yaramazdı işte. Kimin içi el verir ona kıymaya, değil mi? Kaza değildi anne.
0: Değildi elbette. Başka ne biliyordun?
1: Fazla bir şey değil. Abim bir araştırma yapıyormuş. Çok geniş kapsamlı bir araştırma. Sır gibi saklamış çalışmalarını.
2: Pek o kadar sır gibi saklayamamış anlaşılan.
1: Evet. Gazeteden sızmış olmalı.
2: Orada kimler biliyormuş?
1: Bunu bilmiyorum ama abimin araştırmasını yayınlayamayacaklarını söylemişler. Ayrılmak üzereymiş gazeteden.
0: Bana o kadarını söylemişti.
1: Gördün mü, bir de beni kıskanırsın. Bana bunu söylemedi.
0: Bana bunu söylemek zorundaydı. Bir iki ay işsiz kalabilirim, hazırlıklı ol dedi. Seni üzmek istememiştir.
1: Beni üzmek istemedin mi canım, ha? Ha?
4: Meral.
1: Başka? Başka? Yeni bir şey yok mu bakalım bugün? Anne, bir tuhaflığı var gibi değil mi?
0: Alışkın mı kızım bu kadar kalabalığa? Ama iyi oldu. Alışsın artık.
1: Alışması için sık sık kalabalık olması gerekiyor.
3: Sen o görevi bize ver.
2: Demek ki gazete yöneticileri en azından konuyu biliyorlardı.
1: Bir de yayınlarsa kimlerin okka altına gideceğini.
3: Evet, bunu biliyor olabilirler.
0: Peki abinin araştırmaları nerede?
1: Burada bilgisayarında ama hepsi şifreli. O gazeteci bana telefon ettiğinde hemen açıp baktım. Tek bir dosyaya bile ulaşmak mümkün değil. Elim ayağım bağlandı. O da bir daha aramadı zaten, ismini bile vermedi.
2: Korkuyordur.
1: Evet, korkuyor. Abimle bir süre birlikte çalışmışlar. Bazı şeyleri o araştırmış. Abime hayran. İyi bir gazeteci olduğundan başka insanlığı deyip durdu telefonda. Gazeteye yeni başladığında kimse yüz vermemiş. Herkes çırak gibi davranmış. Bir tek abim ilgilenmiş, arka çıkmış. Kaçmaktan kurtarmış.
3: Bu yüzden de korka korka bile olsa bir şeyler yapmaya çalışıyor.
2: Belki de dosyaları okuyabilsek ne araştırdığını, kiminle uğraştığını anlayacağız.
1: Katiller ortaya çıkacak.
3: Evet.
0: Kazadan sonra kimseden ses çıkmadı ama.
1: Çıkmadı çünkü sorup öğrendiler durumunu. Korkacak bir şey kalmadı, nesinden korksunlar.
0: Ya yazıları?
2: Evet. Belgeler durduğu sürece tehlike geçmiş sayılmazdı.
3: Bakın, ben olsam yeni bir tehlikeye girmektense bir süre beklerim. Belgeler bir yerlere verildiyse nasıl olsa yapılacak bir şey yok. Onlar da öyle yaptılar. Beklediler. Baktılar ki bir yerden koku çıkmıyor, belgeleri unuttular. Belki de dosyaların şifreli olduğunu biliyorlar.
1: Tabii. Haber adamlara gazeteden sızdıysa bunu da biliyorlardır.
0: Ya gazeteden sızmadıysa? Belki de günahlarını alıyoruz adamların. Yayınlamak istemeyebilirler. Bunun birçok nedeni de olabilir. Ama bu onların suç ortağı olduklarını da göstermez.
3: Doğru tabii. Bu ihtimali de düşünmek zorundayız.
2: Bakın, bir özetleyeyim izin verirseniz. Şimdi kaza değildi. Bu kesin değil mi? Kesin. Bunu yapanlar bir yerlerden onun çalışması hakkında bilgi aldılar. Bu da tamam.
3: Bir yere varamadık değil mi?
2: Nerede çalışıyordu abim? Yani yazılarını nerede yazıyordu?
1: Evde de, gazetede de. Gazetede yazdıklarını disketlere yükleyip eve getiriyordu. Bak ne yazdım bugün gazetede diye okuturdu ekrandan, oradan biliyorum. Tabii gazetede de bir şey bırakmıyordu.
2: Bilgi buradan sızmış olabilir mi? Evden, abinin çevresinden.
1: Bilmiyorum, pek herkesle eşinden konuşmazdı.
0: Biz bile bilmiyoruz, baksana yaptığı araştırmayı.
3: Şifreyi çözmeyi denedin mi?
1: Bir iki şey denedim tabii. İsimler, doğum tarihleri falan ama o kadar basit bir şifre kullanmaz ki.
2: Elbette.
3: Bakın, benim liseden bir arkadaşım bilgisayar mühendisi oldu. Programlar üreten bir şirkette çalışıyor, ona bir soralım.
2: Çok dikkatli olmalıyız. Hı-hı.
1: Şifreyi unuttum, bir şey yapabilir miyiz dersin?
2: Öyle olur.
1: Ne buldun da şifre yaptın ha? Seni gidi şişko yaramaz seni. Ha, yanıt yok. Bayılır halbuki şişko demeye.
2: Sıkıldı iyice.
3: Sizden başka kimseyi görmüyorsa evde.
1: Bir de eski bir arkadaşı var, ara sıra o gelir.
3: Kim?
1: Kamuran, çocukluk arkadaşı. Annemin arkadaşları da geliyor tabii. 4-5 kişi oluyorlar ama onlardan sıkılmıyor nedense.
0: Ya alıştı onlara kızım, her zaman geliyorlar.
3: Kamuran ne iş yapar?
1: Ne yapacaksın? Şüpheliler listesine mi alıyorsun?
3: Neden olmasın?
0: Öyleyse biz de yaz oğlum.
1: Anladın mı?
3: Anladım elbette.
2: Sen onun sorusuna yanıt ver.
1: Olur, vereyim. Avukat Kamuran Güler. Merih İş Hanım da yazıhanesi var. Sevinir giderseniz.
3: Hı hı. Bu işi ben üstleniyorum Taner.
0: Aman kızım, ne diye gidecek?
1: Meral'in nişanlısıyım, tanışmaya geldim desin, girsin otursun.

0: Çok iyi baktılar hanım. Çok iyi baktılar. Hemşireler falan tanıyor artık. Müdavimleri olduk ya.
1: Bak şimdi, bu daha 2 ay ol.
0: Sırada başka krizler de mi var Sadiye Hanım?
1: Ah, ağzından yel alsın.
2: Alsın alsın da bu daha 2 ay ol deyince acele etme, daha gerisi gelecek der gibi oldu.
0: Değil mi?
1: Baba oğul verdiniz sırt sırta, benimle uğraşıyorsunuz. Allah muhabbetinizi artırsın. Gözümüz yok ama beni rahat bırakın. Demek hemşireler falan çok ilgilendiler.
0: Evet hanım, evet, sağ olsunlar. Doktorların da biri gitti, biri geldi.
2: Canım, akraba gibi oldunuz artık gide gele.
1: Hiç vazgeçmezsiniz değil mi? Baban Mahir Bey değil de sıradan bir vatandaş Mahir olsaydı görürdünüz akraba gibi olmayı.
0: Yani param için miydi o kadar ilgi? Güler yüz, sevgi.
1: Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen de vazgeçmeyeceksin. En iyisi ben sizi baş başa bırakayım. Oğlun gözünün içine bakıyor Mahir Bey.
2: İşte bu iftira ama.
0: Komşuya kahve içmeye gidecek, bahane arıyor.
2: İnanmıyorum.
1: Ah, inanma oğlum, inanma. Kahve içmeye gideceğim ama sizi baş başa bırakmak için. Komşu bahane.
0: Bizim kahvemizi yap da öyle git.
2: Yo baba, sana kahve yok.
0: Unutuyorum oğlum, unutuyorum. Nasıl alışacağım bakalım. Senin kahveni yapsın, sen içersin. Ben de kokusundan geçinirim.
2: Ya şimdi istemiyor canım.
1: Sen imrenmeyesin diye içmiyor Mahir Bey.
0: Sağ olsun, kendi bilir.
1: Bir saatiniz var, ne konuşacaksanız konuşun bitirin.
0: Gel şunu 1,5 yapalım.
1: Telefon edin öyleyse, Necla'dayım.
0: Ciddi sandı.
2: Tamam anne, telefon ederiz. Demek iyi baktılar sana.
0: Lafa girmek için yol arıyorsun şimdi. Boş ver. Yorma kendini. Şahin anlattı. Beni hastaneye götürdüklerinde şantiyedeymişsin.
2: Bakayım nasıl gidiyor işler dedim.
0: Bu huyunu bırak artık. İş adamı olacaksın. Açık ol, rahat ol. Sen şantiyeye beni görmeye geldin. Daha doğrusu beni şantiyede görmeye geldin. Bunun anlamını ikimiz de biliyoruz. Öyle değil mi?
2: Öyle baba.
0: O gün orada olduğunu öğrenince az kalsın bir kriz daha geçiriyordum. Bu adamı bir daha sokmayın buraya demiş hoca, Şahin Bey için. Sokmadılar da gerçekten bir daha.
2: Doğrusu da bu baba.
0: Evet. Adamlar bize her türlü özenle yaşama döndürüyor. Biz ne yapıyoruz? Birer birer çiğniyoruz bütün yasakları. Heyecan yalnız kötü haberle olmaz ki. İyi haberle de gider insan. Pekala. Nasıl becerdiysen, bir türlü laf alamadım annenin ağzından. Neler oluyor anlat bakalım.
2: Sonra anlatırım, her şey yolunda.
0: Ben de iyiyim, korkma.
2: Her şey yolunda baba, merak etme.
0: İyi ya, madem her şey yolunda anlat o zaman.
2: Israr ediyorsun galiba.
0: İstersen önce bana yazıhaneden neden korktuğunu anlat.
2: Yazıhaneden korkuyor muyum?
0: Ne bileyim, korkmuyorsan neden gelmiyorsun?
2: Yasakta ondan.
0: Yasakta ondan. Düşündüğüm gibi. Meral mi?
2: Evet baba.
0: Sorun nedir?
2: Buradan sonrası çok uzun baba. Uzun ve sıkıcı. Gerçekten sıkıcı. Neyse ben hallettim. Biraz işlerimiz var.

0: Belki ondan sonra...
1: İyi, iyi, sevindim. Çok sevindim. İşe başlıyor musun?
0: İşe başladım.
1: İyi, çok sevindim.
0: Heyecanlanacak bir şey yok bana. Al, şu gazeteye bir göz at.
1: Gazete istemiyorum. Sen bana radyoyu aç.

0: Şule'nin de bir arkadaşı bilgisayarcı. Dün aradık. Aynı şeyleri söyledi. Hatta şifre çözen programları kasalarda saklıyorlar.
1: Amerika'da el altından dağıtılıyormuş. Tabii yakalanırsan cezası çok büyük.
2: Öyle olması gerekir. Düşünsene, herkes herkesin şifresini çözerse sonu neye varır?
0: İş bize kalıyor gene.
1: Ne yapacaksın?
2: Şifreyi bulmaya çalışacak.
0: Çok zor. Ama neden denemeyelim?
1: Ne diyorsun Meral?
2: Ne diyorsun anne?
3: Siz bilirsiniz kızım.
2: Birlikte karar vereceğiz.
3: Deneyin tabii, deneyin.
0: Siz de bize yardımcı olacaksınız.
2: Senin benim bildiğimiz tarihler, isimler, özel şeyler işte. Hepsini denememiz gerek.
3: Hadi başlayın bakalım.
2: Bize şans dile Şişko.
1: Şişko.
2: Alışıyor musun artık güzelim? Bunlar yabancı değil mi canım?
1: Meral, anne, Şişko.
3: Sıraladı ne varsa.
1: Keyfi yerinde.
0: Çalıştır bakalım.
2: Çalıştır canım sen de. Ya açılış yapar gibi.
1: Hadi aç. Hadi. Hadi.
2: Anne duyuyor musun?
3: Hiç zorlanmadı.
2: Evet. İlk defa söylüyor bunu canım benim. Nedir senin bu yaptıklarına?
1: Ha? Canım. Canım.
3: Her duyduğunu söylüyor artık.
0: Ayağımız uğurlu geldi.
2: Aklımı oynatacağım. Hiç zorlanmıyor.
3: Muradım, güzel oğlum benim.
1: Muradım. Böyle bir şeye şahit olmak ne kadar güzel.
2: Şişko, bak. Bu can. Can. Söyle hadi canım.
1: Şişko. Can. Can.
2: Bu da Taner. Taner.
1: Taner.
2: Anne ne yapacağız şimdi? Doğru mu bu yaptığımız?
3: Bilmiyorum. Ben Sevgi Hanım'ı arayayım.
2: Ara hemen.
1: Sevgi.
2: Anne gülüyor bu. Gülüyor.
1: Sevgi.

0: Yemeği hazırlayayım mı? Kamran. Yemek yiyor muyuz?
1: Yemek saati olmuş. Ben acıkmadım.
0: Ben de acıkmadım. Onun için sordum.
1: Yemek yiyelim ama... Sen şuraya peynire meynire biraz takviye yap bakalım.
2: Hiç itiraz yok.
1: Aferin benim karıma.
2: Su da getir. Soğuk su getir.
1: Bir şey mi dedin hanım?
3: Ses yok. Çıt yok.
1: Kadın dut yemiş bülbüle döndü 2 günde.
2: Bir şey mi dedin hanım?
0: Soğuk su kalmamış.
1: Buz çıkaralım.
0: Buz da kalmamış.
1: Su yok, buz yok. Sen var mısın başımın belası? Yanıt yok. Bir peynir var. Bak, Allah'tan peynir var. Yoksa ben bu zıkkımı senin başından aşağı döker, karşına geçip seyrederdim. Rakı yanar mı hanım? Hı? Alkol. Yanmaz mı? Hem de nasıl yanar. Ama saf alkol daha iyi yanar. Saf alkol var mı? Hı? Yok. Yanıt yok. Bugün sana yanıt yok oğlum. Tamam mı? Saf alkol var mı dedim Handan? Var şekerim, var, istediğin saf alkol olsun. Yaratırım ben senin için. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Acaba saf alkolü ben ne yapacağım? Allah Allah. Ne yapacaktım ben bu saf alkolü acaba? Sen olsan ne yaparsın ha? Eline bir şişe saf alkol geçince sen olsan
0: seni
1: ne yaparsın?
0: Seni yakardım başından aşağı döküp.
1: Konuştu bülbül. Benim minik kuşum konuştu. Yak. Sen beni yak. Ben de seni yakayım.
0: Ben yakılmayı hak etmedim.
1: Ben hak ettim ama. Ben hak ettim. Sen hak etmedin. Neden? Çünkü sen suç ortağısın. Asıl suçlu değilsin. Ama ben suçluyum. Öyle değil mi? Asıl

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz ama nasıl?
3: Bugün G yerine yumuşak G ile yazılıp söylenen yanlış sözcükler üzerinde duralım.
2: Çok fazla örnek var ama istersen vaktimiz kısıtlı olduğu için birkaç tanesinden bahsedelim. Üç tanesinden bahsedebiliriz. Hemen aklıma geldi. Paragraf, öğe ve program diye yanlış söylenimi çok yaygın.
3: Gerçekten yaygın. Bunun yerine doğruları ne?
2: Program, G ünsüzüyle, öge, G ünsüzüyle, paragraf yine G ünsüzüyle.
3: Yaygın yanlışlarını düzeltmek için sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım yeniden. Dilimizde özellikle söylerken, konuşurken yumuşak G hiç yok. Yazarken ihtiyacımız var ama söylerken yok. Fakat burada yazarken de G ile yazıp G ile telaffuz ediyoruz.
2: Dolayısıyla bu sözcüklerin ve benzer sözcüklerin doğru yazılışlarını da bilmemiz lazım. Yani program G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Öge G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Ve paragraf da yine G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Yazılışlarını bilirsek söylemde hiçbir sıkıntı çıkmaz.
3: Öyleyse
2: konuş ki
3: seni görebileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti, kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ihmali görülen belediyeler için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi,

Muğla Köyceğiz ve Erzurum Narman Belediye Başkanları hakkında soruşturma izni verdi. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı hakkında ise araştırma ve ön inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Terör örgütleriyle mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul'da DAEŞ'e yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Aytekin Ergin dalgalara kapıldı. 17 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu Ergin'in cansız bedenine ulaşıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak, ortak bir askeri mekanizma kuracak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
0: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklamlar.

Günaydın. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan bölgeye dair haber ve gelişmeleri aktaracağımız Bölge Gündemi programıyla birlikteyiz. Bölge gündemini sizin için Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Yaşar, spikeriniz ben Derya Can. Saat 11'e dek yaklaşık bir saat birlikte olacağımızı hatırlatıyor, iletişim numaralarımızı duyurmak istiyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. X arama motorunda ismimiz Diyarbakır Radyo. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim

0: Kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberleri ve sıcak haber köşemizle başlayacağız programa. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazetelerin başlıklarına göz atıp TRT Haber internet sitesinde yayın alanımıza giren illere dair son haberleri paylaşacağız. Gaziantep, Siirt ve Mardin illerinin güncel haberlerini gazeteci ve muhabir bağlantılarımızdan öğreneceğiz. Bugün ilk güncel köşemizde son zamanlarda artan anız yangınlarını Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muzaffer Denli ile değerlendireceğiz. İkinci güncel köşemizde bir sanat etkinliğine yer vereceğiz. Siirt'te öğretmen ve sağlıkçılardan oluşan tiyatro sanat topluluğu sergilediği oyunda seyircilerinden bilet yerine kitap aldı. Alınan kitaplar da köy okuluna götürüldü. Rehber öğretmen ve oyun yönetmeni Agit Destan'la bu önemli çalışmayı konuşacağız. Bölge Ajansı'yla veda edeceğiz.
1: Sıcak Haber.
0: Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren üç kardeşten biri hayatını kaybetti, biri de babası tarafından kurtarıldı. Kaybolan diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şeflek'i bulmak için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından olası yeni bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün kullandığı minibüste 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uzun süredir aranan hükümlü ilçede kullandığı minibüste yakalandı. Minibüste yapılan aramada çeşitli bölümlere gizlenmiş 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7069 paket gümrük kaçağı sigara, 900 pro, 190 paket ısıtılmış tütün mamülü, çok sayıda elektronik eşya ile geçirildi. 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşları telefonla arayarak iş bulmak vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyalle farklı kişilere ait kişisel bilgilerin olduğu iş başvuru formları ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 85 kişiyi 1.712.000 lira dolandırdıkları tespit edildi.

0: edildi. Sevgili dinleyicilerimiz, bir son dakika haberini paylaşalım şimdi sizlerle. Şanlıurfa merkezli 11 ildeki uyuşturucu operasyonunda 362 zanlı hakkında gözaltı kararı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Zafer Volkan Aybal, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Emniyet Müdürlüğü önünde 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.
1: Hava ve yol durumu.
0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji mühendisi Hümeyra Betül Akgül ile birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın Sayın Akgül.
2: Günaydın Derya Hanım.
0: Efendim,
2: hava durumunu sizlere iletecek olursam bölgemizden yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, önemli bir değişiklik beklememekteyiz. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içinde gerçekleşmesini beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şöyle olacak. Diyarbakır 38, Batman 39, Mardin 36, Siirt 37, Şanlıurfa 40, Şırnak 35 derece. Bölgemize aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yayınlar dilerim sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Meteoroloji mühendisi Hümeyra Betül Akgül. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Akçadağ ayrımı 71 ila 75. kilometrelerinde Erkenek Tüneli Malatya-Adıyaman tüpü elektromekanik sistemlerin yenileme çalışması nedeniyle tünel ulaşıma kapatılmıştır. Ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında yapı yenileme çalışmaları nedeniyle, Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınır ayrımı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmekte. Karayollarında yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili kgm.gov.tr internet adresinden, Alo 159 bölgesel ücretsiz danışma hattından, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 312 44 99 199 numaralı telefonundan teferruatlı bilgi alabilirsiniz.
3: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.17'yi gösterirken yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazete Adıyaman ili Işık Gazetesi. Tarım arazilerinin geleceği masaya yatırıldı. Aktaracağımız ilk haber başlığı sürmanşette bulunuyor gazetede haber başlığı. Adıyaman'da Toprak Koruma Kurulu Haziran ayı toplantısı...

Batman'dayız. Çağdaş Gazetesi ile devam ediyoruz. Buğday alımları tam hız, gazetenin manşeti. Haberin detayları ise şöyle. Geçen hafta buğday hasatının başladığı Batman Ovası'nda Toprak Mahsulleri Ofisi Batman Baş Müdürlüğü 16 alım noktasında buğday ürün alımlarını sürdürürken üreticiler lisanslı depoların önünde kuyruk oluşturdu. Sırada Bingöl ili Kent Haber gazetesi var efendim. Sizin için seçtiğimiz sürmanşet haber başlıkları şöyle. Genç ilçesinde çıkan orman yangını gerçekliği köyünde olmuş ve büyümeden de kontrol altına alınmış. Genç ilçesinde hayvanat bahçesi yapılıyor. Bingöl'ün genç ilçesinde millet bahçesi bünyesinde kurulacak mini hayvanat bahçesi projesi tamamlanma aşamasına gelirken çocuk oyun alanlarının genişletilme çalışmaları da sürüyor. Bitlis ili Tatvan gazetesi ile devam ediyoruz yerel gazete turumuza. Bir başarı ödülüyle sürmanşetine yer vermiş gazete. Bitlis Eren Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Mehmet Evin Tabar, uzay araştırmaları alanında dünyanın saygın kuruluşlarından COSPAR tarafından verilen 2025 Genç Bilim İnsanları için Üstün Makale ödülüne layık görüldü. Sel suları Van Gölü'nü kahverengiye boyadı. Diğer haber başlığımız. Diyarbakır'dayız. Olay gazetesi ile devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı'nın ilgelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli gözaltına alındı, 55 kilogram esrar ele geçirildi. Sıcak hava engel tanımadı, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi sıcak havaya rağmen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Diyabin'de sel mağdurlarına destek seferberliği diğer haber başlığımız, sera üreticileri salatalık hasatından memnun. Elazığ ili Haberkent gazetesi yerel gazete turumuzun sıradaki gazetesi efendim. Sizin için seçtiğimiz birinci sayfa haberlerini aktaralım. Elazığ'da üreticilere şeftali güvesi uyarısı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sert çekirdekli meyve ağaçlarında görülen şeftali güvesine karşı üreticileri uyardı. Haberi gazetenin birinci sayfa haberiydi. Gaziantep ili gazete 27 var efendim sırada. Yine birinci sayfa haberlerini aktaralım. Çeber'den önemli uyarılar. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle anız yakmanın büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan Çeber, bu uygulamanın hem doğaya hem de canlılara zarar verdiğini belirtti. İlk haberimizin detaylarıydı. Kuş cennetinde sona yaklaşıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış'ta yapımı devam eden kuş gözlem noktasında incelemelerde bulunarak son hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Hakkari'deyiz. İl Sesi gazetesi Cennet Cehennem Vadisi güreşte Süper Lig finallerine ev sahipliği yapacak manşetiyle çıkmış. Haberin detaylarını aktaralım. Hakkari'de 4135 rakımlı Ulu Doruk'un da bulunduğu Cennet Cehennem Vadisi'nde bugün düzenlenecek serbest ve Greco-Romen güreş Süper Lig finallerinde Türkiye'nin başarılı güreşçileri bölgenin güzel manzarasında mindere çıkacak. Malatya ile Son Manşet gazetesiyle devam ediyoruz yerel gazete turumuza sevgili dinleyicilerimiz. Büyükşehir'den kentsel dönüşüm için 26 milyonluk hamle. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hanım Çiftliği Mahallesi'nde bulunan 9900 metrekarelik Meksaş'a ait

Bu alanda kentsel dönüşüm projesinde 26 milyonluk hamle gerçekleştirildi der ilk haberimiz. Yeşilyurt Kiraz Festivali'nde türkü dolu gece düzenlenen halk konserinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçıları dinleyicilere, izleyicilere zevkli anlar yaşattılar diğer haber başlığımız. Mardin'deyiz, İletişim Gazetesi ile devam ediyoruz. Mardin'de kan bağışında rekor. Mardin Valiliği öncülüğünde Türk Kızılayı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde birbirimize candan bağlıyız Mardin sloganıyla düzenlenen kan bağışı amacına ulaştı. Midyat'ta turizm polisi uygulaması, Midyat'ta ziyaretçilerin huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla turizm polisi ekiplerinin göreve başladığını belirten haber. Mardinli milli sporcu Tuana'dan dünya başarısı, İtalya'da düzenlenen 2026 Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atan Mardinli milli satranç sporcusu Tuana Abak'ın haberi. İki hafif ticari araç çarpıştı, 8 yaralı ileteceğimiz son haber. Sırada Siirt ili Siirt'te Son Söz gazetesi var. Manşetinde Siirt Kurtalan Tren Yolu projesi sürüyor, çalışmalar 3-4 noktada yoğunlaştı. Detayları ise şöyle. Siirt ile Kurtalan ilçesi arasında yapımı süren yeni demir yolu hattı, kentin ulaşım ve lojistik altyapısında önemli bir dönüşüm sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından yürütülen proje kapsamında çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Kurtalan Merkez, Havaalanı Üniversite Kavşağı, Siirt Merkezi olmak üzere 3 istasyonun yer alacağı proje, bölgedeki ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Şanlıurfa'dayız, Değişim Gazetesi, yerel gazete turumuzda manşetini aktaracağımız bir diğer gazete. Urfa'da yazın vazgeçilmezi, sıcağa inat en ekonomik lezzet. Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden haşlanmış mısıra ilgi de merak konusu. Şanlıurfa'nın birçok noktasında kurulan mısır tezgahları vatandaşlardan yoğun ilgi görürken satıcılar önümüzdeki günlerde talebin daha da artacağını söyledi. Birinci sayfa haberini de aktaralım sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Birecik'te Kelaynak ailesine bu yıl 66 yeni üye katıldı. Şırnak ile Cizre Haber Gazetesi ile devam ediyoruz efendim. Başarı ödülleri ve başarı hikayelerine yer vermiş bugün gazete. Bölge şampiyonu olan Cizre Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 5x5 Sokaklar Bizim turnuvasında ilçe ve il birinciliğinin ardından Diyarbakır'daki bölge elemelerinde de şampiyon olan Cizre Spor Kadın Futbol Takımı Uşak'taki Türkiye finallerine adını yazdırdı. Yine Cizreli özel sporcular kazandıkları madalyalarla Ankara'yı salladı. Detaylarını aktaralım. Ankara'da düzenlenen para masa tenisi 23 yaş altı Türkiye şampiyonasına damga vuran Cizre Atletik Spor Kulübü sporcuları turnuvayı madalya yağmuruyla tamamlayarak memleketlerine büyük bir gururla dönüyor. Yerel gazete turumuzun son gazetesi Van ili Van Bölge Gazetesi efendim. Sizin için seçtiğimiz haberleri aktaralım. Yaz sezonu ile birlikte yol çalışmaları hızlandı. Van'ın merkez ilçelerinden İpek yolunda yaz sezonunun başlaması ile birlikte yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı. Yine bir başka çocukların yaz tatili haberiyle devam edelim. Çocuklar yaz tatilini sporla değerlendirecek. Van'da çocukların ve gençlerin yaz tatilini daha verimli, sağlıklı ve aktif geçirmelerini amaçlayan ücretsiz yaz spor okulları için kayıt süreci başladı diyerek yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Gaziantep gündemi. Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 10.28'i gösterirken sırada gazeteci ve muhabir bağlantılarımız var. Gaziantep ve ilçelerinde gündeme dair gelişmeleri öğrenmek üzere gazeteci Aslı Aslan Emektar'a bağlanıyoruz. Buyurun lütfen.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Gaziantep'te öne çıkan 4 önemli gelişmeyi aktarmak istiyorum. İlk olarak ekonomiyle başlayalım. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2025 Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde Gaziantep'ten 60 firma yer aldı. Böylece Gaziantep, İstanbul ve İzmir'in ardından en fazla firmayla temsil edilen 3. il olmayı sürdürdü. Bir diğer önemli gelişme ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı tamamlanmak üzere olduğu modern aşevi. Tam otomasyon sistemiyle çalışacak olan tesis günlük 50 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip olacak. Modern teknolojiyle donatılan bu yatırım, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyenik ve güvenli koşullarda hizmet sunmak için sosyal belediyecilik adına örnek bir proje olarak öne çıktı. Ve eğitim alanında ise Gaziantep önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin düzenlediği İslam Üniversiteleri Rektörleri 1. İstişare Toplantısı 41 ülkeden 73 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu buluşma Gaziantep'in uluslararası akademik alandaki konumunu güçlendiren önemli bir organizasyondan biri oldu. Ve son olarak Şahinbey Belediyesi'nin sosyal konut projesi hız kesmeden devam ediyor. 10 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk etapta 3.414 konutun inşası sürüyor. Amaç dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak ve konut ihtiyacına kalıcı çözüm üretmek. Bugünlük bu kadar Gaziantep gündemimiz. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Aslı Aslan Emektar. Mardin gündemi. Mardin ve ilçelerindeki gelişmeleri ise gazeteci Gülten Akgül'den dinliyoruz. Siz de kulağımız, buyurun.
3: Evet, iyi yayınlar Gönder Yağın'ın. Mardin'de aktaracağımız gelişmeler şu şekilde. Mardin Valiliği öncülüğünde yürütülen birbirimize candan bağlıyız Mardin Kan Bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyada 3.241 üniteyle kan tarihinin rekoruna ulaştığı bildirildi. Ayrıca Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da destek verdi. Bir diğer bir sonraki haberde ise Vali Tuncay Akkoyun üyeliğinde Midyat'ta en çok önemli bir mesai gerçekleştirdi. İlçeye vizyon katacak Midyat Otogarı'nın temeline katılmıştı. Muhtarlarla altyapı zirvesi toplantısı da gerçekleştirdi. Toplantıda Mardin'e güncel sorun ve çözüm önerileri de ele alındı. Mardin Vali ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir diğer haber olarak aile yılı kapsamında evliliğinde 25 yılı geride bırakan 47 çifti Umre'ye göndermişlerdi. İbadetlerini tamamlayarak dönen çiftler için düzenlenen aile sofrası buluşması programında konuşan Vali Akkoyun, güçlü aileler güçlü yarının teminatıdır mesajını da verdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Marsu Büyükşehir Meclisi acil yatırımlar için olağanüstü toplandı. Fen işleri ekipleri Gökçebostepe yolunda taki kaplama çalışmalarını hızlandırırken Marsu ise Artuklu Kayalıpınar Mahallesi'nin yıllardır süren içme suyu şebeke hattını yeniledi, bitirmiş oldu bu sayede. Asayiş diyelim, asayiş kapsamında haftanın en çarpıcı haberlerinden Mardin Merkezi Beşik'te gerçekleştirilen yapay zekalı ehliyet çetesi operasyonuydu. Ehliyet sınavlarında joker aday kullanılan gizli kameralar ve yapay zeka destekli sahte fotoğraflarla usulsüzlük yapan 44 şüpheli yakalandı. Ayrıca emniyetin titiz çalışmalarıyla aranan 77 şahıs da adalete teslim edildi. Bir sonraki haberde tabii ki yaz dönemindeyiz. Bölgede hububat hasadı tüm hızıyla sürüyor. Ancak bu durumu ne yazık ki anız ve arazi yangınlarını da beraberinde getirdi. Kızıltepe, Derik, Musaydin'de yüzlerce dönümlük ekili alan zarar gördü yangınlarda. Özellikle Musaydin'de sınırındaki mayın arzaya kadar ulaşan yangın itfaiye ekiplerinin ve çiftçilerin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenildi. Sonra, son olarak

0: sonraki haberde ise Mardin Kızlarca'da geçtiğimiz aylarda Mehmet ve Berna Kaya çiftiyle 5 yaşındaki kızları Saniyelerin evinde katledilmesine ilişkin davada ilk duruşma dün görüldü. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen komşu Mihran C'nin tutuklandığı devamına karar verildi. Bir karartma suçunda ise 2 kişinin tahliyesine karar verildi. Müşteki avukatları ve Mardin Barosu tahliye kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Dava 23 Ekim'e ertelendi. Son olarak spor diyeceğim. Yeni sezona güçlü girmek isteyen Mardin 1969 Spor transferde gaza bastı. Kırmızı lacivertli ekip en son Sırbistan'da forma giyen tecrübeli orta saha Diorje Deniz ile defans oyuncusu Uğur Adem Gezer'i kadrosuna kattı. Teknik heyetin raporuyla 6 futbolcuya da yollarını ayırdığını duyurdu. Mardin'de şimdilik aktaracağım bunlar Derya'nın. Mardin'den sözü size bırakayım.
1: Çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Gazeteci Gülten Akgül.
2: Siirt gündemi.
1: Siirt ve ilçelerindeki gelişmeleri muhabirimiz Fahrettin Sevinç derledi, biz aktaralım. Siirt'te düzenlenen Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası son müsabakalarla tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10 kategoride düzenlenen müsabakalarda 242 sporcu mücadele etti. U19 erkek yol yarışı ve büyük erkek yol yarışı ile birlikte müsabakalar tamamlanmış oldu. Dereceye giren sporcular için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Vali Kemal Kızılkaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada şampiyonada emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti. Güzel bir ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kızılkaya, sporcularımız yalnızca madalyalarla değil, Siirt'ten güzel dostluklar, unutulmayacak anılar ve gönüllerinde güzel hatıralarla ayrılacaklar. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Siirt sizleri yeniden ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaktır, dedi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Siirt Gökçebağ'da Atıl Sağlık Ocağı 2 Ekimli Aile Sağlık Merkezi'ne dönüştürüldü, 112 istasyonu kuruldu. Gökçebağ Belediye Başkanı Ferzen Çiçek'in Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Uzun yıllar atıl ve yıkık halde bekleyen eski sağlık ocağının yerine 2 Ekimli Aile Sağlık Merkezi kuruldu. Bünyeye eklenen 112 acil sağlık istasyonuyla bölge hastaları artık nakil için ambulans beklemek zorunda kalmayacak bir diğer haberimizdi. Siirttepe Boks Kulübü sporcusu Serkan Gül, 65 ilden 960 sporcunun katıldığı U15 Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Antrenörlüğünü aynı zamanda babası olan Selami Gül'ün yaptığı genç sporcu, geçen yıl Alt Minikler Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği Türkiye ikinciliğinin ardından bu yılda önemli bir başarıya imza attı. Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kent genelindeki çöp konteynerlarında yıkama ve dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirlenen program kapsamında mahalle mahalle çalışmalarını sürdüren ekipler, çöp konteynerlarında özel yıkama aracıyla basınçlı su kullanarak temizliyor, yıkama işleminin ardından konteynerlar dezenfekte edilerek kötü koku oluşumunun önüne geçiliyor, bakteri ve zararlı mikroorganizmaların çoğalması önleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk güncel köşemizde hepimizi yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alıyoruz. Özellikle son günlerde bölgemizde sıkça karşılaştığımız anız yangınları sadece tarlaları değil efendim, doğayı, canlıları ve geleceğimizi de etkiliyor. Peki bu yangınlar neden çıkıyor, ne gibi zararlar veriyor ve önüne nasıl geçilebilir? Tüm bu soruları Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muzaffer Denli'ye soracağız efendim. Sayın Denli, hoş geldiniz bölge gündemine.
1: Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, son dönemde sıkça karşılaştığımız anız yangınları bugün konumuz ki belirgin bir artış var anız yangınlarında. Bunun temel nedenlerini rica edelim ve çiftçilerimiz açısından anız yakmanın kısa vadede niçin bir avantaj olduğunu da öğrenmek isteriz sizden. Buyurun lütfen.
1: Evet, maalesef her gün yeni bir anız yangına tanık oluyoruz bölgemizde. Bu yılın biraz da tabii yağışlı olmasından dolayı özellikle bitkisel üretimde üretim çok iyi oldu. Vejetasyon süresi çok iyi gelişti. Bu da tabii bunun beraberinde anızları da arttırdı. Anız biliyorsunuz özellikle arpa, bağ, buğday, urpa, çeltik gibi bitkilerin hasadından sonra tarlada kalan bunların sap, kök, yaprak gibi kısmını oluşturuyor.
0: Evet.
1: Çiftçilerimiz bir sonraki üretim dönemine yetiştirmek için özellikle yeni ekime hazırlamak, yabancı otları azaltmak ve işçilik maliyetlerini düşürmek amacıyla anızı yakmayı tercih ediyorlar. Anız yakma bazen bu şekilde bilinçli olabildiği gibi bazen de kontrolsüz bir şekilde bu yangınlar ortaya çıkabiliyor. Her ne koşulda olursa olsun bunların ciddi zararlı etkileri var, çevreye etkileri var, ekonomimize etkileri var ve yine en önemlisi insan sağlığına ciddi şekilde olumsuz etkileri bulmaktadır.
0: Evet, peki efendim, tam da bu noktada yeri gelmişken anız yangınlarının özellikle çevre, yaban hayatı ve insan sağlığı açısından oluşturduğu riskleri öğrenmek isteriz sizden.
1: Efendim biliyorsunuz çevre sadece biz insanlardan ibaret değil. Çevre bir bütünsel. Dolayısıyla anız yangınları da hem fiziksel, kimyasal, biyolojik etkileri söz konusu. Bir kere toprakta olan organik maddenin yok olmasına sebep oluyor. Faydalı mikroorganizmaların yok olmasına sebep oluyor. Bunun yanında yine tarım alanlarında yaşayan kuşlar, sürüngenler, böcekler gibi birçok canın yaşam alanlarını yok ettiği gibi bu canların da ölmesine neden oluyor. Bunun sonucunda toprak yapımız bozuluyor ve uzun vadede baktığımızda toprağın verimliliğin de ciddi oranda azalmasına neden oluyor. Su tutma kapasitesinin azalmasına bağlı olarak da üretim maliyetinin artışına neden oluyor. Ekonomik etkileri tabii verimliliği düşürdüğü için, toprağın verimliliği düşürdüğü için üretici daha fazla üretim maliyetine sebep oluyor. Daha fazla gübre kullanımı, bazen daha fazla ilaç kullanımına neden oluyor. Bu da
0: evet,
1: hem çevrenin kirlenmesine, hem toprağın kirlenmesine, hem de üretim maliyetinin artmasına önemli etkileri olmaktadır. Tabii anız yakma sonucu biliyorsunuz birçok gaz çıkıyor. Başta karbondioksit gazı olmak üzere duman içinde bulunan. Bunlar özellikle solunum yolu hastalığı olan insanlarda, KOAH gibi hastalıklarda ciddi kronik hastalıkların yine nüksetmesine sebep olabiliyor. Dumanlar bazen işte görüş alanını azaltarak çeşitli trafik kazalarına da sebep olabiliyor. Yangının herhangi bir şekilde başka bir alana sıçraması, orman yangınları, bazen işte köy yangınları, ev yangınları gibi sonuçları da beraberinde getirebiliyor.
0: evet. Peki efendim, anız yangınlarının çevre, yaban hayatı ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğunu söylediniz. Toprağın verimliliği ve tarımsal üretim açısından da aslında büyük olumsuz etkileri ve riskleri beraberinde getiriyor, değil mi Muzaffer Bey?
1: Evet, çünkü anız bir organik maddedir. Organik
0: Evet.
1: madde zamanla toprağa karıştığı zaman toprağı besin maddeleri bakımından beslemiş oluyor. Yine orada bulunan yararlı mikroorganizmalar için de bir besin kaynağı ki bitkiler, biz yetiştirirken bitkiler bu besin maddelerinden yararlanarak, bunlarla beslenerek gelişiyorlar. Biz bunları yok ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bitkinin besin maddesini topraktan uzaklaştırmış oluyoruz. Ve uzun vadede toprağı verimsizleştirilmiş bir toprağa dönüştürmüş oluyoruz ki bu da bitki beslenmesine ciddi problemlere neden olabiliyor.
0: Evet. Peki efendim, Niçin tercih ediliyor? Çiftçilerimiz tarafından çok tercih edildiğini biliyoruz ve son zamanlarda sohbetimize başlarken sizin de
1: Evet.
0: ifade ettiğiniz gibi anız yangın haberleriyle çok karşılaşıyoruz. Niçin tercih ediliyor çiftçilerimiz tarafından?
1: Ya aslında biraz hani kolaylık sağlaması açısından yeni üretim döneminde hani bu maddelerin topraktan uzaklaştırarak toprağı daha iyi işleyebiliyor.

0: düşünüyorlar. Aslında kısa vadeli hani şey gibi avantaj gibi görülen bu durum son derece biraz önce de belirttim riskli durumlar oluşturuyor. Büyük çoğunlukla toprağı yeniden işleme, ekime hazırlama amacıyla bunu yapıyor üreticilerimiz.
1: Evet. Peki efendim, bu yangınlar dedik, özellikle çevreye olan, yaban hayatına, insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri. Anız yakmak yerine siz sahada uygulama noktasında da eğitimler veren bir akademisyensiniz. Çiftçilerin uygulayabileceği alternatif yöntemler nelerdir anız yakmak yerine?
0: Tabii alternatif yöntemler var. Bunları hemen hemen
1: Lütfen.
0: her yıl uyarı anlamında da söylüyoruz,
1: Evet.
0: üreticilerimize iletiyoruz. Bunun biliyorsunuz yasal durumu da, cezai durumu da söz konusu ki bu yıl yine arttırıldı. Cezai işlemi de arttırıldı, miktar olarak arttırıldı. Biz çiftçilerimize anız yakmayın derken alternatif olarak anızın toprağa karıştırmalarını şey yapıyoruz, söylüyoruz kendilerine.
1: Evet.
0: Yine maslama uygulamalar dediğimiz bir uygulama da var. Bunları toprağın yüzünde bırakarak aslında toprağın su kaybetme kapasitesini de azaltabiliyoruz. Yine bu başka bir yöntem. Diğer bilimsel bir yöntem aslında günümüzde biliyorsunuz enerji çok ciddi bir yeri teşkil ediyor tüm dünyada. Bunları enerjiye dönüştürebilme gibi bir olanak da söz konusu. Kompost veya yine kömür şeklinde dönüştürerek bunları enerjiye dönüşüm şeklinde değerlendirmek mümkün. Yine bunları topraktan iyice toplayarak bunları hayvan yemi şeklinde de daha fazla değerlendirmemiz söz
1: Evet.
0: konusu olabiliyor. Yine geri dönüşüm şeyleri de var. Yani dönüşüm süreçleri de söz konusu olabiliyor. Farklı ürünlere, kağıt ve ambalaj sanayisi gibi, pelet sanayisi gibi ürünlere dönüştürme şeklinde de olabilir ki buna tabii sadece belki üreticinin yapacağı durumlar değil. Bunu kamu olarak, devlet olarak, belki üniversite olarak yeni Ar-Ge çalışmalarıyla bunu çiftçilerimize aslında örnek olarak göstermemiz lazım. Birçok konuda olduğu gibi üreticilerimizin bireysel bir çabayla değil, aslında oluşturulacak belki bir mobil bir atölyeyle tüm çiftçilerimize hizmet verecek bir şekilde bunları bizim çiftçilerimize sunmamız lazım ki ciddi bir şekilde biz bunu azaltabilirim. Yoksa sadece tavsiyelerle, önerilerle maalesef 10-15 yıldır ben aynı şeyleri söylüyorum. Çok daha hani ilerleme sağladığımızı söyleyemem. Bunu bu şekilde bir Ar-Ge çalışması kapsamında kamu destekli yine çiftçi örgütlerin de içinde olduğu bir organizasyonla bunların komposta toplanıp komposta, biyokömüre veya kağıt sanayinde, ambalaj sanayinde kullanımına yönelik belki bir bölgesel veya lokal olarak bazı yerlerde tesisler kurularak bu yapılabilir. Bunun ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum çiftçilere ekonomik anlamda hem de bu anız yangınlarını düşürebileceğini tahmin ediyorum. Bu yönelik de şu anda bir Avrupa Birliği projemiz de hazırlık aşamasında inşallah
1: Evet, değinmenizi rica ederim efendim sizden.
0: destek
1: Çünkü
0: alırsak inşallah bir model olarak bunu hani uygulamalar olarak çiftçilerimize anlatabileceğiz ve sonrasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.
1: evet efendim, biz de bu güzel dileklere katılıyoruz. Zira bahsettiğiniz gibi özellikle bu konuda hem üreticilere hem de kurumlara düşen sorumluluklar var. Tabii ki anız yangınları sizin de ifade ettiğiniz üzere sadece bugünün değil yarının tarımını ve doğal yaşamını da doğrudan etkileyen bir sorun diyebilir miyiz efendim?
0: Tabii ki tabii ki aynen hepsinin hani hepsi birbirine bağlı sadece bizim sorumluluğumuzda değil üreticinin sorumluluğunda değil kamunun sorumluluğunda değil bir bütünsel olarak baktığımızda her kesim ayrı ayrı etkileniyor. Sonuçta toprak etkileniyor, doğa etkileniyor, insan olarak nihayetinde biz etkileniyoruz. Hiçbirimize bir katkısı olmadığı gibi hepimizin üzerinde ciddi riskler var, ciddi olumsuzluklar oluşturuyor. Bunu önlemek için bütünsel olarak hepimizin vatandaş olarak, kamu olarak, üniversite olarak hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Biraz önce de ifade ettim. Bu anlamda biz Ar-Ge kapsamında bir projemizi hazırlıyoruz. İnşallah dediğimiz gibi gelecek yıl içerisinde hayata geçiririz. Bu anlamda önemli bir adım atmış oluruz. Biz de üniversite olarak kendi üzerimize düşen sorumluluğu bir nevi olarak da yerine getirmiş oluruz.
1: Evet efendim. Biz de bu son cümlelerinizi dinleyen üreticilerimize özellikle vermek istediğiniz mesaj olarak kabul edelim. Umarız ki bu konuda farkındalık her geçen gün daha da artar. Hep birlikte doğamızı koruyacak adımlar atabiliriz diyelim. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muzaffer Denli, değerli bilgileriniz ve uyarılarınız, bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum
1: Çok
0: efendim.
1: teşekkürler efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, güncel köşemizin ikinci bölümünde sanatın iyiliğe dönüştüğü çok güzel bir hikayeye yer veriyoruz. Siirt'te öğretmen ve sağlık çalışanlarından oluşan tiyatro topluluğu, sahneledikleri oyunda seyircilerden bilet ücreti yerine kitap getirmelerini istedi. Toplanan kitaplarsa bir köy okulundaki öğrencilerle buluşturuldu. Bu anlamlı projenin nasıl ortaya çıktığını, gördüğü ilgiyi konuşmak üzere rehber öğretmen ve oyun yönetmeni Agit Destan bizlerle. Sayın Destan, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Projeniz dolayısıyla tebrik ettikten sonra bu güzel fikrin çıkış hikayesini sizden dinlemek isteriz. Bilet yerine kitap alma fikri nasıl doğdu?
1: Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. Ben Agit Destan, Siirt'te okul psikolojik danışmanı olarak çalışmaktayım. Siirt'e 6 yıl önce atandım. Aslen de Siirtliyim. Siirt'te sanatsal, kültürel, sosyal etkinlikler çok yoğun anlamda yok. Ben de bu açığı kapatmak için bir tiyatro grubu kurmak istedim. Persona Sanat isimli bir tiyatro topluluğu oluşturduk. 6 yıldır Siirt'te gönüllü bir şekilde tiyatro çalışmaları yapıyorduk, halen yapıyoruz. Oyunları genelde ben yazıp yönetiyorum. Öncesinde ücretsiz oynuyorduk. Sonrasında dedik ki bunu neden bir sosyal sorumluluk projesine çevirmeyelim? Öncesinde lösemili çocuklar için de bir kampanya oluşturmuştuk. Son oyunumuzda da bilet yerine kitap aldık. O kitapları köy okullarına ulaştırdık. Böylelikle hem eğlendirdik insanları hem de köy çocuklarına kitap buluşturmanın sevincini yaşadık.
0: Gerçekten sanatın iyiliğe ve sevgiye dönüştüğü bir proje olmuş Agit Bey bu proje. Efendim az önce öğretmenler sağlık çalışanlarından oluşan bir tiyatro ekibi dedik ve siz bu sanatsal faaliyetleri arttırmak adına böyle bir çalışmaya giriştiğinizi söylediniz. Fakat sizi bir araya getiren ortak motivasyonu merak ediyoruz.
1: Tabii ki ortak motivasyon tiyatronun büyülü etkisi diyebilirim.
0: Evet.
1: Sahneye bir kere çıkan, sahne tozunu bir kere yutan insanlar sahneden inemiyorlar. Başka şehirlerden Siirt'e atanıp öğretmenler, işte sağlık çalışanları Siirt'te böyle bir ortam aslında arıyorlar. Bir kere sahneye çıktıklarında da bir daha bırakmıyorlar. Biz ayrıca bir aile gibiyiz de o toplulukta.
0: Mutlaka, mutlaka efendim. Peki seyircilerden nasıl bir ilgi gördünüz? Beklediğinizden daha fazla ilgiyle daha fazla kitap toplandı diyebilir miyiz?
1: Çok çok daha fazla ilgi gördük
0: Evet.
1: beklediğimizden. Yani salon doldu ve yer kalmadı. Kolilerce kitap topladık lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde, ilkokul düzeyinde. Bunları daha sonra kategorilendirdik. Seyirciler gerçekten çok yoğun bir ilgi gösterdi. Hatta şehir dışından bile kargoyla bize kitap gönderen çok fazla insan oldu.
0: Evet, çok etkin bir motivasyon kaynağı olmuştur muhakkak efendim. Efendim, kitaplar bir köy okuluna teslim edildi. Peki, Sayın Destan, kitapları teslim ettiğiniz köy okulundaki izlenimlerinizi rica edelim sizden. Yaşanılan unutulmaz anlar vardır. Bunları da paylaşabilir misiniz efendim sevgili dinleyicilerimizle?
1: Tabii ki, tabii ki. Biz lise kategorisindeki kitapları bir merkezdeki bir liseye bağışladık. İlkokul ve ortaokul düzeyinde kitapları da Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çizmeli köyüne götürdük. Yanımızda TRT muhabiri de vardı, çekim yaptı. Okula

0: dediğimizde öğrencilerin o gözündeki parıltıyı, heyecanı, mutluluğu görmeniz gerekirdi. Biz çocuklara bazı kitapları da hediye paketi yaparak hediye ettik. Çocuklar gerçekten başkası tarafından ilgi görmekten dolayı çok mutlular. Yani bu kitapla olması da çok güzel ama çocukların orada bizi düşünen birileri var, bizim için bir şey yaptılar ve bizi görmeye geldiler şeklindeki o düşünceleri onları çok mutlu etti. Bu beni çok etkilemişti.
1: Evet, efendim gerçekten tabii ki oyuncaklar da çocukların gönüllerini almak da çok büyük bir etkendir ama bu güzel motivasyonun kitaplarla olması başka bir manidarlık kazandırmış tabii ki yaptığınız çalışmaya. Peki sanat diyelim. Efendim sanat, toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk projelerinde nasıl bir rol üstleniyor ki siz bunu uygulamada yaşamış bir birey olarak bize nasıl aktarırsınız?
0: Şimdi ben tiyatro ile ilgileniyorum. Bence sanat dalları arasında bir mesajı en etkili şekilde veren sanat dalı tiyatro. Tiyatroda biz sadece eğlendirmiyoruz. Ayrıca sosyal bir mesaj veriyoruz oyunlarımızda. Ve insanları eğlenirken de iyiliğe teşvik edebiliyoruz. Yani bu işte kitap olarak olsun ya da LÖSE milli çocuklara bağış şeklinde olsun. Bu şekilde sanatsal bir faaliyeti sosyal sorumluluk projesine çevirmek hem bizim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Oyun çünkü bir oyun çıkarmak kolay değil, aylarca süren bir emek gerektiriyor. Hem de seyircilerimiz için bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani tiyatroya ilgisi olmayan insan bile bu kampanyalarla ben de bir destek olayım diyerek tiyatroya tanışabiliyor ve bu tanışıklığı devam ettirebiliyor. Dediğim gibi oyunun içinde de metnin içinde de biz sosyal mesajlar vermeye dikkat ediyoruz.
1: Evet. Peki efendim sadece seyircilerden değil muhakkak ki dışarıdan başka illerden de geri dönüşler almışsınızdır. Bu geri dönüşler ne noktadaydı? İleri projeler noktasında öneriler var mıydı acaba?
0: Şöyle bizim projemiz, çalışmamız ülke genelinde duyuldu, yayıldı baya. Öncesinde de şehir dışından hatta yurt dışından insanlar bize ulaşmaya çalıştılar. Koli koli kitap gönderdiler. Çok fazla kitap gönderdiler gerçekten. Biz onları ayırıp okullara teslim ettik. Yeni projeler noktasında hani şunu yapalım diyen olmadı ama biz kendimiz Persona Sanat Topluluğu olarak bir sonraki oyunumuzda SMA'lı çocuklar için bağış toplamayı düşünüyoruz.
1: Ne kadar güzel. Efendim tabii ki bu büyük bir emek özveriyle gerçekleştiriliyor, öz disiplinle gerçekleştiriliyor. Ekibinizden bahsetmenizi rica edeceğiz. Gizli kahramanlar kimlerdir acaba? Buyurunuz.
0: Tabii ki
1: İsimlerini
0: ekip.
1: geçirelim ki onlara da bizlerin teşekkür etme imkanı olsun.
0: Tabii ben de çok mutlu olurum. Onlar da dinliyorlarsa çok mutlu olacaklar. Şimdi ekip dediğiniz gibi öğretmenlerden ve sağlık çalışanlardan oluşuyor büyük ölçüde. Fakat içinde farklı meslekten kişiler de var. İki tane de
1: Evet.
0: öğrencim var benim. Nevruz Altıntop, Abdurrahim Sevgi, Fatih Arıkan, Ece İvgen, Ömer Yılmaz, Züleyha Şen, Emrullah Sevgili. Ayrıca tiyatromuzda tanışıp evlenen bir çiftimiz var.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet, onlar hala o da onlar da bizim oyunumuzda oynadı son oyunumuzda. Melike Aynur'la Anıl Aynur. Bunlar tiyatromuzda tanışıp evlenen ikinci çift bu arada.
1: Evet.
0: Diğer çift ayrıldı ama bizim o yani topluluktan ayrıldılar. Bu çift hala topluluktan.
1: Evet. Biz de ismi geçen bütün emekçilere diyelim efendim. Gerçekten yapmış oldukları çalışmanın kıymetini bir kez daha vurgulayarak teşekkür edelim. Peki efendim bu projeyi farklı okullarda, farklı şehirlerde sürdürmeyi düşünüyor musunuz?
0: Çok istiyoruz. Hatta buna dair bazı çalışmalarda bulunduk fakat yapamadık. Mesela Van'da veya Batman'da oynamak istedik. İmkansızlıklardan dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Çünkü bunun ulaşım süreci var, ondan sonra konaklama süreci var veya salon tahsisi süreci var. Maalesef bunları yapamadık ama çok istiyorduk.
1: Evet
0: Arada
1: efendim.
0: istiyoruz tabii ki.
1: Son olarak

0: Hem tiyatroya ilgi duyan hem de kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır efendim topluluğunuz özelinde?
1: Yani kitap kampanyamız sona erdi. Fakat yine de ben köy okullarına kitap bağışlamak istiyorum diyen insanlar olursa onların bağışlarını kabul edebiliriz.
0: Nasıl ulaşabilirler efendim sizlere? Çünkü
1: Bize
0: sevgili
1: şöyle...
0: dinleyicilerimizden bizler de mesaj almaya başladık. O manada soralım size.
1: Şöyle ulaşabilirler. Şimdi bizim Siirt'te çok fazla köy okulu var. Biz onlara ulaştıracağız gelen kitapları. Benim çalıştığım okulun adresine gönderebilirler. Siirt Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, Bahçeli Evler, Siirt
0: Evet.
1: Merkez şeklinde gönderirlerse bana ulaşır.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Agit Bey, bu anlamlı projeyi ve yaşadığınız o güzel deneyimleri bizimle paylaştınız efendim. Tabii ki tüm ekibe de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Rehber öğretmen ve oyun yönetmeni Agit Destan, tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalınız.
1: Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, sanatın, eğitimin ve dayanışmanın bir araya geldiğinde ne kadar güzel sonuçlar ortaya çıkarabileceğini rehber öğretmen ve oyun yönetmeni Agit Destan'la konuştuk efendim güncel köşemizde. TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Bölge Gündemi programının bugün de sonuna geldik. Az sonra radyomuz yapımı Hayatın İçinden programı başlayacak. Bölge Gündemini sizin için yapımcımız Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Yaşar, sunumda ben Derya Can. Yarın aynı saatte yeni bir Bölge Gündemi programıyla yeniden radyolarınızda olmayı diliyoruz efendim. Bölge Gündemi, bölgemizdeki tüm haberleri dinleyebileceğiniz, bölgemizden habersiz kalmayacağınız tek program. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Takvim yaprakları 30 Haziran 2026 Salı'yı gösteriyor sevgili dostlar. Hayatın içindene hoş geldiniz. Siz kıymetli dinleyicilerimizi en içten sevgi ve selamlarımızla kucaklıyoruz. Keyifle dinleyeceğinizi umduğumuz sıcacık bir programla yine birlikteyiz. Hayatın içindeni bugün Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Teknik masada Ercan Yaşar var ve sunumda ben Ahmet Oğuz Gözel. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor ve iletişim numaralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebilirsiniz. Unutan veya bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabileceksiniz. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223-1060 ve 223-1062. Oğuzhan Koç, bunun adı aşk sayla başlamıştık programımıza. Şimdi ise Hakan Peker dinleyeceğiz. Sen yoluna git diyecek.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Efendim saatler 11.09, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Hayatın İçinden programı başlamış bulunmakta. Bakalım ilk bir saatimizde neler konuşacağız. Elazığ Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Alaaddin Özdemir ile Elazığ ilimizde genç sporcuların elde ettikleri başarıları ve yaz döneminde açılan kursları konuşacağız. Duydunuz mu gördünüz mü köşemizde ise bugün sizi Mardin ilimize götüreceğiz. Halk bilimci Mehmet Fidan'la Mardin ilimizde kız görme ve isteme gelenekleri hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi ise Funda Arar dinleyelim. Bana bir gülümseme ısmarlayacağım.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Efendim, hayatın içinden müzikle devam ediyor. Berkay dinleyeceğiz. Ele inat diyecek. İl-

0: Nin geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapalım isterim. Nasıl geçti? Ulusal ve uluslararası organizasyonlar var mıydı? Nasıl geçirdi Elazığ spor senesini geçtiğimiz yılı?
1: Şimdi şöyle bahsedeyim size. Son 5 yılda Elazığ'da tesisleşme ve spor branşlarında çeşitlilik açısından ciddi bir gelişim ve yukarıya doğru bir ivmelenme mevcut olup
0: Evet.
1: halihazırda geçen yıl ve evvelki yıl hep artarak spor tesisleri ve sporda başarı ve rağbet görme açısından ciddi bir artış var. Bu artışla beraber biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızı, tüm tesislerimizi 7/24 esaslı hizmete sunarak sporcularımıza ve gençlerimize ve şehrimize hizmet etmeye gayret içerisinde çalışıyoruz.
0: Evet efendim. Peki sporcuların son dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şöyle diyeyim, geçen yıl mesela şu anda kulüp bazında baktığımızda ilimizde 186 faal spor kulübümüz mevcut
0: Evet.
1: olup 56.200 lisanslı sporcu mevcuttur. Haziran ayı itibariyle 2026 yılını baz aldığımızda 7.234 faal lisanslı sporcumuzla faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu yıl yani son bir yıl içerisinde 110 tane il faaliyeti, il spor müsabakası yapmışız. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak. 9 tane branşımızda da 9 tane branşta 15 ulusal organizasyon yapmışız. 3.000'in üzerinde sporcu, antrenör ve idarecinin katılımıyla bu organizasyonlar gerçekleştirildi. Bununla beraber 2026 yılında ilimizde 17 branşta 50 sporcu Türkiye şampiyonluğu elde etmiş. Toplamda da 81 tane Türkiye derecesi elde etmişiz bu branşlar içerisinde. Tabii altyapılarda verdiğimiz bu önemli değerlerle beraber son yıllarda milli takım düzeyinde de sporcularımız belirli mesafeler kat etmiş bulunmakta. Son 5 yılda Elazığ'da 55 tane milli takıma sporcu gitmiş.
0: Evet.
1: Tabii 2026 yılı içerisinde Haziran ayına kadar 7 branşta 13 tane sporcumuzu milli takım müsabakalarına ve milli takım kamplarına göndermiş bulunmaktayız. Bu başarımız ilerleyen süreçte hızla artarak üst yaş gruplarında da bu şekilde devam edecek
0: Evet.
1: ümitleri
0: Evet,
1: içerisindeyiz.
0: çok kıymetli çalışmalar tabii ki efendim bunların hepsi. Şeyde sorayım, yaz tatilleri genelde benim de kendi hayatıma baktığımda böyle yeni bir spor branşına işte başladığım, belki ilk defa bir kursa gittiğim bir dönem oluyordu. Peki yaz tatili çocuklar için tabii önemli bir fırsat spor için. Bu yıl açılan yaz spor kurslarında hangi branşlar yer alacak? Kurslar açılacak mı? Kurslara ilgi nasıl şimdiden? Onları da konuşalım mı efendim?
1: Tabii ki. Şimdi şöyle diyeyim. 29 Haziran dün itibariyle Gençlik Spor Bakanlığımızın teşkilat kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaz spor okullarının açılışı her yıl 29 Haziran'da yapılır. Dün itibariyle görkemli bir yaz spor okulu açılış törenimizi yaptık. Yaz spor okullarında ilimizde ciddi anlamda bir rağbet var. 24 farklı branşta yaz spor okullarında kurslarımız devam ediyor. Tüm kurslarımız ücretsiz. Deneyimli antrenörlerimiz nezaretinde işte yüzmeden atletizme, basketboldan futbola, karateden tekvandoya, halterden basketbol, satranç vesaire aklımıza şu anda zikredemediğimiz karateden boks müsabakası şeylerinden branşlarından tamamla 24 farklı branşta yaz spor okulları kurslarımız devam ediyor. Ciddi bir talep var, ciddi bir yoğunluk var. Biz de bu taleplere yetişmek için salonlarımızı, tesislerimizi konforlu bir şekilde antrenörlerimiz nezaretinde hijyenik kurallar çerçevesinde antrenmanlarımızı devam edip yaz spor okulları sonucunda okullar açılmadan önce de onların içerisinde yetenekli olan çocukları da bünyemize katarak performans gruplarımızı oluşturup geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
0: Evet. Evet, belki bu sene ilk defa gelen bir çocuğumuz geleceğin bir şampiyonu olabilir dediğiniz gibi.
1: Kesinlikle
0: Peki
1: biz
0: bu
1: o gözle bakıyoruz.
0: evet yetenek taramalarını nasıl yapıyorsunuz efendim? Bu çalışma nasıl olacak? Geleceğin o milli sporcularını nasıl belirliyorsunuz?
1: Yetenek taraması programı ayrı bir program.
0: Evet.

0: taraması biliyorsunuz okullar açık olduğunda ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bir tarama.
1: Evet.
0: Bu yıl ilimizde 7003 tane ilkokul 3. sınıf öğrencilerimizi 10 ilçemiz ve merkezde olmak üzere taramalarını yaptık. Muhtemelen Ağustos ayı içerisinde burada yetenek taramasında yetenekli olduğu tespit edilen bilimsel verilerle yetenekli olduğu tespit edilen çocuklarımızı da bir yıllık bir eğitime tabi tutacağız. Bu eğitim süreci içerisinde farklı modüllerdeki eğitimler sonucunda iki tane ara test yaparak bunların hangi branşa yatkın olduklarını da tespit ederek ilgili branşlarda branş antrenörlerimizi ve spor kulüplerimize lisanslandırarak bunları spora kazandıracağız inşallah. Bunlar içerisinde halihazırda elimizde 8 tane sporcumuz yapılan yetenek taramalarında Türkiye derecesi elde etmiş. Yani yetenekli olup da müsabakalara yönlendiren ve branşlara yönlendiren çocuklar arasında ilimizde bugüne kadar 8 tane çocuğumuz Türkiye dereceleri elde ederek bir kısmı da milli takımların seviyesine gelmiş çocuklar bulunmakta. Bunlar her geçen gün bu sayılar artarak devam edecek inşallah.
1: Evet. Şimdi en büyük problemlerden bir tanesi efendim gençler ve çocuklar için özellikle ekran karşısında bulunan o geçirilen vakitler, belki başka bağımlılıklar, madde bağımlılığı çok küçük yaşlara kadar düştü maalesef.
0: Evet,
1: Aslında spor yaparak da çocuklar bir şekilde bunlardan uzaklaşıp hem deşarj olmuş oluyorlar hem sosyal bir ortam da kurmuş oluyorlar. Yani sporun gençlerin sosyal yaşamına, eğitim hayatına ve kişisel gelişimine nasıl katkılar sağladığını siz gözlemliyorsunuz efendim?
0: biz şunu gözlemleyerek buradan ailelerimize seslenmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini eğitim ve spor yoluyla geliştirebileceklerine inanıyoruz. Teknolojiden uzak geçireceği her dakika bizim için önemli. Bu çocukların spora kazandırılması için gerçekten önemli bir etken. Biz de burada eğlendirerek, sporu sevdirerek çocukları farklı branşlara yönlendirme şeklinde çocuklarımızı eğitime katkı desteklemek adına
1: Evet.
0: hem fiziksel hem zihinsel hem de kişisel gelişimlerini hem sosyalleşmeleri konusunda kendilerine böyle imkanlar sunuyoruz.
1: Evet. Sayın Özdemir, şey de sormak isterim. Kırsal kesimde, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukların spor faaliyetlerine katılımı için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz efendim?
0: Şimdi her ilçemizde spor
1: Evet.
0: tesisimiz mevcut. Artı biz bütün kurslarımızda herhangi bir ücret almadan çocuklarımızın imkanları dahilinde antrenman materyallerini de karşılayarak çocuklarımızın tesislerimize gelmeleri konusunda destekliyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her ilçemizde spor tesislerimizde antrenörlerimiz ve çalışan arkadaşlarımız mevcut olup bütün çocuklarımızı eşit şekilde imkanlardan faydalanması konusunda Gençlik Spor Ailesi olarak her türlü desteği vermekteyiz.
1: Evet.
0: Hiçbir çocuk ayrımını gözetmeksizin bizlere başvuran bütün çocuklarımızı tesislerimizde ücretsiz imkanlardan faydalanmaları konusunda desteklerimizi sürdürmekteyiz.
1: Evet.
0: Tabii bu imkanları bize sunan başta Sayın Bakanımız ve Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatımızın yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Buradan kendilerine de saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.
1: Evet, çok kıymetli tabii çalışmalar yapıyorsunuz efendim. Ama bu konuları konuştuğumuzda hep şunu sorarım ben. Özellikle siz gibi değerli isimlere şunu soruyorum. Elazığ özelinde soralım efendim. Elazığ sporunu önümüzdeki yıllarda hangi noktada görmek istiyorsunuz? Hayaliniz nedir bu konuda?
0: Şöyle diyeyim, yani Elazığ futbol olarak baktığımızda Elazığ sporumuzu önümüzdeki sezon inşallah lig kapılarını aralayan bir birinci ligi hedefi olan birinci ligde kafaya oynayan bir takım görmek istiyoruz. Tabii Elazığ spor kamuoyunda ve taraftarlarının da beklentisi uyarın. Ama biz gençlik spor olarak diğer amatör branşlardaki bakış açımız şu şekilde. Bugün bu altyapılardan milli takımlarda seçilen sporcularımızı gelecekte de olimpiyatlarda mücadele edecek hedef yarışmaları olan ülkemizi, bayrağımızı dalgalandıran gençlerimizi bu tür uluslararası arenalarda görmeyi can gönülden istiyoruz ve bu uğurda da elimizden gelen tüm çabalarımızı sarf ediyoruz. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu altyapıdan yetişen çocuklarımızı da milli takımların üst seviyede A milli takımda hedef yarışmaları olan, bayrağımızı dalgalandıran sporcular olarak gururlanacağız diye ümit ediyorum.
1: İnşallah efendim. Sayın Özdemir, çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Kıymetli bilgiler paylaştınız. Sağ olun efendim. Ediyorum.
0: Bir konuda daha arz etmek istiyorum. Bu arada altyapımızdan yetişen çocuklarımızla beraber Gençlik Spor Kulübümüz olarak ya hiçbir transfer yapmadan, hiçbir dışarıdan destek almadan 7-8 tane profesyonel ligde Gençlik Spor İl Müdürlüğü takımlarımız bulunmaktadır.
1: Evet.
0: Burada dezavantajlı bölgede yetişen handball çocuklarımız, handball kadın takımımız ikinci ligde. Handball erkek takımımız bu sene birinciliğe yükseldi. Masa tenisi erkek takımımız birincilikten Süper Lig'e çıktı. Voleybol kadın erkek takımımız ikinci ligde mücadele etmekte. Su topu kız ve erkek takımımız birincilikte ve ikinci ligde mücadele etmekte. Bu arada Doğu Güneydoğu bölgesinde mücadele eden tek takım, liglerde mücadele eden tek takım olarak su topu takımı olarak mücadele eden tek takım Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü. Yine Bocce'de 3 kategoride ligde takımlarımız yer almakta. Bilardo'da erkeklerde 2. ligde Gençlik Spor takımımız yer almakta. Dolayısıyla altyapıdan yetişen çocuklarımız da yukarılarda herhangi bir destek almadan, sadece kurumsal imkanlar ve kulüp imkanları dahilinde altyapıdan yetişen çocuklarımızla da ciddi dereceler elde etmekteyiz.
1: Evet, çok çok önemli efendim. Spor kulübünüze de başarılar diliyoruz elbette. Biz de bu başarıları anlatmaya her daim devam edeceğiz elbette Sayın Özdemir. Çok çok teşekkürler efendim, sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın efendim, teşekkürler. Elazığ Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Alaaddin Özdemir bizimle birlikteydi efendim. Elazığ ilimizdeki yaz dönemi kursları ve genç sporcuların başarılarını konuştuk. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Terkan dinleyeceğiz, müteşekkir diyecek.

0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
2: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
1: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
2: Hayat bir oyun değil.
1: Yasa dışı bahise dur de.
3: Efendim saatler 11.33'ü göstermekte. Hayatın içinden tam tahçiyle devam ediyor. Gidişat.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Efendim, duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde bugün rotamızı farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı kadim şehir Mardin'e çeviriyoruz. Her sokağında ayrı bir hikaye, her geleneğinde ayrı bir anlam taşıyan Mardin'in en dikkat çekici kültürel miraslarından biri de kız görme ve isteme gelenekleridir. Geçmişten günümüze uzanan bu özel ritüelleri, taşıdığı sembolleri ve günümüzde nasıl yaşatıldığını halk bilimci Mehmet Fidan'la konuşacağız. Sayın Fidan, hoş geldiniz programımıza.
2: Efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Güzel bir Haziran'ın son günüyle devam ediyoruz. Yarın da 1 Temmuz dediğimiz sıcakların başlanması.
1: Evet.
2: Mardin'deki hakikaten akşam çok serin bir ortamla hayatımızı öyle devam ettiriyor.
1: Akşamları yine serin oluyor galiba, değil mi Mardin?
2: Tabii. Mardin'in eski yerleşim yerinde, yani yukarı Mardin dediğimiz yerde hakikaten akşam böyle püfür püfür eten bir rüzgarla oluyor. Gündüz çok sıcak ama akşamları da serin bir havayla hayat devam ediyor.
1: Evet, bir akşam gelip orada bir çay içmek, bir kahve içmek belki.
2: Bekliyoruz efendim, her zaman sizleri ve bütün dinleyicileri bekliyoruz.
1: Evet, dinleyenlerimizi bekliyoruz efendim Mardin'e. Efendim, bugün yine merak uyandıran konulardan bir tanesi. Böyle kız görme ve isteme gelenekleri çok böyle merak uyandırır aslında. Her yörenin farklı bir kültürü de vardır. Mardin'de kız görme ve isteme geleneği geçmişten bugüne nasıl şekillenmiş? Bu geleneğin temel özellikleri nelerdir diye bir sorarak başlayacağım. Ardından detayları konuşalım isterseniz. Buyurun.
2: Efendim, aslında Mardin'den kız almak çok zordur derler.
1: Evet.
2: Hakikaten, çünkü derler ya, asaleti, ne bileyim işte duruşu, yeteneği veyahut da kişiliği çok çok önemlidir. Özellikle ahlaki boyutu. Bunun için kız seçilirken, yani gelin adayı olacak olan kız seçilirken çok hassas davranılması lazım ve aynı zamanda da gidecek olan kişiler de onu iyicene araştırıp süzmesi lazım. Beden handelleri bütün aşağıdan yukarıya kadar o kızı iyicene böyle süzerler. Tabii ruh süzer hem de derken kimisi işte dediğimiz gibi ya akraba arasında tanınıyorsa o kız.
1: Evet.
2: Değilse komşular arasında, değilse de bazen görücü usulleriyle yapılır. Bunların en önemli ritüellerden birkaç tanesi, örneğin bahar döneminde, yani bahar dönemlerinde genellikle kır gezintisine çok çıkılırdı Mardin'in. İşte kale arkasıdır, kayacan sitesidir veyahut da Bakırhırı dediğimiz piknik alanlardır.
1: Evet.
2: Bu insanlar bu gibi mesire yerlere giderken tabii kadınlar kendi aralarında hangi işte kır gelin adayı olacak olan kişileri böyle süzerler. Şu kızlar çok iyidir, şu davranışı iyidir, ne bileyim işte fizik yapısı iyidir falan derken iyi gene süzerler. Tabii bunlar öngörücü diye adlandırdığımız kişilerdi.
1: Evet.
2: Şayet zaten hani erkek tarafın ailesi de uygun görse, zaten erkeklerin evlenme çağına geldikleri zaman artık yavaş yavaş onun bir hazırlıklarını yaparlardı. Buradan başlayıp böyle işte araştırırlar, soruştururlar. Hatta eski tabirle halen söylüyoruz. 7 tane sülalesini araştırırlardı. 7 batını araştırırlardı ki hani olur ya, en ufak bir olumsuzluk olduğu zaman aile içerisinde gelecek olan geleni bu şekilde almamak kararı çıkarlardı. Fakat çok çok dikkat ederler. Pür dikkat. Hem seçerler hem de aynı zamanda araştırırlardı.
1: Evet.
2: Onun için kristeme böyle çok zor safhalardan geçen bir olay. Fakat aldıktan sonra da ister istemez bu görücü usulüyle olabilir. Ne bileyim işte tanışma fasılları veyahut da ailesini tanıma fasıllarıyla beraber bu kız isteme ortamı yavaş yavaş hani derlere oluşurdu.
1: Evet. Ya çünkü bir damat ve bir gelin yok sadece ortada. Aileler de var tabii ki. Aile çok çok önemli bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla. Ama burada genelde karar verici biraz anne galiba. Değil mi? Damadın annesi.
2: Tabii ön hazırlık anne ve özellikle evet. Hani derler ya, görümce denilecek eğer varsa ablası, kız kardeşi falan damadın ablası veya kız kardeşi varsa bunlar seçici ve aynı zamanda hani derler ya söz bitirici kişiler olurdu. Özellikle kaynana olacak olan kadın eğer varsa, tabii yoksa da zaten görümceler veya da diğer kişiler de oraya girerlerdi. Ki bu çok çok hassas. Çünkü hani bizde bir tabir vardır, diyor ki kız çocuğu ele gidecek ama gelin gelecek olan kişi evin asıl çocuğu olacak ki
1: evet,
2: bu
1: evet.
2: Çok hassas bir olay. Onun için hani derler ya, ince eleyip ince dokuyup da o şekilde hem güzelliğiyle, ahlak yapısıyla, yetenekleriyle, becerisiyle bu çok çok önemli bir seçenekti.
1: Evet. Şimdi bir kızı gördüler. Bu gelin adayı olabilir dediler. İşte birçok noktada tamamdır diye onay verdiler ve sonra

0: sonraki süreçte bir tanışma süreci de oluyor herhalde. Aileler tanışıyor galiba ya da gelinle damat tanışıyor. O süreç nasıl oluyor efendim?
1: Tabii şimdi işte o hani derler ya, kızı araştıran kişi hani ilk önce giden, çünkü bazen öyle bir durum oluyordu ki daha önceki dönemlerde hamamda bile o kızı mesela özellikle işte bir vesile olacak, gidip hamamda o kızın mesela görücü olan işte görümceler veyahut da damadın ailesindeki seçici kişiler, annedir veyahut da diğer kişiler, kızın yani gelin olacak olan aday kişinin fiziksel yapısını da incelerler. İşte bakacak bir engeli var mı, herhangi bir olumsuzluk falan var mı? O en son safhadadır belki. Ondan sonrası tabii artık yavaş yavaş kendi aralarında olacak olan akrabalık bağını başlatacak olan kişiler gönderir. İşte sizin böyle bir durumumuz var. Hazırlık olarak der ki böyle bir kız isteme durumumuz var. Eğer öyle bir niyetleri varsa. Zaten evet denilirse kız tarafı gün verirler. İşte falan gün buyurun gelin misafir, bir kahvemizi için
0: Evet.
1: kadarıyla. Öyle bir başlangıç olurdu.
0: Ama
1: Yani
0: tabii kız evin naz evidir. Öyle hemen bir
1: çok
0: şey
1: öyle
0: olmaz, değil mi?
1: efendim. Tabii çok naz ederler işte.
0: Evet.
1: Bakalım, görüşelim, araştıralım falan derken çok çok naz ederler. Hele hele çok özel hani derler ya, altını çizerek söylüyoruz.
0: Evet.
1: Kızın yeteneği varsa, kızın yeteneği şuydu. Bir yemek yapma, ev kadını olacak, artı eğer diğer örneği işte enstrüman çalıyorsa veyahut da nakış falan işlemi yapıyorsa, bunlar
0: Evet.
1: özellikli kişilerdi.
0: Güzel
1: Yani el
0: yetiştirilmişse
1: becerileri, el
0: çocuk, değil mi?
1: sanatı.
0: Evet.
1: Efendim?
0: Güzel yetiştirilmişse eğer çocuk,
1: Tabii özel
0: bir,
1: yetiştirmiş.
0: evet.
1: Bunlara çok çok önem verirlerdi. Tabii şimdiki belki hani kızların şu anda aday olan gelin adaylarının şeyleri de becerisine değil de kişiliğine çok önem verilir. Aile yapısına çok önem verilir. Onun için o seçiciliği de o dönemlerde de yaparlardı, şimdi de yaparlardı. Ama daha önceden yetenek ve özellikle el becerisindelerdir.
0: Evet. Şimdi kayınvalide ve görümceler tamam dediler.
1: Evet.
0: Sıkıntı yok. Bir güvenlik araştırması yapıldı. Bütün aile kontrol edildi. Tamamdır dendi ve dediler ki geleceğiz. Öbür tarafta kabul etti. Gelin dediler. O gün nasıl oluyor efendim? İlk tanışma ve isteme süreci nasıl oluyor? Onu da sorayım size.
1: Evet, şimdi hani ilk tanışma tabii dediğimiz gibi muhakkak ellerinde bir hediyelerle gider.
0: Evet.
1: Daha önceden bu çiçekler falan değil. Yani o dönemin ihtiyacı olan, genellikle ikram olarak yapılan tatlılar götürülürdü. O şekilde bir ikramlar başlardı. Yani iki
0: Evet.
1: tarafta tanışma faslı dediğimiz. Ondan sonra eğer zaten uygun görülürse size daha sonra söz göndereceğiz diye uğurlarlardı. Çünkü hani derler ya, kız tarafı dediğiniz gibi biraz nazlı bir taraf,
0: Evet.
1: her zaman bir ağırdan alınırdı. Kız istemek hakikaten zor, almak daha da zor. Bizde bir yine tabir vardır, diyor ki asil, asaletli ise diyor, onu almak çok çok zor. Fakat onu aldıktan sonra da terbiye, edep ve yaşam onunla çok kolay olurdu diye böyle bir
0: Evet.
1: tabir vardı
0: Evet.
1: mahallemizde. Tabii uygun görüldükten sonra, yani anlaşılırsa tabii kızın da biraz rızası alınır, uygun mu değil mi diye. Yani anne veyahut da işte kız kardeş, ona yakın olan diğer bayan tarafından kıza da sorulur. Yani gelin adayına böyle bir uygunluk olur mu olmaz mı? Evet denilirse zaten ondan sonra başlarlar böyle bir kendi aralarında bir süreç verirler. O süreç içerisinde de söz kesme, arkasından da şerbet içmeye. Yani örneğin o şerbetin içerisinde nişan yapacaklar. Bizde de o nişan esnasında işte tabii hediyeler falan götürülür. Fakat en önemli şeylerden bir tanesi şerbeti kendileri yaparlardı.
0: Evet.
1: Kelle adımlı dediğimiz bir özel şeker vardı. Onu götürürler. Gelin adayının evine. Üzerine de bir gür reçelinden yapılan, bazı kokulu ve aynı zamanda rengini açacak olan şerbet yapılırdı. Bu şerbet o gün ikram edilirdi.
0: Evet. Peki Sayın Fidan, şeyi soracağım. Bu altın isteme, işte biz evet kızımızı vereceğiz ama şunu şunu da kızımıza isteriz gibi bir konuşma süreci ne zaman oluyor?
1: Evet. İşte o söz kesmeden artı
0: Evet.
1: nişan yapacakları esnada bunu defter olarak derdik biz ona. Defter yazma.
0: Defter
1: Yani
0: yazma.
1: kız tarafı ne isteniyor? İşte hani derler ya, kıyafetinden tutun işte özel hani isteyecekleri altından tutun, çeyiz esnasında yapılacak olan bu işlemlere de biz defter işte. Yani onu taslak halinde yaparlardı. Talep ederlerdi tabii erkek tarafından, damat tarafından. Peki bunları istiyoruz. Onu da kayıt altına alırlardı. Ve o şekilde hani bütün işlemleri bitirdikten sonra o defteri incelerler.

0: ne bileyim işte bu yapacakları bazı alınacak durumlar varsa alırlar. Değilse bazen de hani derler ya kendi aralarında anlaştıkları bazı şeyleri
1: Evet.
0: örneğin şunu almazsak şunu niye, yerine bunu alsak diye sözleşme yapılırlardı, o deftere işlerlerdi. Ondan sonra tabii damat tarafı yavaş yavaş o malzemeleri hazırlar. İhtiyacı yavaş yavaş temin eder. Ve ondan sonra da işte bu hem nişanın bir bitimi arkasından da artık kına ve düğün etkinlikleri başlar.
1: Sözüne girerler. Şunu da soracağım ama o konuyla alakalı. Genelde biz doğuda düğünleri izlediğimizde böyle gelin o takılardan böyle kafasını bile kaldıramıyor bazen. Yani çok ciddi takılar takılıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Özellikle Mardin'de de böyle çok fazla şey isteme, işte gelinin değerini aslında gösteren bir şey midir bu takılan takılar? Çok fazla mı istenir? Çok zorlanır mı karşı taraf? O konuda neler söylersiniz?
0: Yok, aslında çok çok şey değildir yani, illa
1: İstenmez.
0: olmazsa
1: Anladım.
0: olmazlardan bir hakikaten değer değildir aslında. Çünkü dediğimiz gibi önemli olan o kızın ahlakı yapısı, yaşam
1: Evet.
0: kalitesi ve aynı zamanda yeteneği ki uyum sağlayacak. Yoksa hani derler ya, evet damat tarafında gerçekten bunu şu şekilde belirtmek isteriz. Kendi imkanları dahilinde, evet varlıklıysa bunun hiç gözüne, hani derler ya, gözünün yaşına bakmazlar. Bütün ne varsa daha
1: Evet.
0: fazlasını
1: Evet.
0: götürmeye çalışır.
1: Evet.
0: Ama diğer bir varlıklı ortam değilse onun mutluluğunu, özellikle hem kız için hem erkek için, bizim amacımız o insanların mutlu yaşaması
1: Evet.
0: söz konusu. Onun için o diğer takılara çok fazla bağlanmazlar. Hatta bizde bir önceki tabir diyor ki, ona bir tane hasır alsanız bile yeterlidir. Altında bir hasır koysanız gelinin, yeter ki mutluluğu olsun, yeter
1: Evet.
0: ki yaşam kalitesi olsun diye. Ama diğer dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi mesela o takılar falan, onlar ikinci, üçüncü, hatta dördüncü evrede oluşan şeyler. İmkanlar dahilinde bunu değerlendirilir. Yoksa çok böyle abartılacak bir şey değildir. Mümkün
1: Evet.
0: değil.
1: Evet. Tuzlu kahve var mıdır efendim?
0: Evet, o çok, hani derler ya, damadın en çok hani de ızdırap çektiği bir ortam var.
1: Evet.
0: Aslında sadece tuzlu değil. Çünkü hani derler ya, asıl önemli olan o gelin adayının damada sunacağı ikramdır aslında. Evet, o
1: Evet.
0: ikram ne kadar acı olsa, ne kadar tuzlu olursa, ne, çünkü acının üç tane şıkkı vardır işte, biliyorsunuz. Birisi tal dediğimiz Kürtçe adıyla mır diye. Yani yakıcı değil ama tiksindirici bir acı var içinde.
1: Evet.
0: Bir de yakıcı özelliği var. Son dönemlerde artık onlara da biraz biber koyuyorlar. İsot dedim. Hatta acı biber. Bunu da koyuyorlar. Tabii damadın ağzı, hani derler ya, üç farklı bir şey gelir. Bir acı kahve mantığı, ne bileyim işte çok yakıcı bir biber tadı ve bir de hiç lezzetli olmayan bir tuzlu bir ortam geliyor o kahvenin içerisinde.
1: Evet.
0: Lezzeti önemli değil. Önemli olan o andaki sunumudur. O andaki ikramıdır. Evet, nasıl diyorlar? Dünyada içtiğim en güzel içecek diye hemen orada tasdif ediyorlar. Tabii bunu hani derler ya, derler bizim için bir muziplik diye adlandırılır. Önemli olan o ikramın doğru ve dürüst bir şekilde yapılması,
1: Evet.
0: artı ne olursa olsun tadı, bizim için önemli olan o güzel insanın evin içerisinde gelmesi demektir.
1: Evet, ben sana tuzlu da gelebilirim, acı da
0: Evet,
1: verebilirim
0: acı
1: bazen.
0: da
1: Ama
0: bile.
1: sen sabredecek misin? Bir bakalım diyorlar
0: Yani
1: aslında, değil mi efendim?
0: evet, tabii buna sabredecek de bilir. Hayatı iyi de inşallah kötü demeyeceğiz ama
1: İnşallah.
0: her zaman güzel bir şekilde geçme amacıyla zaten o insanlar
1: Evet.
0: hayatlarını birleştiriyor, hayata devam etmek için böyle bir sözleşme ve
1: Evet.
0: yaşam ortamını hazırlıyorlar.
1: Evet, ama sizin de söylediğiniz gibi son zamanlarda biraz daha acımasız bir hal almaya başladı. İşte acı biberler, başka şeyler. Yani o konuda biraz daha damatları da sanki şey yapmak gerekiyor galiba. Kayırmak gerekiyor, değil
0: Efendim
1: mi?
0: tabii belki şu anda hani derler ya, radyoda söylememiz belki biraz çok abartı görünecek ama o andaki damadın yüz ifadesi,
1: Evet.
0: mimikleri, hareketleri ve hatta yüzüne yansıyan o kan fışkırması var ya,
1: Evet, evet.
0: suratını değiştiriyor ama yapılacak bir şey yok yani, çünkü hani ömürde bir defadır onu da yutacak artık.
1: Evet
0: Sonra
1: ya.
0: da bir hazırlıklı olacak yani.
1: Yapacak bir şey yok. Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi dedik ki kız istendi, işte bunlar konuşuldu, şerbet içildi. Artık ondan sonraki süreç bir düğün sürecine doğru
0: Düğün
1: giriyor ve
0: hazırlıkları. Evet.
1: alışverişler, değil mi? Onlar
0: Tabii, tabii,
1: yapılıyor.
0: tabii. Ondan sonra artık hani derler ya, kızı çıkartırlar. Kızın isteyeceği veya işte gelin adayın isteyeceği bazı özel kıyafetler vardır. Yüzükler, takılar veya buna benzer diğer artık kullanacağı takım elbiseler. Nişan için veyahut da dediğimiz gibi işte nişandan sonraki düğün ortamında yapılacak olan, özellikle üç boyutu biz takip ederiz. Birisi o büyük kınanın giyilecek kıyafetini seçer. Artık zaten herkesin özellikle kızların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi gelin kıyafeti.
1: Evet.
0: Ve gelin kıyafetinden sonraki de bizde sabahiye dediğimiz. Yani sadece kadınların bir gün sonra, düğünden sonraki bir günü nasıl geçirecekleri ortam içerisinde özel seçtiği bir özel kıyafet.
1: Özel kıyafet, anladım.
0: Evet.
1: Şeye, kınaya ve düğün kısmına geçeriz daha sonrasında. Yine onlar detaylı konuşuruz elbette. Sadece şey soracağım. Gençlerin biraz bakış açısını da sormak isterim size. Bugünün gençleri bu geleneklere nasıl yaklaşıyorlar sizce? Bu kültürel mirasa ilgi devam ediyor mu efendim?
0: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Her ne kadar yok denecek kadar az olsa bile halen de o geleneğin bir kısmını geçirmeye çalışıyorlar. Neden bunu ben sayın dinleyicilerime aktarmak istiyoruz? Çünkü gelinlerimizin veya da damatlarımızın en çok isteklerinden bir tanesi de büyük avluda veya da damlarda geçirilen o mistik, otantik bir düğündür. O kadar şen şakrak, o kadar güzel bir atmosferde geçiyor ki düğünle beraber bir festivale dönüşüyordu. Şimdi tabii sadece şu andaki yaşadığımız ortamlar salonlarda geçiyor ortamlar. Çünkü daha önceden evler hazırlanırdı, o avlular ayrı ayrı bir güzelliğe süslenirdi. Gelen insanların hanedelere karşılanması, ikram edilmesi ve özellikle damlarda ve avlularda o halayların, özel rakısların, reyhanilerin icra edildiği çok güzel bir müzik etkinliği olurdu. Şimdi ise maalesef düğmeye basıyorsunuz. Bazen öyle bir durum oluyor ki artık
1: Evet.
0: hani derler ya, o kültürün içerisinde olmayan bir kültürü koyduğunuz zaman bir karma şey çıkıyor. Farklı bir gösteri oluyor. Ama Mardin'in düğünleri çok çok özellikliydi. Hele hele oyunları, özel gösterileri, dansları, yani ritüel olarak söylüyorum bunları.
1: Evet.
0: Bunları seyretmek için özel gelen insanlar vardı. İkramlar içerisinde. Tabii bazı insanlar imkanları doğrusunda alkollü de yapardı o geceleri mesela. Bizim tabirimizle 4 gün ve 4 gece olan düğünler vardı. Gündüz ve geceleri. Yani
1: Evet.
0: işte bizde bir tabir vardır. Küçük kına dediğimiz, büyük kına artı çelep dediğimiz işte gelin getirme ve arkasından da işte dediğimiz gibi. Bunlar içerisinde damadın tıraş edilmesi sahneleri vardır. Ne bileyim işte o andaki gelinin evine gidilip bir kına yakılması vardı. Bunlar artık yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttu. Fakat dediğimiz gibi yine birkaç tane böyle istisnai durumlarda yapılabiliyor.
1: Evet. Sayın Fidan, dediğim gibi kına ve düğünü de daha sonra yine konuşacağız elbette detaylı bir
0: Tamam.
1: şekilde. Çok çok teşekkür ederim. Yine değerli
0: Ben
1: vaktinizi
0: teşekkür
1: ayırdınız.
0: ederim
1: Kıymetli
0: efendim.
1: bilgiler paylaştınız
0: Gelin
1: bize.
0: gelin adaylarımıza ve damatlarımıza da şimdiden mutluluklar diliyorum. Çünkü bu dönemde özellikle Haziran başladı mıydı? Çünkü düğünler çoğalıyor. Hatta hani derler ya, düğün içerisinde düğünler oluyor. Çünkü gelin adayların veyahut da damatların da düğünler içerisinde birbirlerini görüp de seçmeleri çok fazlalaşıyor. Onun için şimdiden herkese mutluluklar diliyorum.
1: Evet, Allah yardımcıları olsun, mutluluklar
0: Amin.
1: dilerim. Biz de teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun
0: Teşekkür
1: Sayın Fidan.
0: ederim. İyi
1: Efendim,
0: günler, iyi yayınlar.
1: sağ olun. Mardin'de kız görme ve isteme geleneklerini konuştuk. Halk bilimci Mehmet Fidan'la tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Ümit Sayın ve Koray Avcı dinleyeceğiz. Hicran diyecekler.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Efendim saatler 12'yi gösteriyor. Dolu dolu geçen bir saati geride bıraktık bile. Bakalım ikinci saatimizde neler konuşacağız. Bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Biriminden Aile Sosyal Destek Uzmanı Nesibe Coşkunsu'yla bu anlamlı günü konuşacağız. Takvim yaprağında bugün köşemizin ardından Tadı Damağımda köşemizde bugün Şef Aşçı Emine Kartal Kanat patates oturtmasının yapımını anlatacak bizlere ve programımızın sonlarına doğruysa günün seçkisi köşesinde ruhumuzu dinlendireceğiz. Şimdi ise Murat Boz dinleyelim, Gülistan desin.

0: Efendim bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Sevgiyle büyüyen her çocuğun hayata daha güçlü tutunduğu gerçeğinden hareketle koruyucu aile hizmeti, çocukların sıcak bir aile ortamında güvenle yetişmesine imkan sağlayan en önemli sosyal hizmet modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki koruyucu aile olmak ne anlama geliyor? Kimler koruyucu aile olabilirler? Süreç nasıl işliyor? Tüm bu soruların cevaplarını Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Koruyucu Aile Biriminden Aile Sosyal Destek Uzmanı Sayın Nesibe Coşkun Su ile konuşacağız. Sayın Coşkun Su, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey, çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun efendim. Çok önemli bir konu, koruyucu aile konusu. Evet. Yanılmıyorsam Haziran ayı da bu konuda farkındalık ayı olarak da geçirilmişti.
1: Doğrudur. Doğrudur.
0: Ama 30 Haziran özelinde bir konuşalım. 30 Haziran koruyucu aile gününün amacı nedir efendim? Bu özel günle toplumda hangi farkındalığın oluşturulması hedefleniyor?
1: Şimdi 30 Haziran zaten Türkiye genelinde koruyucu aile günü olarak kutlanıyor. Biz de bu vesileyle koruyucu aile hizmet modelini tanıtmak, daha fazla çocuğumuzun sıcak bir aile ortamına kavuşmasına katkı sağlamak için burada bulunuyoruz. Böyle bir farkındalık amacımız var.
0: Evet efendim. Peki koruyucu ailelik zaman zaman evlat edinme ile karıştırılabiliyor.
1: Çok karıştırılıyor, evet.
0: Evet. Öncelikle koruyucu aile modeli tam olarak nedir ve evlat edinmeden hangi yönleriyle ayrılıyor, bunu konuşalım isterseniz.
1: Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim size, koruyucu aile çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocuklarımızın devlet koruması altında ama bir aile ortamında büyümesini sağlayan hizmet modelidir. Biliyorsunuz hani bizim yurtlar deniyordu eskiden, şu an hani çocuk evleri diye geçiyor ama çok fazla çocuğumuz var. Ve bu çocukları biz maddi olarak her türlü desteği sağlıyoruz fakat bir aile ortamı maalesef sunamıyoruz. Koruyucu aileyle de işte çocuklarımızın bir aile ortamında büyümesini sağlıyoruz. Evlat edinmeyle çok karıştırılıyor. Farkı ne diye soracak olursak, evlat edinmede çocuğun velayet haklarının hepsi evlat edinen kişiye mahkeme kararıyla devrediliyor. Ama koruyucu ailelikte böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Biyolojik ailesinde velayet kalıyor. Ama çocuk bakım ve yetişme eğitim sorumluluğunu tamamen devlet ile paylaşıyor.
0: Evet. Tabii ben girişte aktardım, siz de aktardınız efendim. Tabii her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi büyük önem taşıyor. Koruyucu aile hizmeti çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine nasıl katkılar sağlıyor?
1: Yani nasıl katkılar sağlıyor? Tamamen olumlu katkılar sağlıyor. Bir kere çocuğun gerçekten hani bir aile ortamında büyüdüğü için daha fazla özgüvene sahip oluyor bu çocuklarımız. Evet. Daha sıcak bir aile ortamında, tamamen kendi sorunlarıyla alakadar olan bir aileyle yaşıyorlar. Böyle bir avantajı söz konusu ve gerçekten de bu çocukların hayata kattığı sevgi, güven duygusu tamamen olumlu yönde değişiyor.
0: Evet, bu süreç de çok merak edilen bir süreç. Kimler koruyucu aile olabilir? Başvuru yapacak ailelerde hangi şartlar aranıyor? Bunları da konuşalım isteriz.
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi öncelikle başvuran kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

0: olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Düzenli gelirlerinin olması gerekiyor. En az hani iki çifte hani iki ebeveyn de en az ilkokul mezunu olmalı. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek 25-65 yaş arasındaki herkes koruyucu aile olmak için başvuruda bulunabilir. Gerekli değerlendirmelerden sonra da hani koruyucu aile olabilirler.
1: Evet. Peki bu değerlendirmeler nelerdir efendim?
0: Tabii.
1: Yani bir eğitim aşaması var mı? Hangi değerlendirmelerden geçiyor ailelerimiz?
0: Şimdi önce bütün belgeleri il müdürlüğümüze sunduktan sonra biz aileyi değerlendirmeye alıyoruz. Değerlendirme yaparken hani bu aile evet bir çocuğa bakabilecek potansiyele sahip mi diye bir kanaat belirtmemiz gerekiyor. En az 5 tane görüşme yapıyoruz kendileriyle, ailelerimizle. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra da hani ailemiz uygunsa sıraya alıyoruz. Sıraya aldıktan sonra da değerlendiriyoruz ama bu süreç içerisinde sadece bir eğitim olarak birinci kademe koruyucu aile eğitimi almalarını sağlıyoruz.
1: Evet.
0: Birinci koruyucu kademe eğitimi almaları gerekiyor ailelerimizin.
1: Evet. Peki tabii bu süreçte devlet de koruyucu ailelerin yanında olmayı sürdürüyor
0: Tabii
1: elbette.
0: ki, tabii ki.
1: Koruyucu ailelere sağlanan psikososyal, eğitimsel ve özellikle biraz önce söylediğiniz gibi gelirleri olması gerekiyor
0: Evet.
1: ama devlet de bu konuda çok destek oluyor açıkçası. Ekonomik
0: Kesinlikle, evet.
1: destekler nelerdir efendim? Bu bütün desteklerden de bahsedebiliriz. Buyurun.
0: Tabii ki. Şimdi öncelikle diyelim ki koruyucu ailenin yanına çocuk yerleştirdik.
1: Evet.
0: Çocuk yerleştirdikten sonra biz bu ailelerimiz baktıkları her çocuk için hani çocukların bakım, eğitim, yetiştirilme harcamaları için aylık bir ücret ödüyoruz. Onun dışında her öğretim yılı başında eğitim masraflarını karşılıyoruz. Onun için bir ödeme yapıyoruz. Onun dışında giyim masrafları için yılda iki kez ödeme yapıyoruz. Çocukların sağlık harcamaları da Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri kapsamında yine karşılanıyor. Yaş ve eğitim durumlarına göre de hani ortaokulda biraz daha farklı, işte liseye geçtiğinde biraz daha farklı çocuklara aylık harçlık ödemesi de yapılıyor. Yani maddi olarak aslında biz çocuğa her türlü desteği sağlıyoruz. Sadece ve sadece istediğimiz tek şey aile ortamında sıcak, güvenli bir aile ortamında yetişmelerini sağlamak.
1: Evet, çok kıymetli efendim bu tabii ki. Çocukla peki aile arasındaki uyum süreci tabii oldukça hassas ilerleyen bir süreç
0: Evet.
1: olacaktır. Bir çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesinde nelere dikkat ediliyor? Uyum süreci nasıl yönetiliyor bu konuda?
0: Şimdi öncelikle ailelerimiz hani bize belirtiyor. Bebek istiyorum
1: Evet.
0: veya işte 3-5 yaşındaki çocuk istiyorum diye. Biz de aileyi bu inceleme değerlendirme sürecinde hani aileye bakıyoruz. Evet aile istiyor ama bakabilecek potansiyele sahip mi? Biz de kanaat getirdikten sonra onların istediğine göre çocuk varsa çocuğu yerleştiriyoruz ailenin yanına. Önce uyum süreci için izinli olarak veriyoruz.
1: Evet.
0: Bu uyum sürecinde de en az bir ay oluyor. Biz gidiyoruz sürekli hani hem haberli izlemeler hem habersiz izlemeler, değerlendirmeler yapıyoruz. Gidiyoruz işte çocuğa hani nasıl bakılıyor, çocuğun durumu şu an nasıl, uyum sağlayabilmiş mi, aile uyum sağlayabilmiş mi? Eğer her ikisi de birbirlerine uyum sağladılarsa uyumun sonunda bir koruyucu aile sözleşmesi imzalıyoruz kendileriyle valilik onayıyla.
1: Evet. Peki Batman özelinde biraz konuşalım isterim.
0: Evet.
1: İlimizde koruyucu aile hizmetlerine ilgi nasıl efendim? Son yıllarda başvurular ve farkındalık konusunda nasıl bir tablo var?
0: Yani şöyle söyleyeyim, eskiden 2-3 tane ortalama aylık pardon yıllık çocuk yerleştirilirken biz 2005 yılı içerisinde toplamda 12 tane çocuk yerleştirdik. Hani sayı tabii ki de artıyor, ilgi de artıyor.
1: Evet.
0: Fakat hani böyle birazcık dini anlamda işte mezhepsel çatışmalardan dolayı biraz ailelerimiz geri planda kalıyor. Biz anlattıkça, her yere ulaştıkça ailelerimizin de ön yargılarını kırmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Batman'da da şu anda 23 tane koruyucu ailemiz var ve yanlarında 30 tane çocuğumuz hizmet görüyor. Ayrıca bir tane çocuğumuzla uyum süreci içerisinde ailemizin yanında hani uyum sürecini tamamladı. Umarım bugün onun koruyucu aile sözleşmesini imzalayacağız.
1: Umuyoruz efendim.
0: İnşallah,
1: Tabii
0: evet.
1: bu süreç sadece çocukların hayatına dokunmuyor elbette. Ailelerin de hayatına dokunuyor.
0: Kesinlikle.
1: Koruyucu aile olan vatandaşlardan aldığınız geri dönüşlerde sizi böyle en çok etkileyen duygu ve hikayeler neler oluyor?
0: Yani biz de tamamen burada mesleki doyum yaşıyoruz gerçekten. Çünkü ailelerimizin o kadar güzel geri dönüşleri var ki. Hani şöyle söyleyeyim, bir örnek vereyim. Bir tane ailemiz vardı. Hani çok severlermiş birbirlerinin işte doğum günlerini kutlarlarmış. İşte hani hiçbir özel günü kaçırmazlarmış. Biz yanına çocuk yerleştirdikten sonra her şeyi unutmuşlar. Diyorlar ki hani bu çocuk tamamen bizim hayatımızın merkezi oldu. biz artık ondan başka bir şey düşünemiyoruz. O çocuğu gerçekten hani sürekli koruyup kollamak istiyoruz. İşte işten çabuk gelmek istiyoruz. İşteyken sürekli görüntülü arıyoruz. Gerçekten o kadar güzel geri dönükler alıyoruz ki hani bu da bizim mesleki anlamda olsun, insani anlamda olsun çok fazla doyum sağlamamızı neden oluyor.
1: Evet efendim. Tabii farkındalık çalışmaları da önemli. Yani her geçen günde bunun önemi artıyor. Koruyucu aile sayısının artması için kurum olarak hangi tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyorsunuz efendim sizler?
0: Görebildiğimiz her topluluğa koruyucu aileyi anlatmaya çalışıyoruz. Hem kurumlara gidiyoruz, kurumlarda personellere anlatmaya çalışıyoruz. İşte kurslara gidiyoruz, kurslarda anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Onun dışında belki görmüşsünüzdür gazete haberi falan da olmuştu. İşte Malabadi Köprüsü, Hasankeyf gibi bizim değerli yerlerimizi Haydi Batman, koruyucu aile olalım pankartı asarak hani farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. AVM'lerde aynı şekilde stand açıyoruz. İşte kalabalık görebileceğimiz, ulaşabileceğimiz bütün insanlara ulaşmaya çalışıyoruz açıkçası.
1: Koruyucu aile olmayı düşünen tabii ancak süreç hakkında tereddüt yaşayan vatandaşlar var elbette.
0: Elbette, evet.
1: Onlara vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır efendim? Ne söylemek istersiniz onlara?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani tabii ki bizimle konuşmadan, tamamen bilgi almadan hani kafalarında hep soru işareti olacaktır. Ev devletten koruyucu aile olmak için başvuruda bulunabilirler. Ama o hani başvuruda bulundum diye koruyucu aile oldum anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: Biz o kişileri arıyoruz. İşte kafalarında nasıl tereddüt varsa, ne gibi soru işaretleri varsa onların hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Ve eğer hani tamam diyorsa aile, çağırıyoruz il müdürlüğümüze, öyle aşamaya öyle devam ettiriyoruz. E-Devlet'ten başvuru yapmaktan kaçınmasınlar. Hani E-Devlet'ten başvuru yapmak koruyucu aile olduğum anlamına gelmiyor. Tamamen kafalarındaki soru işaretlerin giderilmesini sağlıyor biz onlara ulaştığımız için.
1: Evet. Yani şunu da düşünmek gerekiyor. Belki şey düşünüyor olabilirler aileler. Ya işte kendi çocuğumuz gibi olmayabilir, şöyle olur gibi ama mesela geçtiğimiz Babalar Günü'nde ben bir program hazırlamıştım. Koruyucu aileden bir arkadaşımızı, siz gibi değerli bir konuğumuzu davet etmiştik. Babaların ne hissettiğini aslında onunla konuşmuştuk biraz. Anneler Günü'nde yine koruyucu aileyi konuştuk. Gerçekten anne ve baba olarak hissediyor insanlar. Allah'ın bir emaneti olarak hissediyorlar o evlatları dediğiniz
0: Kesinlikle,
1: gibi.
0: evet.
1: Ve bu sevgi bağı hem çocuğun hem de ailenin aslında çok daha farklı bir hayata bakışınızı da sağlıyor. Daha mutlu olmasını, daha huzurlu olmasını sağlıyor, değil mi efendim?
0: Evet, kesinlikle. Ve şöyle de söyleyeyim size, hani bazen ailedeki büyükler de karşı çıkabiliyor. Hani koruyucu aileye, ailenin yanına çocuk yerleştikten sonra karşı çıkan herkes daha fazla çocuğu sahipleniyor, daha fazla koruyor. Gerçekten hani bunu gözlerimizle şahit oluyoruz ve hiçbir farkı olmuyor kendi çocuklarından, biyolojik çocuklarından. Aksine daha fazla üzerine titriyorlar. Hatta bu kadar titremeyin, eşit tutun diyoruz ama onlar da her halükarda daha fazla sevmeye çalışıyorlar.
1: Evet. Peki bunun bir şeyi var mı? Çocuklarda bir yaş kriteri var mı efendim? Sanırım 18 yaşına kadar destek olunabiliyor bu
0: 18,
1: konuda.
0: 0-18 yaşına kadar destek olunabiliyor. Hani böyle kesinlikle bir ayrım yok ailelerde ama genelde çocuğumuz 18 yaşına gelene kadar annemizin 65 yaşını geçmemesine özen gösteriyoruz. Çünkü mesela bebek yetiştirdiğimiz kişinin yaşının çok böyle büyük olmamasına dikkat ediyoruz. Atıyorum 55 yaşı gibi.
1: Evet, bu konuda mesela koruyucu aile konusunu konuştuğumuzda da genelde şunu da duyuyorum. Çocuk 18 yaşından sonra da aileye sahip çıkmaya ve birlikte o aile kültürünü
0: Kesinlikle.
1: yaşatmaya devam ediyorlar. Bu da muhteşem bir şey tabii ki, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Zaten hani o kadar sahipleniyorlar ki aileyi. Kesinlikle aileden uzağa gitmiyorlar. Bir üniversite sürecinde hani gidiyorlar evet ama sonra tekrardan ailenin yanına geri dönüyorlar.
1: Evet. Ya bu çok önemli bir sevgi bağı ve bu konuda da devletimiz gerçekten aileye çok ciddi desteklerde bulunuyor. Tekrar tekrar bunu söylemiş olalım çünkü belki ekonomik
0: Kesinlikle.
1: tereddütler de yaşıyor olabilir insanlar ama gerçekten devletimiz bu konuda destek oluyorlar.
0: Kesin. Maddi olarak her türlü desteği sağlamaya
1: Evet,
0: çalışıyoruz.
1: bunu da belirtmiş oldum tekrar tekrar. Sağ olun efendim Sayın Coşkun Su, yine çok kıymetli bir
0: Çok
1: bilgi
0: teşekkür ederim
1: paylaştınız bizimle.
0: Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum bu gün vesilesiyle bizi kabul ettiğiniz için. Çok
1: Estağfurullah, rica
0: teşekkür
1: ederiz
0: ederim.
1: efendim. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Umarım çok başarılı olursunuz ve çok fazla insana dokunmuş olursunuz bu yaptığınız işle elbette.
0: Umarım.
1: Sağ
0: Çok
1: olun, var
0: teşekkür
1: olun.
0: ederim. Sağ olun. Size sağ olun. İyi günler.
1: İyi günler efendim. Efendim, Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Biriminden Aile Sosyal Destek Uzmanı Nesibe Coşkun Su bizimle birlikteydi. Çok çok teşekkür ediyoruz ve kendisiyle koruyucu aile gününde koruyucu aile konusunu konuştuk. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Atiye dinleyeceğiz. Yanlışsın diyecek.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

Takvim yaprağında bugün 30 Haziran 2026 günlerden Salı. 1448 Hicri Muharrem 15, 1442 Rumi Haziran 17'deyiz. Günün kısalması yok efendim bugün. Yine günde saat değişimi olmamış. Bugün Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 106. kuruluş yıl dönümü ve takvim yaprağının ilk sayfasında şöyle bir bilgi paylaşılmış. Ebeveynlerden ayrı büyüyen öksüz yuvalarındaki çocukların boş vakitlerinde uğrayıp kendilerine sıcak ana sevgisini verebilecek, onlarla konuşacak analarına ihtiyaçları var diyor takvim yaprağının ilk sayfası. Ve arka sayfaya baktığımızda günün tarihi 30 yıl önce bugün 30 Haziran 1996 Hacı Bayram Veli'nin 16. kuşaktan torunu Büyükelçi Fuat Bayramoğlu İstanbul'da

yazardı. Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiştir kendisi. Dediğimiz gibi 105 yıl önce bugün 30 Haziran 1921'de Atatürk'ün öncülüğünde kurulan kamu yararına çalışan bir kuruluştur. Çocuk Esirgeme Kurumu, ondan da bahsetmiş olduk. Ve günün tarihi 92 yıl önce bugün 30 Haziran 1934 demir yolları Elazığ'a vardı diyor takvim yaprağının arka sayfasında. Ve günün yemek listesini aktaralım sizlere. Efendim, günün yemek listesinde etli türlü var, arpacık pilavı var, salata ve meyve var. Şimdi ise Serdar Ortaç dinleyeceğiz. Sana değmez diyecek.

0: Efendim, tadı damağımda köşemizde bugün mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden hem pratik hem de doyurucu bir ana yemek olan patates oturtmasını konuşacağız. Yumuşacık patatesleri, nefis kıymalı harcı ve fırından çıkan o mis gibi kokusuyla sofralarında böyle yıldızlarından biri olan patates oturtması yemeğini konuşacağız. Dediğimiz gibi tüm püf noktalarıyla konuşmaya çalışacağız. Şef aşçı Emine Kartal Kanat'la birlikte. Sayın Kartal Kanat, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Ahmet Bey. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Şimdi patates oturtmasını konuşacağız. Mutfağımızın sevilen klasiklerinden bir tanesi patates oturtması. Evet. Öncelikle bir hikayesi var mıdır bu yemeğin?
1: Tabii ki Ahmet Bey, oturtma yemeği, oturtmaya musakka da deniliyor. Musakka ile oturtma çok benzer yemekler.
0: Evet.
1: Aralarında küçücük bir fark var. Oturtma, sebzenin bütünlüğü oldukça korunmaya çalışılır. İri parçalıdır sebzeler ve sırayla dizilir. Musakka da sebzeler daha küçük doğranır.
0: Evet.
1: Oturtma, efendim, Osmanlı mutfağından gelen bir yemektir. Türk kültürüne ait, Anadolu kültürüne ait bir yemektir. Bu birçok sebzeyle yapılabiliyor Ahmet Bey. Örneğin patatesle, tabakla mevsiminde, patlıcanla oturtma yapılır. Patates zaten Osmanlı mutfağına, Anadolu'ya daha doğrusu, çok geç gelmiştir.
0: Evet.
1: 1800'lü yılların sonunda gelmiştir. Kökeni Amerika'dır çünkü oradan Avrupa'ya, Avrupa'dan bizim topraklarımıza ulaşmıştır. Halkımız zaten oturtma yemeğini çok benimsemiş, sevmiş, çok güzel bir ev yemeği olarak yapılan bir yemek olduğu için patates de görünce ve patates sebzesini çok sevince ikisini birbirine uyarlamışlar.
0: Evet.
1: Ve ortaya patates oturtma yemeği çıkmış. O günden beri de severek yapılan, tüketilen bir yemek.
0: Genelde de ama bu oturtma konusunda patates oturtmayı daha fazla duyuyoruz sanki, değil mi?
1: Tabii. Çünkü patates her mevsim olabilen bir sebze. Yani kışın tamam, şimdi bütün sebzeler var ama hala kışın mevsimde olmayan sebzeyi kullanmayan halkımız da var.
0: Evet,
1: insanlarımız
0: evet.
1: var.
0: Evet.
1: Patates her mevsim çok kolaylıkla bulunabilen, herkesin evine ekonomik anlamda da çok kolaylıkla girebilen bir sebze.
0: Ve çok da lezzetli.
1: Her evde. Tabii ve çok lezzetli. Zaten patates Anadolu'ya geldiği zaman buradaki halk tarafından, insanlar tarafından çok sevilmiş. Nişastalı yapısıyla çok lezzetli gelmiş.
0: Evet.
1: Hemen onu alıp oturtma yemeğine uyarlamışlar. Patatesin birçok yemeği var. Gerçi ben patates memleketinden geliyorum. Yani benim memleketim Konya.
0: Konya, evet.
1: Konya'nın bir köyünde yaşıyorum ve o köy patatesiyle ünlü bir köy bütün Konya'da. Bir sürü çeşidi yapılır. Patatesten höşmerim bile yapılır bizim orada. Düşünün
0: evet.
1: artık.
0: Ben de üniversiteyi Konya'da okuduğum için biliyorum az çok. Patatesle
1: evet.
0: haşır neşir
1: patates.
0: Olan insanlar çok fazla. Evet. Evet.
1: Evet. Her şey yapılır. Yani gün sofralarına çeşitli salatalar yapılır. Anadolu halkı patatesi çok sever.
0: Evet, evet.
1: Bu yemeği de uyarlamışlar. Çok da sevilerek tüketilen bir yemektir.
0: Evet, efendim.
1: Ben bugün klasik bu kat kat dizilen oturtma yemeğinin biraz bir iki farkla, kendi babaannemden öğrendiğim şekliyle sizlere vereceğim bu yemeğin tarifini.
0: Evet,
1: umarım beğenirler dinleyicilerim.
0: Tabii ki beğeneceklerdir diye düşünüyorum ben de. Öncelikle isterseniz malzemelerle başlayalım, ardından yemeği
1: tabii.
0: konuşalım. Buyurun efendim.
1: Tabii ki. Patates oturtmamız için malzemeler çok fazla değil, az malzememiz var. Şunlar: 4 adet orta boy patates, 1 adet yine orta boy kuru soğan, 1 kase kurutulmuş yeşil biber.
0: Evet.
1: Bu kırmızı biber de olabilir, acı biber de olabilir. Zevklerine göre, neyi seviyorlarsa. 3-4 parça kurutulmuş domates, 200 gram kadar kavurma, 1 dolu yemek kaşığı domates ve biber karışık salça, 1 yemek kaşığı dolu affedersiniz, tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, baharat olarak da pul biber, tuz ve karabiber. Pul biber ve karabiber, o da yine isteğe bağlı. İsteyen pul biber de kullanabilir, isteyen karabiberle beraber ikisini de kullanabilir.
0: Evet.
1: Malzemelerimiz bu kadar. Basit ve az malzemeli bir yemek zaten.
0: Evet efendim. Yapımına evet. da yavaş yavaş geçelim isterseniz.
1: Peki. Yapımı öncelikle ön hazırlıklarla başlıyoruz Ahmet Bey. Patatesleri yıkayıp soyalım ve halka halka, çok kalın olmayacak şekilde patateslerimizi doğrayalım. Bir suyun içine alalım, kararmasınlar, kenarda beklesin.
0: Evet.
1: Efendim, kuru biberlerimizi elimizle hafiften şöyle ufaltalım. Çok böyle ufaltmayacağız ama böyle parmak ucumuz büyüklüğünde elimizle kıralım kuru biberlerimizi. Kuru domateslerimiz de aynı şekilde. Onları da birkaç parçaya bölelim. Soğanımızı ince ince yemeklik şekilde doğrayalım. Şimdi ön hazırlıklarımız tamam. Yemeğin ikinci aşamasına geldik. Bir büyük boy bir tavanın içine tereyağımızı ve zeytinyağımızı alalım ve ocağa tavamızı bırakalım. Yağımız eridiği zaman içine ince ince doğradığımız soğanlarımızı ekleyelim. Soğanları kısık ateşte, çok harlı ateşte değil, ortada değil, kısık ateşte yavaştan yavaştan hafif karamelize olacak şekilde pişirelim soğanlarımızı. Şimdi tereyağının içinde olduğu için hızlı ateşte pişirirsek yağımız yanar. O yüzden yavaş ateşte karıştıra karıştıra soğanlarımızı
0: Evet.
1: kavuruyoruz. Bu arada patateslerimizi de bir süzgece alalım. Suyunu süzsünler, suyundan arındıralım. Soğanımızı kavurduk. Daha sonra salçamızı içine ekliyoruz. Ve 2-3 dakika kavurmaya devam ediyoruz. Salça kokusu çıkana kadar kavuralım. Efendim, sonrasında elimizle kırdığımız kuru biberler ve kuru domatesler var. Pişer mi acaba diye düşünmesin dinleyicilerimiz. Pişecek bunlar. Zaten eğer organik kuru biber ve kuru domatesse pişmesi 5 dakika sürer.
0: Evet.
1: Bunları da ekleyelim salçalı sosumuzun içine. Bir iki kez daha karıştıralım. Kavurmamızı eklemiştik. Onu söyledim mi bilmiyorum. Unutmuş olabilirim. Kavurmamızı da ekliyoruz. Sosumuz hazır. Sadece baharatları, tuzu ve patatesi dışarıda kaldı. Sosumuz hazır. Ondan sonra baharatlarımızı ekleyelim kararımızca. Tuzunu verelim.
0: Yine sosuna ekliyorsun bunların hepsini, değil mi efendim?
1: Evet,
0: Evet.
1: tavanın içinde sosun içine ekliyoruz.
0: Evet.
1: Yani patates dışında ne varsa içine ekledik ve bir yandan kavurmaya devam ediyoruz. Burada amaç baharatların, işte kurutulmuş sebzelerin, salçanın, soğanın ve kavurmanın asıl etin tadının birbirine iyicene geçmesini sağlamaktır. Güzelce bunları kavurduk, harmanladık çok fazla yakmadan. En son burada bir fark. Normalde patatesler çiğden ya da kavrularak tepsiye dizilir Ahmet'te.
0: Evet.
1: Biz benim öğrendiğim şeklinde, babaannemden öğrendiğim şekilde biz bu sosun içine patatesleri çiğden, yani kavurmadan, kızartmadan, önceden bir ön pişirme yapmadan çiğden patatesleri bu sosun içine ekleyelim ve tavamızı ocaktan alalım. Ocaktan aldıktan sonra bu sosla beraber şöyle bir çevirelim. Patatesler iyice sosa bulansınlar. Yemeğimiz hazır sayılır. Şimdi son aşamaya geçtik. En son fırında pişireceğimiz fırın kabının içine efendim bu karıştır.

0: yaptığımız, yani salçasını, sosunu, patatesini hepsini birbirinin içine geçirdiğimiz yemeğimizi güzelce aktaralım ve bir kaşığın arkası yardımıyla yemeğimizin üzerini güzelce düzleyelim. Kenarını, kıyısını, üstünü düzeltelim, düz olsun. Hafiften şöyle bastırarak. Tavamızda kalan sos bulaşığıyla da çok az bir suyu, bir çay bardağı kadar olabilir. Yine ocağa alıp o suyu kaynatalım sos bulaşığıyla beraber. Sonra fırın tepsimizin üzerine, yani koyduğumuz yemeğimizin üzerine bu kaynamış suyu gezdirelim. Hiç susuz bırakırsak fırına atacağımız için sebzelerimiz ve yemeğimiz yanabilir. Birazcık su eklemek durumundayız. Suyuna bakarlar, azsa biraz daha ekleyebilirler. Onu da ekledik. Daha sonra ıslatıp buruşturduğumuz bir pişirme kağıdını yemeğimizin üzerine, tepsimizin üzerine serelim ve önceden ısıttığımız 190-200 derece alt üst veya fanlı ayar fark etmez ısıttığımız fırınımızın içine tepsimizi gönderelim. Ne kadar pişecek diye merak eden dinleyicilerimiz için söylüyorum. Bu değişebilir patatesin cinsine göre, kalınlığına göre doğradığımız dilimlerin. Patatesleri kontrol edelim bir süre sonra. Eğer çatalımız patatese giriyorsa, yani patatesimiz pişmişse, yemeğimiz pişmiş demektir. Zaten diğer malzemeler tavada piştiler.
1: Evet, onlar pişmişti zaten.
0: Tabii tabii onlar zaten pişmiştiler. Fırından almadan yemeğimizi 5 dakika önce üzerindeki yağlı kağıdı, pişirme kağıdına çekelim. Hafif şöyle üzerindeki kırmızılık da artsın. Yemeğimizi çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirip sıcak sıcak servis edelim. Deneyenlerin ellerine sağlık diyorum.
1: Evet, ellerine sağlık tabii ki. Özellikle patatesin pişme kısmı çok önemli çünkü patates evet diyoruz çok lezzetli bir yiyecek ama pişmediğinde de gerçekten yemeği bambaşka bir hal alabiliyor yemekler.
0: Tabii.
1: Kötü bir hal
0: O yüzden.
1: alabiliyor. O yüzden patatesin pişmesi çok önemli değil mi efendim bu süreçte?
0: Tabii, kontrol edeceğiz.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: fırınımızın kapağını açalım. Elimize bir çatal alalım. Yemeğin kenarından şöyle bir dokunduralım.
1: Ara
0: Eğer
1: ara
0: patatesimiz
1: evet.
0: güzelce dağılıyorsa, yani çatalımızı vurduğumuz zaman eğer ikiye parçalanıyorsa, tamam pişmiş demektir. Çıkarabiliriz. Şimdi normal orijinalinde Ahmet Bey, önceden patates hafiften kızartılıp da dizildiği olur. Çiğden de dizildiği olur. Biz bu benim farklı bir yöntemim. Ben böyle öğrendim bu tarifi, o yüzden farklı bir şekilde dinleyicilerimize iletmek istedim.
1: Evet, yapanlara afiyet olsun efendim. Öyle diyelim. Yanında
0: Evet.
1: peki ne tavsiye edersiniz?
0: Yanında eğer kış günü ise, şimdi yaz ve kış ayrı. Çünkü bu sıcak bir yemek ve etli bir yemek, ağır bir yemek sayılır yani. Eğer kış günü ise yanında makarna ve ayranla efendim pilav da olabilir. Pirinç pilavı olur, bulgur pilavı olur.
1: Evet.
0: Eğer yaz günü ise, bu yemeği yapmışsak yaz günü ise, yanına hafif bir yaz salatası veya yanına böyle salatalıklı bir cacık güzel gider.
1: Evet, çok güzel olur
0: Hı
1: diye düşünüyoruz biz de.
0: hı.
1: Birçok dinleyicimiz de
0: Evet.
1: muhtemelen acıkmışlardır. Onlara da
0: Evet,
1: yapıyorlarsa,
0: öyle
1: yaptılarsa
0: zaten.
1: afiyet olsun diyelim efendim. Sayın Şef Aşçı Emine Kartal Kanat, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun efendim. Hoşça kalın. Efendim Şef Aşçı Emine Kartal Kanat konuğumuzdu. Patates oturtmasını konuştuk kendisiyle. Şimdi ise müzik zamanı diyelim. Mithat Körler, Güneşimi Kaybettim diyor.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kıymetli dinleyenler, bugün programımızın artık sonuna doğru gelirken Necati Cumalı'ya ait bir şiirle toparlayacağız programımızı. Ama ondan önce bir eserimiz var elbette. Eserimizi de dinleyelim. Yoncan Ödi ve Murat Güneş seslendiriyor. İncir Ağacı.

Kıymetli dinleyenler, biraz önce bahsettiğimiz gibi programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Necati Cumalı'ya ait bir şiirle sizlere ulaşacağız. Ruhumuza güzel dokunuşlarda bulunması dileğiyle aşkın en güzel yönü

Aşkın en güzel yönü, belli bir başı vardır, belli bir sonu. Sakınır bitkiler gibi büyütürüz, açtığını görürüz, derken solduğunu. Dere tepe düz sürdüğümüz tımarlı atlarımız, varır uzun bir kışa girer, salar tüyünü. Çizgiyi geçtik mi geçtik, sen yalnız, ben yalnız. Ondan öte ne dargın ne barışık. İki aşk gölüsüyüz, salt iki tanıdık. Ah bitti, bitti. Bil ki bitti artık. Binde bir, bir yerde karşılaşırsak, iki ölü gibi, o da belki selamlaşırız. Efendim, Necati Cumalı'nın dizelerinin müzikle can buluşuna tanıklık edelim şimdi de. Derya Köroğlu seslendiriyor. Göç.

Efendim, böylelikle programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Teknik Masa'da Ercan Yaşar vardı. Ve sunumda ben Ahmet Oğuz Gözel. Son eserimiz ise Göksel'den geliyor. Olmaz mı diyor. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO'nun hayati ve kritik başlıklarının tam kalbinde duran bir devlettir, dedi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında

0: aslında sadece ateşkesin değil barışın sağlanmasına temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu.
1: Son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemli olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonla görüştü. Liderler iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Liderler, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Bu doğrultuda karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Görüşmede ayrıca bölgesel barış çabalarına da işaret etti. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi arttı. İş gücü de aynı dönemde 293 bin kişi yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan yükselişle %52,8 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar değerlendirildi. Katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek dönem beklentileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
2: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İİT üyesi 57 ülke, dünya nüfusunun yaklaşık 1/5'ini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ile 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var. Türkiye olarak ekonomik ve ticari işbirliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki çabalara öncülük eden bir ülkeyiz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara

0: Da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi ittifakın önemli bir eşikte olduğunu belirtti. NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO'nun hayati ve kritik başlıklarının tam kalbinde duran bir devlettir, dedi.
1: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyledi. Katil İsrail, mazlumların kanıyla beslenen emperyalist bir sömürge düzeniydir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor ifadelerini kullandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Netanyahu ve tetikçi avanesi, kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık, eski medya AŞ yönetim kurulu başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı. İddianamede örgüt yönetici olarak adı geçen Ongun hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçlama bulunuyor. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Çok yönlü teknik takip çalışmalarının ardından 11 ilde operasyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koruyucu aile gününü kutladı. Gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne babalarımızın gününü tebrik ediyorum, dedi. Emine Erdoğan mesajını en sosyal hesabı üzerinden paylaştı. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin 10 ileri teknolojide uzmanlaşmış birimle hizmet vereceğini söyledi. Bilim ve teknolojinin buluştuğu stratejik bir yenilik platformu olarak faaliyet göstereceğini belirtti. İşkur'la basın ilan kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe istihdam ve iş gücünün geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işbirliğinin önemini vurguladı. Protokol sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek nitelikte, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık, dedi.
2: Bilgi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklar?

0: Yani toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğer eğitim öğretim de tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımıza bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyıl Marif modeli buradan ortaya çıktı. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Programlarımızı yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı devam ediyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detayları ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak, ortak bir askeri mekanizma kuracak. Moskova-Kiev hattında çatışmalar devam ediyor. Rus güçler Ukrayna'da 4 kente hava saldırısı düzenledi. 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 47 kişi de yaralandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO'nun hayati ve kritik başlıklarının tam kalbinde duran bir devlettir, dedi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Brezilya 1-0 geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Paraguay Almanya'yı eleyerek Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Güney Amerika ekibi normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta rakibini seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup etti. Son 32 turunda geçtiğimiz Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas, Hollanda'yı elemeyi başardı. Mücadelenin son anlarında attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kalan Kuzey Afrika ülkesi 3-2 biten penaltı vuruşları sonunda adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Hatay 32, Çanakkale ve Adana 35, İzmir ve Muğla 36, Antalya 37, Samsun 30, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrol olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesini

0: başladı. Program yapımcılarımız Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray, teknik yönetimde Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdan eşlik edeceğiz size. Bugünkü programımızda edebiyat konuşacağız. Çocuk edebiyatı, nitelikli çocuk kitapları ve konuğumuz çocuk kitabı yazarı Pelin Güneş'in yazarlık serüveni üzerine sohbet edeceğiz. Elbette kitaplarla çocukların dünyası büyür, hayal gücü ve dil becerileri gelişir. Çocuk edebiyatı eğlendirmenin yanında çocukları düşündüren, sorgulatan, empati kurmayı öğreten ve yaşamını anlamlandırmaya yardımcı bir alan. Nitelikli çocuk kitapları okuma alışkanlığının temelini oluşturuyor aynı zamanda. Çocukların kültürel, sosyal, duygusal gelişimlerine de önemli katkılar sağlıyor. Biz de bugün konuğumuzun yazarlık hikayesinden bahsedeceğiz. Neden çocuklar için yazdığından, çocuklar için yazmanın getirdiği sorumluluktan, esin kaynaklarından bahsedeceğiz. Kendisine çocuk kitaplarındaki dil, hikaye ve resimlerin önemini ve birbirini nasıl desteklediklerini, Türkiye'deki çocuk edebiyatının genel durumunu, ekran bağımlılığının kaçınılmaz olduğu günümüzde çocuklarımızın kitap okumaları için yapabilecekleri ve kendisinin gözünden günümüz çocuklarının farklılığını konuşacağız. Elbette ki süremiz el verdiğince hemen konumuza da bir merhaba diyelim. Çocuk kitapları yazarı Pelin Güneş, merhaba, hoş geldiniz programımıza, canlı yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok keyifli bir konu aslında ama öncelikle sizi tanımakta fayda var. Bu usta kalemin elinden çünkü çocuklar için o cümleler, o hikayeler çıkıyor. Sizin yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Özellikle çocuklar için yazmaya nasıl karar verdiniz? Neler, kimler etkili oldu bu süreçte size?
1: Yani bütün aslında olay galiba yaratıcı olmanın dayanılmaz keyfi, zevki ve bunu hayatınıza yansıtmak, yaptığınız işte bulmak istiyorsunuz. Bu yazar arkadaşlarımızla hep konuştuğumuz bir konu. Biz bunu öncelikle kendimize iyi gelsin diye yapıyoruz. Çünkü o dünyada olmaktan zaten iyi okuyucularız. Okumanın tadını almış insanlarız. Ve o kitapların verdiği farkındalıkla, çağrışımlarla biz artık kendi hikayelerimizi kurgulamaya başlıyoruz. Bunun eğitimini almadım. Başka bir alanda eğitim aldım. Ben siyaset bilimi kamu yönetimi mezunuyum.
0: Yani didaktik bir alandan çocuk edebiyatına evet. Nasıl geçiş yapıldı?
1: Ve bir sürede öyle biraz hesap kitapla ilgili bir işte çalıştım ama olmadı. Yani ben ortaokuldan bu yana işte kısa hikayeler yazan, edebiyatı çok seven öğretmenlerimin de bunda etkisi çok büyüktür. Sait Faik'le, işte Cevat Şakir'le, Orhan Kemal'le, Firuzan'la haşır neşir olmuş bir insanım ve benim en sevdiğim ders zaten edebiyattı. Dolayısıyla kendi küçük çabalarım, işte denemelerim falan hep oldu. 2003 yılında TÖDEM Yayın Evi'nin açtığı yarışmaya katıldım. Çocuk öyküleri yarışması. Orada mansiyon aldı dosyam. Ama o zamana kadar da hiç çocuklar için bir şey yazmamıştım. Yani
0: bu yarışma çıktıktan sonra mı siz bir hikaye yazıyorsunuz ve
1: evet, ben bunu afişi gördüm. Çok keyifliymiş
0: ne
1: dedim konu.
0: Neyi tekledi sizi diyelim?
1: Neyi tekledi? Yani çocuklarla aram iyi, hep iyiydi.
0: Hayır, o yarışmaya katılmaya. Çünkü sizin için bir dönüm noktası hayatınızda.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Öyle evet. Başladı. Yani yazıyorum, yazdıklarımı arkadaşlarım okuyor, evet. Gülüyoruz hep birlikte. Yani mizah yazmayı çok seviyorum ve nedense çocukla mizahı da çok yakın bulurum birbirine ve ben buraya güzel bir mizah dosyası yollayayım. Daha çok da böyle işte şeyi, Goskin'in Patırcık serisini çok severim. Ona yakın bir şey olsun diyerek böyle bir kısa hikayelerden oluşan dosya yolladım. Mansiyon aldı ve yayın evi dedi ki basacağız. Ha işte o zaman işler benim için biraz tedirgin edici bir hal aldı.
0: Bekliyor muydunuz peki? Yani
1: yok yani şaka gibi.
0: hala o yılları yaşıyorsunuz evet, şu an yayınımızda. Yani
1: çünkü herkes yazıyor, çiziyor.
0: Bir başarı elde ediliyor ama aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da beraberinde
1: evet,
0: getiriyor.
1: Evet, onu hiç pek tahmin etmedim. Ben yine evet. Böyle işin eğlencesinde derken ya nasıl yani şimdi basılınca hani binlerce ele ulaşmış olacak evet. Ve bu da işte başlıyor asıl yani
0: serüven
1: evet yoksa yazıyoruz, bir yerlere koyuyoruz, aile içinde paylaşıyoruz, bunlar hep keyifli taraflar

0: kendimizi sağalttığımız taraflar, ama bir
1: Kesinlikle.
0: başkasının eline ulaşacaksa artık o zaman işin içine
1: Kesinlikle.
0: sorumluluk da giriyor.
1: Şunu merak ettim. Şimdi sizin iş yerinizde bir potansiyel varmış zaten, ama bazı potansiyelleri o insanı rahatsız eder ve taşmak ister ya, sizde de öyle olmuş. Bu yarışma bir dönüm noktası, bir kırılma noktası olmuş hayatınızda. Fakat bu afişi gördükten sonra bu yarışmaya özel siz mizahi bir dil kullanarak kısa öyküler, hikayeler yazmış, göndermişsiniz. Ama bize anlattığınız daha geçmişe gidiyor bu yazımlar. İşte çevrenizle paylaştığınızı, çevrenizi güldürdüğünüzü,
0: Evet.
1: çok beğendiklerinizi, iyi geri dönüşler aldığınızı bizimle paylaştınız. Neden geçmiş yazdıklarınızı göndermediniz de yeniden yazdınız?
0: Onların içinde yani şimdi şartnamede hani çocuğa
1: Yaş diye bir
0: yakın
1: şey
0: ve
1: mi
0: evet
1: vardı?
0: yaş grubu verilmişti. Bazı özellikler isteniyordu. Yani artık bir çocuk edebiyatı yarışmasıydı bu. O yüzden ona göre düzenlemek gerekiyordu. Ama
1: Evet.
0: bana söyledikleri çok ilginç bir şey var. Yıllar sonra paylaştı jüride olan beyefendi. Aslında dedi yazdıkların seçilmeyebilirdi dedi. Yani edebi olarak çok böyle öne geçmiş bir dosya değildi dedi. Niye seçtiniz o zaman dedi. Neydi? Gelen 300'e yakın dosyanın
1: Evet.
0: %90'ı dramdı dedi.
1: Sizin mizahi
0: Mizahtı.
1: yönünüz sizi öne
0: Evet.
1: çıkardı.
0: Mizahtı ve
1: Aa,
0: mizah çok az
1: evet.
0: yazılıyor. Yani bu neden böyle bilmiyorum ama benim çocukluğumda da hatırladığım yani şu Kemalettin Tuğcu'dan
1: Tabii.
0: tutun. Pek çok hani bizim işte Ömer Seyfettin, yani bizim ilkokulda okuduğumuz kitapların çoğunda da dram
1: Aslında doğru
0: hakim.
1: söylüyorsunuz. Yani şöyle bir ben de bir geçmişe gittim, okuduklarıma baktım. Ağırlıklı olarak bir dram var. Hani mizahi dil deyince çok nadir aklıma geldi
0: Ya da kara
1: açıkçası. Ya da
0: mizahtır
1: kara
0: yani.
1: mizah. Evet, evet. Peki, evet mizahi bir dil var ama ciddi bir mevzu olan sorumluluk da beraberinde geldi bu yarışma sonrasında. O sorumluluğu kuşanarak nasıl ilerlediniz? Nasıl devam ettiniz?
0: Dediler ki evet artık bir kitabım var. Ben yani hala kendimi yazar demiyorum. Ben yazıyla ilgilenen amatörüm yani, yol boyunca böyle. Bu yol nereye kadar giderse gidecek. Çünkü çok büyük ustalarımızın yanında yani kendimi yazar diye adlandırmak bana zor geliyor.
1: Tam yeri gelmişken lütfen devam edin ama sorumu cevaplamaya, hiç böyle eskiden beri öykündüğünüz çocuk kitabı yazarı var mı özellikle, ya da yazarları öykündüğünüz?
0: Gülten Dayıoğlu'nu çok severim hala da, yani o sağ olsun hep yanımızda olsun, çok iyidir dili, gözlemi, böyle hiç yani sırtını sıvazlar gibi anlatır çocuğa
1: Ay ne
0: öykülerini,
1: güzel, evet.
0: ve ilk okuduğum
1: Evet.
0: kitaplardandır Fadiş. Ben düşünün ki Batı Anadolu'da bir kasabada büyüyen bir çocuk olarak Doğu Anadolu'da bir köye bir gece at sırtında Fadiş'le gittim. Yani
1: Evet.
0: edebiyatın gücünü, yani
1: Müthiş bir
0: çocuk
1: betimleme.
0: edebiyatının gücünü
1: Evet.
0: orada çok hissettim ve yani zaten böyle sakin, çok da konuşmayı sevmeyen, sosyalliği de pek sevmeyen bir çocuktum. Kağıt, kalem, işte boyalar, elimle ve aklımla yapabileceğim her şey beni çok mutlu
1: Çok
0: ediyordu.
1: güzel.
0: Ve yazarlık buna çok uygun bir
1: Evet.
0: iş.
1: Evet, sonrasında nasıl devam ettiniz onu da
0: Yani
1: anlatmaya devam edin.
0: sonrasında
1: Çünkü hem işin içinde bir sorumluluk var, hem de hani bir de motivasyon da gerekli bu noktada, ve bu motivasyon sadece yarışmada bir başarı kazanmak olmasa gerek.
0: evet, sonra dediler ki yani biz çocuklarla bir araya gelmeni istiyoruz. Yani çünkü seni merak edenler var. İşte okullarda bu kitap okutuluyor. Gidelim oralarda sohbet et çocuklarla. Böylece okul etkinlikleri başladı. Onlar da çok keyifliydi. Değişik işte yaştan çocuklarla bir araya gelip öykülerimi konuşuyorduk. Birkaç sene sonra ikinci kitabım çıktı, arkasından işte üçüncü, böyle kitaplarımın sayısı arttıkça okur
1: Kitleniz de
0: kitlem de
1: arttı.
0: çoğaldı, yaş grubu genişledi. Güzel sohbetler ediyoruz. Okul kısmı da ayrı bir keyif.
1: Evet. Şimdi peki çocuklarla bir araya gelmek kısmını merak ettim. Size gelen, sizi zorlayan, terleten sorular oldu mu mesela? Hem de yaş grubundan şöyle de bahsedelim. Tabii her yaş grubu çocuğun soruları da farklıdır, geri dönüşleri de farklıdır kitaplarınızla ilgili. Benim önümdeki bilgiler

0: Yerde 6-8 yaş ve 9-12 yaş kategorileri var. Bunların dışında da varsa onları da alalım elbette.
1: Belki yani o sıkıldım iki hafta yokum o kitabım herhalde bir 13-14 yaşta okuyor. Ama bizim şöyle yani çocuk kitabı yazanların asıl hedefi yetişkinlerin de bunları okunması ve keyif alması.
0: Şahsi fikrim, ben çocuk kitaplarını okurken inanılmaz keyif alıyorum. Okuyorum da yani.
1: Evet
0: Gerçekten. Hatta
1: öyle
0: geçmişte
1: hepimiz.
0: okuduğum bir çocuk kitabını yeniden okudum. Terapi gibi oluyor. Şahsi fikrimi
1: Evet
0: paylaşayım
1: evet
0: burada.
1: doğru. Geçmişte okuduğumuz kitapları bu yaşta 40'ta, 50'de, 60'ta tekrar okumak bizde artık o yılların verdiği olgunlukla onlara başka gözlerden bakmamızı sağlıyor. Ben de arada öyle tekrar dönüp okurum.
0: Var mı böyle yine favori çocuk kitabınız? Hemen onu da sorayım. Yabancı olabilir, yerli olabilir.
1: Var.
0: Ya ne var mesela?
1: Matilda.
0: Matilda var. Bu sadece bu örnek olarak verebileceğiniz
1: Ya
0: herhalde.
1: şöyle mesela 5 tane sayacak olsam
0: Peter
1: Peter
0: Pan. Ay, evet.
1: Pan, küçüklüğümden Tom Sawyer'ı çok severim. Neden? Çünkü Tom Sawyer çok haşarı ve yani o işte benim gibi uslu bir çocuk için belki iyi bir şeydir yani kahramandır. Nasıl baş edilir hayatla işte biraz da haylazlık yapmak iyidir. Onu verdiği için Tom Sawyer'ı hep sevmişimdir. Pippi Uzun Çorap'ı hakeza o da öyle. Pıtırcık serisini çok severim. Sonra işte Küçük Kadınlar. Abi yani şimdi şöyle demek belki daha doğru. Çocuğa göre okuma yaşı da değişiyor. Bazen bakıyorsunuz 4. 5. sınıfta klasikleri okumaya başlamış. Çünkü
0: Var,
1: zaten
0: evet.
1: iyi bir okur. Yani 1'de 2'de artık o çok kısa sürede çocuk kitaplarını geçip
0: Klasiklere
1: edebiyata evet
0: geçiş
1: geçmiş,
0: yapılmış
1: klasik
0: oluyor.
1: edebiyata geçmiş.
0: Bu arada dinleyenlerimiz merak etmiş olabilir. Siz az evvel kitaplarınızdan birini örnek verdiniz. Sıkıldım 2 hafta yokum.
1: Evet.
0: Kitabın adı. 14 yaşındaki Toana'nın sıkıntısı büyük. Okul ortamından, özenti arkadaşlık ilişkilerinden, aile içi tartışmalardan bunalmış. Başarı kaygısı taşımaması, göstermelik sosyal ilişkilerden kaçınması ve hatta kitap seçimleri nedeniyle tepki çekiyor. Neyse ki bir seyahat daveti imdadına yetişiyor. Bazen uzaklaşmak iyidir. Dayatmalardan, zorlamalardan, klişelerden uzak kalmaya yarar. Yeni dostluklarla büyüdüğünün, olgunlaştığının farkına varır. Özgüvenle dolmanın tadını çıkarırsın. Bu kitabın arka kapağında yazıyor bu. Şunu merak ediyorum. Şimdi hem yaş kategorisini sorayım, hangi yaş aralığına hitap ediyor genel olarak, hem de siz çocuklarla bir araya geldiniz o süreçten sonra. Elbette ki çocuklardan da ilham alıyorsunuz. Bir geçiş
1: Evet.
0: dönemi de var. Yani yaşa baktığımız zaman öyle değil mi? Bir olgunlaşma, bir büyüme, bir ergenlik bile
1: O
0: diyebiliriz.
1: dönem zor.
0: Yani evet, zor. Yani yazar olarak da zor olmalı. Yani bu arka kapakta yazan sorunları ya nasıl bir dille ifade ettiniz ki çok olumlu geri dönüşler geldi. İşte yazarken çok zorlandınız mı? Burada nelere dikkat ediyorsunuz? Yani pedagojik açıdan da konuşmakta fayda var çünkü bunları.
1: Evet, bunu hep söylüyorum. Bir pedagog değilim, psikolog değilim. Mesela Fincan Teyze diye bir kitabım var. Paketli gıdaları falan eleştirir. Kimya mühendisi değilim, gıda mühendisi değilim. Ben sadece gördüğümü, gözlemlediğimi, kendi
0: Gözlemlediğinizi.
1: çocuklarım ve komşularım ve etraftan gördüklerimi yazmaya çalışıyorum. Ergenlik çok çok zor. Yaşayana da etrafındaki aile bireylerine de zor, başka bir dünyaya geçiş çocuklar için. O yüzden çok dikkat ediyoruz kırmamaya, onu işte yumuşakça anlamaya, böyle Miyase Sertborut'un güzel bir sözü vardır, merhamet yorgunluğu yaratmadan anlamaya diye. Bence bu çok önemli. Acımadan, kırmadan, merhamet etmeden ben seni anlıyorumu hissettirmek önemli. Bunu yakalamaya çalışarak
0: Emeğinize
1: evet.
0: sağlık. Yani demek istediğim bu aslında. Hani burada bir yönlendirme, işte bir rehber niteliği taşıma, işte bir şeyi dikte ettirme gibi bir şeyden ziyade, bir yazar olarak Pelin Güneş diyor ki çocuklara, işte 6-8 olabilir, 9-12 yaş olabilir, yetişkinler de olabilir. Ben sizin yanınızdayım. Ben sizin sorunlarınıza, dertlerinize ortağım, sevinçlerinize de ortağım. Onları da beraber yaşayabiliriz. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. Sizin bu değindiğiniz paketli gıdaları olsun, hani son yılların trend konuları, güncel konuları üzerine aslında böyle bir siz bunu kağıda döküp paylaşıyorsunuz.

0: yapıyorsunuz.
1: Evet ve
0: yani ben bu yönü bence çok kıymetli.
1: Bu kadar okul etkinliklerinde de şunu anladım ki yani sahneden hiç konuşmam. Birlikte olmak, onların belki arasında oturmak ya da dolanmak ve onlara da söz vermek, soru cevap şeklinde ilerlemek. Yani yanınızdayım. Birbirimizden sadece yaş olarak farkımız var. Çünkü kiminin olgunluğu beni de aşıyor. Bunu hissettirmek güzel iki taraf için de.
0: Ya çocukların soruları ve sohbetleri bence hani güldürmesinin yanında her zaman terletir de aynı zamanda. Çünkü salt gerçek düşüncelerini sorarlar, söylerler, paylaşırlar öyle değil mi?
1: Kral çıplak yani.
0: Kesinlikle. Peki. Pelin Güneş sohbetimize devam edeceğiz ama siz de biraz soluklanın. Kısacık bir müzik arası verelim. Tamam. Sonrasında devam edelim.
1: Tamam, peki.

0: ailece devam ediyor. Çocuk kitapları yazarı Pelin Güneş'le sohbetimize devam ediyoruz. Tabii Pelin Güneş, günümüzde çocuk kitaplarının geldiği noktayı da biraz konuşalım. Sizin de örnekleriniz ışığında elbette. Çünkü bazen hepimiz önce bir resme bakarız, önce bir görsele bakarız, sonra yazıyı okumayı tercih edebiliriz. Bu çocuklarda da böyle olabiliyor genel olarak. Biraz böyle sizin de yazdığınız o mizahi dili de işin içine katalım. İşte dil, anlatım, resim nasıl harmanlanıyor çocuk kitaplarında? Yanı sıra hani sadelik örnek verilebilir. Evet, bir resme bakıyoruz, rengarenk olabiliyor. Çok geçmiş yıllara gidecek olursak Cin Ali serisini konuşabiliriz. Evet. Ve içimiz açılır da, öyle değil mi? O sayfaya bakıp böyle içimiz açılır. Kırlardaki çiçek, ama bir çöp adam var orada, ama dünyaları anlatır. Evet, yani yanı sıra kullanılan değil, çok basittir ama çok derindir yani. Siz bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz, siz nasıl kullanıyorsunuz bu dili?
1: Valla sevgili Rasim Kaygısız'ın kızları Ankara'da işte o Cin Ali Müzesi'ni oluşturdular, iyi ki. Bambaşka bir zamana geçiliyor Cin Ali Müzesi gezilirken. Çünkü o her şey işte 50'ler 60'lardaki anlatım, çocuk kitabı, hecelerle eğitim falan, bambaşka bir dünya. Şimdi geldiğimiz noktada artık ya çok fazla yayın var, yayın evi var, çocuklara her konu hemen hemen anlatılıyor, anlatılmaya çalışılıyor, en zor konular bile. Ama ben mesela şey, sadelik konusunda şöyle bir gözlemim var. Yalın anlatım önemli.
0: Evet.
1: Ama bunda aşırıya gidildiği zaman soyuta kaçılmış oluyor. Ve soyut henüz soyut döneme geçmemiş çocuk için zor.
0: Kaç yaşında geçilir mesela, net bir şekilde geçer diyebiliriz çocuk için soyut düşünce?
1: Yani
0: mesela.
1: Şimdi masaldaki soyutu az çok kavrayabilir. Evet. Yani doğaüstü varlıklar, o gerçekte olmayacak olaylar, fantastiği falan, işte onu kavrar küçük yaşta da. Ama metaforları anlamakta zorlanır.
0: Sizin burada ifade etmek istediğiniz aslında o metafor.
1: Evet. Evet. Hani az kelimeyle, az resimle biz büyük şeyler vurgulayalım çabası olduğu zaman, bunun ipinin ucu kaçtığında çocuk için anlaşılmaz bir hale de gelebiliyor. Evet. O yüzden kararınca anlatım ve şey, resim olması taraftarım. Ne böyle resme boğulmalı ve yazıya boğulmalı. Bunun hep bir dengesi var ve zaten hani pedagoglar da işte yıllarca çalıştıkları için bizlere bu konuda önderlik de ediyorlar. Az yazıyla çok şey ifade edilebiliyor. Resmin önemi 6-7 yaşa kadar çok çok önemli. Sonra giderek azalıyor. Ama ben de mesela çok resimden hoşlanıyorum bu yaşımda. Hani yine kişisel zevklerle değişebiliyor.
0: Evet.
1: Ama tek şey, hani çok yalınlık bazen anlaşılmazlığı getirebiliyor.
0: Evet. Onun bir dengesi olması lazım diyorsunuz. Evet. Siz mesela programımızın başında da hani mizahi dili seviyorum dediniz, tercih ediyorum dediniz. Hani çok dramatik bir olay mizahi bir dille de dengeli bir şekilde anlatılabilir. Yani tezat kullanılan bir yöntem midir sizin yazılarınızda?
1: Evet. Tezat, sürprizli sonlar, şaşırtmacalar, çok ağır bir konudan bahsedilirken onu yumuşatacak, daha işte araya giriveren küçük diyaloglar, sevimli diyaloglar çocuk kitabında önemli. Tezata ben çok önem veriyorum. Şaşırtması açısından beklenmedik şeyler her zaman çocuğun hoşuna gidiyor. Mesela işte Matilda'da sıra dışı bir aile var. İşte dolandırıcı bir baba, bütün gün süslenip kağıt oynamaya giden bir anne, evde hiç ilgisi olmayan ve işte okuyan, öğrenmeye meraklı, bilgiye çok açık bir kız çocuğu. Yani tam tersi gibi, bize öğretilenin tam tersi gibi çocuk anne babaya mukayyet olmak ve onlara doğruyu anlatmak durumunda. Bu tezat çocuğun çok hoşuna gidiyor. Ya da Pippi Uzun Çorap'taki gibi, yani kendi başına ayakları üstünde bütün mahalleye işte lollipop dağıtır. Kaptan babası hep uzaklardadır ama o tek başına bir atı bile havaya kaldıracak güçtedir. Bunu görmek çocuğa işte, hani bu dünyadan uzaklaştırıyor edebiyat deriz yani, çocuk
0: Evet.
1: edebiyatında da onu alıp başka bir evrene götürecek kitaplar hoşuna gidiyor. Bir de yetişkin edebiyat için şöyle bir söz vardır. Normal ve sıradan ailelerin öyküsü yoktur. Sıra dışı
0: Ailelerin öyküsü
1: ailelerin
0: vardır.
1: öyküsü vardır diye, o sıra dışıyı, ya sıradanın içindeki belki sıra dışını
0: Evet.
1: bulup çıkarmak
0: Evet.
1: önemli.
0: Hakikaten kıymetli. Benim dikkatimi çeken bir husus da şu oldu eserlerinize baktığım zaman.

0: çok da merak ediyorum. En kısa zamanda okuyacağımı da sözünü vererek. Şakacık'tan şiirler var. İşte 7-8-9 yaş için. Yanı sıra pamuk şiirler var. Her iki kitabı da bu arada Vicdan İleri
1: Evet,
0: esinlemiş
1: vicdan
0: illüstratör. Ya
1: desin.
0: çok, onlar da çok
1: Çok
0: güzel
1: güzel.
0: zaten görsel olarak. Tanıdığımız da bir isim elbette. Şiir nereden çıktı? Yani çok şahit olduğumuz bir şey değil çocuklar için, öyle değil mi?
1: Evet, şiir kitabı az, tüketimi de az, artık pek okunmuyor. Ailelerde eskiden ezbere şiirler bilinirdi. Benim babam da öyle biriydi. Küçükken bize mesela işte Fahriye ablayı kaç kıtasıyla ezberden söylerdi. Belki onların etkisi olmuştur. Yani o iyi bir sesten iyi şiir dinlemek, çok güzel televizyonda şiir programları olduğu zaman işte ilgiyle ben de izlerdim. Çocuklara da şunu vermeye çalıştım. Yani siz de yazabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi. Sonuçta 5 sayfalık bir öykü konusunu 5 dizeyle
0: Çok güzel,
1: anlatabilirsin.
0: muhteşem,
1: Amaç bu.
0: hakikaten.
1: Yani aslında belli bir ölçü daha sonradan işin içine girecek şeyler, ama ilkokul çağında serbest ölçüyle istedikleri gibi kaleme
0: Ya o
1: alabilirler.
0: kadar sahici ve samimi ki, mesela Şakacık'tan şiirlerde yine tanıtım yazısından Hayalet isimli şiiri okuyalım. Ya çok doğal çünkü. Kutay seyrediyor. Buradaki Kutay kim bu arada? Hayali bir kahraman mı? Hemen.
1: Yok.
0: Evladımız mı yoksa? Yeğenimiz.
1: Yeğenimiz.
0: Sevgilerimizi
1: Teşekkür.
0: gönderelim. Kutay seyrediyor sevimli hayaleti. Anne, hayalet var mıdır? Yok diyor annesi. Hayalet peri cadı yok. Kaç kere söyledim. Kutay keşke diyor, küçük bir hayalet gerçek olsa aslında. Çağırsam akşamları birlikte oynamaya. İnanılmaz yani, sahici ve samimi. Okurken bile biz keyifleniyoruz burada. Devamı gelecek mi bu şiirlerin?
1: Ya
0: Var mı öyle
1: inşallah
0: bir
1: gelir,
0: planınız?
1: ama ben öykücüyüm. Ben kısa öykü,
0: Öykücüsünüz.
1: evet,
0: Şu an
1: yazmakta çok.
0: üzerinde çalıştığınız öyküler var mı?
1: Var. Hep yarım yarım dosyalarım olur. Defterlerimde kayıtlı bir şeyler olur. İşte ya yani biraz dikiş dikmeye benziyor
0: Ya şunu da sorayım.
1: yazmak.
0: Evet, dikiş dikmeye benziyor ama
1: Teyelleriz, provalarımızı yaparız ve ondan sonra işte.
0: Şundan etkileniyor musunuz siz de ve işte yazar arkadaşlarınız diyelim, artık hani teknoloji ilerliyor, yapay zeka artık şiir de yazıyor, öykü de yazıyor, kompozisyon da yazıyor.
1: Tabii.
0: Sizin bu olaya bakışınız nasıl? Ve günümüz çağımız konusunu mesela işliyor musunuz, işler misiniz bu öykülerinizde? Ben yazmaya devam edeceğim, hem çağa ayak uyduracağım hem kendi bildiğim tarzda ben yazmaya devam edeceğim. Okuyan okur, okuyman okumaz mı diyorsunuz? Nedir bu konuyla
1: Ya,
0: ilgili
1: konu olarak
0: yorumunuz?
1: işlenmeye başladı çoktan. Yani bu yapay zekayı da her yönüyle ele alan, bilimsel tarafını aktaran ya da mesleklerin içine nasıl girdi onu aktaran pek çok hikaye yazıldı, yazılmakta arkadaşlarımız tarafından. Benim son yazdığım ve şu an yayın evinde olan öyküm onunla ilgili. Ama yapay zekadan yardım alıyor muyuz konusu başka bir şey. Evet, bunu son birkaç çalışmamda yapay zekaya okuttum dosyamı. Yani buradaki sarkmalar deriz biz, yani işte atıl yerler,
0: İstifade
1: eksikler.
0: ettiniz aslında
1: Evet,
0: siz de bir
1: istifade
0: yazar
1: ediyorum.
0: olarak.
1: Beni uyandırdığı yerler oldu. Bazı müdahaleler saçma geldi. Yani bilemiyorum ya, ne kadar işin içine girer
0: Aslında doğru
1: sonrasında.
0: kullanmak. Yani bakış
1: Evet, galiba
0: açınız
1: öyle.
0: şöyle ki,
1: Doğru.
0: evet, bu
1: Doğru
0: yapay
1: kullanmak
0: zeka
1: önemli.
0: artık hayatımızda olacak ama ben bunu işlerimi hızlandırmak için
1: Yönlendiren
0: bir yazar
1: yine biz
0: olarak,
1: olacağız.
0: sanatçı
1: Evet.
0: olarak kullanırım
1: Evet.
0: diyenlerdensiniz. Çünkü hep deriz ya, işte meslekler elimizden alınacak. Yani bir canavar silüeti çiziliyor yapay
1: Şimdilik
0: zeka için
1: öyle
0: ama
1: bir şey
0: öyle
1: ben
0: bakmamak gerekiyor
1: görmedim.
0: zannediyoruz. Çok keyifli bir sohbet Pelin Güneş ama biz de süremizin sonundayız bugün için. Sizi yeniden ağırlamayı çok çok isteriz. Çok teşekkür
1: Seve
0: ediyoruz.
1: seve, sağ olun.
0: Nice kitaplar yazın, nice çocuklara ulaşsın diliyoruz,
1: Teşekkürler.
0: yetişkinlere ulaşsın diliyoruz. Çok sağ
1: Umarım
0: olunuz
1: olur.
0: katıldığınız
1: Sağ
0: için.
1: olun. Hoşça kalın.
0: Sağ olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, ailece bugün de sona erdi. Bize ayrılan sürenin sonundayız. Bugünkü canlı yayın konuğumuz, stüdyo konuğumuz çocuk kitapları yazarı Pelin Güneşli. Genel olarak çocuk kitaplarını konuştuk. Nitelikli çocuk kitapları nasıl olmalı? Ve konuğumuzun yazarlık serüveni üzerine sohbet ettik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Radyo 1.
1: Hukuk ve Hayat başlıyor.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün yapay zekanın barındırdığı riskler üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
3: Yapay zeka. İnsanın zekasına özgü bazı bilişsel süreçleri taklit ederek veri analizi, tahmin, karar verme veya içerik üretme işlevlerini yerine getiren yazılım ya da sistemler bütünüdür.
1: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
2: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün çok değerli bir hukukçu konuğumuz var. İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Özlem Kurt konuğumuz. Özlem Hanım, programımıza hoş geldiniz.
4: Murat Bey, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
2: Şimdi tabii ki yapay zekadan istifade ediyoruz. Hepimizin cebinde internet var, merak ettiğimiz konuları soruyoruz. Bununla sınırlı da değil, yapay zeka çok daha ileri boyutta. Evet, nimetlerinden faydalanıyoruz ama bu yapay zekanın ciddi şekilde zararları ve riskleri de var. Örneğin evde kullandığımız dijital eşyalar, bilgisayarlarımız ya da işte hackerların bizim özel bilgilerimize ya da şirket bilgilerimize, ticari sırlarımıza erişmesi, çocuklarımızın maruz kaldığı sorunlar, elbette bu bizi tehdit ediyor. Peki biz yapay zekanın bu nimetlerinden yararlanırken bize getireceği riskleri nasıl bertaraf edebiliriz? Bu konuyla ilgili değerli görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Buyurun lütfen.
4: Tekrar teşekkür ediyorum Murat Bey. Evet, siz programınızda çok sıkça değiniyorsunuz. Teknoloji gerçekten hayatımıza konfor kattığı kadar risk de getiriyor. Yapay zeka ise bu riskleri bambaşka bir boyuta taşıyan bir teknoloji. Her şeyi çok değiştirecek. Halihazırda değiştirmeye başladı ama uluslararası raporların gösterdiğine göre herhalde 2030 yılına kadar herkesin iş yapış şeklinin, interneti kullanma şeklinin, bilgiye erişim şeklinin çokça değişeceği bir döneme, bir değişim çağına girdiğimizi kabul ediyor uzmanlar. Dolayısıyla bir yapay zekanın kullanımı kullanılmaması gibi bir karar vermek durumunda kalamayacağımız bir dünyaya evriliyoruz. Yani nasıl biz interneti artık kullanmalı mıyız, telefonu kullanmalı mıyız diye düşünmüyoruz. Onsuz bir hayat nasıl yürütemiyorsak, yapay zeka da ondan daha fazla hayatımıza yayılacak bir teknoloji gibi görünüyor ve ilerliyor. Ama internetle kesişim kümesi olmakla beraber temel olarak farklı olan ve riskin de zaten o temelinde yattığı alan şurası. Yapay zeka bir teknoloji ürünü değil. Yapay zeka ham maddesi veri olan yeni bir teknoloji şekli, yaşam şekli gibi düşününüz bunu lütfen. Ve özellikle belirtiyorum, ham maddesi veri. Bu veri ticari veri olabilir, her türlü bilgi olabilir ama aynı zamanda içinde biz kişileri ilgilendiren, bizlere dair kişisel veriler, yani bilgiler de olabilir. Yapay zekayı besleyen bu. Yapay zeka teknolojisi bizim hayatımıza günlük olarak girme evresine kadar, zaten bugüne kadar veriyle çok ciddi şekilde beslendi. Ama büyüme ve gelişme hızının artık çok büyük bir ivme kazanacağını biliyoruz. Peki veriyi bizden topluyor olmasının riski nerede? Yapay zeka artık bizi herkesten iyi tanıyacak ve bize bazı kararları verdirme yönünde o kadar doğal hareket edecek ki, ona sorduğumuz bir soruyla hareket ederken aslında bizi manipüle ettiğini, bizim bazı kararları değiştirebildiğini, alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirebildiğini, bizi herkesten iyi tanıdığını görmezden gelebileceğiz. Bunu unutma evresine dahi geçebileceğiz. Bunda bir sakınca var mı bir teknolojinin bizi bu kadar yakından tanımasında? Evet. Artık bağımsızlığımızı, özgür irademizi yitirme noktasına getirecekse eğer, burada bir sakınca var. Peki burada kullanmayacak mıyız? Biraz önce de söylediğim gibi kullanmamaya imkan yok yapay zekayı. En azından öyle bir evreye gelecek. İş hayatı da gelecek, bireysel olarak insanlar da gelecek ki şimdi artık ona sormadan tatile bile çıkmaz hale geldik ki artık birçok teknolojinin içinde ya da teknolojik ürünün içinde otomatik olarak adapte edilir durumda olacak yapay zeka. Burada kişisel olarak gelişimimizde insan olarak özgür irademizde bence çok önemli riskler yaratacak. Alışveriş alışkanlıklarımız, yaşam şekillerimiz, verdiğimiz kararlar, hatta belki vereceğimiz oya bile müdahale edebilecek noktada bir etkisi olacak. Burada o yüzden kullandığımız yapay zeka kaynaklarında bazı teknik önlemler var alınması gereken. Yani bizi ne kadar öğrenmeli ve bizden aldığı veriyi kendisini eğitmek için ne kadar kullanmalı, buna ne kadar izin vermeliyiz, bunun farkındalığında olmamız gerekiyor. Ama bir o kadar da genel olarak teknoloji ve internete bağlı olmanın getirdiği riskler yapay zekayla da daha çok katlanarak büyüyor. Yani işte çocuklar da yapay zekayı oyun tarafında çok etkin olarak kullanıyorlar. Zaten internete bağlı olmalarından kaynaklanan risk yaşıyorlar da şimdi bir de bunu yapay zekayla şekli değişmiş, belki konuştuğu kişinin sesinden başka biri olduğunu düşündüğü biriyle oyun oynuyor olabilir. Çocuklarımızı bununla ilgili bilinçlendirmek ve bazı denetim mekanizmaları kurmak kendimizin elinin üstünde olması kaçınılmaz bir ihtiyaç artık. Çünkü karşısındaki kişinin gerçekten 40 yaşında biri mi yoksa 10 yaşında biri mi olduğunu ayırt edemeyeceği işte teknolojik ürünler, yapay zeka uygulamalarıyla çocuklarımız kandırılabilir, annesi gibi aranabilir, annesi gibi oyun ya da işte teknoloji hangi ürünü kullanıyorsa ses uygulamasına maruz bırakılabilir ve bir şey yapması istenebilir. Maalesef bunu suç şekline gelmiş versiyonlarını da hali hazırda görmeye başladık. Ve ben yine her zaman teknoloji konusunda söylediğimle başlamak istiyorum buradaki uyarılarıma da. Bu konuda farkındalık bizler için çok önemli. Ama çocuklarımızın artık hayatının parçası. Onları bu konuda teknolojinin ve yapay zekanın eğitimleri konusunda eğitmemiz lazım. Bu riskler hakkında bilgilendirmemiz lazım. Ama bu yetmez. Bunun dışında aynı zamanda kullandığımız teknolojik ürünlerde bazı teknik tedbirler almak suretiyle, yani bizim insan olarak yeteneklerimizin, fark edebilme yeteneklerimizin yetmediği yerde en azından teknolojinin bazı riskleri elimine etme imkanını kullanmamız gerekiyor. O nedenle ben yine açık kaynak internet kullanma konusunda çok dikkatli olmak, buralarda yapay zekaya bağlanmak, bizim kendi kontrolümüzde olan kendi cihazımıza ayarlarını kendimiz yaptığımız yapay zeka kullanmayı tercih etmemiz gerektiğini, her mecradan, açık kaynaklardan yapay zekaya her türlü özellikle sel verilerimizi vermemek gerektiğini hatırlatmak isterim. Burada artık bir de hukuken altını çizmek istediğim başka bir şey daha var. Uyarılarımızı yaparken kendimizi korumaktan yola çıkıyoruz ama artık başkalarını korumamız da gerekiyor. Bu bilinçlenme de çok önemli. Çünkü biz istemeden başkalarının verilerine de yapay zekaya yükleyebiliriz. Teknoloji, internet ortamına yükleyebiliriz. Bu aynı zamanda o kişiye bir zarar doğurabileceği gibi bizi de Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suçu işler duruma getirebilir. Birinin sel verisini paylaştığımız için o kişinin göreceği zarardan cezai olarak sorumlu tutulabiliriz ya da mali olarak uğradığı zararı tazmin etmek zorunda bulabiliriz kendimizi. O nedenle artık teknolojiyi etkin olarak kullanırken farkındalığımızın yanında teknik tedbirler, yani güvenlik önlemleri almak gerektiğini altını çizmek istiyorum. Biz teknoloji uygulamalarında özellikle hukuki riskler bakımından değerlendirmelerimizde konuyu iki başlıkta ele alırız. Biri gizlilik, diğeri güvenlik. Bahsettiğim tamamen bizim kendimizi korumak, özgür irademizi etkileyecek müdahalelere fırsat vermeyecek şekilde alacağımız önlemler gizliliktir. Yani mahremiyet artık hiç olmadığı kadar çok önemli. Güvenlik ise tamamen bunun teknik olarak, yani dijital ortamlarda alınacak tedbirlerle altyapısal olarak kurgulanması ve bizim korunmamıza hizmet etmesi demek. O yüzden artık teknolojiyi kullanıyorsak bunun gizlilik ve güvenlik yapılandırmalarının da doğru şekilde yapılması gerçekten çok önemli diyebilirim.

0: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, yapay zeka hayatımızın şu anda tam merkezine yerleşmeye başladı. Ama başta da söylediğimiz üzere, sizin de çok güzel belirttiğiniz üzere, bu nimet külfet dengesini ancak bir farkındalıkla giderebiliriz. Evet, nimetlerinden istifade edelim ama bize ve çevremize, başkalarına zarar vermesinin önüne geçmek için de her türlü tedbiri alalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Özlem Kurt konuğumuzdu ve bize yapay zekanın getirdiği riskleri ve bundan korunma yolları ve hukukun buna bakış açısını değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
0: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklamlar. Radyo tiyatrosu gibi ama gerçek. Kimi zaman bisikletiyle bir köy kahvesinde çay molası veriyor, kimi zaman da ıssız dağların zirvesine zorlu bir tırmanışla ulaşıp doğayla koyun koyuna uyuyor. Bazen otostop çekerken yolda tanıştığı insanlarla müzik yapıyor, bazen de bahçelerine çadır kurduğu ev sahiplerine yardım ederek hayatlarına dokunuyor. Gezelim duyalım. Her pazar saat 12.30'da Uğur Dayal'ın anlatımıyla TRT Radyo 1'de.

0: Would you like me to suggest what you can do with that promotion?
1: Colonel Dax! You will apologize at once or I shall be placed under arrest.
0: I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again.
2: Since the publication of the book 25 years ago, no one dared to make this movie. It was too shocking, too frank.
0: What sort of casualties do you anticipate, sir?
3: Say 5% killed by our own barrage.
4: Birinci Dünya Savaşı'nın cephe gerisindeki karanlık yüzünü insan vicdanının sınırlarında dolaşan sarsıcı bir anlatıya dönüştüren bir film. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan Paths of Glory, yani Zafer Yolları. Gösterime girdiği dönemde birçok ülkede rahatsızlık yaratacak kadar cesur bulunan, hatta bazı yerlerde gösterilen

0: filmlerin yasaklanmasına rağmen zamanla savaş sinemasının en güçlü örneklerinden biri olarak kabul edilen bu yapım, zaferi değil, sistemin insanı nasıl ezdiğini anlatır seyirciye. 1957 yılına tarihlenen film, düşmanın karşı cephede değil, çoğu zaman emir verenler arasında saklı olabileceğini göstererek Birinci Dünya Savaşı'nın anlamını kökten sorgulayan, unutulması zor bir sinema metnine dönüşür hiç kuşkusuz.
1: Where in heaven's name are they?
2: On the left.
1: Where are the rest? Zero plus one and they're still in the trenches. They're not advancing. Those miserable cowards. They're not advancing. The barrage is getting away from them. They're still in the trenches.
2: Yes, sir.
1: Captain Nichols.
3: Yes, sir.
1: Order 75s to commence firing on our own positions.
3: Captain, do you fail to comprehend the meaning of my order?
2: No, sir, but I respectfully ask the
3: Captain, do you fail to comprehend the meaning of my order?
2: No, sir.
1: Then carry it out, Captain.
2: Yes, sir. Hello, Polygon. This is Division. Batteries 1 and 2 commence firing on coordinates 32, 58, 78.
0: Özellikle Fransız ordusunu olumsuz gösterdiği gerekçesiyle Fransa'da uzun yıllar gösterime girmesine izin verilmeyen, benzer şekilde bazı Avrupa ülkelerinde de sansürle karşılaşan filmin başrolündeki Kirk Douglas'ın canlandırdığı Albay Dex karakteri, askerlerini neredeyse intihar anlamına gelen bir hücuma sürükleyen emirlere karşı aklın ve vicdanın son temsilcisi gibi yer alır Beyaz Perde'de. Yönetmen Kubrick'in özellikle siperlerde ilerleyen o kesintisiz kamera hareketlerinin izleyiciyi çamurun, korkunun ve kaçınılmaz ölümün içine çektiğini de hatırlatmak gerek. Kahramanlık mitlerini parçalayan, otoriteyi sorgulayan ve modern savaşın ahlaki çöküşünü çarpıcı bir berraklıkla ortaya koyan bir başyapıt olarak Birinci Dünya Savaşı'nı anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir tanıklık niteliği taşır Paths of Glory. Sinema ve edebiyatta pek çok esere konu olan milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, siyasal, toplumsal ve zihinsel düzeyde de köklü bir kırılmayı ifade eden bir süreç Birinci Dünya Savaşı. Bu nedenle tarih yazımında Birinci Dünya Savaşı'nın sıklıkla 20. yüzyılın felaketler zincirinin başlangıcı olarak değerlendirildiğini de vurgulamak gerekli. Nitekim ünlü İngiliz tarihçi Eric Hobsbawm kısa 20. yüzyıl kavramını ortaya koyarken bu dönemi 1914'te başlatır. Çünkü ona göre savaş 19. yüzyılın görece istikrarlı liberal düzenini sona erdirmiştir. Benzer biçimde Amerikalı diplomat ve tarihçi George Kennan 1. Dünya Savaşı'nı 20. yüzyılın büyük felaketlerinin ilk ve belirleyici kaynağı olarak tanımlar. Bu görüşler, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları kadar açtığı tarihsel süreçlerle de belirleyici olduğunu gösterir nitelikte.

Aslında 20. yüzyılın eşiğinde dünya dışarıdan bakıldığında her şeyin daha iyiye gittiği bir tablo sunuyordu. Avrupa'nın büyük başkentlerinde elektrik lambaları geceleri gündüze çeviriyor, demir yolları kıtaları birbirine bağlıyor, telgraf hatları ise zamanın akışını hızlandırıyordu. Sanayi devriminin ikinci dalgası çeliği, kömürü ve makineyi insanlığın yeni kaderi haline getirmişti. 18. yüzyılın ortalarında başlayan sanayi devrimiyle birlikte üretim artmış, şehirler büyümüş, bilim ve teknoloji gündelik hayatı dönüştürmüştü. Ancak bu parlak yüzeyin altında derin ve tehlikeli çatlaklar da oluşuyordu. Yüzyıl boyunca Avrupa güç dengesi büyük ölçüde diplomasi ve ittifaklar aracılığıyla korunmuştu. Fakat bu dengenin görünürdeki istikrara rağmen son derece kırılgan olduğunu da hatırlamak gerekiyor. 1815'teki Viyana Kongresi sonrasında kurulan düzen monarşileri korumayı hedeflemişti. Ancak yüzyıl ilerledikçe milliyetçilik dalgası bu düzeni içten içe aşındıracaktı. Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlaması Avrupa haritasını geri dönülmez biçimde değiştirdi. Özellikle Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu güç dengelerini alt üst ederek yeni bir rekabet çağını başlattı. Artık sahnede eski imparatorlukların yanı sıra yükselen, kendine güvenen ve daha saldırgan yeni aktörler vardı. Bu dönemde milliyetçilik sadece bir kimlik meselesi olmaktan çıkıp siyasi bir silaha dönüştü. Çok uluslu imparatorluklar, özellikle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla Osmanlı Devleti bu süreçte içeriden çözülmeye başlayacak. Balkanlarsa bu çözülmenin en keskin hissedildiği coğrafya niteliği taşıyacaktı.

0: Öte yandan büyük güçler arasındaki rekabet yalnızca Avrupa ile sınırlı değildi elbette. Afrika ve Asya'da genişleyen sömürge imparatorlukları, Avrupalı güçlerin ekonomik çıkarlarının ve prestij arayışının somut göstergesiydi bir anlamda. Sömürgecilik çağı olarak bilinen bu süreçte Birleşik Krallık, Fransa ve yeni güç olarak yükselen Almanya arasında ciddi bir rekabet doğdu. Bu rekabet ekonomik olduğu kadar psikolojikti de. Zira her devlet diğerinden geri kalmamak için daha fazla toprak, daha fazla kaynak ve daha fazla nüfuz arıyordu kendine. Bu gerilim ortamını daha da tehlikeli hale getiren unsursa silahlanma yarışıydı. Sanayileşmenin sağladığı üretim gücü artık yalnızca refah üretmek için değil, savaş makineleri inşa etmek için de kullanılıyordu. Özellikle Birleşik Krallık ve Almanya arasındaki deniz rekabeti, büyük devletlerin birbirine duyduğu güvensizliğin açık bir göstergesiydi. Ordular büyüyor, savaş planları detaylandırılıyor, genelkurmaylar olası bir savaşın senaryolarını titizlikle hazırlıyordu. Barış, giderek artan silahlanmanın gölgesinde ayakta tutulmaya çalışılan hassas bir dengeye dönüşüyordu. Ve Osmanlı İmparatorluğu. Yüzyılların biriktirdiği ağırlığı omuzlarında taşıyan, hem içeriden hem dışarıdan baskı altında kalan yorgun bir güç görünümündeydi 20. yüzyılın eşiğinde Osmanlı. İkinci Meşrutiyetle yeniden canlandırılmak istenen anayasal düzen, siyasal tartışmaları derinleştirirken, İttihat ve Terakki Cemiyeti devlet yönetiminde giderek belirleyici bir aktöre dönüşmüş. Fakat bu siyasal hareketlilik, imparatorluğun yapısal sorunlarını çözmeye yetmemişti. Ekonomik açıdan dış borçlara bağımlı bir yapı söz konusuydu. Duyunu umumiye aracılığıyla gelirlerin önemli bir kısmı yabancı alacaklıların kontrolüne geçerken, toprak kayıpları imparatorluğun hem psikolojik hem stratejik direncini kırıyor. Osmanlı'ya yaklaşan büyük savaş öncesinde geçmişin ihtişamıyla geleceğin belirsizliği arasında sıkışmış, ayakta kalma mücadelesi veren bir devlet haline getiriyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin görünümünü doçent doktor Ali Kaşıyoğun anlatıyor.
1: Osmanlı açısından baktığımızda Osmanlı Devleti'nin durumunun pek de iç açıcı olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Zira Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na katılmazdan evvel birçok önemli badireye atlatmış, birçok önemli problemle karşı karşıya. Bunlara baktığımızda mesela ünlü bir şarkıyacı olan Victor Berard şöyle bir ifade kullanıyor bir eserinde. 1911 Eylül'ünde 3 Türkiye, Avrupa, Asya, Afrika Türkiye'leri vardı.

1912 Eylül'ünde Afrika Türkiye'si kaybolmuştu. 1913'te yalnız Asya Türkiye'si kalmıştı. 1914 Eylül'ünde öyle sanıyorum ki vaktiyle bir Türkiye vardı denilecektir şeklinde bir ifade kullanıyor. Aslında bu çok açık bir şekilde durumu özetliyor. Yani Osmanlı için kullanılan klasik bir tabir var biliyorsunuz, hasta adam. Ve bu hasta adam onların tabiriyle artık ölüm döşeğinde ve herkes ölüm döşeğinde olan bu adamın mirasından pay alma yoluna girmiş. Mesela 7 Ocak 1912 tarihli Independence gazetesindeki bir makalede şöyle ifade ediliyor. Almanya Haydarpaşa'yı ve Asya'daki bir kısım araziyi, Fransa Beyoğlu yani Pera ve tepedeki yerleri, Rusya Boğaziçi tepelerini, Avusturya Galata'yı, İngiltere İstanbul tarafını ve buraya bağlı mahalleleri alacak. İtalya'ya ise Trablusgarp verilecektir. Böylelikle İtalya Türk başkentinin taksimatından pay alma hakkını kaybedecektir şeklinde bir ifade kullanılıyor bu makalede, bu gazetede. Bu bize açıkça büyük devletlerin Osmanlı'yı aslında bir anlamda kendi aralarında paylaştıklarını çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Peki sadece bu mu? Hayır, Osmanlı'nın diğer topraklarının da aslında paylaşım programları içerisinde yer aldığını görüyoruz. Genel olarak bakmak gerekirse Rusya biliyorsunuz sıcak denizlere inebilmek adına İstanbul ve Boğazları mümkün olursa da Yumurtalık ve İskenderun mıntıkasını almak istiyor. İngiltere, Irak ve Arabistan topraklarında sonu gelmeyen entrikalar düzenliyor. Fransa, Rusya'nın amacını gerçekleştirmek istinden korkmakla beraber özellikle Suriye Bey havalesini istiyor. İtalya, Trablusgarp biraz da İzmir Antalya havalesini gözetlemekte. Avusturya bazen Selanik'e kadar inmeyi düşünse de genellikle sınav korkusundan yani Rusların korkusundan daha çok Arnavutluk ve Makedonya'da bir takım çalışmalar yapıyor. Almanya'da sermayesi adına Osmanlı'yı bir istismar sahası olarak görmekte. Bulgaristan Edirne ile İstanbul'a göz koymuş. Yunanistan Batı ve Doğu Trakya'yı yine İstanbul ve Anadolu'nun batı kesimlerine göz dikmiş durumda. Dolayısıyla herkes ne yapıyor? Osmanlı Devleti'nden bir pay alma yoluna gidiyor gördüğümüz kadarıyla. Sadece Osmanlı'nın karşı karşıya kaldığı problemler bu mu? Elbette değil. Daha sonra ittifak kurduğumuz Almanya, birazdan buna belki değineceğiz. Daha sonrasında ittifak kurduğumuz Almanya'da bu parçalanmaya dahil olacağını açıkça ifade ettiğini görüyoruz. Sadece bunlar değil, Trablusgarp Savaşı'nı atlatmış, Balkan Savaşları'nı atlatmış, burada birçok toprak kayıplarına uğramış, dolayısıyla Kuzey Afrika'daki tüm topraklarını kaybetmiş. Osmanlı'nın sadece karşı karşıya kaldığı problemler elbette bunlarla sınırlı değil. Bunun dışında bir adalar meselesi var, bir Ermeni meselesi var. Bunun dışında baktığımızda özellikle bu son dönemlerde milliyetçiliğin etkisiyle Birinci Dünya Savaşı öncesinde biliyorsunuz bilindiği gibi sanayi inkılabının ve milliyetçilik akımının getirmiş olduğu bir durum, bir rüzgar söz konusu ve Araplar da bu rüzgardan istifade etmeye yoluna gidiyor ve onlar da buradan istifade ederek bağımsızlıklarını kazanma yolunda bir takım çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu bahsettiğimiz paylaşımların dışındaki bununla ilgili devletlerin kendi aralarında bir takım çalışmalar yaptığını, bir takım antlaşmalar yaptığını diğer kaynaklardan biliyoruz. O yüzden bunun detayına çok girmeyeceğim ama dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya bulunduğu diğer üç önemli mesele yani Trablusgarp, Balkan ve diğer meseleler dışındaki bir diğer husus adalar meselesi biliyorsunuz ki biz bu adaları Balkan savaşlarıyla kaybettik ve bu adalarla ilgili nihai kararın büyük devletler yani düveli muazzama olarak nitelendirilen büyük Avrupalı devletler tarafından verilmesine razı geldik. Bu doğrultuda özellikle adaları geri almak için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Kaldı ki öncesinde başka sıkıntılar da yaşamış durumdayız. Mesela meşrutiyet ikinci kez ilan edildiğinde Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, Bosna Hersek Avusturya tarafından ilhak edilmiş, Giritliler de bu adalara bağlı olarak Giritliler de Kandiye'de toplanarak Yunanistan'a katıldıklarını duyurmuşlardı, açıklamışlardı ve Osmanlı Devleti maalesef içerisinde bulunduğu siyasi yalnızlıktan, güçsüzlüğünden dolayı çok da bu olaylara müdahale edememiş, bir şey yapamamıştı. Ancak Balkan Savaşları sonrası özellikle Limni, Midilli, Sakız ve Sisam gibi adaların almasını geri istiyordu. Fakat baktığımızda şunu aslında rahatlıkla söyleyebiliriz. Balkan Savaşları ile biz birçok toprak kaybettik. Bir anlamda Balkanlardan vazgeçecek ama bir türlü adalardan vazgeçmeyecektir. Ne var ki biz buradan da istediğimizi elde edemiyoruz. Bir diğer önemli husus Arap bağımsızlık hareketi ki özellikle Ermenilerin ki Berlin Antlaşması'yla işte Sırbistan, Karadağ, Roma

yıllara geldiğimizde baktığımızda Suriye ve Basra gibi yerlerde Osmanlı otoritesinin neredeyse tamamen kaybolduğunu görüyoruz. Mesela Kuveyt Şeyhi Mübarek 2. Abdülhamid'e yüz çevirmiş ve Osmanlı Devleti de Basra'ya bir kuvvet gönderemeyince adeta orada İngilizlerin denetiminde açık ve seçik bir şekilde kabul ettiğini görüyoruz. Bunun dışında mesela 1910 yılında Havran'da çıkan bir Dürzi ayaklanması var. Bu ayaklanmayı takiben işte Kerek, Maan, Asir gibi yerlerde çeşitli isyanların çıktığını görüyoruz ki Cidde'nin Asir bölgesindeki bu isyan Şeyh Muhammed El İdrisi tarafından, Yemen'deki isyan ise İmam Yahya tarafından çıkarılıyor. Bir diğer önemli mesele, bu konu son dönemlerde çok popüler bir konu ki uluslararası alanda da sürekli karşımıza çıkan bir mesele, Ermeni meselesi. Bu mesele de Berlin Antlaşması'yla, Ayasofya ve Berlin Antlaşmaları'yla başlıyor. Aslında bu meseleyle ilgili söylenebilecek çok şey var ama bir anlamda konuyu özetlemesi açısından daha sonraki dönemlerde Rusya'da Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Lobanov Rostovski'nin çok güzel bir sözü var. Ermenistan'a ihtiyacımız var ama Ermeniler olmadan şeklinde bir ifade kullanıyor. Dolayısıyla bu söz büyük devletlerin Ermenileri çıkarları doğrultusunda kullandıklarını açık bir şekilde gösteriyor. Zaten Rusya özellikle sıcak denizlere inebilmek ve güneye inebilmek adına o bölgede bir koridor açabilmek adına Ermenistan devletinin varlığını istiyor. Buna karşın İngiltere'nin de bir Ermenistan devleti istediğini görüyoruz. Bunun da temel sebebi aslında Rusların güneye inmesini engellemektir İngiltere açısından, İngilizler açısından. Dolayısıyla da bu anlamda İngilizlerin de Osmanlı Devleti'ne yoğun bir baskı yaptıklarını görüyoruz. Ve bundan cesaretlenen Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında da Osmanlı Devleti'ne karşı yoğun faaliyetlerde bulunduğunu, işte birkaç örnek vermek gerekirse mesela Adana olayları 1909'da ya da öncesinde 1905'te 2. Abdülhamid'e suikast girişimi, işte yine Osmanlı Bankası'nın basılması gibi faaliyetler bunlara örnek olarak verilebilir. Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında da işte Sason olayları, Zeytun olayları, Van olayları, bunları çoğaltmak mümkün, işte kurmuş oldukları gönüllü intikam alayları gibi birçok örnek verilebilir. Bunu da söyleyebiliriz. Ki yine Ermeniler açısından bir dönüm noktası olarak niteleyebileceğimiz önemli bir antlaşma var. Bundan da bahsetmeden olmaz. Yeniköy Antlaşması ki Rusların baskıları sonrasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşma. 8 Şubat 1914 tarihli Yeniköy Antlaşması Sadrazam Said Halim Paşa ile Rusya'nın maslahatgüzarı olan Konstantin Gulkiyeviç arasında imzalanan bir antlaşma. Ki bu antlaşmayla da işte Doğu Anadolu bölgesinde ikiye ayrılması, bu bölgede birisi Erzurum, Trabzon ve Sivas mıntıkalarını içerisine alıyor. Diğer bölge ise Van, Bitlis, Elazığ ve Diyarbakır'ı içerisine alan bir bölge. Ve bunların iki yabancı müfettiş tarafından yönetilmesi kararı alınıyor. Bu konuda anlaşıyorlar. Hatta Binbaşı Hof ve Vestenek isimli iki tane müfettiş de görevlendiriliyor. Fakat kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı başladığı için de bu müfettişlerin orada görev yapamadığını görüyoruz ki burada bu antlaşma Yeniköy Antlaşması'na göre müfettişlere çok geniş yetkilerin verildiğini de ifade edebiliriz ayrıntılarına girmeden. Ve bu antlaşmanın Yeniköy Antlaşması'nın imzalanmasıyla da birlikte baktığımızda mesela Katolikos Keort İstanbul Patriğine teşekkür ederek milli davamız ilk menziline vasıl oldu sözlerini ifade edecektir. Yani Ermeniler aslında bağımsızlığını kazanmak için çok önemli bir adım attıklarını açıkça ifade edeceklerdir diyebiliriz.

İnsanlık tarihinin o ana kadar gördüğü en yıkıcı çatışma oldu. 1914 yılında başlayan ve 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, imparatorluklar çöktü, sınırlar yeniden çizildi. Topyekün savaş kavramı ilk kez bu ölçekte deneyimlendi. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınırları ortadan kaldıran bu savaşta ekonomiler bütünüyle savaşa yönlendirildi, propaganda devlet politikası haline geldi ve siviller doğrudan hedef alınmasalar bile savaşın etkisini derinden hissetti. Ama belki de daha önemlisi, bu savaş modern dünya

Dünyanın doğuş sancısıydı bir anlamda. Eski düzen, yani monarşiler, aristokrasiler ve imparatorluklar yerini yeni ideolojilere, ulus devletlere ve daha karmaşık bir uluslararası sisteme bıraktı bu savaş sonunda. Biz de dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturan Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun görünümüne bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Olaya tanıklık eden bir işçiye göre Jacques Vincent'in matbaasında meydana gelen en eğlenceli olay isyan havasındaki bir kedi katliamıydı. İşçi Nicola Conte 1730'ların sonlarında çıraklık günlerini anlatırken bu olaydan söz eder. Çırak olarak çalışmak zordu diye açıklar. İki çırak vardı, Jérôme ve Leville. Pis, buz gibi bir odada uyuyor, güneş doğmadan kalkıyor, ustanın suistimali ve kalfaların küfürleri arasında bütün gün oraya buraya koşturuyorlardı ve yiyecek olarak yemek artıklarından yapılan çorba dışında bir şey almıyorlardı. Ustanın masasında yemek yerine mutfakta onun artıklarıyla idare etmek zorundaydılar. Daha da beteri, aşçı artıkları gizlice satıyor ve çocuklara kedi yemeği, yani yenmeyen çürümüş et parçalarını veriyordu. Bu son adaletsizlik Conte'nin gündemine kediler temasını getirir. Bir burjuvanın 25 kedisi vardı. Kedilerin resimlerini yaptırıyor, onları kızarmış tavukla besliyordu. Kediler bütün gece çırakların derme çatma yatak odasının tepesinde uluyor, onları sabaha kadar uyutmuyordu. Burjuvalar geç saatlere kadar uyuyordu. Bir gün çocuklar bu adaletsiz duruma bir son vermeye karar verdi. Leville, ustanın yatak odasının yakınlarına gelene kadar çatıya tırmandı. Orada öyle şiddetle uluyup miyavlamaya başladı ki usta ve karısı bir an bile uyuyamadı. Bu birkaç gece daha sürünce karı koca üzerlerinde bir büyü olduğunu düşünmeye başladı. Çıraklara kedilerden kurtulma emrini verdiler. Ustanın karısı emri verirken grisini korkutmamalarını sıkı sıkıya tembih etti. Jérôme ve Leville bulabildikleri her kedinin peşine düştüler ve işe özellikle de griden başladılar. Çuvallar dolusu yarı ölü kediyi avluya attılar. Daha sonra bir sözde mahkeme kurdular. Hayvanları suçlu ilan edip onları uydurma idam sehpalarında sallandırdılar. Ustanın karısı ipte sallanan kanlar içinde bir kediyi görünce çığlığı bastı. Bu sırada usta ortaya çıktı. İşlerin durmasından ötürü öfke nöbetine kapılmıştı ama karısı ona daha ciddi bir ayaklanma tehdidiyle karşı karşıya olduklarını anlatmaya çalışıyordu. Sonra usta ve karısı çekildi, adamlarsa kahkahalarla kendilerinden geçmişti. İşçilerin katliamı neden eğlenceli buldukları açıktır. Çünkü onlara burjuva ile hesaplaşma fırsatı vermiştir. Aklımda kalan bu satırlar Robert Darnton'ın Büyük Kedi Katliamı, Aydınlanma Fransası'nda Düşünceler, İnanışlar adlı kitabından. Mustafa Yılmazer'in çevirisiyle Koç Üniversitesi yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklam.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Uçarsın bu fiyatlara.
2: Reklam.
1: Konuşuyoruz.
6: Konuşuyoruz ama nasıl?
7: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
6: Sanırım.
7: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
6: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
7: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış, bu anlama gelen. Zehab sözcüğü.
6: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
7: Öyle zannetmek.
6: Öyle zannetmek.
7: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün günümüzde
6: kullanmıyoruz artık.
7: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez?
6: Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
7: Sanırım yok.
6: Sanırsam yok.
7: Sanarsam yok.
6: Sanırsam ki hiç yok.
7: Öyleyse konuş ki
6: seni görebileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Güzel bir salı günü, öğleden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Haziran ayı öğrenciler için hem LGS ve YKS gibi çocukların bütün bir yıl boyunca hazırlandıkları sınavlar itibariyle oldukça heyecan verici bir ay, hem de bir taraftan uzun bir yaz tatilinin müjdecisi. Hal böyle olunca farklı duygularla geçirdiğimiz Haziran ayında tatilde çocuklar farklı yaş gruplarında, farklı türlerde acaba hangi kitapların kapaklarını aralasalar keyifle okurlar diye bir araştırma yaptık. Ve bugün hem kurgu, hikaye, öykü türünde hem de onları bilgilendirecek eğlenceli, kurgu dışı türünde tarih ve bilim temelli sizin için kitaplar seçtik. Bugünkü seçkimizin ilk kitabı benim de çok sevdiğim ve sadece çocukların değil, yetişkinlerin de eline aldığında gülümseyerek okuyacağı ve belki de şimdiye kadar hiç duymadığı bilgilerden oluşan Bedenimiz Hakkında Bilmen Gereken 100 Şey kitabı. Aslında bedenimizle ilgili bilimsel birçok bilgi veren bu kitap, bir taraftan da çocukları renkli yapısı, birbirinden eğlenceli çizimleri ve farklı formatıyla aslında okurken eğlenmeye ve edindiği basit bilgileri bir başkasıyla paylaşmaya da teşvik ediyor. Şimdi kitap yurt dışında çocuk yayıncılığının en önemli yayıncılarından Uzborn tarafından yayımlanmış ve Türkiye'de de çok kısa bir süre önce okurlarla buluşmuş bir kitap. Şimdi kitabı şöyle bir açtığım zaman içinde eğlenceli ve aslında birbirimize sorup yanıtlarını alırken de bilmece bulmaca gibi oynayabileceğimiz bir takım sorular var. Kitap böyle başlıyor. Zannediyorum bu kitabın ilk sayfalarını karıştıran bir çocuk devamını okumak için can atacaktır. Mesela şöyle bir soru var. Acaba hayatımız boyunca kaç kez tuvalete gideriz? Muhakkak herkesin farklı bir tahmini vardır ama bu sorunun cevabı 155.490'mış. Verilen ortalama bilgilerde mesela kalbimiz günde tam tamına 100 bin kez atıyor ve dolayısıyla da kalbimiz bütün ömrümüz boyunca da milyarlarca kez, yaklaşık 2,5 milyar kez

çarpıyor. Herhalde en çok yorulan organlarımızdan bir tanesi. Ve hayatımız boyunca yine 100 binden fazla rüya gördüğümüzü, gecelik rüya görme sürelerimizin de ortalama 2 saat olduğunu belirtiyor bu kitap. Çok daha farklı ve eğlenceli bilgiler de var. Mesela saçlarımız ömrümüz boyunca acaba kaç kilometre uzuyor olabilir? İşte bu sorunun da yanıtı yine bu kitabın içinde. Kitabın içindeki bu sürprizli sorulardan aslında karşılıklı olarak cevaplandığında çok güzel, çok keyifli oyunlar da çıkartılabilir yaz döneminde. Her sayfası renkli çizimlerle, tablolarla bezenmiş çok keyifli bir kitap. Şöyle bir elime alıp devam ettiğimde de yine içinden çocuklarla ve yetişkinlerle paylaşılabilecek, oyunlaştırılabilecek pek çok bilgi olduğunu görüyorum. Ve bir diğer kitabımız yine eğitici öğretici kategoride olduğunu söyleyebileceğimiz bir kitap. Bu sefer temamız bilim yerine tarih. Ama tarihi çok farklı bir şekilde okuyoruz. Ve hemen tabii şunu da eklemek istiyorum. Tarih belki birçok insan için, özellikle çocuklar için sıkıcı görünebilir. Ama yazarlarımız Mahir Ünsal Eriş ve Töre Sivrioğlu tam tersine tarihi ne kadar eğlenceli hale getirebiliriz diye düşünüp oldukça renkli, yine keyifli bir kitaba imza atıyorlar. Bu kitabın yaş grubu birazcık daha yüksek diyebiliriz. 8 yaş üstü çocukların alıp keyifle okuyabilecekleri bir kitap. Dünya tarihinden 23 tane önemli ve ilginç ismi hem görselleriyle hem renkli çizimleriyle hem de onların çocuklara enteresan gelebilecek hayat hikayeleriyle bu kitapta bir araya getiriyorlar. Ve yazarlarımızın şöyle bir iddiası var. Tarih şimdiye kadar hiç bu kadar eğlenceli anlatılmamıştı diyorlar. Ve şöyle de bir savunuları var yine. Diyorlar ki tarih sıkıcıdır diyenler aslında çok yanılıyor. Eğer kralların, kraliçelerin ve imparatorların sadece tahtlarında oturup somurttuğunu zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü bu kitapta kelliğini saklamak için ülkedeki herkesin saçını kazıtan tuhaf bir imparatorla, askerleri kaçmasın diye gemileri yakan çok cesur bir komutanla, kendini erkek gibi gösteren güçlü bir kadın firavunla ve hatta dansçı kılığına girmiş gizemli bir casusla tanışabilirsiniz diyor bize Mahir Ünsal Eriş ve Töre Sivrioğlu. Mahir Ünsal Eriş'i çok usta bir yazar, çok yakinen tanıyoruz. Hem çocuk kitapları var hem de kendisi Sait Faik Hikaye Armağanı ödüllü bir yazar. Ve bu kitapta da yine aslında üslubunu yansıtıyor. Neşeli, çok sohbetvari bir anlatımı var. Ve Töre Sivrioğlu da bir akademisyen, arkeolog ve aynı zamanda da birçok yetişkin kitabına da imza atmış bir isim. Onun da geçmişi günümüze taşıyan harika çizimleriyle dünya tarihinin en enteresan ve en şaşırtıcı 23 ismi bu kitapta, bu kitabın renkli sayfalarında okurlarla buluşacak. Ve bu isimlerin sadece kim olduklarını değil, neler yiyip içtiklerini, nasıl giyindiklerini, hatta kendi dillerinde nasıl konuştuklarını bile çocuklar ve tarihe meraklı olan yetişkinler rahatlıkla öğrenebilecek. Ve şöyle diyor yazarlar, hazırsanız eğlenceli bir tarih yolculuğu için kemerlerinizi bağlayın. Sargon'dan Mandela'ya, firavunlardan krallara, antik çağlardan bugüne kadar uzanan müthiş bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Kim bunlar? Aslında bir seri olarak tasarlanmış ve bu serinin de ilk kitabı Kim Bunlar olarak tarih alt başlığıyla okurlarla buluşan ve onlara çok keyifli bir tarih yolculuğuna, zaman yolculuğuna davet eden bir kitap. Ve sevgili dinleyiciler, bugün yine seçkimiz içinde yer alan bir diğer kitabımız da Şermin Yaşar'a ait. Şermin Yaşar'ı zaten Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan önemli bir öykücü olarak çok iyi tanıyoruz. Zaman zaman programlarımızda yetişkin kitaplarından da bahsettiğimiz bir isim. Kendisi tıpkı Mahir Ünsal Eriş gibi Sait Faik Hikaye Armağanı sahibi bir yazar ve edebiyatımızın da çok okunan yazarlarından biri olarak ismini her daim vurgulayan ve oldukça üretken isimlerden bir tanesi. Bu sefer çocuklar için bir kitap kaleme alıyor ve bu kitabın da ismi Büyüdüm Ben. Şermin Yaşar bu kitapta annesi, babası ve hatta babaannesi bile çalışan, bakıcılarla büyüyen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Son bakıcısının da işten ayrılmasıyla kendi başının çaresine bakmaya karar veren kahramanımız bol kahkahalı maceralar eşliğinde hem sorumluluk almayı öğreniyor hem de büyümenin duygusal çalkantılarını yaşıyor. Belki de bütün çocuklar gibi. Büyüdüm Ben çocukların ne kadar güçlü olduğunu ama aynı zamanda ne kadar da korunmaya ihtiyaç duyduklarını, sorumlulukla taşıdıkları yükler arasındaki o ince çizgiyi
ve niyetle örülen bir yalanın aslında nasıl döküldüğünü anlatan sıcacık ve cesur bir hikaye. Bazen iyi niyetle söylediğimiz ufacık bir yalanın bizi nerelere götürebileceğini ve hayatımızda nasıl bir etki bırakabileceğini de yine Şermin Yaşar'ın o sıcacık ve samimi anlatımıyla Büyüdüm Ben kitabında okuyabilir küçük okurlarımız diyorum. Yaklaşık 152 sayfalık 10 yaş üstü çocuklar için uygun olabilecek bir kitap. Ve sevgili dinleyiciler, bir başka kitabımız da yine tarih konulu ve bu defa tarihte kendi coğrafyamıza Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. 52 sayfalık yine baştan sona renkli resimlerle bezenmiş ve bir tilki ile birlikte yolculuk edeceğimiz bir kitap bu. Göbekli Tepe, Tilki Gogo ile Geçmişe Yolculuk. Heval Bozbay'ın yazdığı ve Ayça Sındırgın'ın resimlediği oldukça keyifli bir kitap. Şimdi bu kitapla birlikte çocukları aslında ta 2000 yıl öncesine götürüyoruz ve 2000 yıl öncesinde bir keşfe çıkartıyoruz. İnsanlar bugünkü gibi bildiğimiz anlamda büyük büyük şehirler kurmamış, tarım yeni yeni başlamışken aslında Anadolu'da devasa taş sütunlarından çok etkileyici yapılar yükseliyordu ve bu yaklaşık 12 bin yıl önceye dayanıyordu. Bugün bu yerin adına biz Göbekli Tepe diyoruz ve arkeologlara göre de burası insanlık tarihinin bilinen en eski ve en şaşırtıcı buluşma mekanlarından, buluşma noktalarından bir tanesi. Ve bugün itibariyle de bütün dünyanın gözü keşfedildiği andan beri Göbekli Tepe'de. Yazar Heval Bozbay, böyle önemli bir kültürel tarihi değere sahip olan ülkemizde elbette bununla ilgili bir çalışma yapıp bir araştırma yapıp yine aslında 8-10 yaş üstü çocuklara hitap edecek böyle bir kitap yazmış. Ve bu kitapta da tabii ki bir hikayeleştirme söz konusu. Sadece didaktik bir dille Göbekli Tepe'yi anlatmakla kalmamış, bir tilki figürüyle, yani meraklı bir tilki Gogo'yla aslında kazı alanlarını çocuklar onunla birlikte geziyorlar, arkeologların izini sürüyorlar ve binlerce yıl önce yaşamış insanların dünyasına doğru da bir yolculuğa çıkıyorlar. Acaba o insanlar bundan binlerce yıl önce Göbekli Tepe'de insanlık tarihinin en eski yerleşim yerinde neler yapıyorlardı? Neye inanıyorlardı mesela? Ya da bu dev taşları, koca koca yapıları neden yaptılar? Göbekli Tepe çocuklara acaba geçmişimiz hakkında neler anlatacak? Öğrendiklerini kitabın sonundaki etkinlik sayfalarında da pekiştirmeye, insanlık tarihinin izini sürmeye devam edecekleri güzel bir kitap diyebilirim Göbekli Tepe için. Tilki Gogo ile Geçmişe Yolculuk alt başlığıyla yayımlanan ve çocuklara yine tıpkı Kim Bunlar gibi tarihi ve kültürel değerleri sevdirmeye yönelik kitaplardan bir tanesiydi. Yaz dönemi için şu açıdan da uygun olabileceğini düşünüyorum bu kitabın. Aslında ülkemizde tabii ki çok farklı bölgelerde çok farklı kültürel miraslar var. Bunlar antik yapılar, birçok antik şehirlerimiz var. Efes gibi, Bergama, Pergamon gibi. Yine çok anıtsal yapılarımız var. Ve dolayısıyla da çocuklar eğer yaz tatilinde aileleriyle birlikte bu tarz yerlere ya da kültürel mirasa yakın olan yerlere, semtlere, ilçelere, şehirlere tatile gideceklerse belki de Göbekli Tepe kitabını okuduklarında bundan ilham alarak buraları da görmek, ziyaret etmek, tıpkı Tilki Gogo ile oraları geziyorlarmış gibi bir maceraya atılmak ve yeni keşiflerde bulunmak da isteyeceklerdir. Çocukların tarihi ve kültürel mirasları olan ilgisini artırması açısından hem Kim Bunlar kitabını hem de Göbekli Tepe kitabını çok kıymetli bulduğumu söylemek istiyorum. Ve bir diğer kitabımız da yine yaş grubu olarak birazcık daha yüksek, yani 4. 5. 6. sınıf öğrencilerinin, bu yaş grubu çocukların alıp keyifle okuyabilecekleri bir kitap. Bu defa kurgu dışından kurguya geliyoruz ama bir noktada da yine yolumuz teknolojiyle kesişiyor. Alman yazar Lisa Szabo'nun yazdığı eğlenceli bir ilk roman aslında ve kitabın ismi Maribot Robot Dadı. Burada bir bakıcı krizine sıradışı bir çözüm önerisi var. Robot Dadı. Günümüzün en önemli tartışma konularından bir tanesi şüphesiz yapay zeka ve yapay zekanın ve robotların hayatlarımıza ne ölçüde dahil olabileceğini yazar çok eğlenceli bir üslupla ve sürükleyici bir kurguyla anlatıyor. Çocuklara bakıcı olması istenen bir robotun mükemmelliği, davranışları ve hatta duyguları üzerine bizleri düşündürüyor. Robotun duyguları olur mu demeyin. İşte kitabın aslında biraz da ters köşe tarafı belki de burada başlıyor ve bir ezber bozuyor Alman yazar Lisa Szabo. Robot da olsa yapay zeka tartışmalarının yaşandığı günümüzde belki de
duyguları yine çok fazla görmezden gelmemek lazım diyor. Ve içinde de yine çok keyifli çizimler var ve bu çizimlerle de renklenmiş çocukların gözlerinin önünde canlanan harika bir hikaye diyebiliriz. Elbette ki eğlenceli ama...

eğlenceli olduğu kadar da gerçekçi. Sevgili dinleyiciler, bugün bir kitabımız, yine yabancı bir yazarın yazdığı bir başka kitabımız da Isabel Otter'in yazdığı Sevgili Dünya kitabı. Bu defa 40 sayfalık, yani 6 yaş üstü çocukların rahatlıkla okuyabilecekleri, ciltli ve koleksiyon niteliği taşıyabilecek bir kitap. Kitabın içinde kahramanımız Tessa. Tessa bir zamanlar kaşif olan büyük babasıyla sohbet etmeyi çok seviyor. Ve bir gün onun da desteğiyle içinde yaşadığımız evimiz olan sevgili gezegenimiz Dünya'ya bir mektup yazmaya karar veriyor. Ve kendini bu mektupla birlikte alışılageldiği üzere çok keyifli bir maceranın da içinde buluyor. Bu macerada balinalar var. Balinalarla birlikte baloncuklar çıkarıyor. Kuşlar var. Kuşlarla birlikte gökyüzünde süzülüyor. Ve rengarenk hem denizde hem de gökyüzünde birçok yolculuğa çıkıyor. Ve bu yolculuklar sırasında da gezegenimizin ne kadar özel bir yer olduğunu herkese anlatmak, bunun herkesin bilmesini istiyor ve onu kurtarmak için de hala bir şansımız olduğuna inanıyor. Çocuklar ve yetişkinler için bence çok büyüleyici bir resimli kitap Sevgili Dünya. Yaşadığımız gezegeni kurtarmak için de hala vaktimiz olduğunu vurgulaması bence kıymetli. Çünkü son yıllarda bildiğimiz gibi hem iklim krizi hem küresel olarak yaşadığımız bir takım kirlilikler sebebiyle hem denizlerimizi hem ormanlarımızı hem de maalesef soluduğumuz havayı oldukça fazla kirletiyoruz ve bu kirlilik bir yerde geri dönülemez noktaya geldiğinde gelecek nesiller için çok büyük bir risk teşkil ediyor. Ben şuna inanıyorum. 6 yaş üstü çocuklara yönelik bir kitap demiştik. Bu yaş grubu ve ondan sonraki gelen nesillerde çevreye ve doğaya, hayvanlara olan duyarlılık bence onlardan sonraki nesillerden çok daha fazla. Onların taşıdıkları hassasiyetler böyle devam ederse belki de gerçekten dünyamızı, bugün içinde yaşadığımız evimizi kurtarmak için hala bir şansımız olabilir. O açıdan bu konuda bu farkındalığı yaratacak olan kitapları da çok fazla önemsediğimi söylemek istiyorum. Güzel bir kitap vardı, Taç. Yine resimli bir çocuk kitabıydı ve koleksiyonluk bir kitaptı. Orada da bir atasözüne yer verilmişti, bir Kızılderili atasözüydü. Biz dünyamızı bizden öncekilerden miras almadık, tam tersi o bize bizden sonraki nesillerin emanetidir diye. Zannediyorum daha güzel ifade edilemezdi. Ve bu keyifli 40 sayfalık Sevgili Dünya kitabını çocuklar yaz döneminde keyifle okuyabilirler ve belli farkındalıkları da gerçekleştirmeleri için onlar da güzel bir yeşil ışık yakabilir. Bir diğer kitabımız yine Türk bir yazara ait, Hatice Kübra Tongar'ın yazdığı Ödev Yapmayı Sevmeyen Çocuk. Ödev yapmayı sevmeyen çocuk olur mu deyip yüzümüzde kocaman bir gülümseme oluşabilir. Çünkü aslında burada çok güzel bir ironi var. Hemen hemen çocukların çoğu ödevden çok fazla haz etmiyorlar. Yaş grubu ne olursa olsun, kaçıncı sınıfa giderse gitsin, hem hafta sonu ödevleri hem de günlük ödevler her evde birazcık sanıyorum sıkıntı yaratıyor. Ve bu konuyu ele alıyor yazar. Ve kitapları şimdiye kadar da milyonlarca çocuğa dokunmuş bir isim olarak bu konuda güzel bir kitap yazıyor. Yine renkli resimlerle, çizimlerle hareketlendirilmiş bir kitap, 96 sayfalık. Şimdi o tabii çok daha iyi niyetli bir bakış açısıyla ben birçok çocuk dedim ama yazar bazı çocuklar diyor ve bazı çocuklar ödev yapmayı sevmiyor olabilirler diyor. Ama sorun acaba bu ödevleri yapmayı neden sevmiyorlar? Esas irdelenmesi gereken nokta bu. Çünkü ödev yapmayı sevmeyen çocukların aslında öğrenme şekillerinin çok farklı olduğunu savunuyor. Ve burada da 5 tane kahramanımız var. Bir tanesi çok hareketli, bir tanesi kekeme, bir tanesi otistik, birinin dikkat bozukluğu var ve bir tanesi de son derece hayalperest. Ve bu 5 çocuğun da çok çılgın bir öğretmeni var. Traktörden bozma bir zaman makinesi var ve yola çıkan bir ekip. Dolayısıyla bu macerada aslında Hatice Kübra Tongar, ödev yapmayı sevmeyen çocuk yoktur, öğrenme şekli farklı olan çocuktur mesajını veriyor bize. Ve farklı çocukların öğrenme şekilleri farklı olduğunda da onlar için de değişik türde bir eğitim modeli uyarlanabilir, uygulanabilir. Ödev yapmaya da zorlamak aslında çok doğru değildir de diyor. Çok keyifli, yine eğlenceli bir hikaye üzerinden. Bugün sizler için seçtiğimiz bir diğer kitabımız Küçük Tilki. Küçük Tilki kitabı aslında sadece çocuklar için değil, çocuk kitaplarını, özellikle resimli çocuk kitaplarını koleksiyon haline getiren, bunları toplayan, biriktiren yetişkinler için de oldukça
uygun bir kitap. 84 sayfalık ve ciltli olarak yayımlanmış bu kitabın ebatları da biraz alışılagelmiş çocuk kitaplarından farklı. 18'e 24 santim boyutlarında tam olarak kütüphanelerinizde koleksiyon niteliğinde bulunabilecek bir kitap. Sadece çizimleri için bile alıp saklamak isteyeceğiniz, belki çocuklarınıza, torunlarınıza bırakmak isteyeceğiniz bir kitap. Yazar Edward Van de Wendel'in çok çarpıcı bir metniyle Marish Tolman'ın gerçeküstü atmosferinin buluştuğu büyüleyici bir öykü. Ve Hollandaca aslında da Türkçe'ye Erhan Gürer tarafından çevrilen bir kitap. Küçük bir tilkimiz var, isminden de anlaşılacağı gibi, ve rüyasında enteresan bir şey görüyor. Bir elma kadar küçük olduğunu görüyor ve kardeşleriyle de birlikte ilk kez dışarı çıktıkları günü büyük giyiyi ve küçük insanları görüyor. Sonra mor kelebeklerin peşinden koştuğunda da olanları izliyor ve maceradan maceraya koşuyor 84 sayfalık bu keyifli kitapta. Bugün seçkimizin son sırasında bir kitabımız var. Yine Çağdaş Türk Edebiyatı çocuk yazarlarından birine ait Mine Pöge'nin yazdığı Janjan Hanım ve Sıra Dışı Buluşlar kitabımızın ismi. İsmi itibariyle bile çocukların hemen ilgisini, dikkatini çekebilecek bir kitap. 80 sayfalık, yine tatilde rahatlıkla okunabilecek, çocukları çok sıkmayacak, boğmayacak bir hacme sahip. Şimdi kendi hayatlarımıza şöyle bir dönüp baktığımızda bazı günler var aslında herkes çok normal olmaya çalışırken biz kendimizi biraz farklı ve tuhaf hissediyoruz. Ya da çok fazla beklentileri karşılamaktan dolayı, çok fazla iyi bir insan olmaya çabalamaktan dolayı da yorgunluk hissediyoruz. Hata yapmaktan korkuyoruz ya da hata yapmaktan korkan bir hale bürünüyoruz farkında olmadan. İşte tam bu sırada Janjan Hanım ortaya çıkıyor. Hata yapmaya korkanları, normal kelimesinin arasında sıkışıp kalanları biraz düşünmeye, biraz gülmeye davet ediyor. Burada tabii ki doğru cevaplar yok. Yani bu kitap size normal nedir'in cevabını vermiyor. Tam tersine sorular var. Bir de yazarın eğlenceli üslubuyla bu kitabın içinde bolca da limonlu çay var diyor çocuklara. Bu hikaye çocuklara kendileri olma cesaretini, büyüklere ise biraz durup düşünme fırsatını sunacaktır. Her hayat birazcık karışınca, biraz o kaosun içine girince, normalin dışına çıkınca anlamlı diyor yazar Mine Pöge. Sevgili dinleyiciler, Haziran ayında uzun bir tatilin başlangıcı olan bu güzel ve sevilesi ayda çocuklar için renkli ve birbirinden eğitici, öğretici kitaplardan keyifli bir seçki sunduk bugün sizlere. Tarihten bilime, kurgudan öyküye çok farklı içeriklerle bu hafta sizlerle birlikteydik. Bazıları sadece çocuklar için değil, hiç büyümeyen ve çocuk kitaplarını her daim yaşı ne olursa olsun seven yetişkinler içindi aynı zamanda. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan, keyifli, mutlu, sağlıklı bir hafta dileriz. Hoşçakalın. Ayraç.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi başlıyor. Bugün zarafetin hoşgörü maskesiyle sunulamayacağı, aksine bir muhafız gibi dimdik durması gereken o en mahrem sahayı konuşacağız. Kutsal emanetlerle alay edilmesi meselesi. Hayatta her şeyin mizah konusu yapıldığı, her değerin hoyratça tüketildiği bir çağdayız ne yazık ki. İnancın, kutsalın ve bizi biz yapan o kadim mirasın hafife alındığı anlarda takınacağımız tavır, bizim ruhsal kalitemizin en büyük sınavıdır. Mizah, zekanın ve zarafetin bir meyvesidir ancak bir başkasının kutsalına, inancına ya da mukaddes bildiği her ne varsa ona dil uzatmak ne zekadır ne de ruhun derinliğidir. Adeta ruhun sadece sığlığıdır sevgili dinleyiciler. Böyle bir mecliste nezaket adına sessiz kalmak, o kaba ve hadsiz tavra zımnen ortak olmaktır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki hürmeti olmayanın zarafeti de olmaz. Bir kutsala alaycı bir üslupla yaklaşıldığında tebessümle geçiştirmek değil, vakarla ve sükunetle o sınırı hatırlatmak en büyük insanlık.

0: vazifelerimizden biridir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın her şeyi sıradanlaştırdığı ve tüketim nesnesine dönüştürdüğünü anlatır. Bauman'ın penceresinden baktığımızda kutsal olanın dahi bir eğlence malzemesi haline getirilmesi toplumun manevi bağlarını çürüten en sinsi hastalıklardandır. Bir değerin alay konulması yapılmasına sessizce izin vermek, o değerin içini boşaltan o akışkan ve yıkıcı sürece hizmet etmektir. Gerçek bir toplumsal huzur, herkesin birbirinin mukaddesine saygı duyduğu o mesafeli hürmet ile mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar, insan hürmet ettiği şey kadar büyüktür der. Sayar'a göre bir toplumun kutsalları o toplumun ruhsal barınağıdır. Bu barınağın taşlarıyla oynanmasına, onunla istihza edilmesine göz yummak aslında kendi ruhumuzun evini savunmasız bırakmaktır. Nezaket aman kalp kırmayayım diyerek kutsalın kırılmasına razı olmak asla olamaz. Aksine muhatabına o eylemin ne kadar da kaba ve yaralayıcı olduğunu en sarsıcı cümlelerle hissettirebilmektir. Hürmetin bittiği yerde nezaket sadece bir yalandan ibarettir. Medeniyet tasavvuruyla çokça karşımıza çıkan Saadettin Ökten Hoca, her fırsatta şehirli insan duruşuyla hürmet telkin eden insandır der. İşte biz de bu pencereden baktığımızda bir medeniyetin ahlaki ve estetik sütununun mukaddesat olduğunu görürüz. Bu sütunlara saygısızlık edildiğinde susan bir kimse o medeniyetin bir ferdi olma şerefini de yaralamış olur. Şehirli insan neyi nerede konuşacağını bildiği gibi nerede dur diyeceğini de bilen, vakarından da taviz vermeyen insandır. Fransız düşünür Bergson, hayatın kutsal bir hamle olduğunu ve her canlının içinde bir ilahi kıvılcım taşıdığını savunur. Bergsoncu bir bakışla işte bu kutsallığı hafife almak, hayatın özüne hakaret etmek demektir. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o manevi enerjiyi korumak adına kutsal emanetlere uzanan o alaycı dile karşı sarsılmaz bir kale gibi durmalıdır. Bu duruş bir kavga değil, bir izzet beyanıdır. Kıymetli dinleyiciler, değerlerinizle alay edilmesine hoşgörü adı altında asla izin vermeyelim. Kutsalımıza hürmeti olmayanın insana da hürmeti olmaz, bunu unutmayalım. Bir ortamda inancımızın, değerlerimizin veya mukaddes bildiğimiz her ne varsa onun küçük düşürüldüğünü hissettiğimizde sesimizi yükseltmeden ama sözümüzün ağırlığını ve muhatabımızın vicdanına bırakarak o sınırı çizelim. Unutmayalım ki nezaket her şeyi hoş görmek değildir. Her şeyi hak ettiği yere yerli yerince koymaktır. Kutsalı korumak, insanlık onurunu da korumaktır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, hürmetin duruşla birleştiği, kutsalın zarafetle muhafaza edildiği, emanetlerimize sahip çıktığımız huzurlu günler diliyoruz. İnceliğin ve izzetin yolumuzu daima aydınlatması dileğiyle, hürmetle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Her cümlenin sonunda karşımızdakine durmaksızın bir soru sorduğumuzu duyuyorum.
1: Nasıl sorular onlar?
2: Anlatabiliyor muyum? Anlıyor musun? Anladın mı? Tamam mı? Her cümlenin sonunda kullanılan evet. Bu sözcükler dinleyeni ne kadar rahatsız ediyor.
1: Yani onun zekasıyla ilgili bir şüphe uyanır karşı tarafta. Ama sürekli anladın mı, tamam mı, anlatabiliyor muyum soruları hem karşı tarafı rahatsız eder hem de konuşmanın akıcılığını bozar. Bir ikincisi de konuşmanın muhatabı olan kişilerde rahatsızlık yaratır.
2: Anlatabildim mi de ayrıca şu da var. Sanki kendime güvensizim ben. Anlatabildim mi sana, başarabildim mi anlamında senden bir onaya ihtiyaç duyuyormuşum gibi bir duygu yaratıyor.
1: Evet. Konuşurken bunlara dikkat etmeliyiz. Hatta bazen fıkra anlatanlar hep onu sorarlar. Biliyorsanız anlatmayayım, biliyorsanız anlatmayayım. Bilmiyoruz dersiniz, fıkrayı anlatmaya başlar karşınızdaki kişi. İki sözcük söyler, bak biliyorsan anlatmayayım diye devam eder. Yani o fıkranın bütün esprisi, bütün akıcılığı, her şeyi ortadan kalkar halbuki. Bunlara çok dikkat etmeliyiz.
2: Kimse bizi dinlemekten zevk almaz. Öyleyse
1: konuş ki
2: seni göre

0: bileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Canbek Kulubayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye küresel lojistik merkezi olma hedefi doğrultusunda ulaşım koridorlarını güçlendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu koridoruyla orta koridorun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacağını söyledi. Modern Hicaz demir yolu koridorununsa tüm körfez ülkelerini birbirine bağlayacağını belirtti. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı. NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hacı adayları işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bilim insanı Profesör Doktor Fuat Sezgin'i vefatının 8. yılında saygıyla yad etti. İlim dünyasına sunduğu eşsiz katkılar bugün de yol göstermeye devam etmektedir, dedi. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin ileri teknolojide uzmanlaşmış 10 birimle hizmet vereceğini söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı, personelin güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi sayesinde jandarma araçlarındaki sürücü hataları en aza indiriliyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2003'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Yol durumu.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreler arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

Merhaba, mutlu günler sevgili radyo dostlarımız. Takvim yapraklarımız 30 Haziran Salı gününü gösteriyor. Haftanın bu güzel ikinci gününde TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Genç Yaşam programından sesleniyoruz hepinize. Yaşama sevincinizin hayatınızın ayrılmaz bir parçası olmasını ve mutluluklarınızın hayal edemeyeceğiniz ölçüde artmasını dileyerek başlıyoruz. Bugünkü birlikteliğimize ve yayın ekibimize sizlere takdim ediyoruz. Soner Emre hazırladı Genç Yaşamı bugün. Sesimizi size ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Mahmut Bayhan. Ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Gençlik heyecanıyla dolu bu programda bugün de aynı saatte sizlerle bir aradayız. Efendim, tanışma ve buluşma faslının ardından şimdi de bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Genç Yaşam her an, her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT Kap Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da arama kısmına küçük harflerle @DiyarbakirRadyo yazıp iletilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimize gelince kapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için bağlantı numaralarımıza gelince Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Değerli dinleyenler, iletişim numaralarımızı paylaştık. Şimdi de sırayı müziğe veriyoruz. Gökçe söylüyor, Kıskanırım Seni Ben.

Genç Yaşam'da bugün. Efendim, Genç Yaşam'da bugün bizleri neler bekliyor? Sizlere kısaca bahsedelim. Genç Haber köşemizde Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tepe'nin derlediği Genç Haber bültenini dinleyeceğiz. Hemen ardından Gençlik Halleri köşemizde Diyarbakır'dan uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik ve Dicle Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Halime Kırmızıkan'ı canlı yayınımızda ağırlayacağız. Bugünkü konu başlığımız gençlerin yapay zeka kullanımı konusu olacak. Bu önemli sohbetimizi her zaman olduğu gibi iki bölüm halinde dinleyebileceğinizi de belirtelim. Sözün, sohbetin yanı sıra sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin müzik eserleri programımıza renk katmaya devam edecek. Onlardan biriyle devam ediyoruz ve Gökhan Sezen söylüyor, "Merak etme sen."

0: Haber. Sevgili dinleyenler, Genç Haber köşemizde Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tepe'nin derlediği Genç Haber bültenini dinleyeceğiz. Kendisi şu anda telefon hattımızın karşı ucunda. Mehmet Tepe, Genç Yaşam'a hoş geldin.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gençlerin gündeminde neler var diyoruz ve sözü sana bırakıyoruz.
1: Tabii ki. Üniversitemiz tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel aşure ikramı etkinliği öğrenci yemekhanesinde gerçekleştirildi. Etkinlik Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinden doktor öğretim üyesi İsmet Kalkan'ın yaptığı dua ile başladı. Akademik idari personellerimiz, öğrencilerimiz, aileleri ve uygulama anaokul öğrencilerimizin bir araya geldiği bu anlamlı buluşmada Muharrem ayının paylaşma, bereket ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı. Edilen duaların ardından katılımcılara aşure ikramında bulunuldu. Adıyaman Üniversitemiz Bilim İletişimi Ofisi tarafından Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Besim Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde yapay zeka çağında bilgisayar mühendisliği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi

0: önce konaklatıyor. Yaz planlamalarına seyahat sever eklemeyi unutmasın gençlerimiz. 15 Temmuz'da başlayıp Ağustos döneminin sonuna kadar devam edecek. Tarihler, şehirler, konaklama detayları ve tüm bilgiler yakında gsb.go.tr adresinde olacak. Bu kapsamda öğrenciliği 18-25 yaş arasındaki herkes faydalanabilir. Öğrenci olma şartı aranmıyor. Gençler ikamet ettikleri il ve ilçe sınırları içerisindeki yurtlarda sadece konaklayamazlar. Sadece kendi illerinde konaklayamıyorlar. Tüm Türkiye'nin 81 ilinde her yerde konaklama yapabiliyorlar. Başvuru ve rezervasyon için de 440-472'yi bir gün önceden gitmek istedikleri ile bir gün önceden arayıp oradan rezervasyon yapabiliyorlar. Bunun duyurusunu vermek istedim.
1: Evet.
0: Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diyabet tanısı almış kız çocukları ile annelerine yönelik anne kız diyabet farkındalık kampı düzenlenecek. Diyabetle yaşanan çocukların öz bakım becerilerinin geliştirilmesi, hastalık yönetimine ilişkin bilgi farkındalığının arttırılması, psikososyal iyi oluşların desteklenmesi ile ilgili anneleriyle birlikte güçlendirici bir öğrenme ortamında deneyim kazanmaları amaçlanıyor. 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Karabük Ovacık Gençlik Kampı ayarlandı bu kapsamda. Bu kampa 12 ve 17 yaş arasındaki tüm gençler anneleriyle beraber başvuru yapabilirler. Bunun da bilgisini vermek istedim. Son olarak Müze Kart GNS uygulaması çıkacak yakın zamanda. 19-25 yaş arasındaki tüm gençlerimiz Müze Kart GNS platformu tarafından hediye edilen 300'den fazla müze ve öğren yerini 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ziyaret edebilirler. Şu anda sistem bugün ve yarın aktif olacak. Gençlerimiz için hayata geçirecekler Müze Kart GNS platformu tarihin ve kültürün kapılarını gençler için açmış olacak. Buna da gençlerimizin hepsi başvuru yapabilir. Son olarak 26 Temmuz'da sona erecek olan genç kampları başvurusundan bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: 12 ve 25 yaş arasındaki tüm gençler Türkiye'nin 81 ilinde bulunan gençlik merkezlerinde internetten başvuru yapıp gençlik merkezinde toplama alanı belirlenip farklı ile gidip 7 gün boyunca ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Şu anda başvurular 18 yaşın altındakiler için anne ve babasının başvurusuyla e-devletiyle girebilirler. 18 yaşından büyükler de kendi devletleriyle e-genç uygulamasına girip orada şehir ve ili tercih edebilirler. Bunun da bilgisini vermek istedim. Bu haftaki haberlerim bu kadar.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tepe. Haftaya yeni konu başlıklarında tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Genç Haber köşemizi Fatma Turgut'tan dinleyeceğimiz Aşk Tadında adlı şarkıyla noktalayalım.

0: daha düşün.
1: Sevgili dinleyenler, Gençlik Halleri köşemizde hepinize merhaba diyelim öncelikle. Bugün hayatımızın tam merkezinde yer alan, geleceğimizi şekillendirirken bugünümüzü de kökten değiştiren gençlerin yapay zeka kullanımı konusunu ele alacağız. Teknolojinin bu devasa adımı bizleri nereye götürüyor? Gerçeklik algımız, kendimizi geliştirme biçimimiz ve benliğimiz bu süreçten nasıl etkileniyor? Bugün bu konu üzerinde yoğunlaşacağız. Değerli konuklarım var. Uzman psikolojik danışman Sayın Vecdin Çelik telefon hattımızın karşı ucunda. Sayın Çelik, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, izninizle diğer konuğuma da merhaba demek istiyorum. Dicle Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Öğrencisi Halime Kırmızıkan da diğer telefon hattımızın karşı ucunda. Halime Kırmızıkan, Genç Yaşam'a hoş geldin.
3: Hoş buldum, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Çelik, sizinle başlamak isterim. Yapay zeka sunduğu sanal dünyalar ve algoritmalarla gençlerin gerçeklik algısını sizce nasıl etkiliyor?
2: Önce tabii şu açıdan bakmak lazım. Yani beyin aslında çoğu zaman gerçek ve yapay olanı ayırt edemiyor. Siz ona ne sunarsanız o ona göre algılayıp yorumlayabiliyor. Dolayısıyla şöyle düşünelim. Mesela bir bardağa, bir su bardağına siz bir çay kaşığını koyduğunuz zaman o biraz eğri görünür ilk başta ama siz dokunduğunuzda aslında onun düz olduğunu fark edersiniz. Yapay zeka da öyle bir şeydir. Aslında doğrudan bilgileri size sunar. Bir filtreme olmaz ya da bir herhangi bir süzgeçten geçirme olmaz. Dolayısıyla burada beyin gerçeklik algısı bozulabiliyor. Zaten çoğu zaman baktığınızda mesela bir fotoğrafta ya da videoda bunu görebiliyorsunuz. Eğer orada yapay zeka bilgisi yazılmazsa insan bunu anlayamayabiliyor. Bunu anlayabilmek için öncelikle onu analiz etmek lazım ya da onun okur yazarlığını bilmek lazım. Bir şekilde bilişim adı altında bunu incelemek lazım ya da inceletmek lazım. Çünkü bu profesyonel bir destek gerektiriyor çoğu zaman. Dolayısıyla burada gerçeklik algısı bozuluyor. Ve gerçeklik algısının bozulması demek de her şeyden önce bireyin güven duygusunun zedelenmesi demektir. Günümüzde baktığınızda tabii insanlar özellikle gençler artık güvenmek istiyor, inanmak istiyor. Bu güven de inancın yapay zeka ile birlikte bozulması demek bireylerin artık birbirine güvenmemesi. Hangisi yalan, hangisi gerçek, hangisi doğru, hangisi yanlış ister istemez bir bilgi dezenformasyonunun ve bilgi kirliliğinin oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ister istemez bu gençlerde de özellikle gençlerin bilişsel yapısında, bilişsel çarpıtmalarında, bilişsel düzenlemesinde ciddi anlamda bozulmaları beraberinde getirir diyebiliriz. Evet. Aynı zamanda bu insan ilişkilerini de etkiler. Çünkü artık yapay zeka ile birlikte gerçeklikten ziyade, gerçek ilişkilerden ziyade bireyler artık sanal ilişkilere yönelmiş durumda. Çünkü birine normalde bir derdini anlatırsın, bir sıkıntını anlatırsın. Bu yüz yüze olduğu zaman daha samimi.
1: Sayın Çelik. Sayın Çelik. Evet. Şimdi onu, sizi duyuyoruz. Baştan alalım mı lütfen?
2: Evet.
1: Güvende kalmıştık. Güvende...

0: Sesiniz
1: Tabii
0: kesildi.
1: ki. Yani şöyle söyleyebilirim ki her şeyden önce güven duygusunu zedeliyor bu. Ve bu güven duygusunun zedelenmesiyle birlikte bireylerin ilişkileri, yaşam biçimleri, yaşam döngüleri ciddi anlamda tahribata uğrayabiliyor. Çünkü şöyle düşünün. Ya biriyle sohbet edeceksiniz. O sohbetle birlikte karşınızdaki kişinin ses mimiklerini, duygularını, düşüncelerini, var olan beden algısını ve söylediği şeyin altında yatan niyetleri okuyabilirsiniz. Ama bu yapay zekaya dönüştüğü zaman o yapay zekanın niyetini ve duygusunu anlayamazsınız. Çünkü duygu kavramı zaten eksik orada. Dolayısıyla burada aslında daha samimi ve insani ilişkilerin zedelenmesi noktasında da etki sahibi. Ve güven noktasında yine aynı şekilde etkili olabiliyor. Çünkü birey artık hangisi gerçek, hangisi yalan, hangisi doğru bilgisine ve ayrımına varamıyor. Dolayısıyla burada aslında şöyle bir problem oluştu. Yani yapay zeka gerçekten faydalı mıdır? Doğru mu kullanıyoruz? Yanlış mı kullanıyoruz? Uzun vadede bize bunun faydası ya da zararı ne olacak? Aslında buna bakmak lazım. Ama öte yandan bakıldığı zaman eğer medya okuryazarlığı ya da yapay zeka kullanımı ile ilgili üniversiteler, bölümler kurulursa tabii bu ciddi anlamda fayda sağlayabilir. Yani en azından gerçeklik algısı noktasında, bireyin benlik yapısı noktasında, kişilik yapısı noktasında fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, Sayın Vecdin Çelik, sizin bıraktığınız yerden hemen genç konuğumuza dönelim ve Halime Kırmızı Kan'ı öncelikle tanıyalım. Kimdir Halime Kırmızı Kan, neler yapar ve yapay zekayı günlük hayatında ne sıklıkla, hangi amaçlarla kullanıyor? Evet Halime, neler söylemek istersin?
2: Merhaba öncelikle. Ben Halime Kırmızı Kan, hemşirelik öğrencisiyim. İkinci sınıf oldum. Dicle Üniversitesi'nde okuyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Teknoloji hayatımı kolaylaştıracak şekilde kullanmayı seviyorum. Özellikle eğitim hayatımda kullanıyorum teknolojiyi. Araştırmayı, denemeyi çok seviyorum. Sporla ilgilenmeyi seviyorum. Teknolojiden ziyade daha çok dışarıdaki aktivitelere yoğunlaşmayı seviyorum. Teknoloji biraz şimdiki gençler için kısıtlayıcı bana göre. Yani web sitesi denilen şey insanları, daha çok öğrencileri bence eve kapatıyor. Ben daha çok dışarıdaki aktiviteleri yapmayı seviyorum. Teknolojiyi yani bir şekilde kullanmak, yani amacım bu daha çok.
0: Peki Halime, biraz önce Vecdin hocamızın söylediği çok önemli bir husus vardı. Dedi ki günlük yaşamda artık bireyler birbirlerine güvenmiyor ve yapay zeka da neyin gerçek neyin yalan olduğu konusunda tam bir netlik taşımıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Öncelikle bence herkes yapay zekaya %100 güveniyor çağımızda.
0: Evet.
2: Kafalarında bir soru takıldığı zaman hemen yapay zekaya soruyorlar. Ama yapay zekanın bilgilerinin güvenilir olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Onları doğru kaynaklardan araştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bizim işimize yarayan bilgileri önce daha güvenilir kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyor. Hemen yapay zeka elimizin altında tabii ki. Hemen oraya gidiyoruz, soru soruyoruz. Oradaki cevaplara güveniyoruz. Bence yanlış. Böyle olmaması gerekiyor. Zaten insanların, dediğiniz gibi, insanların birbirine güveni çok az. Ama yapay zekaya da güvenin çok olmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Peki. Vecdin Bey, gençlerin bilgiye ulaşma hızı son dönemlerde teknolojinin de gelişmesiyle çok arttı. Gençlerin araştırma yapma, kendini geliştirme süreçleri geçmişe kıyasla sizce nasıl bir değişime uğradı? Bu durum bir avantaj olarak mı değerlendirilmeli, yoksa artık bir tembellik olarak mı nitelendirilmeli?
1: Yani tabii bu açıdan bakıldığında geçmişte bilgiye ulaşma daha yoğun bir biçimdeydi ve daha çok emek gerektiriyordu. İster istemez bu da araştırma süreçlerini, analiz ve sentez süreçlerini beraberinde getiriyordu. Bir bilgiye ulaşmak için emek veriyordun. Mesela sayfalarca makale okuyabiliyordun, ansiklopedilerden araştırmalar yapıyordun. Bir emek süreci içerisine giriyordun ve bir araştırma süreci içerisine giriyordun. Ve o bilgiyi araştırdığın, öğrendiğin için ister istemez sende şu algı oluşuyordu. Hani ben bu bilgiye boşu boşuna ulaşmadım. Şimdi günümüzde bakıldığında tabii bilginin hazır bir biçimde sana sunulması ister istemez bilişsel olarak seni biraz tembelliğe alıştırabilir. Bu da çok sağlıklı bir süreç değil. Çünkü her hazır bilgiye her zaman ulaşabilmek bireye çok sağlıklı bir biçimde etki etmez. Dolayısıyla burada hani insanların özellikle gençlerin bilgiye doğrudan ulaşması hem bilgi kirliliğine yol açabilir hem de onların emek vermemesine, onların bu süreçlerde aktif olarak rol almamasına sebep olabilir. Yani burada şunu gösteriyor ki bu bize bireyler artık pasif bir durumda, edilgen bir durumda, etken bir durumda değil.

0: Hazır olan bilgiyi direkt alabiliyorlar. Bu da bu bilgi doğru mu, yanlış mı, nasıl analiz edeceksin, nasıl araştıracaksın, nasıl ulaşacaksın gibi problemleri beraberinde getiriyor. Çünkü bir şeye doğrudan ulaşmak her zaman için sağlıklı olmayabilir. Bu yapay zeka için de geçerli. Bir konuyu araştırıyorsun, nerede nasıl geldiği belli değil ama önüne sunuluyor. Yani bu ne kadar sağlıklı bir süreç. Senin önce bilgiyi hazmetmen lazım. Bir, neyi araştırıyorsun? İki, bu konuda nasıl araştırma yaptın? Üç, sen bu konuda aktif misin, pasif misin? Sana hazır olarak sunulan bilgi hiçbir zaman sana fayda sağlamayabilir. Dolayısıyla burada geçmişe kıyasla bakıldığında artık bireyler aktif süreçlerden ziyade pasif bir duruma gelmişler. Etkinlikten ziyade edilgin bir hale gelmişler. Onlara globalleşen ve dijitalleşen dünyada sadece önlerine sunulan bilgilerden yola çıkarak yaşamlarını sürdürmeleri sağlanıyor. Bu da uzun vadede düşündüğünde acaba yapay zekayı biz mi kullanıyoruz yoksa yapay zeka mı bizi kullanacak ya da kullanıyor gibi bir soru işareti oluşturuyor. Ki bence ikinci seçenek daha makul gibi görünüyor. Çünkü artık 7'sinden tutun da 70'ine kadar bir programdan tutun, afişinden tutun, bir derse kadar, dersin içeriğine kadar her şey yapay zekada mevcut. Ben aslında şunu söylüyorum, daha doğrusu bizler şunu söylüyoruz ruh sağlığı çalışanları olarak. Hiçbir zaman dijitalleşmeden geri kalmayalım. Yani yapay zekadan da geri kalmayalım. Ama bunu nasıl kullandığımız önemli. Mesela bir bıçak düşünün. Siz bir bıçakla salata doğrayabilirsiniz. Ya da yemek yapabilirsiniz. Ama birine zarar da verebilirsiniz. Kendinize de zarar verebilirsiniz. Bizde medya okuryazarlığı, yapay zeka ile ilgili okuryazarlık yeterli düzeyde gelişmediği için biz onu nasıl kullandığımızı bilmiyoruz. Bizi hazır olarak sunulanı kullanmaya çalışıyoruz. Bu da uzun vadede sağlıklı değil. Bunun uzun vadede sağlıklı olabilmesi için üniversitede yapay zeka ile ilgili kürsülerin, bölümlerin kurulması lazım. Bilişimle ilgili bölümlerin kurulması lazım. Yapay zeka mühendisliğinin oluşulması lazım. Bunlardan yola çıkarak bakacak olursak bu şekilde gelişen, değişen ve dönüşen dünyaya adapte olabiliriz aslında. Ama öte yandan belki biz bundan geri kalırsak, hayır yapay zekayı kullanmayalım, teknolojiyi kullanmayalım dersek dünyadan geri kalırız. Şimdi 20 yıl, 30 yıl önceki bilgiye erişim ve ulaşımla günümüz aynı değil. Dolayısıyla burada gelişen, değişen, dönüşen dünyaya biz de uyum sağlamak için neler yapabiliriz? Nasıl çaba sarf edebiliriz? Aslında buna bakmamız lazım.
1: Peki, genç arkadaşımıza dönelim. Halime Kırmızıkan. Yapay zeka hayatında neleri değiştirdi? Biraz önce hocamızın söylediği çok önemli bir husus vardı. Yapay zeka insanları aktif bir halden pasif bir hale de dönüştürebilme riskini de beraberinde taşıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Kendi pencerenden baktığında yapay zeka senin hayatında neleri değiştirdi? Seni aktifleştirdi mi, daha da pasifleştirdi mi?
2: Açıkçası ben yapay zekayı oldukça sık kullanıyorum çünkü teknoloji çağındayız. Yani en çok ders çalışırken işime yarıyor. Anlamadığım konuları daha basit şekilde anlatmasını istiyorum, özet çıkartıyorum ya da soru çözerken takıldığım yerlerin hepsini soruyorum yapay zekaya. Tabii bunun dışında bazen günlük hayatta da fikir alıyorum. Plan yaparken, yazı yazarken yardımcı olması için kullanıyorum. Az önce söylediğim gibi hiçbir zaman söylediği her şeyi doğru kabul etmiyorum. Özellikle benim için önemli konularda mutlaka farklı kaynaklardan da kontrol ediyorum bilgilerini. Bana sorarsanız ben pasifleştirdiğini düşünüyorum beni. Çünkü eskiden yani daha küçük yaşlarımda daha dışarıya çıkan, daha sosyal, daha çok arkadaşı olan, daha çok çevrede dolaşan bir çocuktum. Ama teknoloji çağına girdikçe, teknoloji hayatlarımıza daha fazla girdikçe biz evlere kapanır olduk. Bilgisayar, tablet, telefon. Bu cihazlara çok sık böyle ekran başında kalır olduk. Benim mesela ekran sürem yaklaşık 6-7 saattir. Bence çok uzun bir süre. Telefonda, tablette, bilgisayarda ayrı ayrı ekranda saatlerimizi harcıyoruz. Daha eskiden daha sosyaldik. Bence çok daha güzel vakitlerimiz vardı. Şu anda bütün gençler sosyal medya, telefonlar sürekli bunlara bağlı kalıyor, bunlara bağlı yaşıyor. Ya da bir fikrimiz, kendimize ait fikrimizi değil de sosyal medyanın ya da toplumun çoğunluğun dediği fikre hemen
1: Evet, bize
2: odaklanıyoruz.
1: dayatılan
2: Evet.
1: fikirleri artık paylaşır olduk, değil mi?
2: Aynen
1: Sosyal
2: öyle.
1: medyadan veya yapay zekadan edindiğimiz bilgileri birbirimize aktarır olduk. Kendi görüşümüzü, kendimizi paylaşmayı bir kenara bıraktık. Biz bir müzik arası vereceğiz. Kısa aranın hemen ardından da yapay zekanın gelecekteki meslek alanlarına etkisini sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Gençlik Halleri köşemizi. Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan Gökçe'den dinleteceğimiz Kıskanırım Seni Ben adlı şarkıyla devam ediyor. Düzeltiyorum. Gökçe'den dinleteceğiz ama başka bir şarkı dinleteceğiz. Dam üstüne Çul Serer.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Gülnur Gökçe dam üstüne çul serer dedi ve Gençlik Halleri köşemizin ikinci bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz şarkının bitiminde. Değerli dinleyenler, Gençlik Halleri köşemizin ikinci bölümünde birlikteliğimize kaldığımız yerden de devam edeceğiz. İlk bölümde uzman psikolojik danışman Sayın Vecdin Çelik ve Dicle Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Halime Kırmızıkan'la yapay zekanın benliğimize ve araştırma kültürümüze etkilerini konuştuk. Şimdi de rotamızı geleceğe çevireceğiz. Yapay zeka meslekleri nasıl dönüştürecek, bizi nasıl bir dünya bekliyor ve en önemlisi, bu dijital çağda ruh sağlığımızı koruyarak nasıl bilinçli bir kullanıcı olabiliriz? Bu konunun detaylarını konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Çelik, yapay zeka meslek alanlarını etkiliyor, etkilemeye devam ediyor, etkilemeye devam edecek. Peki iş dünyasında bizi neler bekliyor? Hangi beceriler ön plana çıkacak? Hangi becerilerin artık yapay zekanın varlığıyla bir anlamı, belki de gelecekte bir şansı olmayacak?
2: Evet, tabii mesleklere baktığımızda özellikle hizmet sektörü ya da makine kullanımını gerektirecek, el-göz koordinasyonunu gerektirecek mesleklerin ciddi anlamda yapay zekadan etkilenebileceğini biz öngörmekteyiz. Yani bununla ilgili bir mesleğe örnek verecek olursak, mesela ruh sağlığını örnek verebiliriz. İnsanlar artık biriyle ya da birileriyle iletişime geçip profesyonel düzeyde yardım almaktan ziyade çoğu zaman yapay zekayla konuşabiliyor, dertleşebiliyor. Oradan bir problemi çözmeye çalışabiliyor kendilerince. Tabii bu duygu noktasında eksikleri mevcuttur. Jest mimikler noktasında eksikleri mevcuttur ama ilerleyen süreçlerde birçok mesleğin yerini alabileceğini öngörmekteyiz. Yine bilgisayarla ilgili, bilişimle ilgili mesleklerin yerini alabilir. Öte yandan bakıldığında el-göz koordinasyonu gerektirecek, beceri gerektirebilecek, psikomotor becerileri gerektirebilecek mesleklerin yerini alabileceğini öngörmekteyiz. Tabii burada bizler aslında mesleklerin yerini almaktan ziyade meslekleri nasıl yapay zeka ile koordineli biçimde hazırlayabiliriz, dönüştürebiliriz, geleceğe nasıl bunu sunabiliriz, aslında bu açıdan bakmak lazım. Ve böyle biz baktığımızda ya da değerlendirdiğimizde aslında çoğu mesleğin aslında öğretmenliği de buna katabiliriz. Hani hizmet sektörü dedik. Çoğu mesleğin yapay zeka ile entegre biçimde nasıl sunulabileceği noktasında biz aslında çözümler üretebiliriz. Ve büyük bir alanda bakıldığında, yani daha geniş çaplı bakıldığında, dediğim gibi hizmet, psikomotor becerileri gerektiren, mühendislik becerileri gerektiren, el-göz koordinasyonu becerilerini gerektiren mesleklerin büyük bir çoğunluğunun yapay zeka ile entegre biçimde oluşacağını ve dönüşeceğini biz öngörüyoruz.
1: Peki Halime Kırmızıkan, geleceğin mesleklerini düşünürken sen kendini yeni dünyaya hazır hissediyor musun? Mesela gelecekte artık hemşirelere, hemşirelik mesleğine ihtiyaç olmayabilir. Sence yapay zeka hangi meslekleri yok edecek veya hangilerini daha popüler, daha görünür kılacak sence?
3: Öncelikle ben yapay zekanın meselelerimizi tamamen ortadan kaldırabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Daha çok insanların işini kolaylaştıran bir yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii ki değiştirecek birçok bölümü, birçok mesleği değiştirecek ama tamamen ortadan kaldıracağını düşünmüyorum. Çünkü mesela öğretmenlik, psikoloji, hukuk gibi birçok meslekte yeterli olan sadece bilgi değildir. Vicdan, etik, deneyim, insan ilişkileri, bunlar çok önemli şeylerdir. O yüzden yapay zeka bunları tamamen karşılamayacağı için tamamen de o mesleklerin yerini hiçbir zaman alamayacak bence. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki yardımcı olacak. Mesela sağlık alanında hastalıkların erken tespitinde, eğitimde, kişiye özel öğrenme yöntemleri geliştirmede, bunun gibi birçok alanda mesleklerde yardımcı olacak. Ki yapay zeka olmadan önce birçok meslek yoktu. Yapay zeka ile birlikte birçok meslek de ortaya çıktı. Sosyal medya uzmanlığı gibi. Tabii ki de yapay zeka meslekleri çok değiştirdi. Ama ben tamamen ortadan kaldırabileceğini düşünmüyorum. Daha çok yardımcı olacağını düşünüyorum.
1: Peki hemşirelik de el, kol ve göz teması gerektiren, değil mi? Hastalarla birebir iletişimi gerektiren bir meslek. Senin bu konuda düşüncelerin ne? Peki ileride senin yerini alabilecek bir yapay zekada aynı şeyleri yapabilir mi? Hastalarla iletişimde, onları rahatlatmada ne dersin bu konuda?
3: Öncelikle ben staja gidiyorum hastaneye. Mesela orada insanlarla çok sık iletişim kuruyoruz. İnsanlar bizi çağırdığı an orada olmak zorundayız. Hemen tedavi uygulamak zorundayız. Bir yapay zeka bunu ne kadar hızlı yapabilir, ne kadar seri yapabilir ya da o insana psikolojik anlamda ne kadar yardımcı olabilir? Yani ben bir insan kadar yardımcı olabileceğini düşünmüyorum. Daha çok teknoloji anlamında yapay zeka kullanılmalı. Yani insanları bir hastanede yapay zeka kullanırsak en fazla ne olabilir?
1: Evet, peki. Vecdin Bey, teknoloji artık hayatımızın büyük bir parçası ve ama bağımlılık derecesi de ortada. Çok sık konuştuk, daha önceki programlarımızda da biz sizinle bu konuya değindik. Sizce dijital dünyada kaybolmamak adına sağlıklı ve bilinçli teknoloji kullanımı ailede ve okulda nasıl inşa edilmeli?
2: Yani okulda şöyle, aslında hem okulda hem ailede hem sosyal çevrede bunun bilinçli kullanımı nasıl yapılabilir? Aslında buna değinmek lazım. Çünkü bu iş sadece evde önlem aldım ve bitti, daha iyisi olacak diye bir şey değil. Koordinatif bir biçimde ve topyekün bir biçimde olabilecek bir şey. Ve bu noktada size az önce belirttiğim gibi önce yapay zeka üniversitesi kurulabilir. Yani bununla ilgili kürsüler kurulabilir. Bununla ilgili yapılar, bölümler oluşturulabilir. Ama tabii ailedeki bu

0: boyutu şudur. Anne baba özellikle teknoloji kullanımını azaltırsa çocuğa bu noktada örnek olabilir. Yine ortak internet kullanımı olabilir. Aynı şekilde detoks yapılabilir. Mesela eve giriyorsunuz, evde bir kutu oluşturabilirsiniz. O kutunun içerisine eve girdiğinizde işte telefonu, tableti bir süre eline bırakıp kendi kendinize nasıl sağlıklı vakit geçirebilirsiniz. Aslında buna bakmak lazım, buna değinmek lazım. Öte yandan bakıldığında hani telefonu, tableti ya da yapay zekayı komple çocuğun elinden alıp hani bir şeylerden mahrum bırakmak da çok sağlıklı değil. Çünkü bu çocuğa ciddi anlamda zarar verebilir. Hani böyle yapmak yerine aslında sağlıklı ve bilinçli nasıl kullanabiliriz? Buna bakmak lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla evde bunun eğitimi verilebilir. Yine okulda sosyal medya okuryazarlığı, yapay zeka okuryazarlığı, bilinçli teknoloji kullanımı nasıl olabilir? Bunun eğitimi seminerler vasıtasıyla yapılabilir.
1: Evet.
0: Yine aynı şekilde bu müfredata konulabilir. Çünkü eğitim öğretim müfredatına yapay zeka ile ilgili anladığım kadarıyla daha bir şey konulmuş değil. Belki ilerleyen süreçlerde bununla ilgili çalışmalar yapılabilir. Faydalı olacaktır.
1: Evet.
0: Öte yandan bakıldığında tabii kamu spotları ülkemizde yani devletimizin ve hükümetimizin bu konuda yapabileceği çalışmalar söz konusu olabilir. Üniversitelerde kürsüler, bölümler açılabilir aynı şekilde. Bunların tümü faydalı olacaktır ama dediğim gibi yasaklamaktan ziyade alternatifler üretmek her zaman için daha faydalıdır. Ve nasıl sağlıklı ve bilinçli kullanabiliriz buna bakmak lazım. Yani günümüzde artık dünya değişiyor, dönüşüyor, globalleşiyor. Yapay zekadan ya teknolojiden komple uzaklaşmak yerine biz nasıl sağlıklı kullanabiliriz? Aslında buna bakacağız, buna değineceğiz. Bununla ilgili dediğim gibi okullarda, eğitim kurumlarında, evde çeşitli çalışmalar yapılabilir.
1: Peki. Halime Kırmızıkan birinci bölümde sizinle söyleşi yaparken dediniz ki günde 7-8 saate yakın tablet, telefon ve bilgisayar kullandığımı fark ettim. Peki buna nasıl bir sınırlama getirdin? Otokontrolünü bu konuda nasıl dengelemeye çalıştın? Dengeleyebildin mi?
2: Öncelikle çok fazla dengelediğimi söyleyemem. Çünkü okullar da kapandı, evdeyiz çoğu zaman ve sürekli elimiz tablete, telefona gidiyor. Ben daha çok şöyle yapmayı denedim. Daha çok benim yararıma olan şeyler yaptım. Yine telefonda süre geçiriyorum ama daha çok yararlı şeyler. Mesela bilgilendirici bir belgesel.
1: Yararlı şeyler derken mesela neler? Biraz örneklendirir misin? Mesela dil gelişimini sağlayacak şeyler mi? Ya da derslerine katkısı olacak şeyler mi? Bunun biraz geniş bir çerçevede paylaşır mısın?
2: Mesela herhangi bir nasıl diyeyim, içeriği çok da bilgilendirici olmayan bir dizi film yerine bir belgesel izlemeyi tercih ediyorum. Böyle daha kaliteli vakit, verimli bir vakit geçirdiğimi düşünüyorum. Ya da gidip nasıl anlatsam, herhangi bir YouTube videosu izleyeceğime, yani herhangi bir influencer'ın bir videosunu izleyeceğime bilgilendirici bir içerik olan bir video izlemeyi tercih ediyorum. Böyle en azından daha yararlı, kendime bir şey katıyorum. Ya da dediğiniz gibi herhangi bir dil öğrenmeye çalışıyorum. Boş bir video izlemek yerine bir dil videosu izliyorum ya da dil uygulaması indirip onun etkinliklerini yapıyorum. Telefonda saatlerce boş vakit geçirmek yerine tekrar telefonda ama yararlı bir şekilde vakit geçiriyorum.
1: Evet. Sayın Çelik, biraz önce şey dediniz, gençler artık ruh sağlıklarını, yaşadıkları sıkıntıları da yapay zeka ile konuşarak çözmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Peki ruh sağlıklarını korumaları ve potansiyellerini doğru yönlendirmeleri için bu kıskaçtan, yapay zeka kıskacından çıkmaları mı gerekir? Bunu doğru mu kullanmaları gerekir? Bu noktada önerileriniz neler olur?
0: Yani yeterli düzeyde bir düzen oturmadığı için yapay zeka ile ilgili şu an için ondan yardım almak, onunla dertleşmek, onunla konuşmak çok sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Söz gelimi çoğu genç bu durumdan olumsuz yönde etkilenebiliyor. Çünkü benlik yapılı, kişilik yapılı tam olarak oturmamış. Ve yapay zekanın eksiklikleri mevcut. Yani duygu noktasında eksik, duyguları ifade etme noktasında, cesmimlik noktasında, duyguları anlamlandırma noktasında eksik. Size sadece var olanı şeffaf biçimde sunmaya çalışıyor ve siz de pasifsiniz. Sadece dinliyorsunuz, dinleyici konumundasınız. Daha sonra onun söyledikleri doğrultusunda yaşamınızı idame ettirip belli problemlere çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Bu ne kadar etkili olabilir? Çünkü iletişim dediğimiz sadece bir şeyi konuşup dinlemekten ibaret değildir. İletişim karşılıklı olarak birbirini anlama, dinleme ve bu dinlenilen şeye çözüm sunmadan ibarettir. Yani bir geri bildirim mekanizması da vardır burada.
1: Tabii ki.
0: Duygu mekanizması, duygu yönü eksik olamaz. Dolayısıyla burada gençlerin kişilik ve benlik yapılarının olumsuz yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Yeterli Peki. düzeyde geliştirilmesi ve eksiklerin olduğundan bahsedebiliriz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teknolojiyi tüketen değil, onu insanlık ve kendi gelişimimiz için üreten tarafta kalabilmek dileğiyle diyelim biz söyleşimizi ve programımızı noktalarken. Uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Çok teşekkür ederim ben de.
1: Sağ olun. Ve Dicle Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Öğrencisi Halime Kırmızıkan, size de çok teşekkür ediyoruz ve programımızı noktalıyoruz. Sevgili dinleyenler, Soner Emre hazırlamıştı Genç Yaşamı, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte görüşmek, buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan Derya Uluğ'dan dinletiyoruz. Canavar, hoşçakalın.

0: Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. Kurtulmuş, mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakin ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim, dedi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Canbek Kubilayev'in başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Ortak Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hacı adayları işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi jandarma araçlarındaki sürücü hatalarını en aza indiriyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtlarını değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolinde de sıcaklıkların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Aksak bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Reklamlar.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların

0: Yeryüzü günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü takvimi.
1: Yazın ortası, biçim ve orak ayı Temmuz. Güne bakanların ve şakayıkların çiçeklendiği, sıcağın ve ani yağmurların kendini hissettirdiği, otların sarardığı zaman. Temmuz dolunayına saman dolunayı denmesi de bu sararıp solma yüzünden. Temmuz kuzeyli rüzgarlarla başlar, yaprak fırtınası ayın ilk günü ağaçları yapraklarından tutar. Bu görece serin fırtına sonrası esintinin karakteri değişir, kuru ve sıcak yeller başlar. Ayın üçüncü günü Samyeli günüdür. Sam rüzgarları çölleri aşıp gelir, havayı kurutur, toz taşır. Tarladaki henüz hasat edilmemiş ürünleri kavurur, topraktaki suyu içer. Bu yüzden ona ters yel ya da yakar yel de denir. İşte yılın yedinci, yazın ikinci ayında ilk haftanın yeryüzü günlüğü. Durum buyken sıcaktan uzaklaşmanın en iyi yolu kıyılara varmak, denizle buluşmak. Kim bilir, belki orada başka yeryüzü sakinlerine rastlarız. Bugün güney sahillerimizde onlarlayız.

0: Yeryüzü sakinleri.
1: Antalya Manavgat'ta Deka Fok, deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları ve kıyı koruma derneğindeyiz. Deka Fok, kıyı ekosistemini ve nesli tükenme tehlikesindeki türleri korumak amacıyla kurulmuş, 5 yılda birçok ilke imza atmış, yalnızca bir koruma girişimi olmaktan çıkarak bilimsel ve toplumsal bir farkındalık platformuna dönüşmüş. Derneğin kurucusu Seher Akyol'la bölgenin eşsiz canlıları için yürüttükleri çalışmaları konuştuk. Merhaba Seher Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, merhabalar.
1: Antalya Manavgat'ta başlayan hikayenizi sizden dinleyelim. Derneği kurana kadar neler yaptınız? Biraz anlatın bize lütfen.
2: 2020 yılında bir sahil yürüyüşünde oğlumla birlikte bir anne karettanın yumurtlama esnasında üzerinden araç geçmesi sonucu parçalanmış bedenin yanında yumurtalarını bulmamız ile başladı hikayemiz. Aslında o zamana kadar bizim karettalarla ilgili bir bilgimiz yoktu. Sosyal medya aracılığıyla sorduğumuz yumurtaların koruma kapsamında olduğunu, ayrıyeten türün nesli tehdit altında olduğunu duyunca oğlum döndü ve şey dedi, anne, nesilleri tükenme tehlikesi altındaymış, kurtarmalıyız.

0: kim derdi ki bu zamana kadar yapılan işlerin bir çocuğun hassasiyeti sayesinde birçok projeye öncülük yapacağı, binlerce insana eğitim, çocuklara, öğrencilere bilgilendirme fırsatı vereceği ve birçok türün keşfedileceğini hiç tahmin bile edemezdik. Bugün buradayız Dekafolk olarak. Bizleri duyurması çok önemli bir durum. O yüzden bundan da keyif alıyoruz.
1: Ne güzel. Görevimiz bizim de böyle güzel işleri duyurmak her zaman için. Oğlunuzla birlikte bir deniz kaplumbağasıyla başladı her şey. Onun duyarlılığı, çocuk duyarlılığı size de yol göstermiş ve Dekafok'u kurma süreci başlamış. Fikir nasıl ortaya çıktı? Tabii ki bu tür manzaralarla karşılaştığımızda hepimiz üzülüyoruz. Belki o canlıya yardım etmeye çalışıyoruz ama bunu bütünsel bir hareket haline getirmek, dernekleşmek hepimizin başarabileceği bir iş değil. Bu fikrin ortaya çıkışı ve sonrasındaki sürecin gelişmesini dinleyebilir miyiz sizden?
0: Önce hani birkaç tane yuva kurtarırız. O sene pandemi var. Çalışmayız, turizmciyiz. Çalışsak da ne olur diyerek yola çıktık. 3-5 yuva kurtarsak kendimizi iyi hissedecektik. 2 kilometrelik bir alanın araç trafiğine kapatılması için mülki amirlerimizden destek alıp afişler yerleştirdik. Ama ertesi günü geldiğimizde afişleri kontrol için sahillerde gördük ki off-road araçları durmuyor. O afişlere rağmen bölgeye giriyor. O 2 kilometrelik alandaki yuvaların üzerinden geçiyor ve biz de dedik ki burada kimseyle karettalara dokunmasın, bir çadır kurduk. Oğlumla beraber sahilde yürümeye başladık. Zannettim ki 2 kilometrelik alanda kaplumbağalar yumurtlar, kalan bölgede de off-road araçları gezer, ondan sonra keyfine bakar ama bilemedim ki onlar evcil türler değil, her yerdeler. Ve her gün biraz daha ileriye yürüdüm. İleriye yürüdükçe anne karettanın izlerini görmeye başladım. Sonra öğrendim ki anne gecenin güvenli karanlığında sahillerimize geliyor. Bıraktığı ayak izlerinden de bizler yuvalarını buluyoruz. Her gece yürüyorum, daha fazla alana, daha çok yumurtlama görüyorum. Dedim ki bu alan böyle olmayacak. Manavga tırmağının Akdeniz'de buluştuğu Mendirek'ten Side sahiline kadar olan 10 kilometrelik alanda yürümeye başladım. Sahillere araç sokmamalar, daha sonrasında ateş yakımı, yapay ışık gibi birçok zararlı etmenin kaplumbağalara zararlarını gördüm. Ve sonrasında da bir şeyler yapmalıyım, ne yapmalıyım derken bir sezonu atlattım. 930 yuvalama sahasını keşfettim. Dedim ki bu iş böyle olmayacak Seher. Bunun bir kurumsallaşması lazım ve böyle ilerlemeye başladım. Ne yapsam, ne etsem derken kafamı çevirdiğimde 2 tane karaltı gördüm. Denizin içinde Akdeniz fokları. Dünyada 1200 tane. Ülkemde İzmir sınırımızda 70 kadar ve bizim sahilimizde 2 tanesi vardı. Dedim ki ya bunlar koruma statüsündeymiş derken kafamı diğer tarafa çevirdim. Belediyemiz sahilde bir yol yapıyordu vatandaşa hizmet olsun diye. Sonra o yolun kıyıların üzerinde küçük küçük çiçekler vardı. Ben bu sahilde doğduğum için o çiçeklerin kokusuna bayılıyordum. Dedim ki durun, ben bu çiçeklere bayılıyorum, ben onları taşıyacağım dedim. Ekskavatörleri durdurdum. Sonra 6000 kök büyük bir bahçe oluşturdum. Sonra 1500 kök bir bahçe daha oluşturdum. 2 tane büyük bahçede kum zambaklarını yolun altında kalmakta olanları yaşama şansı verdim. Ve dedim ki böyle olmayacak Seher. Kalkmalısın ayağa. Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları, Kıyı Koruma Derneği, akronim kısaltılması Dekafok, böyle kuruldu. 2020-27 Kasım'da bir gecede karar verdim.
1: Harikasınız. Hayranlıkla dinledim. Peki kıyıların korunması neden önemlidir? Bunu bence bize sizden daha iyi anlatabilecek kimse yok şu anda.
0: Kıyılar sadece denizle kara arasındaki bir sınır değil bana göre. Çok hassas ve zengin bir yaşam alanı. Deniz kaplumbağaları, kum zambakları, Akdeniz foklarından ayrı birçok türün yaşam döngüsü bu alanlara bağlı. Ayrıca insanların da tek nefes alabileceği alandır. Biliyorsunuz ki biz ülke olarak kıyılarımız, özellikle Akdeniz bölgemiz, biraz da turizme bağlıyız. Kıyılarımızda çok fazla otellerimiz var. Ekonomik olarak da, turizm olarak da gelecek nesilleri de etkileyen bu kıyılarımız da istihdam kaynağımız ayrıca. Korunmasının önemi, türler burada yaşamlarını devam ettiriyor. Bizim yaptığımız ise insanların ve türlerin bir arada yaşayabileceği bir platform oluşturduk. Bu platform o kadar iyi işledi ki Türkiye'de ilk defa deniz kaplumbağaları ve diğer türlerle ilgili çalışmalar yürütüldü. Dekafok kuruldu, akademisyenlere ihtiyacımız vardı ve bir yıl sonra Profesör Doktor Ertan Taşkavak, Hakan Sert, Mehmet Cengiz Deval gibi birçok profesörümüzün de dahil olmasıyla birlikte kanıta dayalı bilim destekli birçok proje yaptık. Bu projelerimizde insanların ve hayvanların bir arada yaşayabileceğini gösterdik, öncülük yaptık. Gece devriyeleri, yuva tespitleri çalışmaları, yaralı deniz kaplumbağaları, ilk müdahaleler derken biz yuvaların içindeki kimyasallar, mantarlar, bakteriler, aklınıza ne gelirse bakabildik. Sonra yaralılardan bakteri, salmonelli denen birçok türü tespit ettik. Barnacle denen üzerinde yaşayan hermafrodit türleri tespit ettik. Bu konuda profesörlerimiz her zaman yolumuzu açtı bizim. Yol açılınca birçok üniversiteyle de protokollere giriştik. Öğrencilerimizin burada yüksek lisans yapma imkanı sağladık. Stajyerlerimiz, veteriner hekimlerimiz gelmeye başladı. Ülkemdeki en büyük sıkıntı vahşi yaşamla ilgili veterinerlik bölümünde öğrencilerimiz maalesef ki tam olarak bir bilgi edinemiyor. Ama Dekafok'ta şöyle bir şey var. Profesörlerimizin öncülüğünde yaptığımız çalışmalarda burada kaplumbağalar, foklar tedavi edilebiliyor. Onların taşıdığı hastalıklar varsa bunlar bilimsel olarak araştırılıp laboratuvarlarda tanı konulabiliyor. Ve bununla ilgili de birçok çalışma yürütülüyor. Türkiye'de ilk defa bir deniz kaplumbağası ambulansı, 400 kilometre içerisindeki tek ilk yardım ünitesi ve ilk Türkiye'nin ilk yardım ünitesi, Türkiye'nin ilk deniz ekosistemi kütüphanesi, ilk saha dersliği gibi birçok farkındalık temelli projelere imza atmış durumdayız.
1: Bilgi ve Gözlem Merkezi, Eğitim ve Araştırma Merkezi, Deniz Ekosistemi Kütüphanesi, Eğitim Araştırma Laboratuvarı ve Deniz Kaplumbağası İlk Yardım ve Bakım Ünitesi, söylediklerinizi böyle bir toparlamaya çalıştım. Ayrıca biraz evet, daha sözünü edeceğimiz Deniz Kaplumbağası ihbar hattı. Az evvel foklardan, kumzambaklarından ve tabii kaplumbağalardan söz ettik ama biraz daha parantezleri genişletelim isterseniz. Bu canlıların varlıkları neden çok kıymetli ve hangi tehditlerle karşı karşıya bu canlılar?
0: Şimdi deniz kaplumbağaları dünyamızda 7 tür var. Bunun 2 tanesi Akdeniz havzasında yaşamakta. Caretta caretta ve Caretta chelonomidas. Akdeniz'in en çok karşılaştığımız türlerden bir tanesi de Caretta caretta'dır. Caretta caretta'lar deniz analarıyla beslenirler. Yani turizme ciddi bir destek sağlıyor. Yumurtlamak için kumsallarımıza Mayıs ayıyla birlikte geliyor Caretta caretta'lar. En büyük tehditleri ise sahillerde araç geçişi, ateş yakımı, yapay ışık, insan baskısı ve plastik kirliliği onların yaşamlarını yok ediyor. Deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz yani kelonya midaslar ise tıpkı bir bahçıvan gibi deniz çayırlarını biçerek orada balıkların yumurtlamasını da sağlıyor. Yani her türden insanoğluna destek veriyor. Akdeniz foklarına gelirsek dünyada en nadir memelilerden bir tanesi. Genellikle kayalık alanlarda, kıyılarda, mağaraların içerisinde memeli oldukları için yavrulama yapıyorlar, doğum yapıyorlar. Yaşam alanlarının daralması ve insan rahatsızlıkları onları yok etmeye yaklaşmış. Akdeniz havzasında yaşayan bu biri memeli, diğeri karettalar bizim bölgemizde huzur içinde yumurtlayabiliyorlar. Bizim 10 kilometrelik koruduğumuz alanda ortalama 700 yuvalama alanımız var. Işık kirliliğimiz yok. Otellerimiz oldukça duyarlı bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıyeten çöp neredeyse sıfır. Halk koruyor, karettalar yumurtluyor. Onlar da bizi koruyor diyebiliriz. Ayrıyeten kumzambaklarından küçük bir bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Biliyorum. Kıyı kumullarında yetişiyor. Çok hassas ve korunması gereken bitkilerdir. Aslında onlar endemik değiller. Ama tuz toleransı olan, ayrıyeten kokusu çok güzel, sabaha karşı koku veriyor. Ağustos ayının sonuna doğru tamamen kuruyan yapraklarından bir gecede çiçekler açıyor ve bölge o kadar güzel kokuyor ki zamanında parfüm sektörünün vazgeçilmez olduğu için maalesef ki nesilleri tehdit altında. Şimdi koparılmasının bile 800 bin TL'ye yakın cezası var. Bunu da bilgilendiriyoruz vatandaşa ve hep birlikte koruyoruz. İhbar hattımız var. İnsanlar bize kolaylıkla ulaşıyor. Edirne'den tutun da işte Hatay sınırlarına kadar herkes bizi gece gündüz arıyor. Nasıl koruyabiliriz? Herkesi korumaya davet ediyoruz. en azından bilgilendiriyoruz. Böylelikle doğamızı hep birlikte koruyoruz.
1: Evet, ihbar hattı 0850 335 0707, öyle değil mi?
0: Aynen, 0800.

0: eğitim veriyoruz. Bu çocuklara öğrettiklerimizi ailelerini getiriyorlar, onlara da anlatıyoruz. Backup okul kurulduğu merkez binamız Manavgat'ta çok merkezi bir yerde. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebiliyor. Gönüllülerimiz sürekli anlatım yapıyorlar. Çıtalamayı yapıyoruz. Üzerlerine kartlarımızı takıyoruz. Bazen bize ihbar geliyor. İşte birisi diyor ki şeridi yıktı, ben yeniledim. Otellerimiz diyor ben hemen kafesi yerleştirdim. Koruma kafeslerimiz diyoruz onlara. Hı-hı. Öteki diyor ki ben kaplumbağa gördüm, ışığı kapattım, 5 metre uzakta durdum. İşte örnek almaya gidebiliyoruz. Manavgat ölçeğinde çok ciddi bir koruma faaliyeti başladı. Artık araştırmalara başladık. Tedavilerimiz, üyelerimize ait olan kliniğimizde hem veteriner hekim yetiştiriyoruz, hem de orada onların tedavilerini gerçekleştiriyoruz. 400 kilometreye Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı ihbar geldiği andan itibaren 5 dakika içerisinde yola çıkıyor. Kaplumbağamız geliyor, testleri yapılıyor, her şeyi kontrol edilip operasyona alınıp rehabilitasyon aşamasına bakılıp denizlere geri gönderiliyor. Burada topladığımız veriler var. Devlet kurumlarımızla da birlikte çalışıyoruz. Sahil güvenliğimiz bu konuda çok duyarlı. Koklarımızı takip ediyoruz. Hangi bölgede çıktılar, ne yapıyorlar? Fotoğraflıyoruz. Onları da bilgi ediniyoruz, arşivliyoruz. Gece devriyelerimizde hem annenin anomali durumuna bakıyoruz. Kum zambakları ile ilgili sayımlar yapıyoruz. Kendi bölgemizde, diğer bölgelerde tabelalandırma çalışmaları yapıyoruz. İnsanlar öğrendikçe koparmamaya başladılar. Hı-hı. Ve onun kokusunu gerçekten aldıklarını söylüyorlar. Daha önce haberimiz yoktu diyorlar. Yeşil Deniz Kaplumbağaları ile ilgili bir proje yapıyoruz şu anda. O projemiz ilerliyor. Bunları da şu anda yürütüyoruz.
1: Muhteşem. 15 bin çocuktan bahsettiniz. Çocuklarla, gençlerle kıyı koruma konusunda görevli ya da bir biçimde görevi kıyı korumayı da kapsayan kamu personeliyle de çeşitli işbirliklerine gidiyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz, bir kısmından söz ettiniz. Çocuklardan, gençlerden bahsedelim mi? Neler yapıyorsunuz onlarla birlikte? Onlarda nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz merkeze geldikten sonra? Nasıl bir farkındalık oluşuyor?
0: Şimdi sorun vardı. Neydi sorun? Anlatmalıydık. Koruma faaliyetleri, insanlar bilmiyor. Bunun en kolay yolu neydi? Çocuklar. Çocuklara ulaşabilmemiz için ne gerekliydi? Milli eğitimle protokol. Önce bir merkezimiz oluşmalıydı. Sonra merkezimizi oluşturduktan sonra küçük 44 metre bir alanda görseller oluşturduk. Görsellere talep çok büyüktü. Çocuklara anlattıkça daha da çok farkındalık oluşmaya başladı. Derneğimizde de olan pedagoglar, psikologlar, üyelerimiz sayesinde çocuk yaş grubuna göre anaokuldan tutun da üniversite düzeyindeki öğrencilere kadar bu sefer anlatımlar başladı. Hı-hı. Bu anlatımları yaptıktan sonra çocuklar artık annelerine babalarına bu çöpleri buraya bırakamazsın, ben çöp toplayacağım veyahut da bir kampanyamız var bizim, doğaya bir nefes bağışla diye yeşil çöp çuvallarımız var. Biz tek kullanımlık da kullanmıyoruz bu arada. Bağış mı yapmak istiyorsunuz diyoruz. Gidin aşağıda çöp çuvallarımız var. Bir çuval çöp toplayın. Bu bizim için bir bağıştır diyoruz. Çocuklar bunları toplamaya başladı. Aileler etkinlikler yapmaya başladı. Her yerden bize fotoğraflar gelmeye başladı. Sonra dedik ki kamu kurumlarımız da buna dahil olmalı. Çünkü bunu tek başına Dekafok yapmıyor. Burada sahil güvenliğimiz, jandarmamız var. Çevre konusunda da çok hassas olan kolluk birimlerimiz, polislerimiz hep birlikte eğitim vermeye başladık. Tarım ormandan, doğa koruma milli parklardan tutun da 11 kurumla çalışıyoruz. Öğretmene gönderdiğimiz listeye göre seçtiği kurum, o günkü yapmak istediği kompost, çevre temizliği, rozetli ne isterse işaretliyor. O işaretledikten sonra biz etkinliği hazırlıyoruz ve çocuklara bir sunum yapıyoruz. Çocuk tekrar tekrar geliyor. İlk geldiğimde 2020 yılında benim sahilimde hiç kum yoktu. Sadece çöp vardı. Şimdi ürün yerleştirme yapıyoruz bazen efendim. Çöp yerleştiriyoruz ki anaokulları toplasın diye. Harika. Çünkü hiç çöpümüz yok. Doğa sevgisi çok önemli. Okullarda, sahillerde, etkinlik alanlarında çocuklara, yetişkinlere doğa bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler düzenlemek, özellikle çocuklara erken yaşta doğa sevgisi aşılamak çok önemli bir durum. Şu anda okullarımız, otellerimiz, kıyı bandı işletmelerimizin hepsi Türkiye tarihinde ilk defa ışıklarını ya kapattı ya da kırmızıya çevirdi. Belediyemiz ışıklarını 5 yıldır kırmızıya çeviriyor. Bu sene elektrik dağıtım şirketimiz tarihinde ilk defa ışıklarını kırmızıya çevirdi sahil.

0: adında ve bundan gurur duyuyoruz. Bütün yavrular dönmeden ışığa, ters yöne dönmeden direkt denize kavuşabiliyorlar. İnsan müdahalesi olmadan.
1: Burada sivil toplumun hem halkla, özellikle çocuklarla ve gençlerle ve hem de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla, onların personeliyle el ele çalışmasının da sonucu ne kadar olumlu yönde etkilediğini görmüş oluyoruz. Dekafok bunun çok iyi örneklerinden biri olarak çıkıyor karşımıza. Sizin bu tutkulu konuşmanızı duyan dinleyicilerimiz arasından eminim ki bu işe dahil olmak isteyenler, gönüllü olmak isteyenler çıkacaktır. Gönüllülük standartlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
0: Elbette ki her şey gönüllülükle başlıyor. Bizler de gönüllüyüz. Profesörlerimiz 50 yıl dirsek çürüttü ve bütün bilgilerini gönüllülük esaslı Dekafok'a, öğrencilere aktarıyor. Çalışmaların daha ön plana çıkması için biz ne yaptık? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gönüllüyüz Biz platformundan öğrencilerimizi seçmeye başladık. Öğrencilerimiz çok duyarlı bu konuda. Bu sene 8 Mart'ta Türkiye kadınları adına 4000 kilometre yol kat ederek birçok üniversiteyi Akdeniz'den Karadeniz'e kadar, Kastamonu Üniversitesi'ne kadar giderek seminerler verdik. Gönüllülüğün ne kadar değerli olduğunu ve bunun yapılmasının doğadaki dönütlerini anlattık. Ve Gönüllüyüz Biz platformundan gönüllülerimizi aldığımızı belirttik. Her sene 1000 başvuru alıyoruz. Bu büyük bir gurur bir dernek adına. Sadece 42 özel gönüllümüzü seçebiliyoruz. Çünkü kontenjanımız çok kısıtlı. Bu öğrencilerimize staj imkanından tutun da burada 21 günlük periyotlarla kalabilecekleri eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Doğayı anlatıyoruz onlara ve kaplumbağaları anlatıyoruz. Bu topraklar bizim, taşıyla, hayvanıyla, hepsiyle korumalıyız. Ve burada en önemli iş aslında gönüllülere kalıyor ve onlar bizim kahramanlarımız. Bize katılmak isterseniz çok mutlu oluruz. Adreslerimiz Dekafok. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Bir merkezimiz var burada. Oldukça donanımlı bilgilendirme yapıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Burada yiyecek içecek satışımız yok bizim. Sadece bir okul burası ama bilgilendirmeyle sizleri doyurabiliriz burada. Haberiniz olsun.
1: Size çok teşekkür ediyoruz. Hem yaptıklarınız için hem de yayınımıza katılıp bizi bilgilendirdiğiniz için sağ olun.
0: İyi günler dileriz. Çok teşekkür ederiz.

0: Beka fok, deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları ve Kıyı Koruma Derneği kurucusu Seher Akyol'la birlikteydik. Konuğumuza bir de ödül geldi. Akyol, çevre ve biyoçeşitlilik alanındaki çalışmalarıyla Sabancı Vakfı'nın 17. sezon Fark Yaratanlar ödülüne layık görüldü. Kutluyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Son olarak hatırlatalım, Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağası ihbar hattı, yaralı ve yardıma muhtaç deniz canlıları için 7/24 hizmet veriyor. Acil yardım için 0850 335 0707 numaralı telefonu arayabilir. Ayrıca dekafok.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. 0850 335 0707 ve dekafok.org.tr. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü Günlüğü.

0: Reklamlar.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz.

0: Sharm El Sheikh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı faysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklamlar.

0: sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Sema Çağlı, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlibol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin temelinde güven vardır. Bir ürünün, hizmetin, sistemin ve teknolojinin dünya pazarlarında kabul görmesi, bir markanın itibar kazanması, bir şirketin uluslararası tedarik zincirlerinde yer alabilmesi ve sürdürülebilir rekabet gücü elde etmenin yolu standartlardan geçmektedir. Çünkü standartlar kalitenin bir göstergesi, güvenin teminatı ve ticari hayatın ortak dilidir. İşte bu nedenle standartizasyon ekonomik kalkınmanın, teknolojinin, küresel rekabetin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bugün üretimden hizmet sektörüne, sanayiden kamu yönetimine ve geleneksel sektörlerden dijital teknolojilere kadar her alanda kaliteyi, güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği mümkün kılan çerçevede standartlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin en önemli kurumu Türk Standartları Enstitüsü önemli bir rol üstlenmektedir. Dijital dönüşümün hızlandığı, veri güvenliğinin stratejik önem kazandığı, yapay zeka uygulamalarının iş dünyasını yeniden şekillendirdiği günümüzde TSE'nin rolü de çok kritik bir hale gelmiştir. Yazılımdan siber güvenlik sistemlerine, bulut bileşiminden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir dijital ekosistemde güvenin ve kalitenin güvencesini sağlamada en önemli rol TSE'ye düşmektedir. Bugün programımıza TSE'nin bilişim teknolojileri belgelendirme alanındaki çalışmalarını, dijital dünyaya sağladığı güvenceyi ve ülkemizin dijital dönüşümüne sunduğu katkıları konuşacağız. Konuğumuz çok değerli TSE Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Doktor Güvenir Kaan Esen. Sayın Esen hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Gonca Hanım. O kadar güzel bir giriş yaptınız ki TSE adına söylenecek çok şeyi zaten söylemiş oldunuz. Çok teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim TRT Radyo 1 ailesi olarak. Çünkü ülkemiz için çok önemli bir kurumsunuz. Bugün ekonominin bel kemiğini oluşturan tüm sanayi, kamu ve tüm özel sektörün de sürdürülebilir başarısını kanıtlayan, onlara bir akredite veren en önemli kurum halindesiniz. Teşekkür ediyorum. Bir iş denetçi olarak da bunu söylemek isterim. Şimdi Sayın Esen gelelim. Bugün tabii TSE deyince aklımıza ilk olarak kalite yönetim sistemleri geliyor. Tabii kalite yönetim sistemleri çevre, sürdürülebilirlik, iş sağlığı güvenliği, işte ürün ve hizmet belgelendirmeleri gibi pek çok alanda belgelendirme hizmeti veriyor. Tabii dijital dünya ile birlikte, dünyanın ekonomi politikalarının değişmesiyle birlikte hayatımızın ana merkezi teknoloji. Bununla birlikte yazılım, siber güvenlik, dijital teknolojiler de önemli bir noktaya geldi. Şöyle TSE'yi hem dinleyicilerimize tanıtmak amacıyla nasıl görev üstleniyor günümüzde TSE ve sorumlulukları nelerdir?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Türk Standartları Enstitüsü 70 yılı aşkındır aslında ülkemizde güvenin teminatı. Tabii kökleri 1502 Kanunname-i İhtisabi Bursa 2. Beyazıt tarafından yayınlanmış olan o fermanla başlayıp ahilik geleneğiyle beraber devam eden sürecin sonunda biz bugün modern kurallara uyan, uluslararası bütün örgütlere üyeliği tam olan Türk standartlarını görüyoruz. Tabii ki bu 70 yıllık süre içerisinde aslında siz kalite yönetim sistemlerine atıf yaptınız ama bunun beraberinde ürün belgelendirme, personel belgelendirme, yine ülkemizdeki ulaşım sistemleriyle ilgili hem denetim hem de belgelendirme faaliyetleri, yine ülkemizin ithalat denetimleriyle ilgili belgelendirme faaliyetlerini aktif bir şekilde yürütüyor. Bugün 2700'den fazla personeliyle 81 vilayetimizde ve uluslararası alanda da hizmet yürüten bir uygunluk değerlendirme kuruluşu. Aynı zamanda tabii ki standartizasyonda bu uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin ana çatısını oluşturduğu için ülkemizde de standart hazırlama, standartları adapte etme, bunlarla ilgili teknik komiteleri toplama konusunda da tek yetkili kurum olarak faaliyet gösteriyor. Tabii ki kalite bunun önemli parçası ama artık paradigmamız değişti biliyorsunuz. Mevcut dünyanın geldiği konjonktür bizi artık sadece kalite üzerinden değil, güvenlik ve bu güvenliği de iki dal altında, yani hem insan sağlığı ve mal güvenliği ile ilgili güvenlik kısmı, hem de işin security diye adlandırdıkları yabancı terminolojiyle işin diğer güvenlik, dijital güvenlik bunun beraberinde geldi. Bunları da artık değerlendiren bir güven endeksi oluşturmak durumundayız. Enstitü de bu faaliyetlerini bu çerçevede aktif bir şekilde yürütüyor.
0: Evet, çok güzel. Şimdi ben dünyada ilk defa 2. Beyazıt tarafından 1502'de Kanunname-i Bursa, bunu ilk okuduğumda çok hayran kalmıştım. Evet. Şimdi dünya tarihinde Türklere baktığımızda birçok şeyin ilkini Türkler başarmış. Şimdi tabii kamuoyunda bilinen ve bilimsel olarak da 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nden, daha sonra Japonya mesela karate yönetim sistemlerinde çok önce olduğu biliniyor. Kesinlikle. Ve gerçekten Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi hamleler göstermiş karate yönetim sistemlerinde ve ulusal kalkınma planı olarak bunu sistemlerine entegre etmişler. Şimdi böyle bir yapı dönüşüm var. Şimdi Türkiye'de de bir geniş bir ekonomi perspektifi var. Bir tarafta gerçekten çok muazzam çalışan sektörleri görüyoruz. Diğer tarafta da henüz bu kavrama adapte olmayan kurumları da görebiliyoruz. Tabii bu alanın uzmanı olarak, yıllardır bu alanda deneyimli ve bir doktoralık kıdemli bir yetkili olarak, genel çerçevede ülkemizin karate yönetim sistemlerine, standartlara karşı bakış açısı nedir?
1: Çok güzel bir soru. 1502'den başladınız. Ben de oradan kısa bir alıntıyla gideyim. Aslında o günkü konjonktürde baktığınız zaman Osmanlı coğrafyası, ki işte Bursa, İstanbul, artık hep ticari yolların tamamı bu devletin elinde. Dolayısıyla çok uluslu yapıda sizin için en önemli konu ticaretin güvenliğidir. O günkü yayınlanan, 1502'deki yayınlanan kanunname İhtisabi Bursa tam da bu söylediğiniz ticari faaliyetlerdeki yeknesaklığı ya da sizin ülkenizde pazarda rol oynayan hem yerli hem de uluslararası aktörlerin doğru ticari faaliyet yürütmesini, güven içinde kalmasını sağlıyor. Bugün de aslında bizim ilerlemek istiyorsak küresel standartlar savaşı var. Bunların hepsi yaklaşık 320 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz standartizasyonla ilgili. Uygunluk değerlendirme ile ilgili. Bazı raporlarda 200 milyar dolar, bazılarında da 300 milyar dolarlık bir pazardan bahsediliyor. Bu pazarın içerisinde bizim ülkemizdeki ürünlerin hem yer ve yön bulması hem de uygunluk değerlendirme sektöründeki aktörlerin yer ve yön bulması gerekiyor. Bu bir dönüşüm. Bunun bir kültürel tarafı var. Mevzuatta dayatan zorlayıcı tarafları da var. Evet, zorlayıcı ve düzenleyici faaliyetler başladığı zaman hızlı bir adaptasyon görüyoruz. İşte otomotiv sektörü bunun başında. Karayolunda seyretmeniz için bu kurallara uymanız gerekiyor. Tiponaj sertifikası almayan bir aracın trafiğe çıkması mümkün değil. O yüzden o sektörde gelişim mevzuatta eş zamanlı olmak durumunda. Hatta bazen mevzuatın önünde hazırlık yapmak durumundalar. Ama işte küçük ev aletlerinde baktığınız zaman burada temel sağlık güvenlik kriterleri ortaya çıkıyor. Ya da ithalatla ilgili baktığınız zaman ülkenizin iç piyasasındaki haksız rekabeti engelleyecek unsurları ortaya koymanız gerekiyor. Dolayısıyla bugün hani standartizasyon ve uygunluk değerlendirme şeyi çok değişti. Paradigması çok değişti. Nerede bakıyorsunuz? Nereye bakıyorsunuz? Bu soruların hepsini sormanız lazım. Bu bağlamda Türkiye'de hani müthiş bir standartizasyon bilinci var mı? Bence bu Türkiye için haksız bir soru olur. Bunu dünya ölçeğinde konuşmamız lazım. Bugün Avrupa Birliği'nde de satılan ürünlerde uygunsuz ürünler çıkıyor. Bunlarla ilgili de bir denetim, piyasa gözetim, denetim mekanizmaları var. Bugün Amerika kıtasında da böyle. Hatta her ülke kendi ticari koşullarıyla ilgili haksız rekabeti ve güvensiz ürünleri denetlemek adına çeşitli mekanizmalar işletiyorlar. Dolayısıyla bu ülkelerin ekonomik büyüklüğü, dış pazardaki aldığı pay bunlarla çok doğru orantılı. Bizim ülkemizde şu anda ihracatta çok ciddi anlamda bir pozitif değer üretiyor. Bu da bizim standartlara olan ilgimizi artırıyor. Şu anda TSE'nin de aslında misyonu, kuruluş misyonu da böyleydi. Ülkemizde üretilen ürünlerin kaliteli, uluslararası ölçekte rekabet edebilir, pazarda yer bulabilir hale gelmesi için laboratuvarlarıyla, belgelendirme faaliyetleriyle, standartizasyon faaliyetleriyle, eğitimiyle, sistem belgelendirmesiyle kuruluşlarımızı küresel ölçekte söz sahibi hale getirecek yapıları kurgulayıp hizmete sunmak. Bizim şu anda bu çerçevede Ankara Temelli bölgesinde de yaklaşık 90 bin metrekarelik bir TSE kampüsü inşaatı tamamlandı. Çok kısa süre içerisinde buraya taşınacağız ve 45 bin metrekarelik bir laboratuvar üssü inşa ettik. Bu da yine bütün coğrafyamızda, hem gönül coğrafyamızda hem de şu anda ülkemizde hizmet üreten, değer üreten bütün endüstri kuruluşlarımızın hizmetine açılmış olacak.
0: Çok güzel. Şimdi siz anlatırken aklıma şu geldi. Şimdi Türk Standartları Enstitüsü bakıldığında bugün bütün sektörlerin aslında karnesini oluşturan önemli bir yapı. Şimdi günün sonunda ekonomi dünyası şuna çıkıyor. Hizmetin kalitesini ölçümlemek, ticaretin niteliğini ölçümlemek tamamen kalite standartlarına ve sisteme dayanı oluyor. Şimdi gelelim bizim atamızın yaptığı 1502'deki Kanunname-i Bursa'ya baktığımızda bir nahr sistemi var. Yani her ürünün gramajı, içeriği, fiyatlandırması, yani bu ne demek? Bir ürüne gittiğinizde halkın güven duyması demek. Yani biz bugün bir mağazaya gittiğimizde aldığımız bluzun cildimize teması veya zarar veriyor mu? Ya da bir ürünün ne kadar son kullanma tarihine kadar tam zamanlı hizmet sağlıyor mu gibi. Tabii ki bu nasıl oluyor? Kalite sistemleriyle oluyor. Şimdi bugün baktığınızda aslında hani genel dünyadaki ekonomik sistemlere ciddi bir enflasyon söz konusu. Yani pandemiden bu yana. Tabii Türkiye bu anlamda ciddi çözümler üretti orta vadeli planlarıyla. Size göre hani genel anlamda baktığımızda bu iş dünyası çerçevesinde bunu nasıl yorumlarsınız? Yani daha bir sistematik hale gelmeli mi sizce? Enflasyonla mücadele noktasında da.
1: Tabii şimdi piyasaya arz edilen ürünlerin kaliteli olması ya da minimum asgari şartlarda kişiye, vatandaşa, kullanıcıya, tüketiciye güven ve kalite sunması piyasadaki rekabet koşullarını daha sürdürülebilir noktaya çeker. Şimdi biz bunu tabii TSM dediğinizde çok fazla şeye dokunuyoruz. Yani bugün işte trafikte seyreden araçlarda, o araçlara takılan parçalara da, hastanedeki hasta yatağına da, evinize gittiğiniz zaman, ben hani dinleyicilerimizden bunu isterim, şöyle bir TSM logosu aramaya başladığınız zaman evin içerisinde markette çok fazla bunu görüyorsunuz. Ya da işte yurt dışına çıkan bazı arkadaşlarım oldu, bizim satılan ürünlerimiz olmuş, işte rogar kapakları ya da ne bileyim işte hastanedeki bazı ekipmanlar, bu tecrübeler, bakıyorlar ki orada bizim logomuzu görüyorlar. Şimdi bu çok kıymetli ama standartlar ihtiyari. Şimdi bu kısmı da atlamamamız gerekiyor. Yani Türk Standartları Enstitüsü bir standartı yayınladığı zaman bu standardın sektörde tamamıyla zorunlu olmasını sağlayacak olan kanun koyucu. Dolayısıyla ilgili bakanlıklarımız çeşitli yönetmeliklerde bu standartlara atıf yaptığı zaman bu standarta uyum artık o adının geçtiği mevzuat unsurunun kuvveti kadar. Bir kanunda geçmişse kanun kadar kuvvetli oluyor. Bu da o bahsettiğiniz tabana yayılmayı çok hızlı bir şekilde sağlıyor. Ama eğer o standart zorunlu değilse, ihtiyari ise, işte o zaman kendisini seviye olarak daha yukarı taşımak isteyen kuruluşlar, ki kalite yönetim standartlarında durum budur. Ama mesela 50.001 enerji yönetim standartında durum farklıdır. Niye? 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu bunu atıf yaptığı için artık o standart birçok işletme için zorunlu alınması gereken bir standarta dönüştü. Dolayısıyla burada biraz hani 1502'den farkımız şu: serbest piyasada bir ihtiyari alan var, bir de düzenlenmiş alan var. Düzenlenmiş alanda tam da bahsettiğiniz gibi işte şu kadar gramda olacak, bu kadar alanda olacak, içine şu madde karışacak, bunlar çok net tanımlanabiliyor. Çünkü burası halk sağlığını ya da piyasadaki rekabet unsurlarını doğrudan etkiliyor. Ama düzenlenmemiş alanlarda artık orada kaliteye kendini adamış olan kuruluşlar ya da kaliteli olmayı bir vizyon olarak kendisine şiar edinmiş kuruluşlar bunu tercih ediyor. İşte tam da aslında belki güven noktasında vatandaşın, yani tüketicinin de kafasını karıştığı yer belki de burası. Burada da STK'lar ve bu noktadaki sivil toplum kuruluşları ne kadar çok bu konularda zorunlu standart oluşmasını isterse aslında sektör o noktada kendini regüle etmiş oluyor.
0: Kesinlikle. Özellikle zincir marketler tarafından bakıldığında halkın temel ihtiyaçlarının alanına sahip olan sektörlerde bu çok önemli. Zaten dediğiniz nokta çok önemli. Bugün baktığınızda her alanda Ticaret Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın, işte dijital dönüşüm ofisleri, şimdi Siber Güvenlik Başkanlığı oldu. Çok ciddi çalışmalarımız var. Tabii herkes vatanı için işini dört elle yaptığı sürece ülkemiz çok daha iyi bir noktaya gidecektir. Şimdi yine devam edelim. TSE tabii özellikle dijital dönüşümde hızlı bir entegrasyon geçiriyor. Bilişim alanında yaptığı

0: yaptığınız çalışmalar nelerdir?
1: Hemen hızlıca değineyim. Şimdi bugüne kadarki tabii son 10 yıl içerisindeki teknolojik gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Aslında ürünün de tanımı değişti. Bugün ürün dediğimiz şey artık Wi-Fi ile haberleşen, işte siber güvenlikle ilgili dayanıklılığa sahip olan, siber bağışık olan noktada olması gerekiyor. Bizim standartlarımız da şu anda bunlara evrilmeye başladı. Yani evimizdeki kullandığımız tüketici elektroniği dediğimiz ekipmanların hepsi artık internette haberleşen, yapay zeka sistemleriyle entegre olan. TSE de bu noktada müstakil bir daire başkanlığı ihdas etmiş durumda. Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Daire Başkanlığı. Şu anda bütün kamu kuruluşlarıyla hizalanmış bir pozisyondayız. Yani hem işte bahsettiğiniz gibi siber güvenlikle ilgili kamunun kurmuş olduğu siber güvenlik başkanlığı ve kamudaki diğer benzer faaliyetleri yürüten kuruluşlarla hizalanmış durumdayız. Burada bahsettiğim gibi standartizasyon, sertifikasyon, test ve muayene. Bu dört alanda da şu anda TSE bir ARGE süreci içerisinde aktif faaliyetler yürütüyoruz ama bu süreç çok dinamik. Siz de takdir edersiniz ki şu anda belki 6 ay önce aldığımız performansın 10 katını alıyoruz şu anda bu teknoloji aygıtlardan ve inovasyon devam ediyor. İnovasyonun devam ettiği yerde de uluslararası standartizasyon kuruluşları da daha sakin davranmayı tercih ediyorlar. Bir örnek vereyim. Elektrikli araçlar bugün hayatımızın her alanında artık boy göstermeye başladı. Ve çok fazla marka ki bizim yerli aracımız da TOG'da elektrikli ekosisteminin şu anda en önemli faaliyet gösteren unsurlarından bir tanesi. Bu araçların hepsini şarj edildiği istasyonlar var. Bundan 3-4 sene öncesine kadar AC yani işte alternatif akımla şarj edilirken bugün süper DC'lerden bahsediyoruz. Bakın 3 sene içerisinde teknoloji tamamen değişti. İşte burada standartlaşmanın aslında biraz daha çevik hareket etmesi lazım. TSE'de bugün standartizasyonda çevik bir yapı üstünde çalışıyor. Yine bizim üye olduğumuz uluslararası bütün standartizasyon örgütleri de bu mantıkta şu anda. Yani askeri şartlar belirleniyor. Sektörün kendini geliştirmesine fırsat verecek seviyede. Yani inovasyonu öldürmeden standartizasyonu temel sağlık ve güvenlik kriterlerini kapsayacak şekilde yayınlayıp sektörle beraber geliştiriyoruz. Zaten standartizasyon ruhu da budur. Yani biz sektörün bütün paydaşlarının görüşünü alıp onlarla ilgili olan görüşleri derc edip bir sekreter oluşturuyoruz. Nihayetinde ortaya çıkan metni de tüm paydaşlara tekrar görüşü açıp bir konsensüs sağlandığı zaman standartizasyon ilk adımı gerçekleşiyor. O da birinci versiyon yayınlanıyor. Siz az önce kalite yönetim standartlarına atıfta bulundunuz. 84'tür onların ilk ortaya çıkışı. Bugün işte kaçıncı versiyonu? Belki 6. 7. versiyonu görüyoruz. Yaklaşık 7-8 yılda bir standartlar revize ediliyor. Çünkü çağın ihtiyaçları hem sektörde hem de işte akademi tarafında farklılaştığı zaman bunların hepsi standartın temelini besliyor. Bizler de bugün laboratuvar, test, sertifikasyon ve standartizasyon konusunda işte aynı komitelerimizi kurduk. Yapay zeka aynı komitemizi kurduk. Bu noktada eğitimler alıyoruz personellerimiz ve biz de eğitimler verecek seviyede faaliyetler yürütüyoruz. Ama bahsettiğim gibi bu alan hala sürekli gelişiyor. Avrupa Birliği de bir siber dayanıklılık yasası taslağını yayınladı. Bununla ilgili takvimler koydular. Hedef gösteriliyor şu anda ülkelere. Şu takvime kadar bu seviyeye gelmeniz gerekiyor diye. Dolayısıyla TSE bu noktada şu an bayrak taşıyıcı aşamada. Biz bütün kamu kuruluşlarımızla sürekli diyalog içindeyiz, toplantılar halindeyiz. Bir ARGE faaliyeti yürütüyoruz bir taraftan, bir taraftan bir proje, bir taraftan da süreç akıyor.
0: Evet, çok güzel. Demek ki TSE'nin başarısı çağı çok yakın takip etmek ve dönüşüme hızlı adaptasyondan geçiyor diyebiliriz. Peki bu noktada çalışanlarınızı da burada tebrik etmek lazım. Sonuçta bu bir ekip işi ve en öncü olma vizyonu çok değerli. Burada onlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Valla çok dinamik bir ekibimiz var. Onu söyleyebilirim. Yani bu tabii Türkiye'mizin kaynağının göstergesi aslında. Şu anda ülkemizin her alanında çok kıymetli eserler ortaya çıkmaya başladı. Savunma sanayi bunun başında ortaya çıkıyor. Otomotiv sanayinde de işte yerli aracımızdan bahsettik. TSE de bundan, bu insan kaynağından nasibini almış durumda. Çok güzel bir ekibimiz var. Bu arkadaşlarımız da işte hem bilişim sertifikasyon ve test faaliyetlerini, işte sızma testleri, 27001. Ben standart numaralarını çok açıkçası şey yapmak istemedim. Hani öndeki notlarımda duruyor. 27001 var. Yine işte yapay zeka ile ilgili komitelerimiz var. İşte 15504 var SPICE ile ilgili. Yine işte 13679, 13678. Bunlar çok fazla standart var bu alanda. Ve bunların hepsini yakinen hem sekreterasını takip ediyoruz. Hem komitelerde de aktif üyelerimiz var. Hem de aslında ben bütün dinleyicilerimizden, sektörün bütün profesyonellerinden şunu isterim ki TSE'nin bu aynı komite faaliyetlerinde çok aktif rol almalarını bekliyoruz. Standartizasyon bir konsensüs alanıdır. Dolayısıyla sektördeki bütün profesyonelleri TSE'nin ayna komitelerine aktif üye olmaya davet ediyoruz. Bizim internet sitemizde bunun nasıl yapılacağına dair yönergemizde çok açık duruyor. Çok basit bir şekilde kendi CV'leriyle başvuruyorlar. Komite değerlendiriyor ve o profesyonelimizi Türkiye'nin bir nevi milli takımı bu açıkçası. Standartizasyon milli takımı diyebiliriz buna.
0: Çok güzel.
1: Orada biz herkese birer forma vermek istiyoruz. Buyursunlar, gelsinler, tecrübelerini, ilgili oldukları. Yapay zeka çalışıyorsa arkadaşlarımız yapay zeka ile komitesine bekliyoruz. Siber güvenlik çalışıyorsa oraya bekliyoruz. Bu anlamda o tecrübenin, çünkü bu kadar çok hızlı gelişen bir alanda tecrübe paralelde yayılıyor. Ve bizim bunların hepsini konsolide edip o dikey yükselişi hep beraber gerçekleştirmemiz lazım. O yüzden standart faaliyetlerimizle ilgili internet sitemizde olduğu için çok fazla bunu hani dile getirmedim ama nihayetinde aynı komite faaliyetleri, standartizasyon faaliyetleri belgelendirmenin temelini oluşturuyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum Kaan Bey bu güzel paylaşımınız için ve çok önemli bir noktaya da temas ettiniz. Aynı komite, buradan da çağrımız olsun dinleyicilerimize. Peki kamuoyunda şu çok merak ediliyor. Bu alanda, yani TSE'den belge almak isteyen bir bilişim firması veya bir üretim firması, bir hizmet sektörü nasıl bir belgelendirme sürecinden geçiyor? Kurumsal anlamda nasıl bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor? Çünkü bir belge almadan önce bir kurumun kendisini her anlamda iyileştirmesi ve geliştirmesi gereken bir süreç. Bu anlamda önerileriniz neler? Yol haritası nasıl olmalı?
1: Evet, çok güzel bir soru bu da. Çok teşekkür ederim. Şöyle ki, aslında belge alma dediğimiz konu tam da altını çizdiğiniz üzere sürecin tamamlanıp kuruluşun o belge ile ilgili standardın tüm gereklerini yerine getirdiğini üçüncü bir göz tarafından teyit edilmesi süreci. Belki bazen dediğiniz gibi yanlış anlaşılıyor. Henüz süreç oturmamış. Proses o standardın gereklerine adapte olmadığı zaman belgelenme başvurusu yapılıyor. Aslında bu değil. Bütün dünyadaki metodoloji en azından bir süre boyunca o standardın gereklerini, bir yönetim sistemi de olabilir, bir ürün standartı da olabilir, yerine getirdikten sonra bizim gibi uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvuru yapıp belgelendirme süreci başlıyor. TSE'nin internet sitesinde, E-Devlet'te ve ilgili yazılımlarımız hepsi internet sitemizde açık. Oradan başvuru yaparak yürüyebilirler. Bunun dışında çağrı merkezimize telefon açıp bilgi alabilirler. Ofislerimiz 79 vilayette aktif ofisimiz var. Bunları ziyaret edip buradan bilgi alabilirler. Yine e-posta adreslerimiz de bizlere hem TSE bilgi edinme hem de yine ilgili birimlerimizin e-posta adresleri spesifik olarak da web sitemizde duruyor. Buradaki profesyonellerimiz bütün süreçlerle ilgili bilgiyi paydaşlarımıza, bizden talep eden herkese sunmakta görevli zaten. Bunu da her gün anbean yürütüyoruz. Bu anlamda belge alma süreci de çok aslında basit bir süreç. Başvuru, ön inceleme, arkasından eğer bir saha ziyareti gerekiyorsa saha ziyareti, nihayetinde bir komite ve arkasından belge alma. Yani biz aslında bunu 6 adımda tamamlayabiliyoruz, bu belge alma sürecini de. Biz bütün bu sektörde, bilişim sektörü olsun veya diğer sektörlerde kuruluşlarımızı standart noktasında belge almaya davet ediyoruz.
0: Kaan Bey, şimdi denetim süreçlerinde sizler denetçiler olarak minör ve majör uygunsuzluklar tespit ediyorsunuz. Zaman zaman bu denetlenen firmalar tarafından olumsuz yorumlanabiliyor ve şöyle bir algı oluşabiliyor. Yani kalite yönetim sistemlerinde çok fazla prosedür var, çok fazla iş akışları var, talimatlar var, yönergeler var. Aslında günün sonunda o belgeyi alan bir kurum hem ihracat kapasitesini arttırıyor, hem niteliğini arttırıyor, hem işveren markasını arttırıyor, değerini arttırıyor ve ona katma değer olarak geri dönüyor. Bu bir önemli bir yatırım ve günümüzde rekabet dünyasında zaten bunlar olmadan bir şirketin, bir kamunun, bir özel sektörün hizmet ve karlılık yapması mümkün değil. Bu anlamda bundan biraz imtina eden özellikle KOBİ'lerimize neler tavsiye edersiniz?
1: Çok güzel bir soru bu da Gonca Hanım. Teşekkür ederim. Aslında biz bunu uygunsuzluk olarak adlandırmıyoruz. Bu bir çeviri karşılığı. Biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Bakın, herhalde Türkiye'de en fazla denetlenen kurumlardan bir tanesi de Türk Standartları Enstitüsü'dür. Çünkü bizler üyesi olduğumuz bütün uluslararası kuruluşlar tarafından an be an her yıl denetime tabiyiz. Bunu fırsat olarak görüyoruz. Çünkü uygunsuzluk dediğimiz şey aslında uygun olmayan bir prosesin tespiti. Peki bu kim için tespit ediliyor? O prosesin sahibi, o sürecin sahibi olan işletme için. Bu ne anlama geliyor? Evet, bir iyileştirme fırsatı. Altını çizdiğimiz o küresel rekabette söz sahibi olmak istiyorsak yazılı olmayan değerlerimizi de çok kıymetli pozisyona tutuyor olmamız lazım. Bu açıdan bütün KOBİ'lerimize, denetim geçiren, denetime tabi tutulan, incelemeye tabi tutulan bütün kuruluşlarımız aslında bir üçüncü göz muayenesine onlar adına geliyoruz. Onlar adına inceleme yapıyoruz ve raporumuzu aslında yine talep eden kuruluşumuza sunuyoruz. Bence bu çok kıymetli. Buna eğer fırsat gözüyle bakılırsa çok fazla katma değer üretilebilir.
0: Evet, kesinlikle. Kaan Bey, çok teşekkür

0: Teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için, katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Gonca Hanım, davet ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için. Dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Geleceğin Anahtarı'nda bu hafta Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcımız Doktor Güvenir Kaan Esen konuğumuzdu. Ve ülkemizin gururu olan TSE'nin çalışmalarından bahsetti. Yazılımdan yapay zekaya, belgelendirmeden ürün denetimine kadar pek çok alanda TSE ekonomik kalkınmanın kritik rolünü oluşturan bir kurum. Geleceğin Anahtarı'nda yine geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta görüşmek dileğiyle saygı ve sevgilerimizle. Hoşçakalın.

0: Bir soru, bir cevap. 4B Bağkur sigortalarına yönelik 5 puanlık prim teşvikinden kimler yararlanabilir? 4B Bağkur sigortalarına yönelik 5 puanlık prim teşvikinden yararlanma şartları nelerdir? Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Primler Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emel Ünsal cevaplıyor.
1: 4B Bağkur sigortalıları için 5 puanlık prim teşviki 2016 yılının Ekim ayı itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. 4B sigortalılarından gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkarlar, şirket ortakları, kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar, jokey ve antrenörler sigortalılıkları devam ettiği sürece prim teşvikinden yararlanabilir. 4B Bağkur prim oranı sigortalıların kendileri tarafından beyan edilen prim esas kazançlarının %35,75'idir. Kapsama giren sigortalıların prim oranının 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Böylelikle teşvikten yararlanan sigortalılar için toplam prim oranı %30,75'e düşmektedir. Bu teşvik uygulamasından faydalanan sigortalılar primlerini yaklaşık %14 oranında indirimli ödemektedir. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 4B sigortalılarının aylık ödemesi gereken en düşük prim tutarı 11.808,23 lira iken, 5 puanlık prim teşvikinden yararlanan bir sigortalı için aylık ödenmesi gereken prim tutarı 10.156,73 lira olmaktadır. Böylece her ay için 1.651,50 lira sigorta primi devlet tarafından karşılanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmak için primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış borçları var ise taksitlerinin düzenli ödeniyor olması gerekmektedir. Şartları taşıyan sigortalılar herhangi bir başvuruda bulunmaksızın 5 puanlık prim indiriminden otomatik olarak yararlandırılmaktadır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la beraberindeki heyeti kabul etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede vize muafiyeti ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları ele alındı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nde 1 Temmuz'da başlayacak gümrük muafiyeti konusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Ankara

0: NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz'la kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Başkentte bazı noktalarda görev alacak atlı birlikler sahaya indi. Taksicilerde NATO zirvesi için hummalı bir hazırlık var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. Kançakilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim, dedi. Türkiye Kırgızistan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Canbek Kubilayev'in başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişle Doğu Batı Orta Koridoru'ya ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası devam ediyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hac adayları işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtlarını değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolünde de sıcaklıkların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesinde 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasına doğmuş olması gerekecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'la arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2003'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Avrupa'da kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklara bağlı can kaybı 1300'ü aştı. Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar orman yangınlarına yol açtı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ile 35. kilometreler arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
3: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan

0: set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın. Pronto Tur.
3: Reklamlar.
4: Bağımlılık.
5: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
4: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
5: Unutma, bağımlılık kader değildir.
4: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
5: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
4: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir yayınla yine sizlerle beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Profesör Doktor Koray Aras. Kendisi üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı. Yani niye iki kere branş söyledim? Çocuk ürolojisi aslında ürolojinin üzerine yapılan bir yan daldır. Koraycığım hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün aslında pek çok aileyi ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz Koray Hocam'la. Sünnet konusu. Biliyorsunuz sünnet aslında son yıllarda biraz da tartışmalı bir hale geldi. Yapılsın mı yapılmasın mı? Öncelikle hocam şöyle başlayalım hemen. Bunların hepsini konuşacağız tabii ama bu sünnet nereden çıktı? Tarihçesinden bir bahsedebilir miyiz acaba?
2: Evet, şimdi sünnet çok eski bir ritüel aslında. Dinler öncesinden kalma bir ritüel. Bugün aslında sünnet dediğimiz zaman erkek sünneti dünyada çok yaygın gibi zannediliyor ama kadın sünneti de çok fazla. Bugün dünyada 200 milyon kadın sünnetli. Her yılda 3 milyon kız çocuğu sünnet ediliyor. Öyle sadece Afrika'da da değil, Irak'ta, Endonezya'da, Avustralya'da bile kadın sünneti var. Dolayısıyla bu bir aslında tıbbi yöntem kabul etmiyoruz. Bu bir genital sakatlama. Bundan bugün bahsetmeyeceğiz. Bugün erkek sünnetinden bahsedeceğiz ki erkek sünneti çok eskiden beri, 15 bin yıldan beri yapılan bir uygulama. Aborjinlerden, Azteklerden biri var. Eski Mısır'da köleler ve mahkumları bir aşağılama yöntemi olarak sünnet yapılırmış. O zaman Hazreti Musa İbranileri Mısır'dan çıkarırken İbraniler sünnetli olduğu için Yahudilikte sünnet bir işaret olarak kalmış ve Yahudiliğe de o şekilde geçmiş. Biliyorsunuz bugün Yahudilikte sünnet mecburi. Yahudiler çocuklarını 8. günde sünnet ederler. Kur'an-ı Kerim'de sünnetle ilgili hiçbir şey yok ama Peygamber Efendimiz'in birkaç hadisi var. Bunun dışında Hazreti İsa da sünnetli. 8. günde o da sünnet edilmiş. Fakat Hristiyanlar sünnete daha mesafeli durmuşlar. Bunun da nedeni havariler ve özellikle de Aziz Paul sünneti gereksiz görmüş. Fakat Hristiyan dünyasının tavrı 19. yüzyıldan sonra mastürbasyonun giderek cinsel hastalıklara yol açtığı düşüncesi nedeniyle sünnete olumlu bakmaya başlamışlar ki 1950 yıllarına kadar sünnet onlarda da artışa geçmiş. Ta ki 1950 yılında sünnet derisinin önemli bir doku olduğu yayınlanması Amerika'da. Bu sefer tekrar sünnet karşıtlarına bir argüman vermiş ve 1950'den 1980'e kadar tekrar sünnet oranları dünyada düşmüş. Ta ki AIDS hastalığı ortaya çıkana kadar, HIV endemisi ortaya çıktığında sünnetin bunu engellediği ve azalttığı ortaya çıkınca tekrar sünnette bir yönelim olmuş dünyada. Bugün Amerikan toplumunda %80'e yakın sünnet oranları var.
1: Peki Koray Hocam, sünnet derisinden bahsedelim. Hani hastalıklardan bahsettiniz. O zaman sünnet derisi gereksiz bir doku mu yoksa gerekli mi? Gerekliyse neden gerekli veya sünnet neden yapılmalı veya yapılmamalı bu durumda?
2: Şimdi sünnet derisi iki tabakadan oluşuyor. Bir dış tabakası cilt, iç tabakası da ince bir mukoza tabakası. Aslında görevi var tabii ki cinsel organın dış etkilerden korumak, ereksiyon esnasında cinsel organın gövdesini kaplamak, ortamı nemli tutmak ve cinsel ilişkiyi kolaylaştırmak. Ama bu olmadan da cinsel ilişki tabii ki mümkün. Tıpkı bunu aslında apandiste benzetiyoruz. Apandisit gerekli bir organ değil. Prepüsüm dediğimiz deri de aslında çok gerekli bir organ değil. Fakat sünnet karşıtları diyor ki bu deriyi çıkarttığınız zaman cinsel organda hissizleşme gibi bir durum olabiliyor gibi iddiaları var.

0: Teorik olarak baktığın zaman bu mantıklı görünüyor. Çünkü sünnet dokusunun derisinin üzerinde gerçekten çok fazla miktarda sinir hücresi var. Aynı zamanda immünolojik hücreler var. Bir takım bakterileri, virüsleri toplayan hücreler var. Yapılan çalışmalarda bu deri çıkarıldığı zaman cinsel organın hassasiyetinin azaldığını zannediyorduk. Ama yapılan çalışmalarda bunun böyle olmadığı, tam tersine 2 yıl takipli çalışmalarda, erişkin hastalardaki 2 yıl takip çalışmalarda cinsel organ hassasiyetinde %64 oranında artış olduğu, orgazm olmanın %54 oranında kolaylaştığı, sertleşme ve boşanma fonksiyonlarında hiçbir fark olmadığı ve memnuniyet skorlarının %98-99'larda olduğu ortaya çıktı. Beklediğimizin aksine, yani sünnet cinsel fonksiyonlarda adaptif mekanizmalar aracılığıyla düzelme yapmaktadır.
1: Anladım. Yani aslında bu hep hocam sorulur. Sünnet olunca çocuk ileride cinsel bir problem yaşar mı diye. Yani kesinlikle bu anlattıklarınızdan şey. Da görüyoruz ki sünnet bunları kesinlikle etkilemiyor.
0: Etkilemiyor.
1: Yani cerrahi bir işlem ama bunları etkilemiyor. Peki o zaman sünnetin ne gibi faydalarından bahsedebiliriz başka bu cinsel fonksiyonlar haricinde?
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Öncelikle sünnet çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Bu risk 3 ila 10 kat oranında azalıyor. Erişkin dönemde de bu etkileri görebilmek mümkün. Onun dışında HIV virüsünün örneğin sünnetli erkeklerde bulaşma riski %60 daha azalıyor. Afrika'da HIV'yi sünnet ederek önlediler. Bu çok etkili oldu. Yine Türkiye'de neredeyse penis kanserini hiç görmeyiz ama Amerika'da çok yaygın, çok da tehlikeli bir kanserdir. Sünnet olduğunda bu kanseri neredeyse hiç görmüyoruz. Kadınlarda rahim ağzı kanseri sünnetsiz erkeklerin partnerlerinde 5,5 kat daha fazla görülüyor. Yine cinsel yolla bulaşan hastalıklara baktığınız zaman sünnetli erkeklerde genital herpes %34, human papilloma virüs dediğimiz sihir etkini olan virüs %30'larda, yine bel soğukluğu %40 oranlarında daha az görülüyor. Prostat kanserine baktığımız zaman da sünnetsiz erkeklerde 2 kata yakın. Yani daha hocam, az olduğunu görüyoruz.
1: Evet,
0: yani
1: bu anlattıklarınıza baktığımız zaman, hani bugünkü programımız tabii ki sağlık programı, dini açıdan bir sünneti bir yöne bıraktığımız zaman sağlık açısından çok ciddi düzeyde faydaları olduğunu görmekteyiz sünnetin o zaman.
0: Kesinlikle, yani bir takım kanserler, işte prostat kanseri azalıyor, penis kanseri azalıyor, kadınlarda bile rahim ağzı kanseri azalıyor eğer partneri sünnetliyse. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar azalıyor. İdrar yolu enfeksiyonları azalıyor. O anlamda çok...
1: Evet hocam, şahsi fikrinizi en son soracağım ama böyle bir durumda şimdi sünnet karşıtı pek çok insan olduğunu da düşünürsek tıbbi açıdan sünnet ne zaman gereklidir? Ne olursa yapmakta fayda var diyebiliriz. Yani bunlar genel önlemler, işte yaparsak bu olmuyor dedik. Ne zaman sünnet yapalım tıbbi açıdan?
0: Şimdi Türkiye'de tabii dini sebeplerle yapıldığı zaman genellikle okul çağı tercih ediliyor. 6 yaştan büyük çocuğun da idrak etmesi isteniyor. Ama bizim yapılmasını istemediğimiz bir yaş aralığı var. Buna fallik dönem diyoruz. Bu dönemde çocuğun cinsel kimliğinin oluştuğu dönem. 3 ila 6 yaş arası bu dönemde kesinlikle sünnet yapılmamalı. Eğer bu dönemde sünnet yapılırsa bu çocuklarda anksiyetenin, agresif tavırlarda artışın, sünnet sonrası dönemde IQ düşmesi gibi durumların, kastrasyon anksiyetesinin, korku ve güvensizlik hislerinde artışın olduğu artık bilimsel literatüre geçmiş durumda. Hatta okul çağında yapılan sünnetlerde sonrasında post travmatik stres sendromunu %70'e varan oranlarda görüyoruz. Dolayısıyla ne kadar aslına bakarsanız erken yapılırsa o kadar iyi. Bizim özellikle önerdiğimiz ilk bir yaş, hadi bilemediğiniz ilk iki yaş içerisinde yapılması. Bebek daha küçükken anlamadan yapılması en idealidir. Ama ilk iki yaşta yapılamadıysa tabii ki mümkünse 6 yaşından büyük çocukta yapılmalıdır. Tabii ki anestezi nasıl olmalı, birazdan sanırım onu da konuşacağız. Ona göre de bir plan yapmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü ilk bir ay yapılmasını kesinlikle önermiyor. Çocuğun sarılığının düzelmesi, bağışıklığının oturması için. Ama Amerikan Pediatri Akademisi ilk 24 saatten sonra çocuk işemeyi başardıysa ondan sonra yapılabilir diyor. Yani doğar doğmaz ameliyathanede anne yanındayken yapılan sünneti önermiyoruz.
1: Anladım. Siz aslında bahsettiniz hocam, şimdi lokal anestezi, genel anestezi muhakkak artısı eksisi olacaktır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangisi uygulanmalı veya yaş önemli mi? Çocuğun durumu önemli mi? Ailenin durumu önemli mi? Nasıl yapalım burada?
0: Şimdi biz eskiden bebeklerde ağrı olmadığını düşünerek küçük bebeklerin sünnetlerinde lokal anestezi yapmazdık. Ancak lokal anestezi yapılmayan bebeklerde ciddi problemler oldu. İşte nabız sayısının arttığı, solunum sayısının düştüğü gibi.

0: oksijen düzeyinin düştüğü gibi durumlarla karşılaştık. Dolayısıyla 2 günlük bebek bile olsa mutlaka lokal anestezi yapmak gerekiyor. Fakat birçok farklı lokal anestezik var piyasada. Bunlardan hepsi bebeklerde uygun değil. Çok detaya girmek istemiyorum ama biz özellikle geç etkili olanlarını tercih ediyoruz ki bunlar bazı risklere sahip. Eğer hızlı etkileyenleri kullanırsanız bunlar lokal anestezide ciddi komplikasyonlara yol açabiliyorlar. İlk 5 aylık bebeklerde genellikle lokal anestezili sünnet öneriyoruz sadece. Ama çocuk 5 aya geçtikten sonra hareketliliği artıyor ve genel anestezi, yani yüzeyel de olsa bir genel anestezi gerekiyor. Büyük çocuklarda mutlaka genel anesteziyle yapmayı öneriyoruz. O stresi yaşatmamak lazım çocuğa. Bizde o sünnet ortamı ister istemez çocuklarda ne kadar sakin duruyorlarsa bile evet, o anksiyeteyi yaratıyor. Dolayısıyla mutlaka büyük çocuklarda, 6 yaşından büyükse genel anestezi öneriyoruz.
1: Peki hocam, sünnet ortamı dediniz. Nasıl bir ortam olmalı? Bu sünnet ortamı nedir? Bunun tanımı nedir?
0: Şimdi tabii bebekse ortam ısısı çok önemli. Ameliyathanenin ısıtılması, mümkünse küvezlerde, ısıtmalı küvezlerde sünnetler yapıyoruz. Onun dışında çocuğun stabilizasyonu çok önemli. Yani çocuğun elini kolunu öyle yakını, amcası dayısı tutmayacak. Bu da o ortam da hoş değil. Çocuğa travma yaratacak durumlar bunlar. Bunlardan kaçınmak lazım ve sterilizasyon. Bazen ailelerde görüyoruz işte salonda masanın üzerinde yaparlar, başkasının kucağında yaparlar. Bunlar kesinlikle iftidai yöntemler. Bunları önermiyoruz. Yine ekipman, steril ekipman ancak ve ancak ameliyathane şartlarında en ideali. Dikiş, kullanılan dikiş kaliteli olmalı ve hızlı eriyen ince dikişler olmalı. Öyle kaba kaba atılan 3-4 dikişte yapılan sünnetlerde maalesef gazoz kapağının kenarı gibi fütürler oluşuyor ki ileride bunlar sorun olabiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sünnet odası bizim tercih ettiğimiz odada mutlaka sünnet yapan kişinin karşısında bir hemşire oluyor. Maskesi oluyor, eli yüzü eldivenleri, dirsekleri de kapalı olacak şekilde üstünde bir kıyafet oluyor. Bir anestezi, mutlaka anestezi verilmese bile başında bir anestezist oluyor. Çünkü sünnet esnasında çocuk kusabilir, aspire edebilir. Bu tür durumlar sık görülüyor. İşte bu yüzden ameliyathane ortamındaki sünneti öneriyoruz.
1: Peki hocam, şimdi aile geldi, sünnet ettirmek istiyor. Siz de tabii ki veya bütün biz hekimler muhakkak herhangi bir hastayı da biz hep görüp muayene etmek isteriz. Hangi durumlarda çocuğu gördüğünüzde bu çocuk sünnete uygun değildir dersiniz? Yapmayalım.
0: Şimdi öncelikle hangi durumlarda sünnet yapıyoruz? Bir de öncelikle onu söyleyelim. Hangi durumlarda endikasyon var? İdrar yolu enfeksiyonları geçiriyorsa bir çocuk, yani örneğin reflüsü varsa, böbrek çıkımında darlığı varsa, hidronefrozu varsa, bunlarda mutlaka sünnet öneriyoruz. Pipi ucu daralmışsa ve çocuk 1 yaşını geçtiğinde hala pipi ucu görünmüyorsa, fimoz isteriz buna. Yine sünnet derisinde bir takım hastalıklar varsa, sihirler varsa ya da fermuara sıkışmışsa mesela pipi ucu, bunların hepsinde sünneti mutlaka yapmak gerekiyor. Sizin sorduğunuz soruya gelince, ne zaman sünnet yapmıyoruz? Eğer çocuk prematür ise ve tam oturmadıysa sağlığı, işte az önce söylediğim gibi sarılığı varsa, başka sağlık sorunları varsa, anstabil bir çocuksa yani, ya da hemofilisi varsa, yani pıhtılaşma bozukluğu olan bir hastalığı varsa, ailede böyle bir hikaye varsa, kendisinde olup olmadığından emin değilsek yapmıyoruz. Ama bunlar nadir görülen durumlar tabii, ama daha sık gördüğümüz hipospadias dediğimiz, aslında halk arasında peygamber sünneti dediğimiz durum. Böyle bir durumda mutlaka bir çocuk ürolojisi uzmanının danışılması lazım. Bu hastalığın kesinlikle sünnet edilmemesi gerekiyor. Çünkü sünnet derisi bu hastalığın tedavisindeki çok zor bir ameliyattır, kullanılıyor. Yine gömük penisi varsa hastalarda, peniste erilik varsa, bu durumlarda da sünnet etmemek. Biz çocuğumuzu getirdik, sünnet ettirmek istiyoruz değil. Öncelikle bir çocuk ürologuna, en kötü mutlaka bir üroloğa öncelikle muayene edilmesi lazım. Her çocuk sünnete uygun değildir. Bu mesajı vermek istiyorum.
1: Evet hocam, peki sünnete uygun muayene ettiğiniz çocuğu, hiçbir sıkıntı yok. Bu sefer ne oluyor? Hangi teknikle yapalım? Şimdi biz hep cerrahi sünnet diyoruz. Klasik öğrendiğimiz yöntemler var. Bir de son yıllarda yeni yeni teknikler gelişiyor. İşte klempler vesaire, oydu buydu. Bunlar hakkında da bir bilgi verseniz, hangisi doğru?
0: Şimdi kabaca iki farklı teknik var. Bir klempli sünnet dedi.

0: az kalıyor. Kozmetik olarak bir miktar daha güzel oluyor. Fakat dezavantajları da var. 2 gün boyunca krem kalıyor pipide. Bunu çıkartmak gayet zor. Çocuk da ağrı yapabiliyor sonrasında. Ve en kötüsü de o pipide 2 gün boyunca kaldığı için sünnet derisini sıkıştırdığı için deride bir nekroz yaratıyorsunuz. Hissetmeyen, kanlanmayan bir hat tıbben kabul edilir bir uygulama değil. Dolayısıyla aslında cerrahi prensipler gereği iyileşen yarı hattının sağlıklı kanlı canlı olması lazım. Ama maalesef bunu krem bir sünnette sağlayamıyorsunuz ki bu hissiz hattın ileride nasıl bir sonuca ulaştığını biz şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim tercihimiz genellikle klemp bir sünnet değil de cerrahi sünnettir. Cerrahi sünnet mükemmel kozmetik sonuç verir. Her hastaya göre anatomik farklılıklara göre uygun sünnet yapmanızı sağlar. Örneğin cinsel organın altında bir bant vardır. Frenulum deriz. Bazı hastalarda kısadır, bazı hastalarda uzundur. Klemp bir sünnet yaptığınız zaman bunu genelde görmezsiniz ve kesersiniz ki bunu kestiğiniz zaman sünnetten bir yıl sonra, iki yıl sonra idrar kanalının ucu, mea deriz, daralabilir. Ama cerrahi sünnetlerde böyle şeyler olmaz. Dolayısıyla evet biraz daha uzun sürer ama kozmetik olarak çok daha güzel olur. En sağlıklı sünnet budur. Ayrıca dikiş attığınız için daha güvenlidir. Kanama gibi problemler daha az olur. Ancak burada atılan dikişler kalın olmamalı, ince olmalı, hızlı erimelidir.
1: Evet. En son size bir soru soracağım demiştim. Şimdi bundan sonra sorum ikiye çıktı. Şahsi fikrinizi soracağım. Evet. Sünneti kim yapma olayından önce. Şunu unutmayalım tabii ki bütün dinleyicilerimiz de sünnet cerrahi bir işlemdir. Cerrahi bir işlem olduğu için de çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Ve her cerrahi işlemin bir komplikasyonu olabilir. Onun için de sünnet çocuğun ileride bütün yaşantısını etkileyecek belki ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Şimdi bu komplikasyonlar nelerdir? Nasıl önleyebiliriz?
0: Evet, şimdi ülkemizde 2014'ten beri sünnetçi sünneti yasaklandı. Sadece artık doktorlar, pratisyen hekim de olabilir, bir uzman doktor da olabilir. Yapılan böyle çalışmalar var. Doktor yaparsa sünnet komplikasyonu %2'lere 3'lere düşüyor ama sünnetçilerin yaptıklarını %85. Dolayısıyla komplikasyonlar aslında iyi yerlerde yapıldığı zaman çok düşük. 0.1, 0.2 gibi ama %3'lere kadar çıkabiliyor. En sık görülenleri yine az da olsa kanama. Kanama sünnet sonrası en sıkıntılı durum. Bu basitçe bir pansumanla önlenebilir. Evet. Penisin dibinde ödem olabilir. Ödem yani dokuda şişkinlik olabilir. Bu çok problem değil. Özellikle dikişli sünnetlerde açılma problemi olmaz. Enfeksiyon nadirdir. Onun dışında yetersiz doku çıkarılması. Bizim halkımız çok hassastır. Bu sünnet yeterli olmamış gibi. Bu aslında bizim çok önemsediğimiz bu durum değil. Ama özellikle fazla doku çıkarılması çok kötü bir durum. Ki bunlar da bazen vücudun başka bölgelerinden graft getirerek cinsel organı kapladığımız ameliyatlar yapmak durumunda kalıyoruz. O yüzden bu tür durumlar görüyoruz. İdrar deliğinin ağzı kapanabiliyor. Yine lokal anesteziye ya da çok çok çok nadir olmak üzere gene anesteziye bağlı nadir komplikasyonlar da bunların arasında sayılabilir.
1: Evet hocam, şimdi programın sonuna geliyoruz. İki şey soracağım size, sizin fikriniz. Bir, sünnet tartışmalı dedik artık, olsun olmasın. Siz de bir baba olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çocuğu sünnet etmeli mi? Hiçbir sağlık problemi olmadığını düşünerek söylüyorum. Evet. Sünnet yapılmalı mı, yapılmamalı mı çocuğa? Evet. İki, 2014 ya da 15 diye hatırlıyorum ben, emin değilim ama sağlık memurlarının sünnet yapması yasaklandı. Hekim yapıyor ama yine her hekim yapmalı mı? Üroloji mi yapmalı? Çocuk cerrahı mı yapmalı veya pratisyen hekim de sünnet yapmalı mı? Çünkü hani pratisyen hekim de deyince onlar cerrahi nosyondan geçmemiş insanlar oluyor. Kısaca bundan bahseder misiniz?
0: Pratisyen hekim arkadaşlarımızdan da çok güzel yapanlar var. Hekim yaptığı sürece bence yeterlidir. Ama tabii ki bu işi sürekli yapan birinin yapmış olması.
1: Aslında onu kastetmiştim ben yani.
0: Önemli olan budur. Ortam çok önemlidir. Eğer siz klempli sünnet yapıyorsanız bir tıp merkezinde küçük bir kabinde sünnet yapacaksanız cerrahi sünnet yaptırmamalısınız. Öyle bir ortamda uzun bir sünneti yapamazsınız. Sterilizasyon sağlayamazsınız. Ama bir hastane sünneti yapıyorsanız da orada klempli sünneti yapılmamalı. Orada daha sağlıklı olan sünnet olan cerrahi sünneti yaptırmayı tercih etmelisiniz. Şimdi yaptırmalı mı yaptırmamalı mı konusuna gelince ben iki erkek çocuk babasıyım. İki oğlumu da sünnet ettirdim. Şimdi sünnet hakkındaki görüşler sürekli değişiyor dünyada. Son 2-3 yılda çok enteresan yayınlar çıktı. Şöyle özetleyeyim. Bundan önceki 2000'li yılların başlarında normal bir dokunun çıkarılmasında cerrahi indikasyon yoktur. Çocuğun onamı olmadan sünnet yapılmamalıdır görüşü hakimdi. 2000'li yılların başlarında. Çünkü bunun 2005 yılındaki çocuk hakları beyannamesine

0: aykırı olduğu düşünülüyordu. Ancak sünnetin faydaları ortaya konduktan sonra, işlemin hızlı ve kolay olduğu ortaya konduktan sonra Amerikan Pediatri Akademisi 2012 yılında ve Çocuk Üniversitesi 2018 yılında dedi ki evet, sünnetin faydaları zararlarından çoktur ama tıbbi bir gerekçe yoksa da yapılmayabilir. Sosyokültürel kısmını tabii ki aileler kendi bilir ama tıbbi bir gerekçe olmadan yapılmayabilir diyor idi. Fakat bu son iki yılda çok değişti. Son iki yılda sistematik değerlemelerde yeni doğan sünnetini caydırmanın veya reddetmenin, karşı çıkmanın her çocuk sağlık hakkını vurgulayan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu ve etik dışı olduğu 2024'teki çok ünlü bir makalede yayınlandı. Yani diyorlar ki sünnet bireylerin yaşamları boyunca karşılaşacakları olumsuz tıbbi durumların, tedavilerin, acıların sayısının maliyetini azaltır. Yani yeni doğan bebeklerde tıpkı rutin aşılamalar gibi rutin sağlık programlarına da sünnet alınmalıdır görüşü artık yaygın. Yani sünnet çocuğun hakkıdır, eskisi gibi çocuğa ileride kendisine bırakılmalıdır değil, tam tersine sünnet erken yaşta yapılmalıdır görüşü bugün tıp dünyasında daha yaygınlık kazanmış durumda.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Yani aslında yayının sonunda şunu görüyoruz: sünnet aslında sağlık açısından gerçekten önemli. Tabii ki ailelerin fikirleri de çok önemli ama sağlık açısından baktığımızda sünnet olmakta fayda var. Sevgili dinleyicilerimiz, yine bir yayınımızın sonuna geldik. Bugün Sayın Hocamız Profesör Doktor Koray Aras Bey ile beraberdik. Kendisi çocuk nörolojisi uzmanı. Sünnet hakkında çok değerli bilgiler aldık. Merak ettiğiniz, dinlemek istediğiniz konuları lütfen benim Facebook ve Instagram sayfama yazınız. Prof. Dr. Serkan Altinova. Daha iyi tartışabiliriz. Programın sonunda hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımı Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşçakalın.
2: Doktorum yanımda.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Kartın jest oldu.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Seda Gök'le Ege bölgesinin iş hayatını, Ege bölgesinin ekonomisini konuşacağız. Ardından gazeteci Barış Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerini konuşacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,55'lik düşüşle dünkü kapanışa göre 14.106 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 66 kuruş, avro 53 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %40,21 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4044 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.520 lira, çeyrek altını 9.910 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.061 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, Ege bölgesinin ekonomisini konuşacağız. Gazeteci Seda Gök'le. Seda Hanım merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar Zafer Ergin.
0: Teşekkürler. Şimdi Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği geleceğin risklerini değerlendirmiş. Neleri risk olarak görüyorlar? Bir de bu Ege bölgesine özgü bir risk değerlendirmesi değil herhalde. İş dünyasına ilgili özgü bir risk değerlendirmesi değil mi?
2: Aynen. Hemen başlık vererek başlayalım o zaman. Sadece artık üretmek yetmiyor, akışı da yönetmek gerekiyor. Bu Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisinin yeni dönemde en fazla konuşulacak konu başlığı olarak karşımızda olacak ve gelecek 5 yıllık süreç içerisinde riskler, fırsatlar ve stratejik dönüşüm süreciyle bu başlık üzerinden ekonomi dünyası, iş dünyası bakacak. Tabii toplantı özelinde baktığımızda uzun yıllar OECD'nin de yöneticileri arasında yer alan Mehmet Öğütçü bu sunumu bize gerçekleştirdi ve bu sunum sadece Ege bölgesi özelinde değil, Türkiye genelinde, dünya genelinde gelişmeleri yansıtıyordu. Rekabetin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, bunun pazara ulaşmasını sağlayacak lojistik, enerji ve finans ağlarının belirleyici olacağı bir sürece doğru evrildiğini ifade etti. Ve belki ilerleyen süreçte daha fazla duyacağımız akışın jeopolitiği kavramını duyduk kendisinden ve bununla ilgili değerlendirmelerini aldık. Neydi bu? Artık kim üretiyor değil, kim taşıyor, kim ulaştırıyor, akışı kim kontrol ediyor, özellikle enerji koridorlarında, küresel ticaret yollarında ekonomiye bu sorunun ve bu kavramın yön vereceğini dinledik, bu analizleri aldık. Diğer önemli bir husus ise finans ve teknoloji yöneticileri kadar jeopolitik uzmanların da şirketlerde daha fazla istihdam edileceği. Çünkü bazı sektörlerde bazı iş alanları daralırken yeni iş alanlarının da oluşmaya başladığını okuyoruz, dinliyoruz kanaat önderlerinden. İşte bu toplantıda jeopolitik uzmanların önümüzdeki günlerde şirketlerde istihdam anlamında daha fazla ön plana çıkacağını duyduk. Önemli bir diğer başlık ise Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeleriydi. Ülkenin küresel bir güç olmanın dışında güçlü bir bölgesel merkez olma stratejisiyle ilerlemesi gerektiği, enerji başta olmak üzere lojistik sektöründe bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. İlk başlıklarımız, öne çıkan başlıklarımız bunlardı.
0: Lojistikten bahsetmişken Ali Ağa Liman bölgesinde de lojistik altyapının gündemde olduğuna ilişkin bir haber gördük. Evet. İlk etapta galiba 35 milyon dolarlık da bir yatırım yapıldı.
2: Evet. Ali Ağa bölge özelinde kuzey hattında şehrin ve bölgenin ilerlemesi nedeniyle kıymetli bir alan. Gerek petrokimya tesislerinin burada bulunması, gerek Ali Ağa'nın limanlar bölgesi olması özeliyle

0: önemli bir yapıdır ama bu önemli yapının yüklerin limana ulaşması kanıtı dışında yeniden kamyonlara aktarılaraktan çift elleçleme sürecinin işlemesi Türkiye'de son dönemde çok daha fazla konuştuğumuz rekabet avantajı anlamında ek maliyetleri beraberinde getirmesi nedeniyle sıkıntı yarattığı ifade ediliyor. Bu alandaki yatırımların biraz daha önceliklendirilmesine vurgu yapılıyor. Demiryolu bağlantılarının liman ve sanayi tesisleriyle doğrudan entegre olmasının lojistik verimlilik açısından kıymetli olduğu vurgusu dikkat çekici. Tabii diğer önemli bir husus da güçlü bir liman merkezinin multimodal yani farklı ulaşım türleriyle entegre çalışmasına yönelik Ali Ağa liman bölgesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde hızlanacağını dinledik biz de.
1: Peki yani kabaca bu lojistik altyapı çalışmaları çerçevesinde ne kadarlık bir yatırım öngörülüyor?
0: 35 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor ama tabii bu kamu özel sektör ortak bir yatırım süreci. Biliyorsunuz özel sektörün de limanlar bölgesinde yatırımları var ama bunun dışında Ulaştırma Bakanlığı nezdinde de entegrasyon çalışmaları var ki demiryolu bağlantılarına yönelik çalışmaların biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Sadece İzmir özelinde değil Manisa'dan ve diğer illerden de multimodal taşımacılık dediğimiz modelleme ile ilintili olarak yatırımları önümüzdeki günlerde hızlandırılacağı değerlendirmesini alıyoruz.
1: Peki şimdi Ege bölgesinde işte sanayi odası üyesi 76 şirket ilk 500 içinde yer aldı. Bunun iyi bir sayı olup olmadığına karar vermek için daha önceki sıralamalara bakmak gerekiyor galiba.
0: Evet doğru haklısınız. Tabii o zaman biz de biraz verilerle analiz edelim süreci. Bugünkü veri özelinde baktığımızda bu sayı %15'lik bölüme tekabül ediyor. Ama geçtiğimiz yılın aynı verileriyle karşılaştırdığımızda bu rakamın 67 olduğunu görüyoruz. Yani rakamsal olarak bir artış var. Bu güzel bir gelişme. Özellikle son dönemde demin de sohbet ettiğimiz konu başlıklarında olduğu gibi finansmana erişimin ve rekabet gücünün bu kadar zorlandığı bir süreçte iş dünyasının yine de üretmekten vazgeçmemesi, ihracat odaklı bir gelişim modeliyle yol alması tabii ki bu gelişim bu başarı da önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca farklı sektörlerden yani sadece bizim bölgemiz özelinde baktığımızda tarım, tekstil bunlar stratejik sektörler. Ama bunun dışında yeni gelişen sektörler olduğunu görüyoruz bu listede yeni girenlerle birlikte. Otomotiv sektörünün, iklimlendirme sektörünün, yapı malzemeleri ve ambalaj sektöründeki atılım da dikkat çekici. Bu tabloda gösteriyor ki İzmir sadece geleneksel sanayi alanlarında değil artık daha yüksek katma değerli üretim alanlarında da büyümesini sürdürmeye devam edecek. Buradaki kararlılığını da rakamlarda görmek mümkün.
1: Peki şimdi bu program zeytine ve zeytinyağına çok önem veren bir program. Sık sık da konuk ederiz. Gerek işte ticaret odası temsilcilerini gerek doğrudan zeytinyağı üreticilerini. Şimdi kalitenin ve güvenin öne çıktığı yeni bir dönemden söz ediyoruz zeytinyağında. Nasıl?
0: Şimdi özellikle bu sezon biraz daha erken tahminleri, değerlendirmeleri almaya başladık ki Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği bu konuda önemli bir kanaat önderidir. Ve bu bağlamda da geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantıyla sürece ilişkin önemli tespitleri, önemli verileri paylaştı Zafer Bey. Neydi bu başlıklar? Birincisi Avrupa pazarında öne çıkan kalite standartlarıydı. Artık kalıntı riskine karşı çok daha sorumlu olduğumuz, çok daha sıkı denetimlerle yöneteceğimiz bir sürece evrilmiş durumda. Diğer önemli bir husus ise siz de yayınlarınızdan hatırlayacaksınız. Taklit ve tahşişle mücadele. Bu mücadeleyle ilgili olarak internet satışlarına dikkat çekildi ve denetimlerin arttırılması gerekliliği, tüketicinin ürün doğrulamasını kolaylaştıracak sistemlerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Diğer önemli bir husus ise biz de haberlerde takip ediyoruz. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'daki aşırı aşırı sıcaklar, bu hava sıcaklıklarının değişimi tabii ki rekolteyi de beraberinde, Akdeniz çanağındaki o rekolteyi de etkileyecek durumda. Bundan dolayı da önümüzdeki süreçte ürünlerin kalitesi ve buna bağlı olarak aşırı sıcaklık, ani yağış değişimleriyle birlikte rekoltenin nasıl bir sürece evrileceğiyle ilintili olarak yakından takip edilmesi gerektiği mesajı vardı. Normal koşullarda Türkiye zeytinyağı üretimi konusunda

0: 375 bin tonluk bir potansiyeli var. Bu Akdeniz genelinde de yüksek bir rekolte. Geçtiğimiz yıldan da kalan belli bir stok var. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte bu diğer ülkelerdeki üretimin nasıl olacağı, Türkiye'deki üretim modellemesinin nasıl olacağı ve bununla ilintili olarak da fiyatlara nasıl yansıyacağını daha yakından takip ettiğimiz bir sürece evriliyor. Ama taklit ve tahşiş konusunda daha sıkı denetimleri takip edeceğiz, duyacağız. Bu da en önemli başlıklardan biriydi.
1: Evet, zeytinyağı üreticisinin aslında en önemli sorunlarından biri, sıkça da bu programda konuştuğumuz gibi, ihracatta markalaşma sıkıntısı vardı zeytinyağı üreticilerinin. Şimdi kalitenin ve güvenin öne çıktığı bir sistemde, bir üretim modelinde aslında bu hep konuştuğumuz markalaşma sorununun da çözümü için bir adım sayılabilir mi?
0: Böyle de düşünebiliriz. Devlet desteğinin de bu konuda, özellikle markalı ürün, ambalajlı ürün ihracatı konusunda teşvik mekanizmaları vardı, hatırlayacaksınız. Bu çalışmaların da devam etmesi gerekliliği vurgusu vardı. İyi buna vurgu yaptınız. Bunu da bir kere daha dinleyicilerimizle paylaşalım. Özellikle dökme zeytinyağı konusunda ihracatın uzun vadede sektöre ciddi anlamda zarar verdiği, bunun önüne geçmek anlamında markalı ihracat önünü açacak destek mekanizmalarını biraz daha arttırılarak, güçlendirilerekten devam ettirilmesi vurgusu da özellikle ihracatçı kanadından, üretici kanadından ifade edildi.
1: Peki Seda Gök, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Hoş geldin Barış.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Şimdi Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz anlaşması sona eriyormuş. Hani bu olağanüstü bir durumdan kaynaklı değil.
1: Hayır.
0: Süresi bitiyor.
1: Evet,
0: anlaşmanın yenisinin yapılması gerektiği anlamına geliyor.
1: Aynen öyle. Geçmişte Türkiye'nin İran'dan gelen gaza çok daha fazla ihtiyacı vardı. Yaklaşık 8 milyar metreküplük bir büyüklükten bahsediyoruz ve bu yaklaşık Türkiye'nin, hepsini kabaca bahsediyorum, %15 ihtiyacına denk geliyor. Şimdi tüm bu süreçlerde Türkiye'nin geçmişte kaynak çeşitliliği az olduğu için ve Türkiye'ye ulaşan kaynakların miktarı da az olduğu için, şimdi Rusya'dan daha fazla gelen bir miktarımız var. Bununla birlikte Türkmenistan'dan sıvabımız var, TANAP'ımız var ve benzeri kaynaklarımız var. LNG ise hiç saymıyorum, yani doğrudan doğalgaz boru hatlarını sayıyorum. Türkiye'nin bu kaynağa daha az ihtiyacı var ama bu ihtiyacı yok anlamına gelmiyor. Bu kaynağın yenilenmesi için Türkiye'nin eli biraz daha güçlü. Büyük ihtimalle şu dönemde yapılan anlaşmadan sonra, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmadan sonra ödemelerin ve yaptırımların durumu, mali ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda bazı belirsizlikler oluşacaktır. Temmuz ayında biten anlaşmanın ardından bu konular yavaş yavaş netleştirilip Türkiye'nin anlaşmayı imzalamasını bekliyorum. Daha önce Türkiye'ye tüm bu yaptırımlara rağmen doğrudan doğalgaz aldığı için bazı muafiyetler tanınıyor.
0: Evet.
1: Ben bu muafiyetlerin devam edeceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye zaten bölgenin ve özellikle Avrupa'nın temel ihtiyaçlarını karşılar bir konumda. Bu da böyle devam edecektir diye düşünüyorum. Ama umarım geçmişe oranla daha düşük bir alım fiyatı ortaya çıkacaktır.
0: Yani var olanın zaten avantajlı bir anlaşma olduğunu varsayıyoruz, bitmek üzere olanın.
1: Evet.
0: Ondan daha avantajlı bir anlaşmayla sonuçlanma olasılığı da yüksek. Türkiye'nin elinin daha güçlü olması sebebiyle şu dönemde.
1: Diye umuyoruz, evet.
0: Peki. Şimdi Rosatom'dan bir açıklama geldi Akkuyu ile ilgili. Akkuyu'nun ilk ünitesi sonbaharda devreye alınıyor. Sürekli işte tam ne zaman başlıyor, ne zaman başlıyor diye konuşuyorduk. Galiba artık net tarih aldık mı?
1: Net tarih şöyle, şimdi sıcak, daha önce hatırlarsan burada soğuk denemeleri, testleri konuşmuştuk. Şimdi sıcak testlere başladılar. Sıcak testler basınç odaların, soğutma sistemlerinin net olarak çalışıp çalışmadığını gösterecek. Ardından bu testlerde doğru o şekilde geçilirse, ardından

0: Ardından ilk yakıt yüklemesi yapılacak, ilk test üretimi yapılacak. Ardından da şebeke bağlantısı sağlanarak sisteme bağlantı gerçekleşmiş olacak ve Türkiye'de tarihi bir adım gerçekleşmiş olacak. Daha önce var olmayan bir kaynaktan Türkiye'nin elektrik sağlamasını, elektrik arzına katkıda bulunmasını görmüş olacağız. Yine de her şeye rağmen son derece teknik, çok yüksek güvenlikli bir süreçten bahsettiğimiz için en azından yılın sonuna kadar diyelim, biz sonbahar demeyelim, biraz daha aslında bu söz söylendiyse genel müdür tarafından Rosatom'un, bu bazı şeylerin zaten yolunda gittiğini ve çoktan onaylanmış olduğunu gösterir. Ama yine de prosedür son derece yavaş ilerleyebilir. Bununla birlikte belki devlet başkanlarının takvimleri uymayabilir. Ben devlet başkanının da katılımını bekliyorum. Bu önemli bir şey çünkü çok tarihi bir şey. En azından Türk tarafı devlet başkanının katılmasını isteyecektir diye düşünüyorum Putin'in. Belki takvimin uymamasından dolayı sisteme bağlantıda bir farklılık olabilecektir diye düşünüyorum. Bu gibi nedenlerle bir gecikme olabilir ama bu gecikme bence de artık yılın sonunu geçmez. Çünkü yılın sonunu varmadan başkanlar katılsa da katılmasa da bunun sisteme bağlantısı gerçekleşecektir diye inanıyorum.
1: Peki yani ilk etapta tek reaktörle ne kadarlık bir ilk ünite pardon, evet, reaktör demeyeyim?
0: 1.2 yani 4.8 diye düşünüyoruz dördünün tamamını birlikte düşünürsek. İlki 1.2 gücünde olacak ve Türkiye'nin yaklaşık 2.5'luk bir enerji ihtiyacını karşılamış olacak.
1: Tamamı %10'unu karşılayacak.
0: Evet, tamamı %10'u, bu da %2.5'una denk gelecek. Tabii bu Türkiye'nin şu andaki ihtiyacını düşündüğümüzde gerçekleşecek. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin %10'unu karşılayamayacaktır. Çünkü Türkiye'nin elektrik ihtiyacı tüm dünyada olduğu gibi birincil elektrik ihtiyacı olduğu için ana enerji ihtiyacı sürekli artarak devam ediyor ve öngörülerin üstünde bir hızla devam ediyor.
1: Güneş enerjisi üretiminde yılın rekoru kırılmış yine.
0: Şimdi
1: bunu böyle gönül rahatlığıyla yine diyerek söyleyebiliyorum. Bu çok, çok sevindirici haber çünkü.
0: Gerçekten öyle. Şimdi güneş enerjisi Türkiye'de yatırımların ne kadar doğru olduğu ve ne kadar hızlı ilerlediği düşünüldüğünde bence bu çok sevindiren bir haber. Rüzgarda da aynı gelişmeleri bekliyorum. Özellikle deniz üstü yatırımlarının da hızlanmasıyla ve devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'de daha önce görmediğimiz ve karbon salımı yapan kaynakların üretiminin azlığını göreceğiz ki buna nükleer de dahil, işte rüzgarın da eklenmesiyle daha da fazla pay almasıyla birlikte umarız yağışlar devam eder, hidroelektriğin de birlikte düşündüğümüzde Türkiye güzel bir yolda ilerliyor. Konvansiyonel olarak nükleerde biliyorsun şu anda evet Mersin'dekini devreye alacağız ama bir Sinop, bir de Trakya'da bir tesisimiz de var. İnşallah onlar da gerekli yatırımlar yapıldığında Türkiye'nin doğalgaz bağımlılığı, kömür bağımlılığı, Türkiye'nin petrol bağımlılığı gitgide azalacak. Bunlar sevindirici haberler.
1: İlk etkilerini zaten dış açıkta göreceğiz bunu.
0: Umarım. Çünkü şu anda dış açık hızla yükseldi tekrar. Bunun yükselmesinde petrolün hızla yükselmesi ve doğalgaz fiyatlarının da yükselmesi var.
1: Evet. İşte petrol demişken Morgan Stanley küresel petrol arzında fazlalık olduğunu açıkladı. Ben de diyorum ki biz niye bunları yaşadık o zaman?
0: Şimdi çok haklısın. Var olan %25'lik bir piyasa yok olması, arz piyasasının ortadan kalkması büyük etkide bulundu. Bununla birlikte Çin'de azalan bir iştah, yani azalan bir demand, pardon, azalan bir
1: değilim.
0: Yani evet, ihtiyaçta bir azalma. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise üretimde yüksek bir artış söz konusu. Tüm bunlar piyasada bir arz fazlalığına yol açıyor. Şu anda Hürmüz'de bugünkü bir habere göre trafik, yani ticari gemi trafiği %50 artmış durumda. Bu %100'e tamamlanması, mayınların ortadan kalkması ve anlaşmanın tam anlamıyla yürürlüğe girmesiyle, yani şu anda ön anlaşma vardı biliyorsun, anlaşmanın tamamının yürürlüğe girmesiyle birlikte olacak. Bu da hızla artan bir

0: körfez petrolünün piyasaya girmesi demek. Çin'de azalan bir talep, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan bir arz ve körfez ülkelerinin arzının da bu piyasaya dahil olmasıyla önümüzdeki günlerde daha da azalacak bir talepten bahsedebiliriz ve fiyat eğrisinden bahsedebiliriz.
1: Evet, şimdi petrol demişken, petrol arzından da bahsetmişken, Hürmüz'de evet %50 arttı, %100 kapasiteye ulaşması zaman alacak, mayınları bekliyoruz, tamam. Ama bunu konuşurken gördüğüm bir haber, Scott Bessent'ın açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nın, çoğu ülkenin işte Amerika'nın yaptırımları yeniden uygulamaya koyma olasılığından çekindiği için henüz İran petrolünü satın almaya hazır olmadığını ve bunun Tahran için Washington'la müzakere etmesine yönelik bir teşvik olduğunu söylemiş. Diğerleri temkinli, sadece Çin alıyor diyor. Ben hani burada bir durum tespitinden çok
0: sopa,
1: parmak sallama, evet, seziyorum.
0: Kesinlikle haklısın, çünkü şimdi Körfez'deki petrolün piyasaya girebilmesi için özellikle Körfez ülkelerinin üretimlerinin tekrar eski seviyelere gelmesini bekleyeceğiz. Bu sırada bekleyen İran petrolünün alımını sadece Çin gerçekleştirebilirdi ki onlar gerçekleştiriyorlar. Perde arkasından birkaç ülkenin daha aldığını biliyoruz ama bunlara gerek yok. Asıl büyük ve resmi alımları tamamıyla Çin yapıyor. Çin'in bu alımları aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın bir tarafının zayıf kalmaması yönünde de Çin'in bir teşviği olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri petrolün alımını engelleyerek Çin'i zayıf durumda bırakmak isterken, Amerika Birleşik Devletleri karşısında İran'ı da desteklemek isteyen ülke Çin. Çin'in bu alımlarının birçoğu da bu minvalde İran'ı masada zayıf bırakmamak adına bir adım olduğunu da düşünebiliriz. Zaten bildiğiniz gibi Çin uyduları, Çin bazı internetle ve diğer dijital yöntemlerle Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın arasındaki savaş sürerken Çin'in destekleri vardı. Doğrudan bazı desteklerin yanında bu destekleri de vardı. Şimdi Çin masada yalnız bırakmak istemiyor. Çünkü burada olan şey, yani bu tüm petrol piyasasında gerçekleşen şey, aynı zamanda ileriye dönük piyasaların ele geçirilmesiyle birlikte var olan sistem içerisinde kimin daha fazla güce sahip olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında Çin'in desteğinin nelere yol açabileceğinin de diğer ülkeler tarafından yakinen izlendiği bir dönem. Çin bu dönemde zayıf görünmek istemiyor. Kendilerinin yanında durduğu ülkelerin de zayıf kalmasını istemiyor. Bu ileriye dönük Tayvan'a da bir gözdağı olarak da düşünülebilir.
1: Evet, hani dinleyicilerimiz şöyle de düşünebilir. İşte Amerika Birleşik Devletleri işte hem İran'a hem Çin'e hem Tayvan'a parmak sallıyor. Sadece onlara değil sevgili dinleyenler. Aynı haberin devamında başka bir şey de var. Benzin perakendecileri, Amerika Birleşik Devletleri içindeki benzin perakendecilerine de parmak sallıyor. Yani rekor kar elde ettiler zaten diyor. Şimdi Amerikan halkı için bir şeyler yapma zamanı diyor. Özellikle ülkenin 250. yıl dönümünde iyi davranışlar sergilemeye teşvik ediyorum onları diyor. Yani uslu olursanız siz de Trump'ı görebilirsiniz gibi bir durum söz konusu yani.
0: Kesinlikle haklısın. Aynı zamanda burada şunu da unutmamak lazım. Venezuela gibi son derece hukuk dışı müdahalelerin devam edebileceği çeşitli ülkeler var. Bunları da size açarız da denilebilir. Eğer burada iyi davranmazsanız Venezuela'yı unutun da olabilir. Sonuç itibariyle daha önce devlet, özellikle uluslararası hukuk ve uluslararası teamüllere uymayan açıklamalar Trump yönetiminin bir alışkanlığı haline geldi. Daha önce bu kadar açık ve net, bu kadar saçma sapan uyarılar görmüyorduk. Şimdi hani kör göze parmak şeklinde ilerleyen bir süreç var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şirketler değil, sadece küçük şirketler de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük karlar elde etmeye devam ediyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği petrol son derece hafif. Bu yüzden de akaryakıta geçiş süreci çok kısa ve bu nedenle
1: ve daha az maliyetli.

0: daha az maliyetli. Yani Körfez ülkeleriyle kıyaslandığında daha fazla maliyetli. Çünkü unkonvansiyonel olan çeşitli yöntemlerle çıkarılıyorlar. Ama her halükarda biz yine halkın yanında, Amerikan halkı da olsa Amerikan halkının yanında duralım. Burada biraz bakanı destekleyelim.
1: Peki şimdi petrol fiyatları savaş öncesi dönemde diyoruz ama 73 dolar.
0: Yani aynı seviyeye geldi demekte fayda var. Çünkü aynı fiyatlar üzerinde çeşitli dalgalanan bir tablo olduğunu düşündüğümüzde risk priminin tamamen ortadan kalktığı bir süreci yaşıyoruz ama risk priminin tamamen ortadan kalktığı, daha doğrusu böyle algılanabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi azalan talep, artan arza rağmen bu fiyatlar varsa demek ki risk primi hala devrede. Yine de risk priminin eski günlerine oranla azaldığını düşünebiliriz. İlerleyen günlerde özellikle anlaşmanın imzalanmasının ardından fiyatların biraz daha aşağı yönlü ilerlemesini bekleyebiliriz. Ama her halükarda ben Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın hemen bugünden yarına devreye gireceğini ve İran'ın tüm kozlarını bırakarak tüm mayınları temizlemeye başlayacağını ne yazık ki düşünmüyorum. Ama önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarının aynı şekilde eski seviyelerine düşmesini de beklememek gerekiyor. Bunu da unutmayalım.
1: İşte zaten Besant'ın benzin perakendecilerine parmak sallamasının altında yatan o. Yani Amerikan halkında özellikle çok ciddi homurdanmalar başlamıştı İran Savaşı yüzünden. Ve
0: hiç alışık değiller.
1: Ve Kasım'da ara seçim var.
0: Evet.
1: Yani Trump'ın da bütün derdi oydu zaten. O perakendecilere parmak sallamak da oradan kaynaklanıyor biraz ama düşmeyeceğini bekliyorsak başka önlemlerimi sevk edecek acaba?
0: Şöyle, ben Türkiye halkı için konuştum. Amerika Birleşik Devletleri başka bir denklem içerisinde ilerliyor. Türkiye, niye böyle söyledim Türkiye için? Çünkü eşel sistem diye bir sistem var. Vergiden düştük. Evet. Bazı şeyleri karşıladık. Fiyat artışı yerine vergiyi indirdik. Bu nedenle verginin eski haline gelmesi süreç alacak. Bu nedenle daha da fazla bir fiyat düşüşünün ardından eski fiyatları görebiliriz. O da görebilirsek.
1: Bakalım, izleyeceğiz. Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın saat 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Televizyon deyince vatan.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam Net.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 30 Haziran 2026 günlerden Salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İlker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, yüksek seyreden hava sıcaklıkları günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuzey yarım kürede birçok ülke aşırı sıcak hava karşısında kelimenin tam anlamıyla çaresiz. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yeni sıcak hava dalgalarının da etkisini hissetmeye başlayacağımız konusunda uzman uyarıları var. Aman dikkat diyelim ve bir hatırlatmayı paylaşarak devam edelim. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat sloganıyla kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Amaç tasarruf. Enerji ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğini hatırlatan bu uyarı, gelecek nesillerin yaşam standartlarını da belirlemelerinde rol oynayacak. Hep söylenir, sahip olduğumuz kaynaklar tükenmez değil. Doğru ve gerektiği kadar kullanarak bu kaynakların bizden sonraki nesillere de aktarılması konusunda üzerimize düşeni zaman kaybetmeden yapalım. Böylece hem bugünümüze hem de geleceğimize sahip çıkalım.
2: Gün ötesinde son 24 saat.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu anne ve babaların koruyucu aile gününü kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktaracak. Oğulcan Atılkan.
4: İyi akşamlar Mahve Hekim.
3: İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı şu sıralarda da devam ediyor. Toplantının gündemine ilişkin hangi başlıkların öne çıktığını hatırlatarak başlayalım.
4: Evet, birçok önemli başlık var. Özellikle Ankara'daki

0: Liderler Zirvesi. Tabii tarihi Erdoğan-Trump görüşmesi, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki gelişmeler. İşte Türkiye'nin gündemindeki bu öne çıkan başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendiriliyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde bilindiği üzere NATO Liderler Zirvesi Ankara'da düzenlenecek. Kabinenin öncelikli gündemi bu olacak. 32 ittifak üyenin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Yine alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak. Gözler NATO zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek. Erdoğan-Trump görüşmesine de çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayi olmak üzere farklı alanlardaki işbirlikleri ele alınacak. Yine Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek. Yine kabine toplantısının öne çıkan bir diğer başlıkta terörsüz Türkiye. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecindeki sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek. Yine yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirecek ve ekonomi kabine toplantısında kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da yine ele alınacak.
1: Oğulcan Atılkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılması planlanan yasal düzenleme adımları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada öne çıkan başlıklar neler oldu?
0: Evet, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti Numan Kurtulmuş. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Bu açıklamaları Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Karakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi ve şu ifadeleri kullandı. Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Yine çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapatılacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır açıklamalarında bulunduğu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.
1: Oğulcan Atılkan, yine bugün mecliste grup toplantıları yapıldı. Genel başkanlar gündemi değerlendirdiler. MHP lideri Bahçeli'nin askeri hastane uyarısı dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ayrıntılarında neler vardı?
0: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sizin de belirttiğiniz gibi partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Gelecek hafta Ankara'da yapılacak zirveye vurgu yaptı ve Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadını ayakta tutan kaldıraç olduğunu kaydetti Bahçeli ve bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir dedi Bahçeli. İttifakın yeni dönemini şekillendirecek ülkelerden biri olduğunu belirtti. Yine Türkiye ittifakın yarınlarından yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır dedi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiğini hatırlattı. Masadaki taahhütlerin hükümsüz kaldığını ifade etti ve ekledi. Netanyahu ve avanesi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Katil İsrail mazlumların kanıyla sevilen emperyalist bir sömürge düzeniidir. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir dedi Bahçeli ve yine konuşmasında az önce siz de belirttiniz askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü ve askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, harp cerrahisinin güçlendirilmesi, tekraren ifade ediyorum, milli beka meselesidir dedi. Şunu hatırlayalım, MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz aylarda özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde yine bu konuyu dile getirmiş ve hemen ardından da Milli Savunma Bakanlığı tarafından bütçe görüşmelerinde Bakan Yaşar Güler tarafından konunun değerlendirmeye alındığı ve gerekli çalışmaların başladığı belirtilmişti. Yine işte bugün de gündeme getirilen konuşmalar hususunda da yine bu kapsamda da tabii askeri hastanenin açılması gündeme bir kez daha gelmiş olduğu diyelim Mahpeyker.
1: Çok teşekkür ediyoruz Oğulcan Atılkan, kolaylıklar diliyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan.

0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar Mahpeyker Aksu.
1: Teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Hafta sonu AK Parti'nin Sapanca'daki kampı süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar oldukça dikkat çekti. Bu konuşmalar önümüzdeki dönemin gündemine ilişkin hangi mesajları verdi ve bu mesajlar başkentte siyaset kulislerinde nasıl yankılandı?
2: Siyasetten ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konunun enine boyuna tartışıldığı bir kamptı bu Mahpeyker Aksu. Zaten AK Parti kampları sadece geçmiş icraatların muhasebesinin yapıldığı bir buluşma değil, geleceğe dair partinin rotasının da değerlendirildiği bir beyin fırtınası niteliğinde gerçekleştiriliyor. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem açılışta hem kapanışta verdiği mesajlar, kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmeler, siyaseti yaz döneminde ve önümüzdeki süreçte çok hareketli bir gündemin beklediğini gösterdi. Sapanca kampından Ankara kulislerine yansıyan birçok başlık var elbette. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti içine yönelik verdiği mesajlardı Mahpeyker Aksu. Bu dava kişisel ikbal yeri değildir. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin demişti Cumhurbaşkanı. Aslında bu AK Parti kadrolarına verilmiş çok açık bir mesaj olarak yorumlandı Ankara'da. Hemen bayrak değişimi beklentisi dile getirmeye başlandı. Tabii şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri NATO zirvesi. 7-8 Temmuz'da yapılacak bu zirve. Zirve sonrası bir kabine revizyonu olabileceği yorumları Ankara'da yoğun olarak dile getirmeye başlandı. Hatırlatalım, AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. O güne kadar gerek kabinede gerek parti yönetiminde ve teşkilatlarda bazı revizyonlar oluşması yönünde beklenti var kulislerde. Tabii partinin hem yeni yaşına bazı isimlerle girmesi bekleniyor, hem de bu bayrak değişimi düşüncesi yönetim kadrolarının gelecek seçimlere ve siyasi süreçlere de hazırlığı olarak nitelendiriliyor. Zira AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yapılacak seçimlerde adayın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını vurgulamıştı. Tabii bunun için de bazı adımların atılması, parlamentoda bazı kararların alınması gerekiyor. Tüm bu süreçlere bir hazırlık olarak yorumlandı açıklamalar. Kulislerde konuşulanlar bir yana bu konuda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyeceğinde belirtelim tabii. İkincisi Mahpeyker Aksu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu ay çok sıcak gelişmeler bekliyor Ankara'yı. Biraz önce konuştunuz, kabine toplantısında da bu konu değerlendiriliyor. AK Parti kısa süre önce 12. yargı paketini meclise sunmuştu. Şimdi de Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu ışığında bir yasal düzenleme hazırlığı var Ankara'da. Artık eli kulağında diyebiliriz. Normalde meclis 1 Temmuz itibariyle yaz tatiline giriyordu. Ancak bu tatil ertelendi. Meclis çalışmaya devam edecek. Bir çerçeve yasa çıkarılacak. Bu da özellikle terör örgütünde suça karışmamış isimlere yönelik düzenlemeleri kapsayacak bir adım olacak. Bir rota çizilecek diyebiliriz. Son değerlendirmelerin kampta da yapıldığını ifade edelim. Evet. Ardından yeni anayasa konusunda da siyasi partilerin nabzının tutulacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii kamptan yansıyan bir diğer önemli başlık ekonomiye dair. En çok konuşulan konulardan biri ekonomi programı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmeleri olmuştu kampta. Uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplama beklentisi var. Bu parti yöneticileri tarafından da dile getirildi kampta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da program tıkır tıkır işliyor, sonuçlarını alacağız diyerek bir anlamda kararlılık mesajı vermişti. Teşkilatından da sahada özellikle ekonomi programının halka doğru şekilde anlatılmasını istemişti. Sorumluluk yalnızca ekonomi yönetimi üzerinde değil, bunun mesajı net olarak vurguladı Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte AK Parti teşkilatlarının sahada daha fazla görünerek bu konular hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacağını söyleyebiliriz. Evet. Tabii şunu belirtelim, özellikle NATO zirvesinden sonra bu değerlendirmeler biraz daha ön plana çıkacak Mahpeyker Aksu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO konusundaki değerlendirmeleri de zaten gündeme yansımış.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer başlığımız da CHP'deki gelişmeler. Mutlak butlan kararının ardından bir süredir grup toplantıları merak konusu olan CHP'de bugün de dikkat çeken gelişmeler yaşandı Hakkı Kurban. CHP'de bugün yaşananları

0: ilişkin izlenimleriniz neler?
1: Evet, tabii öncelikle şunu vurgulayalım. Mahfek Raksu, sizinle yaptığımız değerlendirmelerde CHP'de yol ayrımının giderek keskinleştiğini söylemiştik. Geldiğimiz nokta itibariyle artık bu kapalı kapılar ardında konuşulan bir seçenek olmaktan çıktı. En üst düzeyde açıktan dile getirmeye başlandı. Hatta dakikalar önce CHP Genel Merkezi'nde alınan görevden alma ve ihraç kararlarıyla birlikte bu sürecin daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Tabii salı günleri aslında resleşmenin en net ve sert yaşandığı, karşılıklı hamlelerin sergilediği günler niteliğinde CHP'de. Bugün de öyle oldu. Grup toplantılarında Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özel mi sorusunun yanıtı bu hafta da değişmedi. Yine Özel grup toplantısını gerçekleştirdi. Ankara'ya gelmeden önce İzmir'den bazı mesajlar olmuştu. Yeni yol çıkışı olarak nitelendirilmişti o sözler. Ya partimizi geri alacağız ya da başka bir yol bulacağız. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz demişti Özel. Bugün grup toplantısındaki konuşmasında da benzer ifadeler kullandığını gördük. Türkiye'ye sandığı getirmiş partinin atamayla yönetilmesini kabul etmiyoruz ifadesini kullandı ve Yargıtay'ın aldığı tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını vurguladı. Derhal olan kurultay yapılmalı mesajı verdi. Buna karşın yeterli imza verilmesine rağmen bunları elde tutup kurultaya mani olmaya çalışan bir tutumun sergilendiğini de dile getirdi. Şunu net olarak söyleyelim, Özel ve ekibinde düşünce şu: eğer olağanüstü kurultay konusunda karar alınmazsa düğmeye basılacak ve yeni parti için gerekli adımlar atılacak. Yol ayrımı da peyderpey netleşmiş olacak MHP Raksu. Tabii bu noktada gözlerin odaklandığı adres CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu aslında geçen hafta olağan kurultay sürecini başlatmış, olağanüstü kurultaya tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatmıştı. O tavırda bir değişiklik yok. Delegelerin imzalarıyla yapılan olağanüstü kurultay talebine süre dolmasına rağmen henüz yanıt verilmiş değil. Hatta tam tersine parti içi resleşmeyi daha da keskinleştiren bazı kararlar alındı ki özellikle CHP teşkilatında bu kararların deprem etkisi yarattığını söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İşte o toplantıda 26 il başkanının görevden alınması kararlaştırıldı. 7 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan iller arasında Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın il başkanı ve yöneticilerinin de olduğunu belirtelim. Ayrıca Eskişehir, Muğla, Çanakkale gibi CHP'nin oy oranının yüksek olduğu illerin başkanlarının da görevden alındığı açıklandı. Disiplin süreci istedilenler var. Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin süreci uygulanması kararlaştırıldı. Yani Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli'de il başkanı disipline sevk edildi. Biraz önce ifade etmiştim, Özel'in memleketi Manisa'da da il başkanı görevden alınmış oldu. Dolayısıyla ilginç bir tablo ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yüksek Disiplin Kurulu önümüzdeki günlerde toplanacak ve bu konularla ilgili kararlarını alacak. Son bir detay aktaralım. Tabii bir siyaset satrancı yaşanıyor adeta CHP'de. Şimdi parti içi resleşmenin ana sloganlarından biri yolsuzluk konusu. Bu konuda bir arınma mesajı vermişti Kılıçdaroğlu. Partide yerel yönetimler, hukuku, süreçler, inceleme ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu kurulda başkana bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni kararlar ve önerilerde bulunacak. Bunlar da CHP'deki o yol ayrımını körükleyecek adımlar olarak değerlendiriliyor diyebiliriz.
0: Evet, Hakkı Kurban, son olarak ekonominin gündemine de bir bakalım. Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından birçok soru yanıtlanmış olacak. Son birkaç gündür emekli maaşlarının düzenlenmesinde yeni modeller geliştirildiğine dair haberler de duyuyoruz. Başkentin ekonomi koridorlarının nabzı nasıl atıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, bugün Haziran'ın son günü MHP Raksu. Yarından itibaren artık yılın ikinci yarısına giriş yapıyoruz. Ekonomi yönetimi de bu sürecin hesaplarını yapıyor. Gözlerin odaklandığı verilerden biri enflasyon. Ekonomideki yol haritasında aslında en hassas başlığı diyebiliriz.
0: Evet.
1: Özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonist baskıyı artırdı. Özellikle enerji ve gıda fiyatlarında bu süreçte yaşanan artışlar etkisini göstermişti. Şimdi artık müzakere

0: 04.
1: Evet Hakkı Bey, rakam... toparlayabilirsek.
0: Evet, son cümle olarak verelim. Eğer bu rakam açıklanırsa tabii memur emekli maaşları da netleşmiş olacak. Dolayısıyla cuma gününün beklendiğini söyleyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz size Hakkı Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun sevgili dinleyiciler. Gazeteci Hakkı Kurban'la gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik.
2: Reklamlar.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Samsung Galaxy Tab A11 464 GB Android tablet tüm renkler 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
3: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
3: Biz teşekkür ediyoruz. Cenevre'de mutabık kaldıklarını ilan eden Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar tekrar başladı. ABD ile İran görüşmeleri askıya alındığı iddiası da ortaya atıldı. Sonrasında da tarafların Katar'da bir araya gelecekleri duyuldu. Hocam bunlar son birkaç gündür endişeyle takip ettiğimiz haberlerden birkaç başlık özetiydi aslında. Bugün sizinle konuşmayı planladığımız çok başlıklı konular var. Ama önce tüm dünyayı diken üzerinde tutan ABD-İran savaşına ve Cenevre sürecinden sonra yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yapmanızı isteyerek başlayalım. Neler aktarırsınız?
4: Tabii ne oldu diyoruz değil mi? Bu evet. Vuruşmalar neden oldu mutabakat sonrasında? Şimdi mutabakat bir anlaşma değil aslında. Mutabakatın iki amacı vardı. Birisi ateşkesin sağlanması, ki o kırılgan bir ateşkes. Çünkü mutabakata giden süreçte de mutabakat sonrasında da taraflar kendileriyle ilgili kırmızı çizgiler noktasında, ki o kırmızı çizgiler mutabakatta böyle belirsizlikle geçti. Yani mutabakatta kesin bir şey yazılmadı da bir belirsizlikle müzakere sürecine bırakıldı. O kırmızı çizgiler noktasında taraflar kendi pozisyonlarını belli etmek için çatışmaya dönebilecekleri tehdidini savurmaya devam ettiler. Hem Trump tarafı, yani Amerika tarafı, hem de İran tarafından karşılıklı bu tür açıklamalar geldi. O nedenle kırılgan bir ateşkes var. Ama mutabakat ateşkesle ilgili bir noktada bir önümüze bir şey koydu. Ateşkes kesiliyor çatışmalarla ama sonra tekrar ateşkese taraflar dönüyorlar. Neden? Çünkü mutabakatın ikinci kısmı da aslında bununla ilgili, ikinci amacı daha doğrusu. Tarafları anlaşmak istiyor. Yani farklı motivasyonları var anlaşmak için. Amerika anlaşmak istiyor, İran da anlaşmak istiyor. Amerika'nın temel motivasyonu şu: bu savaş bir noktada İran'ın stratejisi ve kapasiteleri dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri

0: için çıkmaza dönüştü. Belirli başarı noktaları var ya, İran'da hedefleri vurdular, işte rejimin belli unsurlarını ortadan kaldırdılar falan filan, ama İran'da rejim yaşadı. Bunu hatta artık Amerika kabul ediyor, mutabakat zaten İran'ın iç işlerine karışılmayacağıyla ilgili maddeleri evet. içeriyor. Dolayısıyla rejimin yaşadığını ve yaşayacağını Amerika Birleşik Devletleri kabul etmiş görünüyor. Ama Hürmüz, yani İran bütün diğer konuları Hürmüz meselesine bağladığı andan itibaren, Hürmüz'de çeşitli nedenlerle kartları elinde tuttuğu andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri bir çıkmaza girdi. Çünkü belirli bir seviyenin üstünde bir saldırı gerçekleştirmediği sürece, ki o saldırıyı gerçekleştirse de soru işareti, Hürmüz'ün açılmasını sağlayamıyor. Yani Hürmüz'ün açılması için İran'la anlaşmaya ve İran'ın işbirliğine ihtiyacı var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çıkmazdan sıyrılması için kendisinin tam istediği gibi olmasa da kendisi için başarı sayabileceği bir nükleer anlaşma, artı Hürmüz'ün eski statüsüne geri dönmesi lazım. Ya da en azından açık olması gerekiyor. Bu çıkmazdan çıkmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu onun temel motivasyonu. İran'ın temel motivasyonu da şu. İran hem nükleer mevzu, Hürmüz ve hatta bence şu anda Lübnan'ı da, bu üçünü birbirine bağlayarak hem elindeki kapasitesinin işe yaradığını gösteriyor. Yani sahada elde edebildiği kazanç. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çıkmaza sokmak İran gibi bir bölgesel güç için bir kazanç aslında. Sahada bir avantajı. Amerika'yı yenemiyor evet. Ama yenmek gibi bir amacı yok zaten. Çıkmaza sokup onunla karlı bir pazarlık yapmak amacı. Bu aslında İran'ın daha önceki müzakerelerde de temel amacıydı. Karlı pazarlıklar. Dolayısıyla baktığımızda İran şu anda...
1: Hocam devam edeceğiz. Çok özür diliyorum.
0: Rica ederim, ne demek.
1: Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Dinliyoruz.
2: Yer alan meseleleri değerlendirdik. Özellikle uydu teknolojilerinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafeyi gözden geçirme fırsatı bulduk. Şunu bir defa evvel emirde vurgulamak isterim. Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı hizmete aldık. TürkSat 6A ile birlikte haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. Göktürk 1 ve 2 uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif yeteneklerini artırdık. 3 sene önce uzaya gönderdiğimiz IMC uydusuyla görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından yeni bir eşiği açtık. Çevremizdeki hadiselere baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyondur, bilgidir, veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun bir rekabet içindedir. Sadece devletler değil, büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Devletler ve şirketler arası yarışın kıyasıya yaşandığı alanların başında ise uydu teknolojileri bulunmaktadır. Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan IMC 2 ve IMC 3 uydularımız ile Göktürk Y ve Göktürk 3'ün çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimiyle bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz

Milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyor. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Kam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Nawrocki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize zaten ulaşmıştık. Yeni hedefimizi ise 15 milyar dolara çıkardık. Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik. Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir. Aziz milletim, biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz.
halkımızla

aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefhişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bir yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesileyle Mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız, aynı dua

amin dediğimiz canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayında tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Cennet gençlerinin seyyidi Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, 25 Haziran'da polis akademimizden mezun olan 13.610 öğrencimizin mezuniyet törenine katıldık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek yavrularımızın diploma sevincini paylaştık. Yaz tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerimizin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. olağan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül törenine iştirak ettik. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi özel sektörümüzle dayanışma içinde inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Bugün biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Sevgili vatandaşlarım, geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve Aselsan işbirliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı üreten

0: sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir. Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca şehrinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasını dinlediniz. Bunu biliyor muydunuz?
2: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, neden hafta sonu çabuk geçer gibi hissedilir? Hepimizin günlük hayat içerisinde belli rutinleri vardır. Çalışanların mesai saatleri, ev hanımlarının gün içinde yapılacak işleri, hazırlanmış listeleri. Yani insanoğlu neredeyse her zaman bir şekilde meşguldür. Peki hiç kendimize zaman ayırmıyor muyuz? Elbette ayırıyoruz. Vakit buldukça, hatta en küçük boşluklarda bile hepimiz kendimizi rahatlatacak yollar ararız. Kimi kahvesini alıp pencere kenarında sessizliği dinler. Kimi bir kitap açar ve kısa bir süreliğine bambaşka bir dünyanın içine girer. Kimi de televizyon izleyerek zihnini dinlendirmek ister. Ama özellikle çalışan insanlar için bir zaman dilimi vardır ki adeta iple çekilir. Hafta sonu. Gelmesi bazen zor olur. Ama geldiğinde de sanki çok çabuk geçer. Peki neden böyle hissederiz? Aslında zaman aynı akar. Cumartesi de 24 saat, pazartesi de. Ama bizim zaman algımız saatlere göre değil, yaşadığımız deneyimlere göre şekillenir. Hafta içi genellikle birbirine benzer geçer. Aynı saatlerde uyanır, benzer işler yapar, benzer yolları kullanırız. Bu tekrar eden düzen beynimizde tek bir rutin olarak kaydedilir. Ama hafta sonu öyle değildir. Daha geç uyanırız, planlarımız değişir, farklı aktiviteler yaparız. Sevdiklerimizle vakit geçirir, kendimize daha

0: çok alan açarız. Yani daha fazla yenilik ve farklılık yaşarız. İşte tam bu noktada beynimiz devreye girer. Yeni ve keyifli anlarda zaman daha hızlı geçiyor gibi hissedilir. Çünkü zihnimiz o anı ölçmek yerine onu yaşamaya odaklanır. Bir de özellikle pazar günü yaşanan o tanıdık his vardır. Henüz hafta sonu bitmeden pazartesiyi düşünmeye başlarız. Bu da kalan zamanı olduğundan daha kısa hissetmemize neden olur. Yani aslında hafta sonunun hızlı geçmesi onun değersiz olduğundan değil, tam tersine daha dolu dolu yaşandığından kaynaklanır. O yüzden bir dahaki hafta sonu ne çabuk bitti dediğinizde belki de şöyle düşünmek gerekir. Demek ki güzel geçti. Zamanın nasıl geçtiğini değil, nasıl yaşandığını hatırlayacağınız güzel günler dileriz. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Reklamlar.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: monitörü 11.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ile beraberindeki heyeti kabul etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da resmi temaslarda bulundu. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz, dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve

0: Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerini hedef aldığını söyledi. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi en temel şarttır dedi.
1: İsrail'in Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme gerektiğine işaret etti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
1: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Şam'da resmi temaslarda bulundu. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 22 Mayıs'ta meydana gelen araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal tedavi altına alınmıştı. Kahraman askerin bugün şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. Toplantı Dışişleri Bakanı Fidan'la Kırgız mevkidaşı Cenbek Kubilayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru ile ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye küresel lojistik merkezi olma hedefi doğrultusunda ulaşım koridorlarını güçlendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu koridoruyla orta koridorun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacağını söyledi. Modern Hicaz demiryolu koridorunun ise tüm körfez ülkelerini birbirine bağlayacağını belirtti. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz'la kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Başkentte bazı noktalarda görev alacak atlı birlikler sahaya indi. Taksicilerde de NATO zirvesi için hummalı bir hazırlık var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi öncesi uluslararası bir haber ajansına verdiği mülakatta, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz dedi. Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı. Bakan Güler, Ankara'daki zirvede ittifak içi birlik, müttefiklerin artan savunma harcamaları ve savunma sanayinde işbirliğini güçlendirme konularının ele alınacağını da söyledi. Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliğine yeni bir boyut kazandırıldı. İki ülke arasında TürkSat'la Katar merkezli uydu şirketi Esayisat arasında yeni bir uydu anlaşması imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız dedi. Projenin Türkiye'nin sahip olduğu stratejik hakları koruyarak hayata geçirileceği vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük dedi. Avrupa Birliği'nin AB ürünü taslağındaki gerekli düzenlemeler için çalışıldığını da belirtti. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin ileri teknolojide uzmanlaşmış 10 birimle hizmet vereceğini söyledi. Bilim ve teknolojinin buluştuğu stratejik bir yenilik platformu olacak dedi. Bakan Kacır, merkezin özellikle tanı ve tedaviye aynı hedefte buluşturan terenostik yaklaşımla kişiye özgü sağlık çözümleri sunacağını belirtti. Bakanlık olarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini kararlılıkla destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi sayesinde jandarma araçlarındaki sürücü hataları en aza indiriliyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Bolu'da nilüfer çiçeğini koparanlar 700 bin lira ceza ödeyecek. Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde açan endemik tür korumaya alındı. Bölgede denetimler sıklaştırıldı. Asrın felaketinde ağır hasar gören Gaziantep Arkeoloji Müzesi kapılarını tekrar ziyarete açacak. Temmuz ayı içerisinde açılacak müzede 327 eser ilk kez sergilenecek. Eserler arasında 1800 yıllık Mitras kabartması da yer alıyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı, dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, dedi. Özel, yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatili için Türkiye'ye gelmeye başladı. Karayoluyla yurda gelecek gurbetçilerin sıla yolculuğunun kolay geçmesi için Edirne'deki sınır kapılarında önlemler alındı. Gurbetçi gelişlerinin Temmuz ayının ikinci yarısında yoğunlaşması bekleniyor. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtları değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolünün de sıcakların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Sıcaklıkların her 10 yılda düzenli olarak arttığı yerler İzmir'in Selçuk ve Ankara'nın Polatlı ilçeleri oldu. Soğuk hava dalgalarında en belirgin azalma ise İstanbul'da Kadıköy, Rıhtım ve Florya ile İzmir, Selçuk'ta görüldü. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik

görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'lı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Tahran, Washington'un Lübnan'a ilişkin taahhüdünün yerine getirmesini istiyor. Hürmüz Boğazı da bir diğer kritik başlık. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır, başkalarının müdahale etmesine gerek yok, dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Lüks yaşamı ve sıkı güvenliği ile bilinen Monaco bombalı bir saldırıyla sarsıldı. Ukrayna doğumlu Güney Kıbrıs Rum yönetimi pasaportu taşıyan iş insanı Yermolayev ve ailesi saldırıda ağır yaralandı. Fransa'ya kaçtığı belirlenen saldırgansa aranıyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyeti kabul etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çam'da resmi temaslarda bulundu. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz, dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi.

0: Türkiye Futbol Federasyonu 10 artı 4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Program şöyle: 20 fil dişi Norveç, 0-0 Fransa İsveç, 4 Meksika Ekvador. Tüm karşılaşmalar TRT1'den naklen yayınlanacak. Wimbledon'a dünya 28 numarası Anli'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez yarın ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10 artı 4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu orta saha katmak isteyen Sarı Kırmızıların en önemli hedefi Portekizli Bruno Fernandes. Galatasaray'ın Bruno Fernandes'le Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, topuk yaylası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız diyen tecrübeli oyuncu Vedat Muriç'in bu sezon 20'den fazla gol atacağına inandığını belirtti. Beşiktaş'ın Alexander Nübel ısrarı sürüyor. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte tecrübeli kaleci konusunda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim transferin gerçekleşebilmesi için Bayern Münih'le ortak bir zeminde buluşmayı amaçlıyor. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Bordo Mavili ekibin açıklamasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelli anlaşma yapılmıştır denildi.
1: Hava durumu.
0: Türkiye yeni haftayla birlikte kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Meteorolojinin tahmini sıcaklığın daha da artacağı yönünde. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın daha da yüksek olacağı bölgelerde

0: güneşin zararlı etkilerinden korunmak önem taşıyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Aksaray, Karabük, Bartın, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır 18, İstanbul, Aydın, Adana ve Hatay 23, İzmir, Denizli, Şırnak ve Siirt 24, Sakarya, Edirne, Bilecik, Konya, Eskişehir, Samsun, Zonguldak, Ordu ve Batman 20, Artvin ve Sivas 12 ve Kars ve Ardahan 7 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Tarımsal kuraklık nedir? Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tayfun Aşkın'a sorduk.
3: Kuraklık deyince aslında son yıllarda gerek yazılı medyada gerekse sözel medyada çok sık tekrarlanan bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Biz bilimsel manada kuraklığı tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklık ve meteorolojik kuraklık diye üç başlıkta inceleriz. Bizim kuraklıktan bitki besleneciler olarak, toprak bilimciler olarak anladığımız bitkilerin kök bölgesinde yeterince suyu bulamaması nedeniyle beslenmesindeki eksikliklerin ürün azalmaları şeklinde, dolayısıyla artan nüfusun ihtiyacını karşılayamayacak veya maliyet unsurlarının artması şeklinde olumsuz sonuçlarıyla kuraklığa daha ziyade bakarız tarımcılar olarak. Aslında kuraklıkla son yıllarda gördüğümüz ekstrem aşırılıklar, uç değerler, yani kısa sürelerde düşen yoğun yağışlar arasında hiçbir fark yok. Siz suya hükmedemiyorsanız, suyu depolayamıyorsanız, kuraklıkla depolayamadığınız sudan kaynaklanan zararlanmalar arasında aslında tarımsal manada çok büyük bir fark da yok. Ama ülkemiz çoğu zaman su zengini ülke olarak bilinir halk arasında. Bu doğru değildir. Gittikçe azalan su bizim de su kıtlığı çeken ülkeler arasına gireceğimizi gösteriyor. Bütün senaryolarda yakın bir gelecekte ülke olarak kuraklıktan veya ani yoğun yağışların olumsuz etkilerinden oldukça etkilenecek ülkeler arasında olduğumuzu da

0: Herkese merhaba, ben Ahmet Füsunoğlu. Bir programda daha sizlerle beraberiz. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi başladı. Evet, yapımcım Ali Yıldırım ve İbrahim Türksoy bu akşam teknik yönetmenimiz ve Hayri Ülgen'le beraberiz. Sevgili Hayri Ülgen, merhabalar.
1: Merhabalar Ahmetciğim, nasılsın, iyi misin?
0: Evet, geçen hafta Urfa'daydın, bugün beraberiz sevgili, evet. Hayri Ülgen. Urfa'da biliyorum ablanız hastaydı, inşallah sağlığına kavuşmuştur diyerek başlayalım programımıza. Evet. Bizler iyiyiz
1: i̇nşallah,
0: çok şükür.
1: İnşallah önümüzdeki inşallah iyi olmaya çalışıyor, daha kendinde değil ama inanıyorum ki iyi olacak. Ve önümüzdeki haftada seninle beraber inşallah Bolu'dan program yapacağız çünkü önümüzdeki hafta tüm takımlar.
0: Artık kamplar başlıyor diyorsun.
1: Abi, Dünya Kupası'nda da işimiz bitince tabii ki her şey tekrar süperliğe, birinciliğe dönüşü yapmaya karar verdim.
0: Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Fenerbahçe de zaten şu anda Düzce'de biliyorsun Topuk Yaylası'nda kampına başladı.
1: Evet, zaten oraya da uğrayacağım.
0: Yani ben giden arkadaşlarla konuşuyorum, çok soğuk diyorlar.
1: Evet, akşamları.
0: Biz burada yanıyoruz ama.
1: Akşamları ama gündüzleri de orada güneşte durulmayacak kadar şey. Ben çünkü geçen yılda bunu tattım, bu sene de tadacağım. Ahmetciğim, akşam güneş batana kadar her şey sıcak ama güneş battıktan sonra inanılmaz bir
0: şey. Yayla öyle bir şey tabii.
1: Daha hava. Zaten olmasa futbolcular orada çalışamaz. Zaten güneşin batısıyla cross yapıyorlar ki futbolcuların koşmasına engel olmuyor.
0: Evet. Dünya Kupası'nı seyrediyorsun, takip ediyorsun. Maalesef elendik Hayri Ülgen.
1: Evet, biz seninle konuştuk Ahmet, sen de. Hatta bana sordu, Paraguay nasıl takım, bir takım dedim. Dedim ki Avustralya'dan daha iyi, çok güçlü bir takım. Göreceksin, çok da başarılı olacak. Ve gerçekten o grupta o çıktı, biz çıkamadık. Avusturya biliyorsun elendi, bir de biz elendik rakibinde. Ama Paraguay Almanya karşısında çok önemli bir mücadele yaptı. Müthiş mücadele yaptı. Ben onları tebrik ediyorum.
0: Dün akşam inanılmazdı. Doğru diyorsun.
1: Ahmetciğim, seninle de bir şey daha konuşuyorduk. Yani Afrika futbolu dikkat ederse Avrupa futbolunun önüne geçmeye başladı. Mesela bir Fas'la biliyorsun Hollanda'yı ele.
0: Fas Hollanda'yı yani, çok da iyi oynuyor Fas takımı.
1: Evet, yani Fas zaten diye şu ana kadar 41 milli maçta yenilmeyen bir takım. Bak, ben analiz tuttum, 37 idi, bir de 4 maç şimdi de yaptı. Tam bir maçta bir milli takım yenilmiyorsa onu takdir etmek lazım.
0: Doğru diyorsun.
1: Yani demek ki iyi bir yapılanmayla. Bugün bakıyorum Almanya'da veyahut da Fransa'da veyahut da diğer futbol takım Avrupa'daki hepsi Afrika kökenli, Cezayir, Tunus, ondan sonra Fas gibi futbolcu takımlarını alıp devrişme futbolu yapıp takımlarını oynatıyor.
0: Esas bir de Nijerya var mesela, onlar gelemediler.
1: Evet.
0: Ki çok güçlü bir takım.
1: Ama Koçi'nin takımıydı biliyorsun. Ama dikkat edersen Afrika takımları 10 takımdan 9'u bir defa final oynadı. Yani gruptan çıktılar. Bir Tunus haricinde hepsi çıktılar. Demek ki Afrika futbolunda biraz şans verilirse, biraz da hani biliyorsun yabancı futbolculara biliyorsun öncelik verildiği için dikkat edersen Avrupa takımlarının %60'ı %40'ı artık yabancı Afrika kökenli futbolcular mı?
0: Evet.
1: Bizim birinciliğe bakıyorsun, hepsi Afrikalı. Yani artık dünya artık pazarı Afrikalı futbolcularla pazarlık yapıyor ve gerçekten inanılmaz bir geçip kaynağı oldu.
0: Gerçekten öyle ama tabii bir yandan da şu anda Afrika takımları bakıyorsun, gerçekten iyi oynuyorlar. Turları geçiyorlar ama eskiden de mesela Kamerun vardı Hayri Ülgen, şu anda ortada yok. Senegal vardı, ortada yok. Güney Afrika Cumhuriyeti çok iyiydi. Mesela bu sene o kadar iyi değiller. Biraz jenerasyon yakalanmayla da alakası var herhalde.
1: Evet. Tabii şimdi onlar mesela dediğim gibi
0: Fas çok iyi bir jenerasyon yakalamış ama belli yani.
1: Kesinlikle, ama Paraguay da iyi takımdı. Bak ben
0: size evet.
1: Yeni yani orada Amerika'dan 4-7 gün sana söyledim. Yani Paraguay Avusturya'dan daha diri takım. Daha çok daha çok giden ve Almanya karşısında inanılmaz bir topu. Ya Fas'ı Hollanda maçında seyrettim Ahmet'in. Sen de seyretmişsin. Ya inanılmaz mücadele ediyorlar. Yani takım futbol oynanır da bir bakarsam iki tereciye koyarsan bizim Türk milli takımı Arda Marda şey diyor ya, böyle halı saha maçı. Ama bunlar hem mücadele ediyorlar hem ısırıyorlar hem de oyunu hiç bırakmıyorlar. Kaptanmış bilmem hiç fark etmiyor. Onlar takım oyunu oynuyorlar. Bak bir topun peşine 3 kişi gidiyorlar. 3.
0: Evet.
1: Yani bizde Hakan Çalkan oldu biliyorsun.

0: imparator gibi, şef gibi gelecek top oynayacak. Ardağın ayağına gelecek. Yok, onlarda öyle kabiliyetli futbolcular var ki buna rağmen sanki asker gibi mücadele ediyorlar. Futbolda zaten bir kişi komutan olsun, 10 kişi asker olsun maç kazanılır rahmet.
1: Evet. Yani bizim elenip gelmemizin sebebi şey mi diyorsun, futbolcuların yeterince turnuvaya ağırlığını koyamadılar mı?
0: Tabii ki, tabii ki burada Monteller ne konuşursa konuşur, beni hiç ilgilendirmez ama ben futbol görüşüm var. Ben de 45 senedir bu futbol hayatını yaşadım. Monteller yani öyle oradaki Avrupa final maçlarındaki gibi oynadığı zaman kaybeder demiştim, kaybettik de. Hele bu turnuvalar, Dünya Kupası biliyorsun, Avrupa Kupaları maçları farklı olur.
1: Hı hı.
0: Turnuva maçları farklı olur. Grup ayrıdır, turnuva maçları ayrıdır. Bak birebir maçlarda ne oldu? Burada Paraguay ortaya çıktı. Ne oldu? Fas çıktı. Dün Brezilya Japonya maçını seyrettikten sonra dedim biz başka yerde ne maç seyrediyoruz ya? Futbol seyretmiyoruz ya Ahmet'im ya.
1: Evet.
0: Allah'ını seversen ya. 90+8'i hala da iki takım koşuyor. Ben Japonlar çok koşuyor diyordum. Ama burada gördüm ki inanılmaz bir futbol oynayan bir Brezilya da var ya. Anlatabildim mi?
1: Doğru doğru Brezilya diyorsun.
0: Brezilya da bırakmadı yani. Bunun için diyorum ki yani futbolun güzelliği bu arkadaş. Ben dün Brezilya Japonya maçında 10 bin mi 20 bin de bilet parası olsa ben onu şerefimle namusumla vereyim, helal olsun derim ya. Böyle bir futbol maçı olmaz abi. O Japonlara da üzüldüm.
1: Evet ama, doğru diyorsun. Evet. Son anda değil mi? Son dakika ya.
0: Ya
1: bir, ama aynı şekilde Brezilya bizi de elemişti biliyorsun. 1-0 öne geçmiştik. Evet. Bir şekilde 2-1 kaybetmiştik o gün. Hatırlıyorsan.
0: Sonra burada ne çıkıyor?
1: 24 yıl önce.
0: Evet. Bak işte Brezilya uzatmalara yine Japonya teknik direktörü Hoçimanez'di. Bu sonuç bizi daha güçlü yapacak demesi muhteşem bir görüş benim için.
1: Evet.
0: Bu sonuç bizi daha güçlü yapacak dedi. Yani burada iyi mücadele ettik, iyi yaptık ama sonucu alamadık. Demek ki burada bir eksik var. Bence demek istediği şu. Tecrübesizliğimiz var. Bunu da alırsak herhalde dünya futbolunda biz de varız. Sen başa baş top oynadılar. Sen nasıl gördün?
1: Ben Japonya'yı çok beğendim.
0: Çok.
1: Ben Japonya'yı gerçekten çok beğendim. Çok iyi futbolcuları var. Birkaç futbolcusu gerçekten çok üst düzey. Keşke onları Süper Lig'de izleyebilsek. Öyle diyorum yani.
0: Ya Ahmetciğim bunların maliyeti kaç yapıyor? Vallahi git sor. Ya yani 300-500 bin euro fazla değil. Biz gidiyoruz 10 milyon, 5 milyon, 3 milyon euro'luk futbolculara para veriyoruz. Menajerlere para veriyoruz yani. Gidin buradan futbolcu. İşte Beşiktaş'a gelen futbolcuyu biliyorsun, bir tane Japon. Güney Koreli. İşte
1: Koreli.
0: Hep aynı şeyin adamları. Yani aynı ırk insanları. Ya inanılmaz Güney Kore de yani Güney Kore elendi ama benim için de çok makul bir takımdı yani. Kim ne derse.
1: Peki sürpriz ben, oldu zaten elenmesi Ayrülgen.
0: Ben Güney Afrika'nın elenmesine üzüldüm. Yani Kanada'dan daha iyi oynadım. Daha iyi çok mücadele etti. Daha çok gol pozisyonu buldu. Ama şunu söyleyeyim Ahmetciğim. Böyle turnuvalarda kim ne derse desin. Bir Kanada kendi evinde olduğu için. Bak Kanada kendi evinde olduğu için. Amerika veya Meksika gibi takımlar kusura bakmasınlar. Hala daha kullanıyorlar. Güney Afrika takımı.
1: Ev sahibi takımlar %100 zaten sana soracaktım. Yani çok ciddi kullanıyorlar Ayrülgen.
0: Ya ben sana orada saygı duyuyorum. Gerçekten. Yani bunları yapmaması lazım. Çünkü neden? Yani ben orada Güney Afrika'nın futbolunu gördükten sonra yani Kanada çıktı. Evet tamam. 1-0 yeni çıktı ama yani bu kadarında haksızlık olmaması. Bir İran. Ya ne yaptılar, ne ettiler? En sonunda 90+8, 96+9, 90+10 derken İran'a elendi. Yapmayın ya, yapmayın. Yani böyle bu kadar sürgüne gönderdiniz. Yani burada kalkıp oradaki FIFA başkanı demiyor ki kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Bir tane diyor, siyaset ayrı, futbol ayrı. Evet hı-hı. Ama siz bu takımı sürgüne gönderiyorsunuz Meksika'da. Sonra gel burada oyna burada. Yani bu alem içinde ben de yani bence sınıfta kaldım. FIFA'da sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim görüşüm ama sen de.
1: Vallahi katılıyorum. FIFA zaten her şeyi paraya çeviriyor. Yani parayı veren düdüğü çalar hesabı. Yani
0: kesinlikle.
1: Ne diyeyim yani Ayrülgen, şimdi 3 tane ülkede birden olması, hatta bugün sosyal medyada belki sen de görmüşsündür Maradona'nın tabundan işte Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'nı aldığında neredeyse 10 yıl olmuş. O zaman bir televizyona demeç veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor Dünya Kupası olması diyor çok saçma diyor. Onlar şimdi maçı diyor dörde bölmeye kalkarlar diyor. Reklam, dört tane reklam kuşağı sokmaya çalışırlar diyor.
0: Yapıyorlar da.
1: Ve şimdi gerçekten yaptılar.
0: Yapıyorlar yani. Ahmet'cim söylediğini zaten baştan.
1: Yani Maradona'nın dediği olmuş yani.
0: Yani bu öyle bir ayarlıyorlar ki dünyada artık her şeyin yani parayla bu işin güçlü olduğunu gösteriyorlar. Anlatabildim mi?
1: Yani her şey paraya çevriliyor bir şekilde. O da tabii futbolun güzelliğini öldürüyor ayrılırken.
0: E tabii ki öldürüyor yani. Ama şunu gösterdi ki dünyada bakın eğer yabancılara yani biraz Afrika kökenli futbolcular, siyah ilgili futbolculara biraz gelik verirlerse, biraz destek olunursa, yapılanmalara yer verirlerse bugün dünyada görürsün ki siyah oyuncuların daha güçlü olduğunu, daha iyi futbol oynadığı, takımlarını başarıya taşıyan kişiler olduğunu gördüm. Bugün eğer Almanya biliyorsun ırkı beyaz bir ırkı, Fransa öyle. Ama bugün bakıyorsun ki her takımında en azından 2-3 tane ya Cezayir asıllı ya Fransa asıllı oyuncuların hepsi takımlarda oynadığını görüyor. Tunus, anlatabildim, Fas. Yani burası artık dünya futbolunda şu gerçek ki sihayi oyuncular ne olursa olsun Afrikalı futbolcuların daha teknik, daha taktik, daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ben İbrahim Toraman'la bir gün Karabük maçından sonra beraber Karabük maçından sonra döndük. Dedim ki İbrahim dedim yani Emenike sana dedim çok foul yaptı. Abi ne diyorsun ne foul ya ben çarptığım zaman tıp çarptı gibi bana oluyordu. Onun için kaçtım dedim. Yani Emenike bana çarptığı zaman sanki bana tır çarptı tır. Evet. Yani o kadar etkiliydi o zaman Emenike. Yani demek istediğim şu siyahi futbolcular daha güçlü. Daha adele yapıları iyi. Dikkat etse artık dünya futbolunda başarılı olan futbolcuların %80'i siyahi inciler. Bakın hani bir araştırma yapılsın ya. Bakın hangi takıma baktığınız zaman da öyle. Fransa'nın en iyi zamanda kaptanının şimdi ismini unuttum.
1: Fransa'da şey zaten hepsi siyahi neredeyse takım.
0: Yani çünkü ama nereden? Tunus, Cezayir ve Fas'tan aldığı futbolcularla. Anladın mı? Ve oradan getirip vatandaşlığını veriyorlar.
1: Evet.
0: Yani bunlar da çok önemli. Bunlarda da konuşmak lazım. Hani Almanya nerede? Almanya son kaç senedir ileride?
1: Almanya kaç senedir Dünya Kupalarında yok. En son bir Brezilya'yı, Brezilya'da biliyorsun 7-1 yendiler. Ondan sonra öyle lanetlendiler zannederim.
0: Bitti. Peki şey nerede? Hollanda nerede?
1: Onlar da kayıp. 74'te Dünya Kupası'na Almanya, Hollanda şey oynamıştı, tabii, final oynamıştı.
0: Şimdi bakıyorsun artık Dünya
1: Kupası. Ama jenerasyon işte yani.
0: Şey, jenerasyon ve farklı artık kimlik ve yapılanmayla değişik bir dünya oluşturmaya başladı. Şimdi artık burada teknik direktörlerin bir Suudi Arabistan'da o maç olmaları, Amerika'da gidip antrenörlük yapmaları dünya futboluna öngörü. Biz mesela Türk futboluyla nerede kalkındık? Kim ne derse desin. Sen de buna şahit oldun. Ben de bana ne de konuştun. Dervalle.
1: Piontek. Derval.
0: Ya,
1: tabii.
0: Ya, ya. Yani bir kim ne derse desin bir Zico. Ben Zico'nun yani Lichescu'yla beraber çok bir defa bir teknik adamın bir psikolog olduğunu gördüm. Yani Zico o kadar kapris yapıldı bütün Fenerbahçe futbolcularla oyla rahat rahat konuşur sonra çeyrek final oynar. Ama Aziz Yıldırım ona kapris yaptı gönderdi. Lichescu gibi bir adam ya Sergen neler yapıyordu problem yok Sergen. Ama bizde şimdi Fatih Terim olsun bir başkası olsun herkes bağırırdı çağırırdı yok beni dinleyecek. Yok arkadaş bir psikolog öğrencisini ve çocuğunu iyi tanımakta.
1: Doğru diyorsun.
0: Yani bunlar olmadığı bir geçer. Yani Ahmet'ciğim işimizin çok zor olduğunu söyleyeyim. Ama görmüyor musun? 9 sene Afrika takımı tam finallere geldi. Yani 32'ye girdi. Şimdi onlardan 4-5 tanesi, 2 tanesi geldi hemen. Yani 5-6 tanesi de gelirse bu dünya futbolunda bir devrimdir. Devrimdir bu.
1: Evet, evet doğru, doğru.
0: Yani o zaman Çekoslovakya vardı, Rusya vardı falan. Şimdi ben demek istediğim şu, Rusya'yı niye almıyorlar? Mesela Rusya'yı da isterim. Yani Ukrayna oynuyorsa Rusya'ya da gelsin.
1: Turnuvalara bile giremiyor, kaç sene oldu?
0: Yani, şimdi Ukrayna'yı sokuyor musun? Sokuyorsun. İsrail'i sokuyor musun? Sokuyorsun. Yani ondan sonra da kalkıp demesinler ki futbolda siyaset yok. İşte siyasetin göbeği burası. Artık başka yere bakmaya gerek yok. Öyle doğru. Mi değil mi Ahmet'ciğim?
1: Doğru diyorsun, doğru diyorsun.
0: Yani biz bir eğer futbol tatlı bir rekabet kardeşlik oyunuysa bunu FIFA başkanı yapacak kardeş. Bu bir tatlı rekabet ve kardeşlik oyunudur. Saha dışı beni geldi.
1: Valla artık onları geçtim ben ayrılırken sahada ben adalet de olduğunu düşünmüyorum. Mesela İran'ın elendiğini gördün, nasıl elendiğini. Attıkları Nizami golü saymadılar. Pardon, yedikleri goldeki offside'ı

0: da biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Net offside bir de VAR'da adamı şey yaptılar.
1: Biliyorum. Ahmet şimdi.
0: Yok ettiler VAR'da.
1: Bak 45 senedir futbolun içerisinde oynadım. Her sahne yerinde. Yani sahada oynadım, yöneticilik yaptım, başkanlık yaptım. Yemin ediyorum İran'ın attığı o golü, hani o free kick'te dönüp gol atını, eğer bir başka kulüp atmış olmuş olsaydı, dünyada free kick nasıl atılır diye göstermezlerse ben bu işi...
0: Evet.
1: Ama onu iptal ettiler ya. O golü iptal ettiler ya. Ya inanılacak gibi değil yani.
0: Resmen İran'ın bir üstüne çıkmasını engelledi hakem o zaman, oradaki VAR yönetimi.
1: Yani o pozisyon verilmez. Bir defa futbolcu önünde değil, arkasını dönerek gelip o topu alıyor. Yani ondan sonra dönüyor, ondan sonra vuruyor. Zaten ilk alışı daha olmadan şey diyorlar ya. Zaten ikincisi de gösteremediler. Yani yazık. Yani bir insanın emeği çalınmaması. Futbolun beyni de şeyi de sahanın içindeki o çimlerdir abi.
0: Peki.
1: Futbollarda oynuyorduk eskiden, şimdi çimlerde.
0: Peki şeye ne diyorsun Ayrılgen? Messi'ye ne diyorsun? Mesela daha ilk maçta, grubun ilk maçında normalde kırmızı kart görmesi gereken bir hareket yaptı. Sarı kart bile görmedi.
1: İşte burada da FIFA'nın yanlışlığı var hakemlerim. Bak orada kırmızı kart gösterdi, bu ligi oynamayacak. Şimdi ben yanlış anlaşılmasın, başka bir şey de konuşmuyorum.
0: Kaç maç ya, öyle ya, faul yapıyor mesela.
1: Fenerbahçe gibi takımları da Türkiye'de bunlar koldu.
0: Sert giriyor, faul yapıyor, vermiyorlar bile faul. Messi yaptığı zaman verilmiyor ama Messi'ye yaparlarsa şimdi, hemen kart.
1: Hemen. Ama bizde de görüyorsun, bir Fener, Galatasaray büyük takımlar olsa vermiyorlar. Ama bir tane alt takımdaki bir kişi, yani şehir takım olsa, hemen tık diye vuruyorlar. O %100 bir defa kırmızı kart. Ama bugün bak ne oldu? Dünya ona el üstüne tutuyorlar. İşte bu iltimas.
0: Arjantin gene finale kadar gider mi böyle? Ne diyorsun?
1: Bence gider.
0: Katar'da gitmişti böyle.
1: Bence gider. Çünkü neden?
0: Yolu da açık var. Öyle bir şeyi var ki yani hiçbir Avrupa takımlarına oynamadan neredeyse finale gidiyor.
1: Amerika'da öyle ayarlamışlar. Bakın
0: Amerika'da rahat yarı final yapacak, evet öyle gözüküyor.
1: Ya, göreceksin. Yaz bir Hayri Baba desinde. Yani oynayacak takımları öyle güzel organize yapıyorlar.
0: Evet.
1: Yani kademe kademe getiriyorlar. Yarın öbür yani o statta 180 bin kişi bilet olacaksa 180 bin tane bilet satılacak.
0: Doğru.
1: Çünkü bakıyorlar, Senegal'ı getirsen ne olur, getirmesen ne olur. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Bir dişi sahillerinin bugün maçı var. Bak seyredeyim, duyamıyorum ya. Hı-hı. Yani nereden buraya geldiler? O Curaçao denilen biliyorsun.
0: Curaçao, evet.
1: Yani biz böyle bir takımlar yapılıyor da, yapılanmayı yapıyor da Ahmet'im, biz niye yapamıyoruz ya? 85 milyon kişide yok muyuz?
0: İlk
1: ya?
0: Turda gider dedikleri takımlardan biriydi Curaçao.
1: Ya bizim bir de Türkiye'de başarısız oluyorsun, gene gidemiyoruz. Ya federasyonumuz başarısız.
0: Dur, onu soracaktım şimdi ya, ben sormadan konuma girdim bak şimdi. Şimdi bakıyorsun birçok teknik direktör istifa etti.
1: İstifa etti, evet.
0: Yani birçok federasyon başkanı görevi bıraktı. Hadi federasyon başkanlarını geçiyorum da yani başarısız olan ülkelerine giden birçok teknik adam hemen istifa ettiler. Bizde neden öyle bir şey yok? Mesela Montella başarılı olduğunu düşünüyor takımın.
1: Hayır.
0: 24 senedir gidemiyordunuz, ben sizi oraya götürdüm dedi. Açıkça böyle dedi yani.
1: Ben bu kadroyu, bu kardeşi, bizim kardeşimi Ali'ye versem.
0: O gruptan dördüncü, ya bir şey söyleyeceğim. Zaten o grupta ben de olsam dördüncü yapardım. Yanlış mı?
1: %100
0: doğru değil mi? Dört takım var zaten Ayrılgen.
1: Abi ben zaten oynadığım takımları...
0: Hocasız gitselerdi gene dördüncü olurdu o grupta ya, yani.
1: Zora soktular. Zaten bu grupta oynayan çala çala oynayıp çıkacaklar.
0: Evet.
1: Bu bir. İkincisi, ya Türk milli takımın, ben burada açıkça söyleyeyim, ne derlerse desinler. Ben çünkü bana gelen haberler biliyorsun, ilk ağızdan geldi. Bir Orkun'un babası gidiyorsa, federasyon başkanı Montella'ya bağırıyorsa... Ya benim çocuğumu nasıl oynatmasınız diyorum. Hakkı mı hakkı, ama yani o gidip bunu konuşamaz. Konuşma hakkı yok. Anlatabildim.
0: Yani onu birçok basın mensubu arkadaş yazdı. Daha tabii doğrulatamadık ama şey yani daha doğrusu federasyon doğrulamadı onu, o anlamda yani, diyorum.
1: Çünkü federasyon
0: başkanına da sordular bunu, biliyorsun. Ben duymadım, böyle bir şey bilmiyorum dedi.
1: Zaten bizim Türkiye'de bir şey olmadığı zaman duymadım, işitmedim, görmedim. Bitirsen işi bitiriyorsun. Yani evet. Anlatabildim mi? Yani burada onu diyorsun da Ahmetciğim, sen federasyon başkanı olsan, ya kardeşim böyle bir olay vardı, gelin bakalım. Onu demesi lazım ki ben duymadım. Ne demek duymadım ya? Ne demek duymadım? Yani benim bir eğer futbolcumun babası geliyorsa, kardeşim gelin ya, adamı çıkartırım. Yok, ben böyle bir şey yok dedirtirim.

0: da şu koskoca sen 85 milyonun ya federasyon başkanısın Ahmetciğim, yapma ya, bu kadar futbol ucuzlamamalı ya Ahmetciğim ya.
1: Evet.
0: Yanlış mıyım?
1: Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Evet, TRT Radyo 1'deyiz efendim. Spor Servisi programı Hayri Ülgen'le beraber sohbetimiz devam ediyor. Dünya Kupası konuşuyoruz. Gerçekten sürpriz sonuçlara gebe olan, her gün bizi biraz daha şaşırtan bir Dünya Kupası'nı izliyoruz. Her açıdan, hem sonuçlar açısından.
0: İzleyeceğiz.
1: Hem hakemler açısından. Hem hakem yönetimleri de bazen çok komik olabiliyor Hayri Ülgen.
0: Ya bir tabii ki. İyi hakemler de yok mu? Ya bir kadın hakeme eğer görev veriyorsa...
1: Kadın hakemler daha iyi valla.
0: Ya bizden erkek hakem gönderemiyoruz ya. Ya Allah aşkına ya Ahmet'im, yani konuştuksun, insan konuşmak istiyor ya. Konuşmak istiyor ya, konuşmak istiyor. Ya insan bir yardımcı hakemimiz mi sahada olmaz? Ve bir neden var da mı olmaz? Yani hiç mi kadın hakem gidiyor, biz gidemiyoruz ya. Bizim milli takım gidiyor, hiçbir değeri olmuyor ya. Ya çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Sonra diyorsunuz ki federasyona laf söylüyorsun hayran. Evet arkadaş, bıraksınlar. Hakemler de meyaka da bıraksın ya. Dünyanın bu kadar yani hakemlerin konuşulduğu bir ülke yoktur ya. Hı-hı. Avrupa'da hiçbir kanalda hakemleri eleştirecek bir kanal bulamaz. Bizde hangi kanal açarsan 10 tane hakem var. 10 tane hakem, tenkidir. Ya hakemler hakemler bitti. Eski hakemler yeni hakemleri bitti.
1: Doğru diyorsun.
0: Yani ya yanlışlı söyle Ahmet abim ya. Allah aşkına sen beni de tenkit edebilirsin. Ben yapıcı tenkidi her zaman açayım. Yıkıcı değil, yapıcı. Yapmayın ya. Lütfen ya, artık değişin ya. Yeni biri yani bir toplum kazandırın ya. Bugün Avrupa'ya bakıyorsun. Bak şimdi birazdan sonra senden birinci ligin takımları konuşacak. Bir takım 200 kilonun bütçesi var. Bir takımın sıfır bütçesi var. Hı-hı. Aynı ligde oynuyorlar, aynı ligde. Bir takımın bakıyorsun 270 bütçesi var, trilyon. Bir de bakıyorsun bilmiyorum, sıfır. Ya Ahmet'im nasıl bunlar başa çıkacaklar? Bunda bir sahtekarlık ve futbolcu da salacaksın. Ha ben sana bir şeyler açıklayacağım. Gördüm. Hı-hı. Sana da gösterdim Ahmet'im. Yani burada.
1: Evet.
0: Şimdi bir bolo takımın transfer yapacak bir kuruş harcama limiti yok. Bolo spor.
1: Evet, onları evet. Şimdi konuşacağız zaten. Gerçekten yani, ben de baktım.
0: Yani, ben sana söyleyeyim. Yani bu ayrımcılık, eğer buna bir düzen, bir düzenleme gelmezse.
1: Yani sen o takıma diyorsun ki düş diyorsun. O zaman ya, ligi almayın onu.
0: Ya evet, geçen sene Adana Demirspor'u sen konuştun dedin Hayri Baba. Yazık ya, 150 tane gol yedi ya. Şimdi oradaki
1: o kaleciye yazık her şeyden yani.
0: Ya futbolcuları demolize oldular ya. Bir de bakın nasıl olsa mağlubiyete alıştılar rahat. Şimdi başka kulüplerin yerlerinde olsam almam o futbolcuları. Niye biliyor musun? Şimdi mağlubiyete hazmetmeye başladılar.
1: Evet.
0: Yani buraya bakıyorsun, Hatay'a bakıyorsun aynı. Diğer Serik Spor'a bakıyorsun o. Ben Serik Spor ligin 5. 6. haftasında dedim ki Ahmetciğim bak şu anda 5. 6. lisede. Hoca değişikliğine gidiyorlar. Hı-hı. Paraları vermemek için bu takım düşer. Sen dedin ki abi şu anda 6. ya dedin. Abi ne oldu? Ne oldu Ahmet abi?
1: Evet.
0: Ya futbolcuya transfer yapmazsan da hiç olmazsa kendine futbolcuyu ver, para kazan. Biz seninle Erzurum Spor'u konuştuk. Dedik ne dedik? Ya kardeşim dışarıdan transfer yapmayın. Ama Erzurum'un futbolculara parasını ver, bu takım yine şampiyon.
1: Hı hı.
0: Ne oldu? Transfer yapmadılar. Kendi futbolcularına parası verdiler. O ihtiyar takımı, o Erzurum Spor şampiyon mu? Ha bugün hepsini gönderiyorlar. Tabii haklılar. Çünkü Süper Lig'de oynayacak bir takım değildi.
1: Evet.
0: Ama futbolculara söz verdiklerini ve sözünü aldıkları bir lig oldu.
1: Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Hemen biraz açalım şu dedi ki Hayri Ülgen az önce TFF birincilikte dedi, Trendyol birincilikte takımların bütçeleri açıklandı ama limitler gerçekten çok dengesiz. Mesela Esenler Erokspor 476 milyon lira limiti var.
0: Kesinlikle. Bura. Evet. Gel gelelim.
1: Yani neredeyse değil. 10 milyon euroya yakın para değil mi?
0: Tamam. Şimdi gel Sivas'a. Gel sen ilk 5 takımı yaptın diye son 5 takımı yaptın. Ortadakilerini saymıyorsun.
1: Evet.
0: Ondan sonra Sivas Spor'a bakıyorsun. 431.
1: Evet.
0: Öyle mi? Bakıyorsun adı Sakat 421.
1: Hı hı.
0: O Sakat sana dediğim. Bodrum Spor'a bakıyorsun. 305.
1: Evet.
0: Bursa Spor'a bakıyorsun.
1: 232.
0: Ha, gel gelelim şimdi diğer 6 takıma. Van Spor'un 130. Bak gene iyi. Seçören 108. Manisa Faka 107, Bolu Spor 0, Mardin 1969 0.
1: Siz küme düşün diyor bunlara yani.
0: Ya şimdi Ahmet.

0: Neyse, böyle bir kanım var mı? Bu takım şampiyon olurken peki bütçeleri neredeydi kardeşim?
1: Hayır Ülgen, ben Keçiören Gücü'ne çok şaşırdım ya. Yani borcu harcı olmayan bir kulüp normalde. Niye onun bu kadar az?
0: Çünkü neden? Sattığı futbolcuları ya göstermiyorlar ya aldıkları parayı göstermiyorlar. Ahmetciğim ondan yani bu kadar basit. Yani biliyorsun artık Türkiye'de de yani denetleme de olmadığı için gereken her şeyi yapıldı. Dediğin
1: gibi. Abi senelerdir en iyi takımlardan biri çok oyuncu satar.
0: Tabii zaten satıyor da. Anlatabildim mi? Yani biliyorsun Keçiören gereği ilk devrede iyi toplar oynar. İkinci yerde mağlup oluyor. Niye mağlup oluyor yani? Hedef koymuyor. Adam diyor ki ben rahat olayım. Futbolcumu 3-4 tanesini satayım. Bunun ticaretini yapıyorlar. Anlatabildim mi? Ben İlhan Cavdam'ı da bu şekilde tepkir ediyordum yani. Adam ne yapıyordu? İlk yerde çıkıyordu oynuyordu aslanlar gibi. Son maçlarda da herkes gidiyordu koşuyor. Hocam bu, ya bırak diyordu. Tıp 3 tane 4 tane de futbolcu satıyordu. Öyle mi değil İlhan Cavdam?
1: Doğru.
0: Yani şey, başkanlık bu. Şimdi benim demek istediğim şu. Şimdi burada 476 bin lira bir takımla sıfır olan Boruspor Mardin maç yaparken ne yapar? Hadi Ahmet. Sana da söylüyorum. İbrahim'e de söylüyorum.
1: Bir de birincilikte bu inanılmaz bir şey yani 476 milyon. Bu neye göre belirleniyor? Bunu biraz açsan ayrılırken biliyorsan.
0: Ya şimdi takımın sahipleri paramız var diye koyuyor ortaya. Anladın mı? Sattığı futbolcuları bağışladım diye. Eyüp Spor niye bu hallere geldi? Eyüp Spor niye geldi? Pendik Spor niye bu hallere geldi? Ahmet, biz senden konuşuyorduk hep bunları. Konuşuyor muyduk? Yani bir başkan iki takım başkanı olur mu ya? Ne oldu başkan? Sonra da kalktılar bahisten işe gittiler. Şimdi ne oldu? Şimdi Eyüp Spor'u almak istiyor geri. Pendik Spor'u geri almak istiyor.
1: Evet.
0: Yani bunun zamanında niye denetlemiyorsun Ahmet'ciğim? Niye denetlemiyorsun değil mi? Şimdi Galatasaray'a futbolcuyu bedava veriyor. Bazı futbolcuya 4 trilyon veriyor. Bilmiyorum 4 milyon dolar veriyor. Bu nasıl bir şey? Denetleme yok. Bunların hesabını soran yok. Yani şimdi ben gelip olsam gel kardeşim yani bir yıldır sporu çağırın. Bir de Keçiören. Siz nasıl geçineceksiniz? Nasıl karşılayacaksınız? Bu futbolcuları nasıl alıyorsunuz? Şimdi bakıyorsun Keçiören'in başlasın. Ben zaten bir hafta sonra söyleyeceğim. 10 gün sonra. Keçiören bile bakıyorsun özür dilerim. Ya kardeşim onun 476 bunun parası hiç yok. Nasıl oluyor? Nasıl denge oluyor? Bunları hesaplamıyorum.
1: Evet. Hayır Ülgen, kısa bir reklam aramız var. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, TRT Radyo 1'desiniz. Kısa reklam aramız bitti ve spor servisi programı devam ediyor. Hayri Ülgen'le beraberiz. Her salı günü olduğu için salı günü olduğu gibi, daha doğrusu bizim bir klasiğimiz Hayri Ülgen'le programımız var biliyorsunuz ve devam ediyor. Bu akşam oynanacak Dünya Kupası maçlarını hemen hatırlatalım. Birazdan saat 8'de Fil Dişi Sahili Norveç maçı var. Sonra akşam tam gece yarısında 00:00'da Fransa İsveç maçı var. Bu da güzel bir maç ve sabaha karşı 4'te de Meksika Ekvador maçı olacak. Bunlar biliyorsunuz artık eleme maçları. O yüzden maçlarda çok zevkli geçiyor. Bazıları uzatmaya, bazıları hatta penaltılara kadar gidiyor. Evet sevgili Ayrılgen, en beğendiğin takım hangisiydi şu ana kadar Dünya Kupası'nda?
2: Ben özellikle Fas'ı çok beğendim. 1, Belçika 2, Fransa 3, anlatabildim. Bir şeyi beğendim. 4. Yani bunlar çok çok bana önemli işler verdiler. Bir de şunu söyleyeyim, kim ne derse desin, ben Paraguay'ın, yani burada Almanya'yı eleyeceğine inanıyordum, elediler. Elediler. Yani çok güçlü bir takım ama havalı bir takım değil. Ona biraz daha hava vermiş olsalardı bu ileriye doğru gideceğini düşünüyorum. Bakalım Paraguay nereye kadar gidecek.
1: Evet. Japonya'yı da beğeniyorum dedin.

0: Konu eğlendiği için fazla konuşmak istemiyorum ama kim ne derse desin damgasını vurdu mu? Bugün eğer sen beni arıyorsun Japonlara üzüldüm diyorsa Ahmet bizim kardeşim Füsunoğlu benim için de geçerli Akçeva abi. Aslanlar gibi.
1: Bir de oynadılar. Sen bir teknik direktörünün sözünü söylemiştin. Kimdi teknik direktörü? Bir dakika.
0: Hacıma Moriyosu.
1: Bir daha söyler misin? O çok güzel bir söz söylemiş. Seni de çok etkilemiş.
0: Moriyosu. Şöyle dedi ki bu sonuç bizi daha güçlü yapacak demesi benim için çok önemliydi hakikaten. Çünkü iyi oynadık demek ki ama eksiklerimiz var. Yani iyi oynadık kabulleniyoruz ama
1: vallahi güzel söz.
0: Yani işte ben böyle
1: bizi güçlü daha güçlü yapacak. Yani bizdeki abi, teknik adamlar hiç böyle bir şey yani mesela Japonya gibi oynayıp kaybetsek bizde neler denir? Hakeme suç atılır.
0: Ya sen diye. Bak hiç kimseyi suçlamıyor. Yani diyor biz iyi oynadık tamam ama diyor bizim demek ki eksiklerimiz var. Ama güçlendik.
1: Son dakika golüyle elendiler yani gerçekten.
0: Evet yani bu bizim için çok çok önemliydi yani.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi? Gerçekten de bu çok önemli onu söyleyelim yani.
1: Bursa Spor iki önemli oyuncu aldı diye söyleniyor. Sen bunların isimlerini duymuşsundur söyleyebilirsin.
0: Evet hemen şunu söyleyeyim. Hı? Yani Bursa Spor çok önemli iki futbolcu.
1: Bursalı taraftarlar kulaklarını dört açsın.
0: Evet hemen ona da söyleyeyim belki haberleri de yok. Lincoln vardı Henrique biliyorsun.
1: Evet Fenerbahçe'nin oyuncusuydu.
0: Evet Brezilyalı. Onunla anlaştıklarını buradan...
1: Ben çok beğeniyordum onu mesela bir türlü şans vermediler gönderdiler.
0: Hala da burada çok iyi oynayacak evet. Göreceksin bunu. Bir de biliyorsun Davis Bakar var ki İngiliz o da biliyorsun. Çok iyi bir futbolcu. Yani böyle iyi futbolcuların gelmesine ben sevdim. Ama böyle futbolcular.
1: Doğru.
0: Yani oynayacak futbolcular. Bize hani şu olacak...
1: Valla bu Lincoln Henrique fark yaratır Bursa'da ve birincilikte.
0: Ben kesinlikle diyorum ki Bursa o seyircisiyle yani 55 bin bir seyircisiyle müthiş işlere imza atacak.
1: Yani anladığım kadarıyla Bursa bu sene Süper Lig takımı kuracak.
0: Evet, ben
1: dönmek için.
0: Zaten bütün hedefleri Süper Lig'e gelmek. Zaten ben şimdi kamplara gidince seninle de konuşacağım zaten bol bol. Onları da konuşturacağım. Yani ben bakalım yani kamplarda kimler ne almışsa neyse zaten önümüzdeki hafta yavaş yavaş getireceğim. Bu bir.
1: Bolu Spor'da başkan belli oldu mu? Hani başkan bulunamıyordu bir türlü.
0: Hala da bulunamadı. Son anda Erdal Bayrak yani son 6 ayda gelen başkan tekrar seçildi. Ben başkanım diyor aday konuda kimse seçmedi ama kendi kendine getirdi koydu oraya. Yani seçmedi derken yani sahiplenecek kimse olmayınca. Şimdi ben şunu başkana söylemek istiyorum. Başkanın para yok. Pul yok. Transfer yok. Yani ne yapacaksın? Yani Bolu Spor'u ne yapacaksın? Ya yılların bir takımı bu. Yılların bir takımı yani.
1: Evet. Senelerce Süper Lig'de oynadı.
0: Ya senelerce.
1: Rıdvan, yani, Sercan oradan yetişti. Halil İbrahim oradan yetişti.
0: Rıdvan yetişti. Japon Rıdvanlar yetişti. Yani orada kimi istesen de futbolcular yetişti. Anlatabildim.
1: Evet.
0: Yani şimdi para yoksa, pul yoksa başkanım niye tekrar ediyorsun ya? Yani sıfır bir bütçesi yok diyor. Yani transfer yapılacak bütçesi yok. E peki nasıl olacak? Nasıl olacak Ahmetciğim? Sen bana söyle.
1: Doğru.
0: Şimdi ben sana Bolu Spor'u versem. Transfer yok. Para yok. Transfer yasağı var. Kulüpte de bir kuruş verecek. E ne olacak? Nasıl gelecek? Nasıl gidecek? Birincilik desin.
1: Doğru. Olmaz öyle şey canım.
0: Artık bunun yani bir denetlemesi olması lazım federasyon. Ama bizim federasyonumuz denetleyen yok ki bunları denetlesin. Kusura da diyorlar ki Hayri abi ağır konuş. Ya niye ağır konuşuyorum kardeşim? Yani bu. Bizim de denetlesinler. Bir baksınlar ya. Yani federasyonda. Şimdi bir MHK başkanı getiriyorsun. Getirdiğin zaman kim ne derse desin yani bir kariyer olması lazım.
1: Evet.
0: Yani 3 tane 5 tane maç yönetmemiş bir kişiyi getirip orada dünyanın en güzel meşhur hakemlerini eğer bak meşhur hakemlerini Türkiye'de sözde eğer onları idare etmeye kalkarsan olmaz arkadaş.
1: Doğru.
0: Yani vitrindeki önemli çok önemli işler var. Şimdi bir Galatasaray'ın başına Fatih Terim de biri Okan. Okan istersen bana 20 tane şampiyonluk getir. Ama duruşuyla, görüşüyle, konuşmasıyla bana Fatih Terim her zaman Fatih Terim derim yani. Öyle mi değil mi abi?
1: Tabii.
0: Yani şimdi böyle
1: kulüplere... Fatih Hoca'nın da yaptığı çok büyük işler var.
0: Tabii kim ne derse desin. Yani bir defa her futbolcu titrerdi onda. Anlatabildim
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Şimdi Montella ve Hakan takımı burada bunu yapalım diye konuşuyorsun. Hadi git bunu Fatih'e yap bakalım. Hadi yap bakalım. Anlatabildim mi? Olmaz. Yani bunun için ya bizim bir takımımıza kusura bakmasın yeni bir şekillenme ile evet. Artık baş başa olması lazım. Gel gelelim sana... boşuna otur dedi.

0: Evet. Orkun dedi ki onu da konuşalım.
1: Evet.
0: Biliyorsun Beşiktaş'ta Orkun'un ağabeyi vardır. Orkun Can Kemiroğlu. Evet. O Hollanda'da biliyorsunuz Hollander'da oynar. Onu transfer ettiğini duydum. Daha önce tabii
1: kim transfer etmiş?
0: Şey, Van Spor.
1: Van Spor ha.
0: Van Spor. Ha bana da dersen ki böyle böyle kardeşim Van Spor'un zaten bütçesi yok. Nereden getiriyorsunuz? Nasıl getiriyorsunuz? Anlatabildim mi? Yani diş bütçeyle...
1: Çok büyük para bütçeyle almamışlardır ya. O kadar büyük para vermemişler.
0: Ya Ahmetciğim sen o menajer işine girince Allah Allah kullarla. Yani bizim kusura bakma yönetmenimiz Ali'yi bile Ali pullarla başka takma stoper diye.
1: Ali'yi stoper yaparız. Boyu kursu var.
0: Stoper yaparız yani anlatabildim mi? Ama satarız. Ama satarız yani. Allah
1: evet doğru.
0: Yani bizim Türkiye'de bunu çok iyi becerdi.
1: Menajer mahareti diye bir şey var futbolda. Doğru
0: tabii
1: diyorsun.
0: Tabii yani yöneticinin...
1: Ne kadar yetenekli olduğun değil menajerin kim diye soruyorlar. Herkes öyle.
0: Şimdi bak ben gene burada İlhan Cevdet'e Nur için de yazdım. İki tane futbolcu giderdi seyrettirirdi. Beş tane şey diyor. Kendisi sonra gidip seyrederdi o karar verdi. Giderdi 20 evet. bin dolar 200 bin dolar alırdı. Ama Fener'e 2 milyon euro satar. Beşiktaş'a evet. 4 milyon euroya satar. Anlatabildim mi? İşte fark burada. İşi bileceksin. İşi bilenlere yola gidiyor.
1: Evet, anlatabildim doğru, mi? Doğru.
0: Bugün Beşiktaş'ı Ulu ben divandayım. Beşiktaş'ı Ulu 20 tane futbolcu beğendi. Getirdi listeye verdi. Kimse dönüp bakmadı. Ama gidip oynanmayan bir futbolcu getiriyorlar. 5 milyon euro 10 milyon euro Beşiktaş'a getiriyorlar. Ya getirirsen sen Beşiktaş'ı biraz eder ediyor da kardeşim.
1: Bakın, hayır Ülgen. Sen golcüsün, gol kurallıkların var. Sana şimdi golcüleri soracağım. Haaland ki bu akşam birazdan maçı var. Evet. Norveç'te oynuyor. Messi Arjantin'in golcüsü, Mbappe, Ronaldo, Cristiano Ronaldo hangisi?
0: Mbappe.
1: Mbappe'yi seviyorsun ama gol kurallığına gidiyor Messi.
0: Gol kralı olabilir ama Mbappe ayrı bir yani futbolcu. Müthiş fureli olan yani bir futbolcu yani kendi sahasına alıp gidip gol atıyorsa attırıyorsa hatta asiste olabilir benim için geçerli o. Ben Maradona'yı seyrettim biliyorsun Pele'yi de seyrettim yani canlı canlı ben Fenerbahçe maçında Pele'yi de seyrettim. Messi'yi de seyrettim Ronaldo'yu da seyrettim ama Mbappe bir farklı oyuncu. Evet. Ha, futbol olarak belki onlar çok büyük olur ama Mbappe'nin patlaması var ya hani bir şey patlıyor. Bir hızlan vardı Fenerbahçe'de. Bir anda kalkardı 40'la değil 140'la kalkardı. Bir anda fren yapardı bir anda durur.
1: Evet.
0: Mbappe'de öyle bir futbol. Messi ayrı bir ayak. Ronaldo ayrı bir ayak. Ben Ronaldo'nun o gol atmalarına sevindim. Çünkü neden? Ona bir gerekli bir şey yapmıştı. Çünkü Messi'nin bu gidişatıyla eğer onda herhangi bir gol olmaması onu bitirebilirdi. Hiç değilse onu da gündemde tutacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Bakalım bu dört futbolcu da tabii şu anda gol krallığına bir yandan çekişiyorlar ve takımlarını sürüklüyorlar. Hangisi acaba daha başarılı olacak diye biz de merak ediyoruz. Tabii ki genelde en son maça kadar finale kadar giden daha şanslı oluyor değil mi Ayrılgen?
0: Evet bir şey söyleyeyim. Haaland'ın eğer ayak bilekleri bak ayak bile fizik gücü falan söylemiyorum. Messi'deki gibi olsaydı Ronaldo'nun da kafa topları onda olmuş olsaydı herhalde dünya tarihi böyle bir futbolcu ne doğru getirene getirebilir ne de olabilirdi. Bakın unutma. Çünkü ikisi de Hollanda ayrı bir oyuncu. Messi Ronaldo'da ama Hollanda böyle güçlü olmaz. Futbolun güçlü olup da bu kadar çabuk olanı da kolay kolay bulmak.
1: Evet. Hemen son bir konu var onu da konuşalım biraz istiyorum. Futbol Federasyonu 10+4 olan yabancı kuralı. Ne diyorsun bunun için? Dedi ki biz ya. Bunu değiştirmeyeceğiz dedi. Fenerbahçe Galatasaray cephesi değiştirmesinden yana. Beşiktaş aslında biraz çekimsel kaldı.
0: Aslında ilk teklif biliyorsun Dursun Özbek'ten geldi. Başkana. Başkanı zorlamaya kalktı. Bence sıkıntılar oldu. Bu zorlamadan sonra yani ben herkesin de tabii ki baskıda olunca herkesin yapacağını yapmam dedi. Ben 16-4'le bırakacağım dedi ve bıraktı. Yoksa biliyorsun bir değişim olacaktı biliyorsun. Olacaktı. Ama sonra da vazgeçildi. Bu da federasyon başkanının Dursun Özbey'in dediğini yapmamak için düşüncesi oldu. Ama bence daha çok az yabancı getirip birincilikte daha az böyle hani dediğim gibi Japonya'da, Singapur'da bilmem ne de orada burada böyle kaliteli gençleri getirip futbol oynatıp onu kalkındırmamız lazım. böyle yabancı bitmiş futbolcuları artık yedirmeyelim.
1: Ahmet, evet, doğru diyorsun.
0: Yani yeter. Paralarımız gitti be. Yeter artık ya. Yeter artık. Ya.
1: Doğru.
0: Bu kadar paramız çarçur edilmesin. Ne olur 3 tane teknik direktör. Ya bir teknik direktör başarılı olamasa alır şapkasını gider. Bak görüyorsun kaç tane teknik direktör. Bıraktı gitti ya. Gruplara hı-hı kalmadı diye bıraktı.
1: Evet, evet, evet.
0: Bugün Suudi Arabistan'ın 7 senedir. Yani Suudi Arabistan'a gelip orada biliyorsun Dünya Kupası oynatan bir takımın Federasyon Başkanı bugün istifa etti, ben başarılı değilim dedi.
1: Evet.
0: İki maçta beraber kaldı.
1: Biz çok var, çok var. Başarısı olanlarda yani, hep istifalar gibi geliyor, doğru.
0: Yani olmayanlar kenara çeksin de yeni bir düzenleme gelsin.
1: Evet,
0: yani,
1: Hayır Ülgen'in dilekleri ve temennileri bunlar Türk futbol için. Çok teşekkür ederim sevgili Hayır Ülgen.
0: Teşekkür ederim Ahmet'ciğim.
1: Biz şimdi bırakalım, sen de maçı bir yandan bakıyorsun. Norveç başladı, Fil Dişi Cumhuriyeti maçı. Bakalım ne olacak? Güzel bir maç olacağını görüyoruz. TRT 1'den şu anda canlı olarak seyredilebiliyor. Evet, iyi akşamlar diliyoruz sana.
0: İyi akşamlar diyelim. Önümüzdeki hafta inşallah Bolu'dan sana selamlar.
1: İnşallah, görüşmek üzere.
0: Kamplardan selam, sağ ol.
1: Evet, haftaya Hayır Ülgen kamplarda olacak ama spor servisi devam edecek efendim. Şimdi de devam ediyor. Şimdi Süleyman Arat konuğumuz, gazeteci arkadaşımız. Sevgili Süleyman, hoş geldin.
2: Çok teşekkürler sevgili Ahmet. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Evet, Süleyman Arat'la da tabii ki Dünya Kupası konuşacağız, Fenerbahçe konuşacağız. Ama at yarışı da konuşacağız. At yarışı derken Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana hiç kesintisiz düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü koşulduğu ve Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğinde Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Senden biraz bunun hikayesini dinleyelim. Kaç yıldır takip ediyorsun sen sevgili Süleyman?
2: Sevgili Ahmet, inanmayacaksınız. 10 yaşımdan beri gidiyorum ve Gazi koşularını seyrediyorum Veli Efendi Hipodromu'na. Yani benim için artık bir Gazi koşusu bir ritüel gibi oldu gerçekten.
1: Hani mesleğin içinde olarak en az bir 40 tanesini seyretmişsin anladığım kadarıyla.
2: Tamamını seyrettim diyebilirim. 2 tane kaçırdığımı düşünüyorum. Bir tanesi Ankara'da bir voleybol turnuvası vardı. Ona gitmiştim. Bir de Fenerbahçe'nin Avusturya kampına gitmiştim. Orada kaçırdım. Listeye bakıyorum. 2 tanenin haricinde başka kaçırdığımı hatırlamıyorum ama tabii dalgınlıkta bir tane daha öyle fire olsa yani bunca yıl içinde 3 tane kaçırmış olabilirim en fazla. O da nazar boncuğu yani. Bir koleksiyon gibi benim için gerçekten. Zaten Veli Efendi Hipodromu Gazi koşullarının olduğu gün bir festival gibi oluyor.
1: Evet.
2: Yani kadınlar çok şık giyiniyorlar, kafalarında şapkalar, tüller.
1: O ritüeli de soruyorlar. Neden öyle oluyor o gün? Kadınlar niye şapka takar mesela o gün diye bazı şeyler sosyal medyada sormuşlar mesela.
2: Şöyle Ascot yarışları var biliyorsun İngiltere'de. Orada bir gelenek bu.
1: Size
2: de yansıması yani bir nevi orayı Türkiye'ye getirmek gibi düşünüyor. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk at yarışlarını öyle bir günlerde korumuş ki yani savaştan çıkmış bir millet, yoksulluk var. Ama bir yandan da ayağa kalkmamız lazım. Moral lazım.
1: Evet.
2: Başka şeylerle ilgilenmek lazım. Aristokrat kesimi yaratmak lazım. Yani çok yönlü sanatı yaratmak lazım. Operayı, baleyi kurmak lazım. Tiyatroya güç vermek lazım. Tüm bunların hepsini birden bir düğmeye basarak başlatmak tabii ki mümkün değil. O yüzden de hepsine ayrı ayrı tarihlerde startını vermiş. İşte Gazi koşusuyla başladık. Var olan bir yarışçılık zaten ama çok çekirdek çekirdek. Ama ona zemin hazırlayarak daha güçlenmesine sosyal bir ihtiyaçtır demiş at yarışları bir ülke için. Çünkü Cumhuriyet bu atların sırtında kuruldu. Yani bu 100. yıl Gazi koşusunda söylendi bir laf ama çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum Selim Kaya söylemişti bunu. Çünkü anafartalarda, Çanakkale'de, Ege'de, her yerde at sırtında bizim kahraman askerlerimiz ve komutanlarımız bu savaşı yaşadılar ve o dolayısıyla her ne kadar onlara minnet duyuyorsak bir o kadar da Türk atlarına duymamız gerekiyor.
1: Tabii.
2: O yüzden de Gazi koşusu ve atçılık Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Yani at güreş gibi, atçılık zürit gibi, bizim milli sporumuz kırkpınar güreşleri gibi. Dolayısıyla da sahip çıkmak bir görev aslında hepimiz.
1: Bir de bu tabii en prestijli yarış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir yarış. Her 3 yaş safkan katılamıyor buna. Hayatlarında bir kere katılabiliyorlar değil mi?
2: Ya her sene aşağı yukarı 2000 ile 3000 arasında bir yaş olarak baktığın zaman yeni doğan aslında ortaya çıkıyor.

0: O atlar 1 yaşına geliyor, 2 yaşına geliyor. Ondan sonra start almaya başlıyorlar. O start almaya başladıktan sonra puan topluyorlar. Kazandıkları yarışlar, büyük yarışlar oluyor mesela kısa vade, grup 1, grup 2, grup 3 gibi. Buralardan topladığı puanların sonunda belli bir baraj var. O barajı aşıp Galatasaray koşusuna katılmaya kazanıyorlar. Bu da yani 2000-3000 arasındaki atın içinden 20 ile 30 arasında değişen bir sayıya tekabül ediyor. Birçok önemli at katılamıyor. Ya sakatlık yaşamış oluyor, giremiyor ve veya formsuz oluyor, o puanları toplayamıyor. Zordan açılıyor, çok başarılı oluyor ama ilk yıllarda katılamıyor. O yüzden 3 yaşlı Arapların, özür dilerim İngiliz atlarının sadece hayatlarında bir kere katılabildiği bir yarış bu Gazi Koşusu. Oraya işte şanslı olan, puanları toplayan atlar katılıyor. Ve at sahipleri o gazinin huzuruna çıkıp o yarışa koşmak, kazanamasa da o gururu yaşamak, adını orada duyurmak bütün Türkiye'ye çok büyük bir onur tabii ki atını oraya koymak. Her şeyden önce baktığın zaman bir atın Gazi Koşusu'nda koşması, bir sonraki diğer koşularında bu at kaliteli at Gazi Koşusu'nu koştu.
1: Evet doğru. Bir de tarihe adını yazdırıyorsun. Kazanamasam kazanan tabii ki yazdırıyor da.
0: Tabii ki.
1: Yani o yarışa katılmak da büyük bir onur tabii ki.
0: Tabii ki. Yani bakın bugün 500'ün üzerinde at sahibi var şu an. Daha fazladır da bari olarak atlarını koşturan anlamında söylüyorum.
1: Hepsinin rüyası burayı kazanmak değil mi?
0: Hepsinin kazanmak değil, katılmak aslında.
1: Katılmak aslında bir yerde.
0: Tabii,
1: doğru.
0: Bazılarının 20 atı var, 30 atı var, 40 atı var. Bir kere bile şu ana kadar Gazi Koşusu'na katılamamışlar mesela.
1: Selim Kaya çok şanslı ama ben senin YouTube kanalında şeyini seyrettim.
0: Evet çok.
1: Sahibi olduğu atla da kazanmış, kendi de kazanmış mesela. Hem jokey olarak kazanmış hem de at sahibi olarak kazanabildiği bir yarış var.
0: Biraz öyle değil sevgili Ahmet. Yani şöyle... Mehmet Kaya, kardeşi Mehmet Kaya'nın oğlu Selim Kaya adı. Onun adını amcası Selim Kaya koyuyor. Benim adımı alsın o da diyor.
1: Anladım.
0: Babası da atlarını oğlunun üzerine kaydettirdiği için sanki Selim Kaya hem jockey hem at sahibi diye.
1: Anladım.
0: Ama öyle değil. Ama ben Selim Kaya'yla röportaj yaptım. Dedi ki aile içinde hepimiz kazandık dedi. Rahmetli Ömer Kaya bir kere Gazi'yi kazandı. Mehmet Kaya bir kere kazandı. Bir kere de Selim Kaya kazandı ama dedi ki en kıymetlisi Mehmet Kaya'nın kazandığı. Çünkü dedi ailede Selim Kaya'nın üzerine kayıtlı olan bir at. Yani kendi yetiştirdiği atla kazanmak Gazi.
1: Evet tabii ki.
0: Çok daha kıymetli dedi. O yüzden onu örnek gösterdi. Demek istediğim Gazi Koşusu gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Hı hı. Her jokeyin, her at sahibinin hayali, rüyası. O atlar kazandıktan sonra dişi ise prenses, erkek ise prens gibi bir hayat sürüyorlar ondan sonra. Çünkü yani bir atın ne ödülü olabilir ki? Yani o sahibine 150 milyar kazandırıyor ama kendisi havuç yiyor yani. sonra veya kuru üzüm yiyor. Elma çok seviyorlar
1: biliyorsunuz. Evet.
0: Bu gibi şeyleri pekmez yiyorlar bunlarla karşılaşarak. Ama tabii onlar hissediyor atlar gerçekten. Ben kaybedince ağlayan at hatırlıyorum yani. Hüngür hüngür ağlıyor, hiç geçinmemiş. 4 kez kazanmış üst üste, 5'te kaybedince padok mahallinde ağladığını gördüm atların yani. Gerçekten o kadar onurlu, her şeyi anlayan atlar ki inanılmaz. Sadece çok böyle hassaslar, gürültüye karşı, sert hareketlere karşı hassaslar. Bir anda ürkebiliyorlar. Onun haricinde insanın her türlü komutunu, her şeyini anlıyorlar gözlerine bakarak. Tam ona zarar verip veremeyeceğini, her şeyini hissediyorlar. Hisleri güçlü hayvanlar gerçekten.
1: Evet. Şey dedin... belli bir baraj var, o barajı aşan bütün atlar katılabilir mi? Yani mesela 100 tane atla yarış yapılır mı?
0: Hayır öyle değil. Yani bir puanlama var, puanlama sisteminde orada puantörler var. Türkiye Jockey Kulübü'nün puantörleri.
1: Evet.
0: Onlar toplam yarışlar içinde sene içinde kazanan atlara puanlar veriyorlar. Zaten yarış sayısı belli. O yarışlardan puan toplayacak atlar belli. Yani 70 tane at varsa haliyle yarışlara bölündüğü
1: Anladım.
0: Zaman baktığın zaman 20 tanesinden puan alma şansı olabiliyor. En fazla 25 oluyor bu. Onun üzerine çıktığı pek görülmedi. Çünkü öyle bir dağılım oluyor. Ancak böyle çok eşit olacak puanlar 28-30 olacak ama pek 22'nin 25'in üzerine kolay kolay çıkmıyor.
1: Evet. Gazi Koşusu'nu 67.200 biletli seyirci mi diyelim yoksa
0: bilet yok abi.
1: Bilet yok ama 67.200 seyirci gelmiş, izlemiş. Çok büyük rakam ya.
0: Çok büyük tabii. Dronlarla ölçüldü o biliyorsunuz. Sabahleyin 15.000'di. Sabah 9.30-10 arasında kadar. Ondan sonra 25.000'e ulaştı saat 2'de. Gal-

0: azıcık uçtu. Yaklaştıkça sayı attı ve senin söylediğin 67.200 mü demiştin?
1: Evet.
0: Oraya dayandı. Bence yani Veli Efendi takdir edersin ki çok eski bina olarak.
1: Hı hı.
0: Eğer gelişmiş olsaydı, yıkılıp yeniden yapılmış olsaydı, orası daha uzun, daha modern bir tesis haline dönüştürülebilseydi bence Gazi günü 150-200 bin kişi de oraya gelme ihtimali olabilir. Belki de geçebilir bile. Birçok yatırımdaki insandan da duyuyorum. Yani çok kalabalık oluyor. Yarış seyredemiyoruz. İtiş kakış oluyor. Gayet şık giyinip geliyoruz ama tuvalet ihtiyacımızı giderecek ortam dahi bulamıyoruz. O kadar kalabalık oluyor şeklinde sistemlerde bulunuyorlar. O yüzden de bence gelmeyen de çok oluyor gelmek istediği halde.
1: Evet. Aa,
0: bunun tam ölçümünü televizyon reytinglerinden, radyo reytinglerinden ölçmek mümkün. Öyle bir şeyde baktığın zaman belki de 1,5-2 milyona falan ulaştığını düşünüyorum ben Gazi Koç'un olduğu günlerde. Herkes kimi radyodan arabadaysa kimi televizyondan gidemedi.
1: Televizyonlar zaten spor kanalları yayını hepsi kesip verdi. Canlı verdiler.
0: Tabii hepsi canlı verdi. Sadece spor kanalları değil, diğer kanallar da kesip canlı verdi. Yani Türkiye'nin yarışı bu. Gerçekten ben dediğim gibi 10 yaşından beri gidiyorum. Birçok branşta, birçok spor dalında etkinlikler yapılıyor, yarışlar yapılıyor. Hepsi belli bir süre sonra aşağı doğru bir ilme kat ediyor. Ama gerçekten Gazi Koçlu her sene biraz daha güzelleşti. Her sene biraz daha coşkulu hale geldi.
1: Evet.
0: Her sene üzerine biraz daha kattı. Her sene dünyanın ilgisini biraz daha çekti. Gerçekten takdir etmek lazım ve Türkiye Jockey Kulübü'nü ayakta alkışlamak lazım. Çünkü yere düşürmedi hiç yani bu yarışın
1: seyir
0: zevkini ve kalite zevkini. Hep yukarıya tırmandırdı. Helal olsun diyorum ben.
1: Evet, bir dakika skor da verelim. Fil Dişi Cumhuriyeti Norveç maçı şu anda 14. dakikanın içindeyiz ve 0-0 devam ediyor. Fil Dişi daha baskın gözüküyor şu ana kadar.
0: Evet.
1: Şimdi geçelim Dünya Kupası'na. Gazi yarışını bıraktık. Ha, bu arada şunu da söyleyelim tabii. Emeğe de saygı duyalım. Haris Karataş'ın bu Gazi koşusundaki 7. zaferi, 7.
0: Evet.
1: birinciliği oldu.
0: Evet, yani çok büyük başarı tabii. 8 galibiyette 8 kez Gazi kazanan Ahmet Çelik var. Bir de 9 kez kazanan emekli jockey Mümin Çılgın var.
1: Hı hı.
0: Herkesin hedefi Mümin Çılgın'ı yakalayıp geçmek ama kolay da değil. 9 kez kazanmış Mümin Çılgın. Aslına bırakır tabii ki. Dün de geldi yarışı seyretti. Eski jockeylerden yani İsmet İnönü'den tut Celal Bayar.
1: Rekorlar kırılmak içindir. Elbet biri geçecek onu.
0: Ama çok zor Ahmetciğim. Yani gol atmak gibi değil ki bu.
1: Evet,
0: yani.
1: Zor tabii
0: her
1: ki ama.
0: Bir defa alıyor ve 22 tane jockey biniyor.
1: İşte, zor şüphesiz zor. Ama mutlaka bir gün olacaktır yani.
0: Tabii bir gün olacaktır mutlaka ama Ahmet Çelik'in rekorunu kimse kıracağını düşünmüyorum ben.
1: Arka arkaya kazanmaz değil mi?
0: 7 defa üst üste kazandı.
1: O yani onunki yani, inanılmaz ya.
0: Kimse kıramaz ya. İnanamıyorum yani. Mümkün değil. Yani. İnanılmaz bir sportif başarı bu. Şans mı dersin, başarı mı dersin, azim mi dersin, iyi atları... Her ne dersen de kimse kıramaz diyorum ben.
1: Evet.
0: Ne mutlu ki böyle bir tarihi olaya da
1: canlı biz şahitlik olduk değil mi? Şahit olduk.
0: Evet,
1: doğru.
0: Evet.
1: Geçelim o zaman Dünya Kupası'na birazcık konuşalım. Dünya Kupası'nda takip ediyorsun sen de.
0: Tabii.
1: Nasıl buluyorsun maçları? Biz maalesef elendik geldik.
0: Evet.
1: Ama Dünya Kupası tabii 4 nala diyelim. Hadi demin ki atçılık tabiriyle devam ediyor.
0: Evet. Özellikle yani bugünlerden sonra çok daha da keyifli hale geleceğini düşünüyorum ben.
1: Hı-hı.
0: Ama sevgili Ahmet, yani saatler o kadar bize ters ki yani insanın metabolizmasını bozar. Hiçbir işte uğraşmayan bir adam ancak gece seyreder, sonra gece yarısı seyreder. Hani biz maç saat 10'da başlıyor, öbürü 2.30'da bitiyor. Penaltılara falan kalırsa 3'ü buluyor. Sonra sabah 4'te tekrar. Yani nasıl kalkacaksın, nasıl yapacaksın? Diğeri de 7'de. Yani nasıl seyredebilirsin? İnsanın metabolizması bozuluyor. Bir ara ayak uydurayım diyorsun. Sonra ben bunun özetini yarın seyrederim, yatmam lazım. Kendimi hissetmiyorum diyorsun.
1: Hı-hı.
0: Yani bize biraz kıta olarak orada yapılması biraz saat olarak bize ters geldi. Ama yine de çok keyifli devam ediyor. Ama ben yine de sevgili Ahmet eski dünya kupalarını arıyorum ya. Vallahi.
1: Kesinlikle. Yani, bence ben de aynı şekilde düşünüyorum.
0: Yani eskiden o kadar keyifli olurdu ki yani böyle bütün sen toplanırdık, herkes beraber seyrederdi. Çok büyük yıldızlar vardı. Yani dün akşamki Almanya'yı seyrettim Allah aşkına. Yani bir Müller var mı Allah aşkına? Kaleci Mayer var mı? Bright
1: yok.
0: Var mı? Bono
1: yok.
0: Var mı? yani
1: Cruyff var mı? Değil mi? Maradona'yı unutmayalım.
0: Netflix var mı değil mi? Çok yani büyük yıldızları seyretmek nasip
1: oldu. O 74 Dünya Kupası finali geldi aklıma sen bunları sayınca şimdi.
0: Ya.
1: Hollanda, Almanya. Ya. İkisi de elendi ya.
0: Hiç unutulmaz yani, hiç unutulmaz. Ve gerçekten şimdi o starları, o yıldızları arıyoruz. Bu da bize futbolun geriye mi gitti, ileriye mi gitti diye düşünmemize sebep oluyor. Yani o yıllarda seyrettiğimiz oyunculara baktığımız zaman muadilleri bugün yoksa, yani futbol hızlanmış olabilir, daha güçlü oyuncular tarafından oynanıyor olabilir ama teknik anlamda ve seyir zevki anlamında o yılları arıyoruz gerçekten. Yani hı hı. Maradona'sı yok şu an. Bir netleri yok yani. Beckenbauer gibi bir stoper insan arıyor yani gerçekten yok. Gerd Müller gibi bir santrafor acaba bir daha gelir mi ya? Zico değil mi? Beyaz Pele.
1: Evet, yani, evet.
0: Maradona'yı seyretmek nasip oldu bizlere dünya kupalarında. Yani Kempes'lere...
1: Benim için Maradona hala bir numara.
0: Bence de bir numara, tartışmasız. Maradona'nın yanına başkasını koyanla da futbol tartışmam ben.
1: Yani Formula 1'de Schumacher, futbolda da Maradona. Onun verdiği heyecan hiçbir şey vermiyor.
0: Evet, hiçbiri vermez. Yani değil mi? Dolayısıyla da yani bazıları mesela şimdi hak da veriyorum aslında. Şöyle hak veriyorum. Yeni jenerasyon Maradona'yı küçük küçük videolardan tanıyor. Pele'yi hemen hemen hiç görmüyor. Çok az videoları var.
1: Hı hı.
0: Yani geçmiş yıllara baktığım zaman o yıllarda çok büyük starlar var. Mesela George Best var. Benim için en büyüklerden biri.
1: Hı hı.
0: Mesela onun videolarını seyretmiyor ama tatmin etmiyor. Çünkü çok uzun maç seyretmek ihtiyacı duyuyor. O yüzden de en iyisi, gelmiş geçmiş en iyisi Messi diyor. Yani ben Maradona'yı seyretmiş bir insanın mutlak surette Messi'yi de seyredeceğini düşünüyorum. Ve aradaki farkı hakkını vereceğini düşünüyorum ben. Ben seyrettim mesela. Bak görüyor musun? Maradona diyorsun sen de. Seyreden adam Maradona der.
1: Evet.
0: Acayip oyuncuydu. Gerçekten çok büyük stardı gerçekten. Yani
1: gerçekten öyle. Gerçekten. Doğru. Ve o zaman şunu herkes şey diyor işte Messi'nin yeteneklerini görünce işte şöyle böyle diyorlar da bakın şimdi yıldız futbolcuların dokunulmazlığı var. Messi'ye birisi gelip şöyle eliyle dokunsa hemen hakem sarı kart gösteriyor. Maradona'nın oynadığı dönemde öyle bir şey yoktu. Yani yıldız futbolcuların korunması diye bir şey yoktu. Kasap gibi giriyorlardı hatırlasana.
0: Evet evet ve buna rağmen korkusuzca üzerine gider ve çalımlarına
1: evet.
0: Harika çalımlarına. İşte o zamanlar var yoktu mesela değil mi? Şimdi futbolu kıyaslıyoruz ya. Daha
1: tabii yoktu.
0: Acaba o zaman var olsaydı o Tanrı'nın elinde diye Falkland Savaşı nedeniyle hani intikam duygusunu anlattı oradaki Tanrı'nın eli derken. Yani İngiltere'nin Falkland'ı işgal etmesini, binlerce Arjantinli'yi öldürmesini, tepkisini söylemek istedi orada. Tanrı'nın eli o dedi o golde. Şimdi var olsaydı o golün elle atıldığını tespit edecekti ve iptal edecekti. Şimdi var futbola yarar mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Seyir zevkini, uzun yılları konuşulmasını, acıma ortadan kaldırdı mı? Yani neticede futbol hatalar oyunu diyorsan hakem yanlış karar verecek. Futbolcu bazen eliyle atacak veya ne bileyim çizgiyi geçti geçmedi konusu tartışılacak bir İngiltere-Almanya maçı var. Bak aradan kaç yıl geçti hala o top çizgiyi geçti mi geçmedi mi konuşuluyor.
1: Evet.
0: Sonradan bilimsel şeylerle bakıldı. Geçtiği söylendi öyle hatırlıyorum ben. Buna benzer bir de Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var biliyorsun. Orada da bir gol var çizgiyi geçti mi geçmedi mi demişti. Onu da bizim üniversitelerimiz inceledi yıllar sonra 35 sene sonra inceledi. Ve çizgiyi geçti dedi Beşiktaş'ın golünü gol olarak.
1: Yıllar sonra zaten, biliyorum.
0: Zaten hakem de tespit etmişti gol demişti ama yıllar sonra da o terzüsü tamamen ortadan kaldırdı. Netice itibariyle yani acaba futbol geri mi gidiyor, ileri mi gidiyor? Onu dinleyicilerimizin, sevgili dinleyicilerimizin...
1: Çok keyifsiz var. Noktaları var artık. Ben ha. Var'ın futbolun keyfini kaçırdığını düşünüyorum. Bu su molalarının keyfini evet. Kaçırdığını
0: aynı,
1: düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Evet bir de selam var onu da iletelim. Onu da iletelim Samet Başkan'dan. Hepimize Samet selam Başkan. Var. Yayını ilgiyle dinliyorum demiş. Sana çok selam göndermiş sevgili Süleyman Arat. Ve diyor ki Beşiktaş'ı da takip ediyor mu Süleyman abi diyor. Bu sene ne yapar Beşiktaş diyor.
0: Valla transferleri bir görelim. Valla görmeden bir şey deme. Hoca çok iyi. Beşiktaş'ın hocası müthiş bir hoca ama henüz transferler yapılmadı. Bir şey söylemek için çok erken.
1: Hı hı.
0: Önümüzdeki haftayı bir görelim. Beşiktaş sanıyorum önümüzdeki hafta transferlerini bir açıklayacak. Hepsi bu şeyi beklediler yabancı kuralını beklediler.
1: Evet.
0: Onun

0: oyuncu var.
1: Hı hı.
0: Yabancı olarak baktığın zaman Fenerbahçe'nin sorunu çok büyük. Derdi çok büyük. Beşiktaş'ın da 10 veya 11 olması lazım, emin değilim ama o civarlarda ve bunlarla yol ayrımına gireceği için zaten geçen seneden belliydi bu yabancı kuralıyla alakasız biçimde zaten bazılarını göndereceğini belirtmişti. Dolayısıyla Beşiktaş bu şeyden kolay sıyırır ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın işi gerçekten zor. O yüzden Beşiktaş biraz sessiz kaldı diye düşünüyorum. Hı hı. Ama sevgili Ahmet, burada baktığın zaman kurallar her sene değişiyor. Yani böyle bir olay olduğu zaman da kulüpler artık şey yapıyorlar. Yani biz yapalım, nasıl olsa değiştiririz diyorlar. Baskı bizde, güç bizde, mutlaka değiştiririz diyorlar. İyi güzel de sen hatalı ve pervasızca transferler yaparak kadronu şişirirken yani federasyonun suçu var mı bunda Allah aşkına yani?
1: Evet.
0: Yani sana geçen sene demiş ki 10 artı 4 kuralını uygulayacağım demiş, değil mi?
1: Hı hı.
0: Sen evet demiştin. Şimdi diyorsun ki değiştirelim, bu haksızlık diyorsun, yanlış diyorsun, feci bir karar diyorsun. İyi güzel ama yani bu bir yerden bir düğmeye basılması, federasyonun bir uygulamayı devreye sokması gerekiyor. Bu sene tamam geri adım atıldı. Bir dahaki sene dedin ki 10 artı 4 uygulanacak. Bu sefer önümüzdeki yıl kesin uygulanacak dedin. İnan seçim olacak önümüzdeki yıl. Birçok takım, birçok kulüp diyecektir ki seçim var, oya muhtaç federasyon. Mutlak surette geri adım atar, biz alalım oyuncu.
1: Hı hı.
0: Kadromuzu şişirelim. Yani böyle olmaz ki. 21 tane fazlası var Fenerbahçe'nin. 46
1: evet.
0: tane topuk yaylasında oyuncusu var şu an. Yani hep doldurmuşlar. Yani 10 tane 5 milyon euroluk adam alacağına 2 tane 45-50 milyon euroluk oyuncu hı hı. al. Yani Osimhen ayarında oyuncular al. Ne bileyim, bitti kaldı.
1: Yani o büyük hataydı. Yıllarca bu hatayı yaptı zaten Fenerbahçe.
0: Yani
1: doğru 5 diyorsun.
0: 5 milyonluk oyuncu alıyorsun yani. Sonra çıkmıyor işte. Yani bir ürün alırken manava gittiğin zaman hissetmiyor musun bunu ya? Bir ürüne bakıyorsun 1,5 milyon veya 750 lira diyelim.
1: Hı hı.
0: Öbürüne bakıyorsun 150 lira. Demek ki mutlaka bir kalite farkı var, lezzet farkı var. Yani boşu boşuna insan bu kadar arada fiyat farkı olur mu? Tabii ki aldığın zaman öbürünü sonra da yarısını çöpe atıyorsun. Bunun gibi bir olay oluyor işte.
1: Evet.
0: Takımlarda oyuncularını alıyorlar fazla gereksiz yere. Sonra ondan randıman alamayınca sonra satacak, kiraya verecek. Diğer arayıp duruyorlar. Başa bela oluyor bu hatalı transferler.
1: Doğru.
0: Şimdi 4 yıl yapıyorsun kontratlarını. Elini ayağını bağlıyor. Şimdi gitmez de aynı zamanda. Sabuk bir kontratı var. Gitmem diyor adam. Senden aldığı parayı Avrupa'da...
1: O parayı alamayacağı için gitmiyor tabii. Haklı o da.
0: Tabii şimdi bakın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın verdiği paraları, hatta Anadolu'nun bazı sivri kulüplerinin bile verdiği paraları bugün La Liga'da 3 tane takım haricinde, Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, onun haricindeki hiçbir takım veremez yani. Osasuna
1: evet.
0: veremez, ne bileyim diğer takımlar veremez. Deportivo La Coruña mu artık sayabildiğin kadar aklıma gelmiyor şu an. İtalya'ya dön, Serie A'da 3 tane 4 tane takım, Roma'sı, Milan'ı, Inter'i, hı hı. Onun ardındaki diğer takımların hiçbiri, Genova'sı, ne bileyim falanı, fişmanı say, hiçbiri veremez bu paraları.
1: Hı hı.
0: Yani biz har vurup harman savuruyoruz paralarımız, kendi ülkemizin paraları ziyan olup gidiyor. Sonra bu kulüpler borçlanıyor. Birçoğu ekonomik anlamda inanılmaz darboğazda.
1: Doğru.
0: Neye güvenip bu kadar açılıyorlar? Hala da açılmaya devam
1: ediyorlar. Hala da açılacaklar gene, göreceksin.
0: Taraftar da istiyor.
1: Göreceksin gene, olacak yani.
0: Tabii boğulursam boğul diyor. Evet. Beni mutlu et diyor. Ben şampiyon olayım diyor.
1: Evet,
0: öyle bakıyor
1: evet,
0: olaya doğru. taraftarda.
1: Bu arada İtalya dedin. Samet Başkan da Semih İtalya'dan kiralıktan döndü. Hoca Italiano, İtalya'dan tanıyor Semih'i. Bu sene patlama yapar mı Semih diye sormuş.
0: İnşallah yapar ama şimdi off var biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Var. Bir de çok iyi santrafor alacaklar. Dolayısıyla burada hamle oyuncusu olacaklar. Bazı maçlara çift forvet oynayacak Beşiktaş. O Semih mi olur, off mu olur onu göreceğiz.
1: Evet. Evet.
0: Onun grafiğine bağlı ama alacakları bir yıldız santraforun birinci santrafor olacağını düşünüyorum ben. Semih veya off da hamle oyuncusu olacak veya bazı maçlarda ikinci santrafor olarak görev yapacak. Dolayısıyla patlama yapıp da formayı kapması zor gözüküyor. Ama tabii bu işler hırs işi, şans işi.
1: Belli de olmaz.
0: Tabii belli de olmaz. İsterim ki Semih hepsinin üzerinden gelsin. Ve çünkü milli takımın bir golcüye, bir santrafora
1: evet.
0: ihtiyacı var. Bütün takımlarımızda yabancı santrafor oynuyor.
1: Doğru.
0: İster ki Mustafa veya da Semih Beşiktaş'ta parlasın. Yani yıldız olsun. Çok büyük goller atsın. Herkes şapka çıkartsın ona ve milli takımda bu golcü noktası, golcü problemi de ortadan kalksın.

0: Şimdi Montella'yı herkes diyor ki saçma sapan forvetsiz oynatıyor. İşte, yok kardeşim, forvetin yok işte.
1: Evet.
0: Hani, o bir, yani bu, bulun bir tane oyuncu söyleyeyim bana. Forvet noktasında değerlendirebileceğiniz varsa aklınıza gelen hemen yazsın. Samet Başkan veya bir başka dinleyicimiz yazsın. Yok, forvetimiz yok. Çünkü bütün takımlarda yabancı oynuyor. Yani o yüzden de forvet sıkıntısı var Montella.
1: Valla bize de futbolcular çabuk bırakıyor. Mesela keşke Burak futbolu bırakmasaydı.
0: Burak yetiştiremedik işte. Yani
1: yani onu diyorum, keşke bırakmasaydı. Vallahi bakıyorsun şimdi Burak'ın yaşıtları hala oynuyor. Dünya Kupası'na bile oynuyorlar işte. Ronaldo, Messi kaç yaşındalar?
0: Ahmet, Burak o penaltıyı kaçırdıktan sonra biraz futbola küstü.
1: Küstü.
0: Ve yıprattı kendini. Yani buraya kadar dedi. Ama bence senin de aynı fikrindeyim. Devam etseydi Burak şu an gol noktasındaki sorunumuzu şu haliyle kesin çözerdi.
1: Evet. Bir de son dakika haberi var, onu da okuyalım hemen. UEFA 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal eden Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi.
0: Biliyorduk zaten onu.
1: Bir söyleniyordu, evet, resmi olarak açıklandı.
0: Evet,
1: bu yani 7 milyonun bu... hepsini ödemeyecek herhalde. 2 milyon ödenecek bildiğim kadarıyla. Geri kalanı şey yaparsa affolacak gibi diye yorumlar vardı. Sen biliyor musun?
0: Taksitlere bölünecek diye biliyorum ama çok iddialı da değilim. Bilgim konuda çok geniş değil. Sormam lazım ama benim bildiğim kadarıyla bu parayı 3 veya 4 senede...
1: Peşini de almıyorlar zaten. Avrupa kupalarındaki kazanılan paralardan alacaklarmış.
0: Evet. Yani neticede senin paran o da.
1: Tabii ki.
0: Ama yani şimdi herkes diyor ki Aziz Yıldırım Vedat Muriç'i aldı. Niye başka adam almadı? Ya kardeşim, senin kadron şişkin. 21 tane yabancım var.
1: Göndermeden alamaz.
0: Alamıyorsun. Geçen sene herkes ne dedi? Sayın Sadrettin Saran ne dedi? Santrafor alamadı dedi. Alamadın çünkü Kante'ye yabancı hakkını, son yabancı hakkını kullanınca takımdan Fred'i göndermek istedin. Fred de gitmek istemeyince kadron şişti ve oyuncu alamadın oraya. Yani Fred gitseydi belki yine alamayacaktı, zamanlar almıştı ama öyle ya da böyle birini bulabiliriz, buluruz diye tahmin ediyorum ben. Ama Fred de bir iki gün düşüneyim, bilmem ne yapayım derken transfer tahtası kapandı ve Fenerbahçe ikinci yarıya santrafor girdi ve büyük bir ihtimalle bu nedenle de şampiyonluğu kaybetmiş oldu. Tek neden bu mu dersen, bence değil ama bu da çok önemli.
1: Önemli bir neden. Fred. Doğru. Doğru.
0: Fenerbahçe bence geçen sene, sevgili Ahmet, yeri gelmişken etkenleri sıralayayım. Birinci sıraya ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırmasında son 4 yıldır hep aynı şeyi söylüyorum. Çok yavaş oynuyor Fenerbahçe. Çok yavaş oynuyor kardeşim. Yani Fenerbahçe atağa kalkana kadar mevsim geçiyor. Yani Fenerbahçe hızlı top kapmıyor rakibin ataklarında. Rakip İstanbul'da Fenerbahçe stadında top çeviriyor. Eskiden böyle miydi ya? Nereye çeviriyorsun? İki pasla Fenerbahçe.
1: Bizim hatırladığımız Fenerbahçe böyle değildi ama
0: evet, böyle
1: uzun zamandır böyle oynuyor. Evet, süremiz çok azaldı sevgili Süleyman. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel bilgiler verdin. Özellikle Gazi koşusu hakkında verdiğin bilgiler efsaneydi. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben de iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.
1: Evet, Süleyman Anat. Bugün son konuğumuz da efendim Süleyman Anat'la beraber programı da kapatacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, İbrahim Türksoy teknik yönetmenimizdi. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim. Herkese iyi akşamlar.
2: Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, infak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'da temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyet önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerine hedef aldığını da söyledi. Uluslararası camiaya İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin hedefinde İsrail de vardı. İsrail emperyalist bir sömürge düzeniidir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel, yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak, gündemde yeni parti.

kiraları ve CHP'deki ihraçlar olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük dedi. Avrupa Birliği'nin AB ürünü taslağındaki gerekli düzenlemeler için çalışıldığını da belirtti. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı hususunda gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'la arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli maddeleri basına sızdı. Buna göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılacak. Lübnan, Hizbullah'ı ise anlaşmaya tepkili. İstanbul Valiliği yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek vatandaşları uyardı. Yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtilen açıklamada sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz. Teknik yönetmen Gülsen Kızıler, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün tek başımıza program yapacağız. Çok önemli bir konu üzerine duracağız. Geçen haftalarda Türkiye'nin genelinde bu konular işlendiği önemli bir konu olduğu için biz de bunu radyoya taşımak istedik. Konumuz duyarlılık, duyarlı olmak. Bunun başka bir tabirle sosyal sorumluluk bilinci. Şimdi toplumun birçok kesiminde hepimiz birçok konularda şikayetçiyiz. Hep genelde başkasıyla ilgili değerlendirmeleri yaparken hep biz şikayet ediyoruz. Şu şöyle kötü, bu böyle kötü. İşte şunlar niye yapılmıyor, bunlar niye yapılmıyor? Halbuki bu konuların büyük bir kısmını ele aldığımız zaman, teker teker incelediğimiz zaman aslında o problemlerin çözümünde, o konularla ilgili bizim de ya katkımız da var ya da çözümünde bir payımızın olması gerekiyor. Ama genelde sorumluluğu başkasına atmak bizim temel özelliklerimiz haline gelmeye başladı toplum olarak. Halbuki biz toplum olarak eskiden çok daha duyarlıydık. Çevremizdeki olaylara karşı, komşularımıza karşı, mahallemize karşı, mahallemizdeki insanlarla ilgili duyarlılığımız çok daha fazlaydı. Bugün buna tekrar söylüyorum. Sosyal sorumluluk projesi adı altında resmi düzeyde, vakıflar, dernekler düzeyinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ama bireysel olarak sanki sosyal sorumluluklarımızı çok fazla yerine getirmiyoruz. Getirenlerimiz var mı? Tabii ki var. Hala toplumda sosyal sorumluluk bilinci, duyarlılığı çok ileri düzeyde olan insanlarımız var, kardeşlerimiz var. Ama bizler de bu konuyu gündeme getirerek bu konuda her birimizin birer duyarlı insan, duyarlı vatandaş, duyarlı Müslüman olması gerekir diye bu konuyu ele alalım dedik. Bütün dinlerin, bütün felsefecilerin aslında yapmaya çalıştığı şey sosyal sorumluluk bilincini, duyarlılığı insanlara aşılamak, onları birer insan haline getirmek. Yani kendi çevresiyle ilgilenen, kendi çevresi hakkında duyarlı olan, çevre hakkında duyarlı olan, devletiyle, milletiyle, bütün insanlığın meseleleriyle ilgili duyarlı olan ve kendisini sorumlu insan olarak hisseden bir birey haline getirmek için genelde dinler, felsefeler hep çaba göstermişlerdir. Özellikle de İslam, ilahi dinlerin en sonuncusu diyelim, son versiyonu diyelim. Özellikle de İslam bu konuda bize çok ciddi yol haritası koymuştur önümüze. Müminler eğer cennete gitmek istiyorlarsa, dünyada mutlu

olmak istiyorlarsa bu duyarlılık meselesini ciddi ele almaları lazım. Benim her zaman üzerinde durduğum bir konu var. Belki bu konu çok farklı boyutlarıyla da ele alabilir ama her zaman söylediğim bir şey var, o da şu: Allah-u Teala'nın bize yapmış olduğu, vermiş olduğu bütün talimatlar, önümüze koymuş olduğu bütün talimatların hepsi aslında bizi insan olmaya yönelik olarak bu talimatları veriyor. Yani bizi eğitiyor, bizi donatıyor, ahlakla, vicdanla donatıyor. Eğer şekli olarak namazdır, oruçtur, zekattır, sadakadır, bunların hepsini yapıp hala da duyarlılık bilinci oluşmamışsa, sosyal sorumluluk bilinci oluşmamışsa, yani başka bir tabirle Allah'ın istediği insan haline gelememişsek, bu ibadetlerimiz tam etkisini göstermiyor demektir. Yani bu şuna benzer: bir doktora gidiyorsunuz, doktor size bir reçete yazıyor, şunları şunları şunları kullanacaksınız diyor, ama siz o reçeteleri bilinçli bir şekilde kullanmıyorsunuz veya o ilaçları bilinçli bir şekilde kullanmıyorsunuz veya saatlerini zamanda kaçırıyorsunuz, geçiriyorsunuz veya bazen iki tane kullanıyorsunuz, bazen hiç kullanmıyorsunuz. Bu ilaç istenilen, beklenilen etkiyi göstermeyecektir. Dolayısıyla bizim bütün ibadetlerimizin bizden beklenilen sonuçları verebilmesi için ve bizim gerçekten iyi bir insan olabilmemiz için, hatta sadece kendimiz için değil başkaları için de iyi insan olabilmemiz için, bizde bu ibadetlerin duyarlılık oluşturması gerekir. Bilinç katsayımızı artırması gerekir. Şimdi bu olmadığı zaman, o zaman biz nerede yanlış yapıyoruz veya yetiştirdiğimiz insan modeli konusunda nerede yanlış yaptık ki öğrencilerimizde, işte cemaatimizde, ülkemizin insanında istediğimiz düzeyde duyarlı, istediğimiz düzeyde sosyal bilinci oluşmamış veya vicdanını şekillenmemiş ülkesiyle, komşusuyla, arkadaşıyla, eşiyle, çocuklarıyla, öğretmenleriyle, öğrencileriyle ilgili. Yani herkes hangi konumdaysa, hangi pozisyondaysa, bu konularda eğer bu bilinç olayı gelişmemişse, duyarlı hale gelmemişse, oturup hep beraber düşünmemiz lazım. Biz ne yapalım ki çocuklarımızda, eşlerimizde, arkadaşlarımızda, mahallemizde sosyal sorumluluk bilincini oluşturalım. Aslında camiler bunun için vardır. İnsanları Allah camiye bunun için toplar. Yani gerek beş vakit namazlar, gerekse cuma günleri bir açık eğitim metodudur. Yani hutbe, bunları topluma anlatabilmek, toplumda bu bilinci oluşturmak için yapılır. Aslında bunun bir miktarda gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela sosyal dayanışmanın bir parçası olan cuma günleri camilerde toplanan para sayesinde bir bakıyorsunuz okullar açılıyor. Bir bakıyorsunuz işte eğer orman haftasıysa ormanlar genişletiliyor. Yanan ormanlarımızın yerine yeni ormanlar yapıyoruz. İşte Kur'an kursuna ihtiyaç varsa, camiye ihtiyaç varsa veya deprem bölgesine yardım toplanacaksa, aslında bu dayanışma bilinci İmamlarımızın camideki talepleri üzerine yardımlar toplanıyor ve ilgili yerlere gidiyor. Bunun için var ama birçok farklı alanları da keşfedip, tespit edip camileri bu anlamda birer bilinçlendirme, sosyal sorumluluğu, duyarlılığı artırıcı merkezler haline getirmemiz gerekir. Bunlar büyük oranda oluyor. Medyada bunlar oluyor. İşte televizyonlarda oluyor. Ama daha fazla üzerine duralım diye biz de bu konuyu ele almış olduk. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı boyunca aslında gerek Mekke'de gerekse Medine'de yapmaya çalıştığı en önemli şeylerden bir tanesi insanları duyarlı hale getirmek. Yani bu dünya sadece yaşadığımız bir hayat düzeni değil, bundan sonra da hayat var derken bile, aslında insanları öbür dünyadaki hayata hazırlarken bile, bu dünyada ne kadar bilinçli olursanız, ne kadar sosyal sorumluluklarınızı yerine getirirseniz, ona göre öbür taraftaki hayatı elde edebilirsiniz diye bize yön veriyor. Yani şunu demek istiyorum: biz aslında yapmış olduğumuz her ameli aslında önce kendimizi insanlaştırmak, toplumdaki insanlara faydalı olmak için yapıyoruz. Bunu bazen İslami literatürde bu kul hakkı diye de geçer. Allah'ın yaratmış olduğu kullara sahip çıkmak, Allah'ın yaratmış olduğu insana sahip çıkmak en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Sadece insana değil, aslında doğaya, çevreye ve doğadaki hayvanlara, doğadaki dengeye sahip çıkmak da bizim ibadetlerimizin bir parçasıdır. Bununla ilgili birçok hadisler, birçok ayet-i kerimeler de burada serdedilebilir, anlatılabilir. Örneğin işte susuz kalmış bir kediyi susuz bırakmış, hapsetmiş bir kadının nasıl ileride cehenneme gideceğine dair Peygamberimiz bir uyarıda bulunuyor. Burada demek istiyor ki
aman hayvanlara zulmetmeyin.

hayvanları susuz aç bırakmayın gibi tavsiyeleri var. Buradan hareket ederek aslında ecdadımız enteresan bazı uygulamalar yapmış. Bunların bir kısmı zaman zaman medyada da karşınıza çıkmıştır. Bu sosyal sorumluluk, duyarlılık, çevreye karşı duyarlılık konusunda bir örnek anlatılır. Örneğin kışın dağlarda kuşlar her taraf kar olduğu için aç kalırlar. Topraktan bir şey bulamayacakları için. Bazen duyarlı vatandaşlarımız, duyarlı Müslümanlar, duyarlı insanlar bulundukları çevrelerde işte bazen arpa, bazen buğday, ellerinde ne varsa mısır, bunları karın üzerine ekerek oradaki kuşlar, hayvanlar, özellikle kuşlar gelip bunları yerler ve yaşamaya çalışırlar. Şimdi aslında biz kuşları besledik, kuşları işte ölmeyecek kadar onlara bir şeyler verdik, kışı bu şekilde geçirdiler. Bunun aslında doğadaki döngü içerisinde bize ciddi bir dönütü var. Eğer biz böyle yaparsak, yani doğayı ve doğadaki yaşayan yaratıkları, mahlukatı korursak, bunun bizde ciddi bir karşı dönütü var. Biliyor musunuz? Mesela bir bölgede kekliklerin tamamının avlandığı, bölgede artık keklik kalmadığı dönemlerde doğada çevreye zarar veren farklı mahluklar yayılmaya başlıyor. Ve ürünlere zarar verebiliyor, insanlara zarar verebiliyor. Halbuki o keklikler birçok zararlı mahlukatı temizliyor. O zararlı mahlukat dediğimiz mahlukat, haşeratın da doğada bir dengede bir rolü var. O da başka bir şey temizliyor. O onu temizliyor, onu temizliyor ama hepsi bir şekilde dengeli bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Ama bunların bir kısmını toptan yok ederseniz o zaman ne oluyor? Doğadaki denge bozulmuş oluyor. Mesela diyelim ki dağdaki vahşi hayvanların da yaşamaya hakkı var. Onun için doğal yaşamı koruma kanunu çıkarılmış. Doğal yaşamı koruma neye yarıyor? İşte bir kısım vahşi hayvanların, kurtlar gibi, aslanlar gibi hayvanların dağda bir şekilde bulunması gerekiyor. Tamamen yok edilmemesi gerekiyor. Ama burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Dedim ki her tarafı kurtların kapladığı, ayıların kapladığı bir ortamda koyunlar hiçbir var olamazlar. Orada da bir dengeyi gütmek gerekiyor. Onun için köylülerin de hak hukuklarını koruyucu yöntemler, kanunlar ortaya konmalı. Yani tamam, avcılık tamamen yasaklanınca o zaman kurtlar ta köylere kadar iniyor. O zaman köyde bırakın doğal yaşamı, insan yaşam da tehlikeye girmeye başlıyor. Bütün bunların hepsi doğadaki dengeyi korumaya yönelik bir şey. Bizim konumuza dönecek olursak biz doğadaki dengeyi koruma konusunda da duyarlı olmak zorundayız. Niye bunları söylüyorum? Mesela bu konuda en önemli ayetlerden bir tanesi Maide suresi 105. ayette şöyle bir ayet-i kerime var. Ey iman edenler, sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Yani siz doğru kanunlar çıkarırsanız, çevreye doğru muamele yaparsanız, mesela diyelim ki köyde yaşıyorsunuz, çevrenizde bulunan bütün ağaçları kesmeye başlarsanız, çevrenizde bulunan bütün mahlukatları öldürmeye çalışırsanız, kuşları, keklikleri, diğer doğal yaşamdaki bütün hayvanları yok etmeye çalışırsanız, o zaman zarar görmeye başlarsınız. Veya işte siz doğru davranırsanız, doğa dostu olursanız, çevre dostu olursanız, o zaman bunun karşılığını da görürsünüz yani. Mesela bir bölgede ağaçlar, en azından uzmanların söylediğine göre bir bölgede orman varsa onlar bizim ciğerlerimiz gibi atmosfere çok ciddi katkı veriyorlar. Sadece o yetmiyor, yağmurun da yağmasına katkı veriyorlar. Bu ne demek? Yağmur yağdığı zaman biz susuz kalmıyoruz. Yağmur yağdığı zaman biz tarlamıza rahat ekebiliyoruz. Bağ bahçemizde istediğimiz meyvelerimize kavuşabiliyoruz. Bütün bunlar hepsi duyarlılıkla ilgili şeyler. Burada rahmetli dedemi, Murat dedemi anmadan geçmeyeceğim. Biz köy çocuğuyduk. Rahmetli dedem de hep köyde yaşadı. Kendi çocuklarına dahi yaş ağaç kestirmezdi. Asla müsaade etmezdi. Ama evinde ihtiyacı var. Yakacak dağdan elde ediliyor. Köy şartlarında bu böyle. O dağdaki ağaçların çoğunu bildiği için çocuklarına dermiş ki, bunu amcam anlatmıştı. Gideceksin işte belki 2 kilometre, 3 kilometre yol gidiyorsunuz. Atınızı veya şeyinizi köyde alıyorsunuz. O bölgedeki ağacın rakamına kadar, noktası noktasına kadar söylüyor. Gideceksin, o kuru ağacı keseceksin, getirip onu yakacağız dermiş. Dolayısıyla rahmetli dedem ölünceye kadar, vefat edinceye kadar bizim köydeki evimizin çevresi yemyeşildi. Gerçekten çok yeşildi. Çünkü hiç ağaç kestirmezdi, dokundurmazdı. Köylerde şey vardır, orman memurları vardır. Rahmetli dedem orman memurlarından daha fazla hassastı ağaçların kesilmemesi konusunda. Aslında aynı sistemi Osmanlı uygulamış. Fatih

Sultan Mehmet'ten rivayet edilen bir söz vardır. Yaş kesenin başı kesilir diye. Şimdi bu kadar orman konusunda duyarlı bir milletin torunları olarak bizler bu konuda çok hassas olmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani ayeti kerime tekrar okuyorum. Ey iman edenler, yani bize söylüyor Müslümanlar, sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar da size zarar veremez. Yani siz öyle doğru adımlar atacaksınız ki ekonomide, ticarette, insan ilişkilerinde, mahallede, diyelim ki o mahallede bazı olumsuz insanlar var, kötü huylu insanlar var. Siz doğru hareket ettiğiniz zaman çocuklarınıza, mahalledeki insanlara, bakkala, işte bu oradaki insanlara iyi davrandığınız zaman orada bir sosyal dayanışma ortamı oluşuyor. Kötü insanlar aslında azınlığa düşmeye başlayacaklardır. İyi insanlar sizin yanınızda yer alacaklar ve sizi de korumaya başlayacaklardır. Kötü insanlar size asla zarar veremez. Akaidi olarak zarar veremez, fıkhi olarak zarar veremez. Bunları biliyoruz zaten. Ayet belki bunlara da işaret ediyor. Ama biz duyarlı olduğumuz zaman birçok insanın da yanımızda yer aldığını da görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu duyarlılık meselesi aynı zamanda toplumsal barışı sağlamak için kardeşlik ahlakını hayatının her alanına aktarma konusunda da bize iyi bir fırsat veriyor diye düşünüyorum. Bazı konular vardır, bireyler, dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütlerinin halledeceği konular vardır. Bu konuda elhamdülillah ülkemizde çok fazla dernek, vakıf kuruldu. Her birinin ayrı güzel ilgilendiği alanlar var. Burslar veriyorlar, öğrencilerle ilgileniyorlar, bazıları okullar açıyor. İşte deprem olduğu zaman her birinin bölgeye gittiğini görüyoruz. Bunlar gerçekten devlet millet kaynaşması açısından bizde duyarlılık oluşturması bakımından son derece önemli. Ama bazı görevler vardır ki bu artık yani bireylerin sınırını aşar. Derneklerin, özel kuruluşların sınırını aşar. Mesela güvenlik meselesi bunlardan bir tanesidir. Eğer mahallemizde, şehrimizde güvenlikle ilgili bir sıkıntı varsa burada da duyarlı vatandaş olarak tek yapacağımız şey ilgili telefon numaralarına arayarak böyle böyle bir problemimiz var deyip güvenlik güçlerine haber vermek. Çünkü bu artık devleti ilgilendiren, devletin elinde olan bir sorumluluk. Burada artık sosyal sorumluluk bilinci devlete haber verme noktasına kadardır. Bu da bize yine bir hadisi hatırlatıyor. Yine bizim yolumuzu aydınlatan peygamberimizden bir rivayet söyleyecek olursak, bir kötülük gördüğünüz zaman, bir olumsuzluk gördüğünüz zaman mahallenizde, çevrenizde, bakkalda, ne bileyim sokakta, caddede onu elinize değiştirin diyor. Nedir elinize değiştirmek? Bugün itibariyle onu yetkililere söyleyerek onu değiştirmek. Yani elimize şöyle diyebiliriz, elimize telefon alacağız, ilgili birimlere söyleyeceğiz. Böyle bir kriz yaşıyoruz, buna müdahale edin. Bunu yapamıyorsak belki sözlerimize gidip bir şeyler söyleyebiliriz. Orada da gücümüz yetmiyorsa o zaman en azından kötülüğün yanında yer almayacağız. Duyarlılık ve toplumsal bilinç, sosyal bilinç bunu gerektirir. Peygamberimiz bu konuda bizi aydınlatmış, yolumuzu göstermiş. Eğer bu ülkenin vatandaşları, özellikle de Müslümanlar ormanına, toprağına, suyuna hassasiyet gösterse yarın artık şunu söylemeyiz ya, ciğerlerimiz yanıyor, İşte bir sigara bırakmış birisi, onun üstüne şu kadar orman yanmış haberlerini duymayız. Eğer ormanlarımız olursa o zaman barajlarımız kurumaz, su sorunu yaşamayız. Bakın bu sene elhamdülillah o kadar çok yağmur yağdı ki, ben Diyarbakır gezisini yapmıştım, Diyarbakır'da bir toplantıya gitmiştim daha doğrusu. Oradaki kardeşlerimiz şöyle söylediler, dediler ki son 15 yıldan beri hiç yağmayan yağmur bu sene yağdı, çok fazla yağmur aldı dediler. Hatta son 15 yıldır akmayan çeşmeler bile artık akmaya başladı. Bu ne kadar sevindirici bir şey. Yani ne yapmamız lazım? Bunu değerlendirip o suyla birlikte, sular da boşa gitmemesi lazım, o suyla birlikte yeniden ormanlaşma, yeniden yeşillendirme, çevreyi canlandırmaya yönelik çalışmalar yapmamız lazım ki ormanın olduğu yerde yağmur olur, ormanın olduğu yerde verim olur, ormanın olduğu yerde meyve olur, yani her şey olur, insan olur. Onun için ecdadımız eskiden böyle bir göçebe halinde yaşadıkları dönemlerde bir yerde yaşamak istedikleri zaman ilk araştırdıkları şey bu bölgede su var mı? Ya bir dere kenarı ya bir ırmak kenarı tercih ederlermiş. Dolayısıyla su hayattır. Yani su olmadığı zaman ne meyve olur, ne sebze olur, ne hayvan olur, ne hayvan besleyebilirsiniz, ne de insan yaşayabilir. Dolayısıyla su çok önemli. En çok suyu getirecek olan da birinci derecede ormansa, o zaman çevremize, ormanlara çok iyi bakmamız lazım. Yani benim yaşadığım köyde su dağlardan getiriliyor ve ormanların yoğun olduğu yerlerde genelde yağmur fazla.

bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, içer. Hep güzel şeyler üretir. Hep iyiliklerin peşinde koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Yani şimdi ben bakıyorum mesela lokantalarda, tamam, Türkler lokanta konusunda ve yemek konusunda sadece Türkiye'de değil, dünyada bir numara olmuşlar. İki konuda çok iyiyiz maşallah. Birisi inşaat sektöründe, birisi de yeme içme konusunda, yani yemek konusunda gerçekten dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Yani İngiltere'ye gidin, Arap dünyasına gidin, Amerika'ya gidin, en kaliteli restoranları genelde Türkler açıyorlar. Bu takdir edilecek bir şey. Ama öbür taraftan biraz israfa kaçtığımız anlar da oluyor. Mesela yiyemeyeceğimiz kadar yemek istiyoruz. Bir de üstelik çok yüksek paralar ödüyoruz. Bu yemeklerin de çoğu geri gidiyor. Ben genelde sorarım, bu yemekler artanlar ne yapıyorsunuz? Bereket versin, bazı duyarlı lokantacılar onları değerlendiriyoruz hocam, hiç merak etmeyin diye söylerler. Ben ilk defa Amerika'da görmüştüm. Amerika'daki Müslümanlar o kadar hassas ve duyarlı ki bu konuda. Bir yemek istiyorlar. Diyelim ki yemeklerin yarısını yediler. Geri kalanı orada bırakmıyorlar. Diyorlar ki bunları sarar mısınız, eve götüreceğiz diyorlar. Eve götürüyorlar, onu daha sonra tekrar yiyorlar. Yani bir iki gün sonra tekrar yeme imkanı oluyor. Yani israf da Müslümanların uzak durması gereken hasletlerden birisi. Duyarlılık konusu aslında bu konuda da çok önemli. Yani o kadar önemli bir konu ki şu anda konuştuğumuz konu, duyarlılık meselesi. Mesela Müslümanlar tarihte yolda kalmışlara, işte aç kalmış kuşlara yönelik vakıflar kuran bir milletin çocuklarıyız biz. Vakıflar kurmuş bir milletin torunlarıyız. Dolayısıyla yine Peygamberimiz Müslümanları tanımlarken şöyle diyor: Müslüman yağmur gibidir, bulut gibidir. Yani nereye gitse o bereket olarak yeryüzüne iner ve indiği yerleri de yeşertir. Bazı yerlerde yağmur berekete dönüşür ve oralarda bölgenin yeşillenmesine vesile olur. Bazı yerlerde de su olduğu için barajlara dönüşür. Yine de o su her zaman, yağmur her zaman işimizi görür. Yeryüzünde sınır tanımayan tek güç vardır, o da yağmurdur. Bu özellikle Tao felsefesinde enteresan bir şey vardır. Tao yeryüzünde en güçlü olan şeyin su olduğunu söyler. Çünkü su sınır tanımaz. Ve çatışmasızlığın da örneğine olarak suyu verirler. Mesela bir su akıntısı bir dağ gelse önüne, o su veya o akıntı dağla çatışmaz. Çünkü dağ güçlüdür, serttir. Ama onun etrafında birikinti oluşturur. Bekler bekler, sabırlı bir şekilde bekler. Ya sağından ya solundan, ya altından ya gövdesinden bir şekilde sızar, öbür tarafa geçer. Bunu yapamıyorsa üstünden geçer, bekler, yükselir, yine üstünden geçer. Onu da yapamıyorsa buhar olur, gökyüzüne çıkar, dağın öbür tarafına yine geçer. Ama suyu asla sınırlandıramazsınız. Su böyle güçlü bir şeydir. Allah bizi susuz bırakmasın diyelim. Yani çok önemli bir şey gerçekten. Bir ara uluslararası sınır aşan sular konusunda bir çalışma yapmıştım. Bir televizyon programına katılmıştım. Orada özellikle Türkiye'den çıkan sular Irak ve Suriye'ye de geçiş yapıyor. O ülkedeki kardeşlerimiz Türkiye'nin suları yeterince salmadığına dair şikayetleri vardı. Tabii bu çok tartışmalı bir konu. Sonra ben bu konuyu araştırınca bir şeyi fark ettim. Aslında Türkiye'nin kendisinin de çok suya ihtiyacı var. Yani Türkiye çok su zengini bir ülke değilmiş, bunu fark ettim. Evet, bazı bölgelerimize yeterince su var ama bazı bölgelerimize de yok. Mesela Urfa bölgesinde yapılan baraj ilk defa o bölgeye su sağlamış oldu ve Türkiye'nin değil bütün Orta Doğu'nun sebzesini, meyvesini sağlayacak bir imkan oluştu Harran Ovası'nda. İşte demek ki suya bizim hala ihtiyacımız var ama uluslararası hukuk gereği bir şekilde suyu komşularımızla paylaşma gibi bir görevimiz de var. Ama o komşularımız da suyu düzenli kullanmaları gerekiyor. Mesela arıtma sistemine geçmeleri gerekiyor. Suların boşa gitmemesi gerekiyor. Mesela bazen onların kullandığı suyla biz çok daha fazla verimli işler yapabiliyoruz. Ama komşularımız bazen suyu da israf edebiliyorlar. Bazen biz de israf edebiliyoruz işin açıkçası. Onun için duyarlı vatandaş olmak sadece barajlar, işte komşuya giden sular hakkında değil, evlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben bunu örnek olsun diye söylüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Diyor ki Allah'ın sana vermiş olduğu nimetten bahsetmek kibir değildir, gurur değildir. Febi nimeti rabbike fahaddis. Allah'ın sana vermiş olduğu nimeti anlat insanlara. Şimdi abdest alırken mesela evde veya elimizi yıkarken elimizi yıkıyoruz. Sonra diyelim ki o arada başka bir şeyle meşgul olmamız gerektiği ve işte hatta ayağımızı yıkamamız gerekiyorsa arada bir dakika, iki dakika var. Veya dişimizi fırçalarken sürekli o su akıp gidiyor.
Ya bu suyu niye akıtıyorsun?

kapatsak dişimizi yine fırçalayacağız. Aç kapat, aç kapat. Onun için hep şunu düşünmüşümdür. Acaba bu muslukları kademeli olarak işletebilir miyiz? Yani birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe ihtiyaca göre açsak acaba diye. Böyle bir musluk geliştirilirse zannediyorum su tüketimiz üçte bire düşer yani. Yani çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Yine banyolarda belki çok fazla su tüketimi yapıyoruz ama bütün bunlara rağmen bakıyorum illerde, belediyelerdeki su ücretleri gerçekten çok düşük. Onun için Allah devletimize, belediyelerimize her birine zeval vermesin. Bütün bunlara rağmen çünkü çok ciddi yatırımlar yapıldı. İstanbul'un çok susuz kaldığı dönemleri de biz biliyoruz. Ama çok ciddi yatırımlar yapıldı. Çok uzak uzak bölgelerden İstanbul'umuzu besleyen su kanalları oluşturuldu. Bu konuda da bütün bu hizmeti geçenlere müteşekkiriz, duacıyız. Evet, şimdi sosyal sorumluluk bağlamında bir başka konuya da değinmek istiyorum. Bayburt'a gitmiştim. Bayburt'ta bir hikaye duymuştum daha doğrusu daha önceden. Bayburt'ta da bunu araştırdım. Biliyor musunuz dostlar, Bayburt'ta hiç dilenci yok. Bu dilenci olmama meselesi Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiş bir gelenek. Bayburtlular şehirde yaşayan fakir fukara için özel dernek kurmuşlar. Şimdi yeniden bir dernek yine inşa edilmiş, kurulmuş. Eğer şehirde bir fakir varsa o dernek aranıyor. Çok ihtiyacı olan bir insan varsa, kadın olabilir, dul olabilir, çocuk olabilir, işte herhangi bir hasta olabilir. O dernek aranıyor. O dernek bu ailelere sahip çıkıyor. Şimdi zaman zaman Bayburt'ta dilenci görüldüğü de oluyormuş. Ama halk şunun farkında. Bu dilenciler kesinlikle Bayburtlu değildir. Şehir dışından gelmiştir. Çünkü Bayburt'ta dilenci olmayınca sektör boş. Başka yerden sektöre hemen gelenler oluyor. O Bayburt'taki dilenciler olmasın diye kurulmuş olan fakirlere yardımcı olma derneği hemen bölgedeki zabıtayla, güvenlik güçleriyle irtibata geçiyorlar. O Bayburt'a dışarıdan gelmiş dilencileri yakalıyorlar. Hemşehri burada dilencilik yapamazsın. Burası Bayburt diyorlar. Bayburtlara selam olsun bu arada. Dernek başkanımıza da selam olsun. Diyorlar ki ya bak burada bunu yapamazsın. Sen şimdi al cebine otobüs parasını veriyorlar ona. Burada yapma bunu. Onu geri gönderiyorlar. Üzmeden, kızdırmadan. Diyorlar burada bunu yapamazsın. Dolayısıyla Bayburtlar bunu yapıyorsa, kahraman Bayburtlar, niye kahraman Maraşlılar yapamasınlar? Niye kahraman Urfalılar, niye kahraman Ispartalılar yapamasınlar? Niye kahraman İstanbullular yapamasınlar? Dolayısıyla bizim aslında bir ülkede, hele hele cami önlerinde dilenci varsa, mahalle aralarında, bakkal önlerinde dilenci varsa, o anda bizim vicdanımızın sızlaması gerekiyor. Tamam, bizim vicdanımız sızlasın tamam da, peki güvenlik güçlerimiz nerede? Peki sosyal sorumluluk adına çalışan derneklerimiz, vakıflarımız neler yapıyorlar? Belediyelerimiz ne yapıyorlar? Dilencileri toplayıp bir yere atmak, onları yasaklamak çözüm değil. Onların dertleriyle de ilgilenmek lazım demek istiyorum. Ama şunu da biliyorum. Bunun bir sektör olduğunu da biliyorum. Birçok dilenci gibi görünen insanların ne kadar zengin olduğunu, katlarının, yatlarının olduğunu da biz biliyoruz. Ama onların yüzünden de hakikaten ihtiyacı olan insanları da yok sayamayız. Onları da araştırmamız lazım. Dolayısıyla bu bir aslında kolluk kuvveti iş meselesi. Gerek belediye, gerekse belki bu konuda özel bekçileriyle, polisiyle hemen o kardeşlerimiz alınacaklar, değerlendirecek. Diyecekler ki senin neye ihtiyacın var? Niye şu anda dileniyorsun? Kimin var, kimsen var mı, yok mu? Hakikaten gerçekten ihtiyacı var mı? Hemen o mahalledeki sosyal dayanışma fonu olduğunu farz edelim. Olması gerekir. Sosyal dayanışma fonuna müracaat ettiriyoruz. Muhtar olarak, imam olarak, işte kaymakam olarak onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşim bu mahallede dilenemezsin. Senin ekonomik problemlerinden biz sorumluyuz. Bundan sonra biz sana yardımcı olacağız. Ama senden ricamız bu mahallede dilenemezsin. Yani her taraf Bayburt olmalı kısaca demek istiyorum. Burada fazla Bayburt propagandası yaptım. Zannetmesinler ki ben Bayburtluyum. Bayburtlu değilim ama güzelin propagandasını, güzelliklerin propagandasını her yerde yaparız. Eğer Trabzon'da bir güzellik görmüşsek onu da söyleriz. Her zaman her yer Trabzon dediğimiz gibi. Evet. Şimdi bir sosyal sorumluluk projesi, duyarlılıkla ilgili bir başka örnek vermek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım Türkiye'deki bazı sosyal sorunları, özellikle kızlara karşı yapılan ayrımcılığı görünce 98 yılında bir girişimde bulunduk. O da üniversiteye gidemeyen, çeşitli nedenlerden dolayı özellikle muhafazakar dindar kızlar üniversiteye gidemediği için onlara alternatif çalışmalar geliştirdik, teoriler geliştirdik ve bunları da zaman içerisinde uyguladık ve bu çalışmalardan istifade eden, bu seminerlerden, bu programlardan istifade eden yüzlerce gencimiz oldu. Sonra bu kardeşlerimiz kendi aralarında bir araya gelerek bir dernek kurdular.
SEDAV diye bir dernek kurdular. SEDAV Sürekli Eğitim ve Dayanışma Derneği. İstanbul Fındıkzade'de kurulmuştu. Daha sonra Başakşehir'e taşındı şu anda. Bu dernek dün itibariyle 20. yılını kutladı. Hakikaten çok duygulandım. Çünkü ilk kurulduğu günleri hatırlıyorum. O gün o seminerlere katılan, o programlara katılan birçok genç arkadaşımız bugün önemli yerlerde görev almışlar, önemli işler yapmışlar. Bir kişi olarak gönderdiğimiz hanımlar hepsi üçer dörder tane çocuk sahibi olmuş. Eşleriyle beraber geldiler. Ve gece çok anlamlıydı benim için. Şunu söylemeye çalışıyorum. Toplumun hangi kesiminde bir ihtiyaç varsa o gün o dernek kurulmalı. O gün o ihtiyaç karşılanmalı. O gün itibariyle SEDAV'a ihtiyaç olduğunu görmüştük. O gün SEDAV'ı kurmuştuk ve o çalışma bugün günümüze kadar geldi. Hala da devam ediyor. Ocak sönmesin diye ayakta tutuyoruz bir bakıma. Peki neler yapıyor bu dernek kısaca? Bu dernekte yoğun Arapça, İngilizce dersleri veriliyor. Yani hani okula gidip okulda İngilizce öğrenemeyen insanlar, daha doğrusu 8-10 yıl İngilizce öğrenip sonra hiçbir şey öğrenemeden mezun olan insanlara sorarsınız. İngilizce biliyor musun? Vallahi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hep tipik Türk cevabıdır. Bu mesele mesela Seda Büyüncü'de çözülmüş durumda. Arapça yine aynı şekilde. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. O zamanlar 7 sene, şimdi 8 sene diyelim, Arapça okuyorsunuz. Sonuçta buyurun, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz diyemeyecek kadar bir zayıflıkta yetişiyorsunuz. Bu SEDAV bünyesine gelen öğrenciler bu işleri halletmiş olarak mezun oluyorlar. Aynı zamanda liselerini bitiriyorlar, açık öğretim fakültelerini bitiriyorlar ve çok iyi yerlere de geliyorlar. Çünkü üniversiteyi bitirdikten sonra normal diğer üniversite mezunlarıyla aynı statüde oluyorlar. Hatta bazıları master doktora yaparak akademiyada da yer alıyor. Kısaca buradan umarım bazı SEDAV mezunları da bu programı dinliyorsa veya en azından SEDAV'ı tanımayanlar, bilmeyenler de duymuş olurlar. SEDAV'ları kutluyorum. 20. yılınızı kutluyorum ve daha nice 20 yıllara diyorum. Hepinizi SEDAV'ın yanında yer almaya, SEDAV'a dua etmeye davet ediyorum. Şimdi daha enteresan bir hikaye anlatacağım. Bu da önemlidir. Bu programları yapmamda beni teşvik eden en önemli noktalardan bir tanesi gördüğüm, duyduğum güzellikleri arşivlemek, dinleyicilerle paylaşmak ve kayıt altına almak. Mesela biraz önce o dilencilikle ilgili, bu bir problem, sosyal problem, sosyal yaramız. İşte caminin etrafında gördüğüm her insan benim vicdanım yaralı. Bilmiyorum hakikaten o insanın ihtiyacı var mı yok mu? Bazen gidip soruyorum, gerçekten doğru söyleyip söylemediğinden emin değilim. Bunu güvenlik kuvvetleri daha iyi bilirler. Ama ben de soruyorum, diyorum ki abla sen niye buradasın? Abicim sen niye buradasın? İhtiyacın var mı? İkna olursam yardımcı oluyorum. Öyle sembolik bir yardım da değil. Yardımcı oluyorum gerçekten. Ama ikna olmazsam Allah yardımcın olsun diyorum. Yine kırmadan devam ediyorum. Bunun için alo fetva olduğu gibi, alo üzerinden acil durumlarda bir yerlere haber verdiğimiz gibi, alo itfaiye gibi, bunun için bir alo diyebileceğimiz bir telefon numarası olmalı. Bunu ilan etmeliyiz. Yani bölgemizde işte şu problemleri duyurabileceğimiz bir numaramız olmalı. Onun başındaki arkadaşlar da zabıta, belediye ve güvenlik güçleriyle ortak çalışmalı diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir enteresan başka bir hikaye var. Çok sevdiğim Yemenli bir alim başka bir alo geliştirmiş. Alo'nun şeyi şu, biliyorsunuz İslam'da rüyalar çok önemli. Bütün ideolojilerde aslında, bütün kültürlerde, dinlerde de rüya önemlidir. Ben dine, ideolojiye, her şeye karşıyım diyen insanlar gece rüya görünce mutlaka rüyalarını paylaşırlar. Ya, inanmasa da paylaşır. Ya bu gece kabus muydu neydi? Birisi bana musallat oldu, sabaha kadar beni şuraya götürdü, buraya götürdü. Allah Allah, uyuyamadım bir türlü. Sabah bir kalkar yorgun, argın böyle falan. Demek ki bir şekilde aslında inanmadığımız şeylere de inanıyoruz yani. Veya inanmıyormuş gibi yapıyoruz, etki altına giriyoruz falan. Rüya da böyle bir şey. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyayı inkar etmiyor. Diyor ki rüya aslında bir ilhamdır kişiye. Salih rüyalara dikkat almak lazım. Salih rüya demek güzel amel eden, güzel yaşayan, güzel sözlü, tatlı sözlü, çevresinde faydalı insanların gördüğü rüyalara dikkate almak lazım. Hele onlar rüya anlatıyorsa. Tabii mesele şu, rüya yorumcularına da ihtiyacımız var. Böyle farklı yerlerde yapılan yorumlar bazen bizi bunalıma da itebilir, depresyona da itebilir. Bir de Peygamberimiz kötü rüyaları, görmüş olduğunuz kötü rüyaları anlatmayın diyor. Yani gerçekleşmesin diye. Ama iyi rüyaları da paylaşın diyor. Şimdi bir şey daha söylüyor Peygamberimiz. Rüyalar, salih insanların rüyaları peygamberlerin %40'ı, bazı hadislerde %44 de biri gibidir diyor. Yani doğru olma payı vardır anlamında bunu yorumluyoruz. Peki şöyle bir şey söyleyelim şimdi. İstanbul gibi büyük bir şehirde veya Türkiye gibi bir ülkede birçok insan
dün gece birçok rüya gördü.

Eğer bu rüya bu kadar önemliyse, eğer rüya ilhamsa, bu toplum bu rüyalarda nasıl istifade edecek? Şimdi korkunç bir şey söylüyorum. Bu hoca, bir hocamız, daha doğrusu yurt dışında bir hocamız, ismini vermeyeceğim, diyor ki alo rüya hattı kuralım ve insanlar görmüş oldukları rüyaları buraya anlatsınlar. Ve orada uzmanlar olsun, uzmanları da yetiştirelim. Yani diyelim ki mesela nasıl alo fetvada, Diyanet'te 20 tane önemli yetkili yetiştirilmiş arkadaş, orada alo fetvayı arıyorsunuz, onlar size fetvaları söylüyorlar ve nasıl amel edeceğini söylüyorlar, size yön gösteriyorlar. Alo rüya hattını arasın arkadaşlar, hepsi kayıt altına alınsın. Ondan sonra diyor o şehirde, o ülkede ki o gece görülmüş rüyalar, birbirine benzeyen, birbirine yakın rüyaları analiz edelim, tarayalım, özetleyelim, çıkaralım, aynı olan rüyaları dikkate alarak onları bir masaya yatıralım. Bunlar dinde delil değildir ama bir kanaat oluşturabilir, bir öngörü oluşturabilir. Mesela diyelim ki, aslında bunun örnekleri de var, Hazreti Yusuf'u bakan yapan, devlette görevli hale getiren, Mısır ekonomisini kurtaracak hale getiren, onun gördüğü rüyadır. Bunu biz hepimiz biliyoruz. Şimdi mesela diyelim ki bu ülkede 100 tane salih insan, 2 sene sonra bu ülkede şöyle şöyle olacak diye bir şey söylese bize, rüyasında öyle bir şey gelse. Bunu da baktı ki 100 tane insan aynı şeyi söylüyor. Allah Allah. Bu bir karar değildir ama bir önlem olabilir. Osmanlı'da müneccimler var. Şimdi müneccimler deyince ben de zannediyordum ki bunlar sihirbazlar falan mı acaba? Ya Osmanlı uleması bu sihirbazlarda mı çalışıyor falan gibi böyle kendi kendime düşünürken, bir gün bir televizyon programında bir bilim adamı onları şöyle açıkladı ve çok ikna oldum doğrusu. O da şu: müneccim aslında yıldızlarla ilgilenen kişiler demek. Yıldızlarla niye ilgilenmişler? 12 ay boyunca, 365 gün boyunca bu yıldızlar nasıl hareket ediyor? Bunu 10 yıl boyunca çalışmışlar mesela. Bu 10 yıl içerisinde belli dönemlerde, o günlerde, 10 yıl içerisinde, o günlerde yıldızların çıktığı, göründüğü dönemlerde doğa olayları birbirine benziyorsa tekrar olma ihtimali var demişler. Buradan bir askeri strateji geliştirerek, işte sefere çıkarken, işte doğa olayları, yağmurlar, seller falan, bütün bunları dikkate alarak seferlere çıkma gereği duymuşlar. Şimdi benim o cahilane bakış açımla, kaygılarımla, baktığım noktayla bu bilimsel nokta arasında çok ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla Osmanlı'nın yaptığı şeyleri dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Ama maalesef biz Osmanlı'daki birikimin birçoğunu heder ettik. Buna bir örnek vermek istiyorum. Bunu anlatmıştım ama tekrar anlatacağım, yeri geldi. Bir gün bu sokaklarda kağıt toplayan kardeşlerimiz var böyle el arabasıyla. Onun koltuğunun altında böyle kalın birkaç tane kitap görmüş bir tane arkadaşımız. Demiş ki ya bunlar ne, bir getir bakayım falan demiş. Osmanlı Türkçesiyle yazıldığını veya da Arapça yazıldığını zannetmiş o. Sonra bir uzman arkadaşını çağırıyor. Osmanlı Türkçesiyle, yani Osmanlıca yazılmış bir kitaplar bunlar. Ne olduğunu anlamıyor. Diyor ki nedir bunlar, bana anlatır mısın diyor, o uzmana soruyor. Meğer Osmanlı döneminde Anadolu topraklarında tıbbi bitkilerin nerelerde nasıl yetiştirildiğini anlatan önemli bir ansiklopedik bir çalışma. 5-6 ciltlik. Ve bu kitabı çöpten topluyor o kardeşimiz. Atılmış. Şimdi buna benzer ne heder olan kitaplarımız var. Hatta bazıları bu sahaflarda bunun bir de avcıları var. Bizim Osmanlı döneminde yazılmış kitapların avcıları var. Batıdan geliyorlar. Onları çok ucuza kapatıp ondan sonra bilim diye dünyaya sunuyorlar. Her konuda böyle olmayabilir ama bazı kitaplarımız böyle oluyor. En azından Anadolu'daki tıbbi bitkiler haritası yapılmış zamanında. Ama biz onu çöpten buluyoruz. O arkadaşımız onu almış, fotokopilerini çekmiş. Bir tanesi kendisine kalıyor, bir tanesini tekrar bir üniversiteye teslim etmiş. Eğer o arkadaşımız, o kağıtçı kardeşimizden onu almasaydı, bu kitap gitmişti veya bir başkasının eline geçmiş olacaktı. Şunu söylemeye çalışıyorum: ecdadın yapmış olduğu şeyleri dikkate almak lazım. Bu İstanbul'daki camilerin büyük bir kısmı, ilk camiler özellikle, Yeditepe üzerine yapılmış. Onları da yaparken orada belli bir metot izlemişler. Yine onun sağlıkla, havayla, atmosferle, meteorolojiyle çok ciddi ilgisi var. Fatih Camisi böyledir, Sultanahmet Camisi böyledir, Yavuz Sultan Selim Camisi böyledir. Oradan hareket ederek başka sonuçlara da gitmişler. Kısaca bugünkü konumuz dostlar, biz duyarlılık ve sosyal sorumluluk üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Buradan da tabii ister istemez aklımıza gelen diğer tecrübeleri de paylaşmış oluyoruz. Benim hayatım boyunca gördüğüm bir şey var. O da şu:
Siz sosyal sorumluluğunuz

yerine getirirseniz, karşılıksız Allah rızası için birilerine yardım ederseniz, doğadaki bir hayvana yardım ederseniz, çevredeki herhangi bir olumsuzluğu düzeltmek için katkı verirseniz, Allah sizin hiç beklemediğiniz yerde sizin yanınızda oluyor, size yardımcı oluyor. Bunun birçok örnekleri var. Geçmiş programlarda belki anlatmışımdır. Ama bildiğim bir şey var. Ayet-i Kerime çok net. Bizim mottomuz, yol haritamız, İn tensurullâhe yansurukum. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Biz nasıl Allah'a yardım edeceğiz? Allah'ın bize göstermiş olduğu adreslere yardım ederek. Nedir onlar? Hayvanlar, kuşlar, insanlar, fakirler, mazlumlar, yolda kalmışlar. Bunlara yardım etmek Allah'a yardım etmek gibidir. Şimdi bir hadis-i şerif var. Enteresan. Ben o hadis-i şerifi duyunca her zaman çok etkileniyorum. O da şu. Allah diyor ki yarın ahiret gününde kullarına, melekler üzerine hesaba çekiliyorlar. Diyor ki Allah-u Teala, ben hasta oldum, gelmedin ziyaretime diyor. Ben yolda kaldım, beni kurtarmak için yardımcı olmadın. İnsanoğlu soruyor. Ya Rabbi sen o kadar yücesin ki, sen nasıl hasta olursun? Biz senin nasıl ziyaretine gelebiliriz? Veya sen nasıl yolda kalabilirsin? Sen her şeyin sahibisin. Bütün yaratılmışların hakimi sensin diye kul konuşuyor. Ben sana öğretmedim mi kulum diyor. Eğer sen hastayı ziyaret eder, yolda kalmışa sahip çıkarsan, bana sahip çıkmam böyle olur diye öğretiyor. Bunu peygamberimiz öğretiyor. Yani peygamberimizden gelen bir hadis, onu söylemeye çalışıyorum. Bu kutsi hadisler arasında, yani ne demek kutsi hadis? Allah'ın peygamberine öğrettiği ayetler dışındaki sözler. Dolayısıyla biz sosyal sorumluluğu, duyarlılığı elde etmek için o kadar çok nedenimiz var ki, o kadar çok kaynağımız var hem hadislerde hem de ayetlerde, ama bunu böyle anlamak lazım. Şimdi size çok enteresan bir hikaye daha anlatacağım. Çok iyi tanıdığım bir iş adamı bir alan keşfetmiş. Bu işi yaparsa, hani diyor öyle, turnayı gözünden vuracak yani, çok zengin olacak. Olay şu. Marka ismi vermemek için isim söylemeyeceğim. Türkiye'nin üretmiş olduğu meşhur bir içki çeşidini Amerika'ya pazarlayacak. Ve pazarı da bulmuş, alıcıyı da bulmuş ve gidiyor bütün anlaşmaları yapmak üzere. Defalarca görüşmüş, iyi de bir iş adamı, Müslüman, dini bütün de bir iş adamı. Ona diyorlar ki, kardeşim sen dini bütün mü insansın? Sen bu ürünü Amerika'ya satacaksın ama haram bir şey satıyorsun sonuçta. O da diyor ki, ya ben Müslümanlara satmıyorum ki. Zaten adam orada bu içkiyi içiyor. Bu içkiyi tüketen insanlara satıyorum diyor. Yani o kısmı beni ilgilendirmez diyor. Ona diyorlar ki, ya sen yine de bir fetvayı sor. Bu konularda en liberal fetva veren falan hoca efendi var. O hoca efendi sana caiz derse devam et, zengin olursun. Ama o caiz demezse başka birisine sormana gerek yok zaten. Diğerleri zaten haram diyecektir sana diyorlar. O da gidiyor o hoca efendiye soruyor. Hoca efendi diyor ki, sen bu içkiyi, bu ürünü Amerika'ya satamazsın diyor. Tabii bu iş adamı biraz üzülüyor. Hocam niye satamayayım diyor. Ben bu içkiyi zaten tüketen insanlara satıyorum diyor. Müslümana satmıyorum diyor. Müslüman üretmiş olduğu malzeme helal olacak. Gayrimüslim de olsa, içki içen insan da olsa haram bir şeyi ona satamazsın. Çünkü bu zararlı bir madde. Bu zararlı maddeyi ha Müslümana vermişsin ha gayrimüslimana vermişsin. Böyle bir hakkımız yok bizim diyor. O kendisi yapabilir. Ama biz böyle bir üretim yapamayız diyor. Tabii çok yıkılıyor bu kardeşimiz. Ama Allah ona başka imkanlar nasip ediyor. Kocaman bir villa şehri kuruyor. Çok zengin oluyor gerçekten orada. Sonra camiler yaptırıyor. Amerika o içkiyi satmıyor ama başka türlü zengin oluyor. Ama ileride bu sefer o hatadan kurtulan bu abimiz başka bir hata yapıyor. Ne yapıyor? Daha büyüyeceğim, daha büyüyeceğim diye bankalardan faizli kredi alıyor. Yani Allah da ona diyor ki, ey kulum, seni ben bir hatadan kurtardım. Ne güzel de para kazandırdım sana. Ne güzel de zengin olmuştun. Ne kadar büyük villalar yaptın, cami yaptırdın. Çevrende de çok sevilen bir insansın. Ya sen niye bu faize bulaştın der gibi o kredilerini ödeyemiyor. Elinde ne varsa hepsini satmak zorunda kalıyor ve çok zor durumda kalıyor. Şimdi dostlar, neyi söylemeye çalışıyorum? Allah faizi haram kılmışsa bizi korumak içindir. Şimdi işin ekonomik boyutuna gireriz. O ayrı bir konu. Onu ekonomistler gelip size anlatsınlar. Müslüman ekonomistler bize Kur'an'da faizin niye haram olduğunu detaylı bir şekilde anlatsınlar. Onu ekonomistlerle de konuşsunlar. O onların işi. Bu işin detayları var. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Allah bize bir şeyi emretmişse bunun mutlaka yan sanayisi de vardır. Faydaları da vardır. Eğer bir şey haram kılmışsa
Onun da yan sanayisi vardır. Onun da zararları vardır. Ya akıllı olalım ya. Akıllı olursak, bakın ben kendi adıma da söylüyorum. Nerede böyle bir hata yapmışsam bunun faturasını büyük şekilde öderim yani. Yani niye ödüyoruz ki yani? Niye ödüyoruz? Mesela içki meselesini konuşalım. Bir hikaye anlatılır, hep böyle denir. İşte bir çok dürüst bir adam varmış. Şeytan buna gelip sürekli diyormuş işte şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Hiçbir şey yaptıramamış. O kadar kötülükler söylemiş ki hiçbirini yaptıramamış. Ey şeytan, senin kim olduğunu biliyorum. Hiçbirini yapmayacağım diye hep böyle muhafazakar, dilim bütünde bir adamcağızmış. Şeytan hiç dinlememiş. Ama bir gün ne olmuş biliyor musunuz? Şeytan bu dili bütün adamı ikna ederek bir kere tadına bak demiş. Bir kere tadına bakmış. Sonra alışmış. Sonra içmiş. O kadar içmiş ki bir gün daha önceki yaptıramadığı bütün kötülükleri o sarhoş kişiye yaptırmış. Onun için peygamberimiz ne diyor? İçki kötülüklerin anasıdır. Bunu yaptığınız zaman geri kalan kötülükleri de yaparsınız. Biz nice cinayetler duyuyoruz. Annesini öldürmüş, babasını öldürmüş, yaşlı bir teyzenin evini basmış, işte onu öldürmüş. Niye? Bunların hepsinin temelinde kötülüklerin arasına alıştığınız zaman başka kötülükler de yapıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor biliyor musunuz? İnne salate tenhanil fahşaya vel münker. Yani namaz sizi kötülüklerden korur. Hem namaz kılıyorsun hem kötülüklerden korunmuyorsa o namazı da gözden geçirmemiz gerekiyor diye söylemek istiyorum. Son bir cümle, son birkaç dakikaya girdik. Değerli dostlar, son günlerde moda bir kavram var. Çok da hoşuma gidiyor aslında. Kavramın kendisi değil, içeriği çok hoşuma gidiyor. Hepinizin bildiği, duyduğu, biraz da sosyetik bir kavram haline gelmiş bir kavram var. Ne biliyor musunuz? Minimal yaşam. Değil mi? Hepimiz biliyoruz artık bunu. Ya minimal yaşamın karşılığını ne biliyor musunuz bizde? Züht ve takvalı yaşamak demek ki. Ya bu kavramı bırakıp minimal yaşam deyince çok hoşumuza gidiyor. Hadi minimal yaşamı araştıralım. Minimal yaşam ne demek biliyor musunuz? İhtiyacınızın dışındaki eşyaları barındırmayın evinizde. Boşuna hamallık yapmayın demektir yani. Bunu modern insan yakalamış ve minimal yaşam diye, tabii Amerika'dan geldiği için çok da ilgi görüyor, batıdan geldiği için, evindeki bütün fazlalıkları atarak daha mütevazi bir yaşam haline getiriyor ve evi genişliyor. Evindeki gereksiz birçok lüzumsuz, ihtiyacı olmayan, belki veya yılda bir kere bile kullanmadığı eşyalar attığınız zaman evi de genişliyor yani. Biz kendi kendine zulmeden insanlar topluluğu haline geldik. Bu minimal yaşam meselesi çok önemli arkadaşlar. Evimizdeki fazlalıkları ihtiyacı olan fakirlere versek veya onları almasak, imkanımız varsa fakirlere yardımcı olsak daha fazla mutlu olursunuz. Allah size huzur verir. Bir fakire yardımcı olduğunuz zaman Allah sizden çok önemli bir hastalığı savabilir. Bakın, çok da geçen hafta yaşadığımız bir olaydan bahsedeyim. Bir kardeşimiz, çok değerli bir hoca kardeşimiz, kendisi çok ciddi bir hastalığa yakalandı. Kan değerleri çok düşük olduğu için kalp ameliyatı yapamıyorlar. Böbreklerinde problem var, böbreklerine dokunamıyorlar. Yoğun bakıma alındı. Artık gitme ihtimali çok yüksek. O kadar çok dua edildi ki kendisine. Ama dualar şöyle yapıldı. Ya Rabbi, ya bu insan hayattayken çok değerli güzel hizmetler yaptı. Çok şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Şu amelleri yüzü suyu hürmetine bu kardeşimizi bize bağışla. Bak, onu abisi de çok dua etti. Ya Rabbi, ben şunları senin için yaptım. Bütün hayatımı senin için harcadım. Bu kardeşim daha çok genç. Bunu bize bağışla, bağışla, bağışla. Dua. Döndü biliyor musunuz ya? Doktorla dediler ki %30 ihtimal, %40 ihtimal var bunun yaşaması için. Yani gidecek ama biz bu ameliyatı yapmak zorundayız. Kan değerlerini düzeltemezsek ameliyat da zaten yaparsak gider. Dua. Hani dünya dua üzerine kurulmuş diyoruz ya. O kardeşimiz şu anda yoğun bakımdan çıktı. Normal yemeklerini yemeye başladı. Ya bu duaya hazır hale gelmek ne kadar güzel bir şey. Ama duanızın kabul olması için sizin daha önceden birçok hayırlı işler yapmanız lazım. Dua şifa insanı haline gelmeniz lazım. Yani problem başınıza geldi. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi. Ben bir Allah'a gideyim de Allah bana yardım etsin. Niye etsin Allah sana? Sana bir sürü şeyler söylemişti Allah zamanında. Ondan hiçbirini yapmadın. Şimdi sana Allah yardım etsin diyorsun. Hepimiz yaşamı çok seviyoruz. Hepimiz hastalıklardan korkuyoruz. Hepimiz bu dünyada güzel yaşamak istiyoruz. O zaman talimatlara uyacağız. Daha önceden söylemiştim. Ben askere gittiğim zaman bir şey öğrendim ama iyi öğrendim. Burada talimatlar kanla yazılmıştır. Yani bu talimatlara uyarsan burada eğitim zayiatından gitmezsin. Yani dünyada da talimatlara uyarsak, Kur'an'ın talimatlarına uyarsak boşu boşuna hayatımızı heder etmeyiz. Ya bunu bile bile insanoğlu kendi hayatına zarar veriyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Minimal yaşam önemlidir ama zühd ve takva yaşam da önemlidir arkadaşlar. Bu şeyi hatırlattı bana.
Bizim böyle sosyete çevresinde bazı arkadaşlarımız

Tabii Türkiye'de aradıkları bulamayınca Hindistan'a falan gidiyorlar. Orada bir guru buluyorlar. Guru demek yani orada şeyh demek aslında yani. Hindu şeyhi, Hindu veya Budist şeyhi. Orada bir sürü şeyler öğreniyorlar. Ondan sonra gelip onu Türkiye'de tatbik etmeye çalışıyorlar. Bunların içerisinde bazı akıllıları kitap okudukça tasavvufla karşılaşmaya başlıyor. Ya bizde daha kaliterisi varmış ya. Ne işim var bir daha guruyla muruyla işim olmaz diyor. Tasavvufa dönmeye başlıyorlar. İşte İslam'ı yaşamaya başlıyorlar falan. Bunun çok örnekleri var. Tanıdığım insanlar var böyle. Hindistan'da Müslüman olup geliyor. Kimisi de Amerika'da Müslüman olup geliyor. Kimisi İngiltere'de Müslüman olup geliyor. Ya bu topraklarda güzel şeyler var. Keşke biraz böyle vakit ayırsak bu işlere. Yani Hindistan'a gitmeden de bu güzel değerleri, ecdadımızın bize kadar aktarmış olduğu değerleri keşfedebilsek. Son bir cümle bitiriyorum. O da şu. Geçmiş yıllarda, özellikle gençlik yıllarımda bazı geleneklerimizin doğru olmadığına dair böyle bir kanaat vardı bende. Biz o zaman işte Kur'an, hadis varken bu gelenekler de nedir falan diye hep böyle eleştirel bakarken yıllar sonraki okumalarımda şunu keşfettim. Türkiye'deki adet ve geleneklerin, özellikle ecdadımızdan devraldığımız adet ve geleneklerimizin büyük bir kısmının altında hadisler çıktı. Ya meğer bizim büyüklerimiz, alimlerimiz hadisleri yaşam tarzı haline getirmişler. Büyüklerin yanında az konuşmak, işte yemek yerken sağ elle yemek, su içerken oturarak içmek. O kadar çok güzel sünnetler var ki. Bu hadislerin bir kısmı zayıf olabilir. Ama hadis sonuçta. Biz bir tarihçiye, bir tarih kişinin yazmış olduğu tarih kitabına itibar ediyorsak, zayıf hadisler de eğer sahih hadislerle çelişmiyorsa o hadislere de amel ederiz. Hiçbir sorun yok. Yeter ki o konuda sahih hadis olsun. Sahih hadis varsa tabii ki sahih hadisler bizim için önceliklidir. Bir sahih hadisle zayıf hadis karşılaştırıldığı zaman tercihimiz sahih hadisten yanadır, ayetten yanadır. Ama yoksa zayıf hadisle de amel ederiz. Onlar da bizim toplumsal kültürümüzü oluşturur diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün biz duyarlılık konusunu konuştuk. Sosyal sorumluluk projelerinde mutlaka yer almamız gerektiğini konuştuk. Yani hiçbir şey yapamıyorsan apartmanda çıkarken asansördeki arkadaşına merhaba, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz deyin. Tebessüm gösterin. Çocuklara hatırını sorun. Nerede okuduğunu sorun. Ona başarılar dileyin. Sabahleyin ona bir dua edin. Bu bile bir duyarlılık, bir sosyal sorumluluk projesinin bir parçası haline gelir. İslam'ı yaşayın, böyle yaşatın diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Beni bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla efendim.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da

0: Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazelfen Fausto Veranzio Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadı ile ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

Müzikli şehir rehberi. Kanadalı sanat tarihçisi Rose King'in Floransa Kitapçısı adlı tarihi kurgusal romanı bizleri 1400'lerin Floransa'sına götürür. Rose King, Vespasiano Bisticci'nin hayat hikayesinden yola çıkarak İtalya'da el yazması kitapların ortadan yavaş yavaş kalktığı, matbaacılığın geliştiği zamanları konu eder. Kuzey İtalya'da Arno Nehri'nin iki yakasında milattan yüzlerce yıl önce kurulmuş Floransa, Toskana bölgesinin başkentidir aynı zamanda. İsmi daima güzel sanatlarla birlikte anılan şehir, Avrupa'da erken Rönesans'ın başladığı yerdir. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli gibi ünlü ressam ve heykeltıraşların doğduğu, yaşadığı ve önemli eserler bıraktığı şehrin 1430'lardaki halini Floransa kitapçısından okuyacağımız satırlarla gözünüzde canlandırmaya çalışalım. Kitapçılar Sokağı yani Via del Librai, Floransa'nın tam yüreğinden geçerdi. Güneydeki hükümet konağı ile kuzeydeki katedralin arasındaydı. 1430 yılında sokak aslında terzilere, kumaşçılara olduğu kadar bir fıçıcıya, bir kasaba, bir peynirciye, birkaç notere, iki ressama da ev sahipliği yapmaktaydı. Ama bu daracık sokak yine de adını Cartolai diye bilinen çok sayıda kitapçıdan ve

kırtasiyeciden alan bir yerdi. O tarihlerde sokakta 8 kitapçı vardı. Bu ismi yakınlardaki kağıt fabrikalarından getirttikleri çeşitli boyut ve kalitedeki kağıtları satmalarından ötürü almışlardı. Ama Kartolayiler kağıt ve parşömen satmanın ötesinde işler de yapıyorlardı. Müşteriler dükkanlardan elden düşme kitaplar satın alabiliyor ya da kiralayıp bir yazıcıya kopyalatıyor, isterlerse deri ya da ahşap kapaklar içinde ciltletebiliyorlardı. Kitapçılık da tıpkı yüncülük ve bankacılık gibi Floransalıların sivrildiği alanlardan biriydi. Çünkü Floransa'da okuryazarların sayısı Avrupa'nın diğer şehirlerinden daha yüksekti. Her 10 yetişkinden 7'si okuma yazma bilirken bu sayı diğer Avrupa kentlerinde %25'in altındaydı. Nispeten büyükçe olan kitapçılardan biri de sokağın kuzeyine doğru baş yargıç sarayının çirkin duvarına bakan yerde bulunmaktaydı. Dükkanın sahibi Michele Guarducci burayı 1430'da yılda 15 florine kiralamıştı. Her sabah Floransa'nın en parlak zihinlerinden bazıları kaldırımda toplanır, felsefeden ve edebiyattan konuşur, sohbet ederlerdi. Çok geçmeden Floransa'nın yazarları sokağın köşesinde değil, kitapçı dükkanının içinde toplanır oldular. 1433'te Michele işe yeni bir çırak aldı. Vespasiano de Bisticce adında 11 yaşında bir çocuk. Böylece Vespasiano'nun kitapçı ve bilgi taciri olarak şaşırtıcı kariyeri başlamış oldu. Kitap Floransa'nın sosyokültürel hayatı ve dönemin önemli düşünür ve sanatçılarını anlatarak devam ediyor. Hikayenin merkezindeki Bisticce'nin ise el işçiliğiyle başladığı mesleğini kitaplardan çok iyi anlayan, saygın bir nadir kitap tedarikçisi olarak sürdürdüğünü, Floransa'ya büyük bir kütüphane kurulacağı zaman yöneticilerin ona danıştığını öğreniyoruz. Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi günümüzde İtalya'nın en büyük halk kütüphanesi. 1966 yılında yaşanan sel felaketi ise kütüphane tarihinin unutulmazları arasında. O yıl Kasım ayı başlarında günlerce süren yağmurun ardından Arno Nehri taşmış ve şehrin birçok bölgesiyle birlikte kütüphanenin bulunduğu alanda su ve çamur içinde kalmıştı. 35 kişi yaşamını yitirdi, evler, iş yerleri sular altında kaldı. Bunların içinde şehrin ünlü sanat tarihi müzesi Uffizi ve Ulusal Kütüphane de vardı. Görevliler derhal işe koyulup ıslanan, çamur içinde kalan sanat eserlerini ve kitapları kurtarmaya çalıştılar. Resimler, heykeller ve kitaplar uygun sıcaklık ve nem oranını sağlayan binalara taşındı. Daha sonra aylarca süren restorasyon sürecinden geçirildi. Kitap koleksiyonunun 1/3'ü zarar görmüştü. Temizleme ve kurutma işinde gönüllülerden oluşan bir ekip durup dinlenmeden çalıştı ve hasar gören kitaplar kurtarıldı. Günümüzde Ulusal Kütüphane zengin arşivi ile Floransalılara hizmet veriyor, turistlere ise yalnızca cumartesi günleri birkaç saatliğine açılıyor ve rehber eşliğinde geziliyor. Bu akşam Floransa'ya ve sizlere Rönesans dönemi bestecilerinden gitarist ve lavta sanatçısı Giovanni Paolo Foscarini'nin Floransa Aryası adlı eseriyle veda ediyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hazır mıyız? Ses, kamera. 3, 2, 1, oyun. Film odası açılıyor. Film odası her perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyenlerim. TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Her birinize sağlık, afiyet diliyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden her birinizi, her birimizi bütün kötülüklerden, sıkıntılardan, hastalıklardan, hem maddi olanlarından hem manevi olanlarından korumasını niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak ne kadar süremiz varsa o süreyi, hayatımızı sağlıkla, afiyetle ve rızasına uygun bir hayatla, davranışlarla yaşayabilmeyi nasip eylesin her birimize. Cenab-ı Hak her türlü kötülükten korusun. Şu an seyir esnasında olan, trafikte olan, TRT Radyo 1 mikrofonlarından, hoparlörlerinden sesimizi duyan bütün şoförlere yol selameti diliyoruz. Yolcularımıza selamet diliyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin. Sağlıkla, afiyetle, huzurla, saadetle varacakları yerlere varabilmeyi nasip eylesin. İşlerinin başında olan, elleri işleriyle meşgulken kulakları TRT Radyo 1'e açık olan bütün kardeşlerimize de ve bütün dinleyicilerimize de sağlık, selamet.

afiyet diliyoruz tekrar. Yine bir sohbet vakti programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen. Her gününüzün Rabbimizin rızasına uygun, her gününüzün sağlık ve afiyetle olmasını niyaz ediyoruz. Bugün programlarımızı düzenli takip eden dinleyicilerimiz fark edecekler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kronolojik olarak hayatından yola çıkarak hayatımıza yansıtmamız gereken, ahlakımıza yansıtmamız gereken hususlar üzerinde durmaya çalışıyoruz. Geçen haftaki programımızda Bedir Savaşı'ndan sonra meydana gelen hadiselerden, gerçekleşen olaylardan biri olan Hazreti Fatıma annemiz ile Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evliliği ve bu evlilikten günümüze taşımamız gereken hususlar üzerinde durmaya çalışmış idik. Bugün de Bedir Savaşı'ndan yaklaşık bir sene sonra kadar efendim meydana gelen Uhud Savaşı ve bundan çıkarmamız gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü ders alınması gereken pek çok hadise cereyan ediyor bu savaşta. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hayatı savaşlardan ibaret değildir. Yani Hazreti Peygamber'in bütün hayatı boyunca meydana gelen savaşlarda hayatını kaybedenlerin sayısı o kadar azdır, o kadar azdır ki hakikaten bugün yani dünyanın herhangi bir bölgesinde bir günde efendim gelen olaylarda, karışıklıklarda bir günde kaybedilen insandan daha az sayıda insan. Yani rakam şu an net olarak hatırımda değil ama 800'ler civarında toplam her iki taraftan da yani hem Müslümanlardan hem de karşı taraftaki müşriklerden hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'in altında olduğuna dair bir sayı var aklımda. Dolayısıyla pek azdır. Yani Hazreti Peygamber'in hayatı savaşlardan ibaret değildir ama savaşlar olağanüstü dönemler olduğu için buralar daha fazla konuşulmuş, daha fazla akılda kalmış ve orada yaşanan o olağanüstü dönemde yaşanan hadiselerden çıkarılması gereken dersler üzerinde daha fazla durulmuştur. Onun için böyle diğer günlere nazaran ki tarih diğer normal insanlık tarihinde de böyledir. Yani sıradan geçen, rutin geçen, herhangi bir olay olmaksızın geçen günler tarihte çok fazla bir karşılık bulmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatını anlatırken savaşlardan bahsediyoruz. Hep savaş mı oldu şeklinde düşünmemek gerektiğini ifade etmek için bu kısa notu düşmek gerekti belki. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi Bedir'de biliyorsunuz büyük bir ümitle, büyük böyle heyecanla gelen Mekke müşrikleri, Müslümanları, bir avuç Müslümanı ortadan kaldırmak ve İslam büyümeden, yayılmadan efendim önünü kesmek için gelen Mekke müşrikleri Bedir'de büyük bir mağlubiyet tatmışlar, büyük bir acı yaşamışlar ve döndükten sonra Mekke'ye intikam hırsıyla yeniden hazırlanarak daha fazla, daha kalabalık ordu toplayarak 3000 civarında ordu toplayarak Medine'nin üzerine saldırma hazırlığı yapmışlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarını toplayarak saldırı hazırlığında olan Mekke müşrikleriyle nerede karşılaşmak artık yani karşılamak kaçınılmaz. Durup da efendim onların gelip saldırmalarını beklemek, ölümü beklemek gibidir adeta. Nerede karşılaşalım, karşılayalım diye istişarelerde bulunmuş. Daha böyle genç olanlar, daha kanı hareketli olanlar çıkalım dışarıda karşılayalım şeklinde fikir beyan etmişler. Aslında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da kanaati böyle daha yaşlı, olgun olanların kanaati Medine'de kalıp savunma harbi yapmaktan yanaymış ama istişarede dışarıya çıkalım, dışarıda karşılayalım, şehrin dışında karşılayalım düşmanları fikri hakim olunca, egemen olunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam istişareye ehemmiyet vermiş, zırhını giymiş, zırhını giydikten sonra işte ya Resulallah biz böyle dedik ama istersen burada kalalım şeklinde kendisine gelip de yani biz

illa dışarıya çıkalım demiyoruz şeklinde fikrini değiştirenlere, bir peygambere zırhını giydikten sonra çıkarmak yakışmaz benzeri cümle kullanmak suretiyle gitmişler biliyorsunuz. Uhud Dağı'nın eteklerinde, Uhud Mescid-i Nebi'nin, peygamber mescidinin bulunduğu yere 7 kilometre kadardır Uhud Dağı. Şehrin dışında Uhud Dağı'nın eteklerinde efendim Mekke müşriklerini, Mekke'den gelen orduyu karşılayalım demişlerdir. 1000 kişi yaklaşık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında sahabe-i kiramdan 1000 kişiyle çıkmışlar. Medine'den Uhud'a doğru giderken sözünün dinlenmediği, işte fikrine önem verilmediği gerekçesi, bahanesiyle Müslümanların en büyük baş belalarından, en büyük dertlerinden, sıkıntılarından bir tanesi olan münafıklar ilk toplu terki bu esnada gerçekleştirmişlerdir. Zaten için için Medine'de, Medine civarında yaşayan Yahudilerle işbirliği yapıyor, onları tahrik ediyor, onları Müslümanlara karşı doldurmaya çalışıyor Abdullah bin Übey bin Selül ve münafıklar. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Medine'ye gelmeden önce lider olmaya hazırlanan bir kimseymiş bu. Lider olamadım, baş olamadım düşüncesiyle işte İslam buna engel oldu, Müslümanlar buna engel oldu, Peygamber buna aleyhissalatü vesselam engel oldu düşüncesiyle hayatı nifak içerisinde düşmanlıkla geçmiştir. Açıktan düşmanlık etmez ama alttan alta kuyu kazar. En zor zamanlarda Müslümanları yalnız bırakırmış. Zaten münafıkların genel karakteristik özellikleri budur. Zor zamanda sığışmak, kaçmak, bolluk zamanında, varlık zamanında, bölüşüm zamanında ortaya çıkmak, pay istemek. Efendim, münafıkların genel karakteri, çok özür dilerim, karaktersizliği daha doğrusu budur. Bu Abdullah bin Übey bin Selül 300 civarındaki adamını alarak daha ordu Uhud Dağı'nın eteklerinde konuşlanmadan, yerleşmeden ayrılmıştır. Dolayısıyla 1000 kişiyle çıkan Müslümanlar yaklaşık 700 kişi kadar kalmışlar ama yollarından dönmemişlerdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir tarafını Uhud Dağı'na, yani ordunun arkasını Uhud Dağı'na sarp dağlara verecek şekilde getirmiş. Oradan düşmanın sızması, düşmanın kuşatması mümkün olmayacağı için bir tarafta hurmalıklar var, bir tarafta da geçit var. Ebu Kubeys tepeciği geçidi var. Oraya da 50 kadar okçu yerleştirmiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Okçuları yerleştirirken de onlara öyle sıkı sıkı tembihte bulunmuştur ki, bakın galip de gelsek, mağlup da olsak, yani hatta şöyle bir ifade geçiyor: cesetlerimizi akbabaların yediğini bile görseniz sakın bulunduğunuz yeri terk etmeyin, buradan sakın ayrılmayın şeklinde sıkı sıkı tembihte bulunmuştur, uyarıda bulunmuştur. Ve ordular düzeni aldıktan sonra çarpışma, yüz yüze çarpışmalar, göğüs göğüse çarpışmalar başlıyor. Çarpışma başlamış, geçen seneki Bedir'deki mağlubiyetin de etkisiyle korkmuş zaten müşrikler. İlk böyle karşılaşma esnasında hemen dağılmışlar, kaçmaya başlamışlar. Müslümanlar da onların peşinden gidiyorlar. Kaçmaya başlayınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yukarıya o geçide koymuş olduğu Abdullah bin Cübeyr'in başkanlığındaki 50 kadar okçu, tamam savaş bitti, artık biz de gidelim, galibiyet sevincini paylaşalım, biz de gidelim ganimet toplayalım. Yani şimdiki gibi değil, ordular girirken yanlarına eşyalarını getiriyorlar, mal mülk getiriyorlar, yiyecek içecek getiriyorlar, her neyse. Biz de gidelim zafer sevincini paylaşalım, galibiyeti biz de kutlayalım, biz de gidelim ganimet toplayalım gibi düşüncelerle bulundukları yerden ayrılmaya başlamışlar. Başlarındaki komutanlar, Abdullah gitmeyin, Peygamber Aleyhisselam bize sakın burayı terk etmeyin diye sıkı sıkı tembihte bulundu, ayrılmayın dese de maalesef gevşeklik gösterip ayrılmışlar. 40 kadarı söz dinlemeyip buradan ayrılmış, aşağıda kaçan müşrik ordusunu kovalayan Müslümanların yanına doğru gitmişler. Onlar gidince meydanda müşriklerin arasında bulunmayan, kenarda

direnememişler ve Halid bin Velid geçitten geçerek arkadan Mekke müşriklerini kovalayan Müslümanları arkadan kuşatmaya başlamış. Müslümanların arkadan kuşatıldığını fark eden ve kaçmakta olan müşrikler de geriye dönmüşler. İki ateş arasında kalan, yani Halid bin Velid'in adamlarıyla kaçmakta olan müşriklerin geriye dönmesiyle onların arasında kalan Müslümanlar, ki zaten sayıları müşriklere göre oldukça az, 70 civarında şehit vermişler. Çok kanlı çarpışmalar olmuş. Burada birkaç hususu söylememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zor durumda kalmış. Efendim aldığı darbeyle yanağından miğferi yanağına batmış, dişi kırılmış, ağzından kan geliyor. Etrafında Müslümanlar ona bir zarar gelmesin diye bir avuç Müslüman canlarını, gövdelerini siper etmişler. Hazreti Peygamber'e okun geldiğini gören Talha bin Ubeydillah oka vücudunu siper etmiş, ok koluna saplanmış. Talha bin Ubeydillah hayatının kalan kısmını çolak olarak geçirmiş. Efendim vücudunu diğerleri siper etmiş. O esnada Müslümanların sancaktarlığını yapan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci Akabe biatından sonra bir muallim olarak Mekke'den Medine'ye bir davetçi, bir öğretmen olarak gönderdiği Musab bin Ümeyr şehit olmuş. Onu öldüren müşrik Musab bin Ümeyr sureten de şeklen de ahlaken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çok benzermiş. Musab bin Ümeyr şehit olunca Muhammed öldü, Muhammed öldü diye bağırmaya başlamış. Tabii bir can pazarı yaşanıyor. Herkes savaş meydanının bir tarafında canının derdine düşmüş. Muhammed öldü Aleyhisselatü Vesselam sözünü duyanlar adeta yıkılmışlar. Dağın eteklerine doğru çekilmişler. Efendim bırakmışlar, moralleri bozulmuş, toparlanmakta zorlanıyorlar. Bu esnada yaşanan, böyle kronolojik olarak belki sırasıyla arz edemeyeceğim ama aklıma geldiği şekliyle arz etmek isterim kıymetli dinleyenlerim. Bu esnada Müslümanların böyle moral ve motivasyon olarak çökmüş, böyle taşların dibine doğru sığındıklarını gören Enes bin Nadır, sahabe-i kiramdan bir tanesi, niye oturuyorsunuz demiş arkadaşlarına, niye çekildiniz kenara, ne yapalım ki, yapacak bir şey kalmadı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam öldü, biz ne yapabiliriz ki? Bundan sonra artık cevabını verince, Peygamber Aleyhisselam öldüyse biz niye yaşıyoruz? Siz niye yaşıyorsunuz? Kalkın biz de ölelim onun öldüğü gibi. Biz de hayatımıza son verelim. O öldüyse madem biz niye yaşıyoruz demiş. Vallahi Uhud Dağı'nın eteklerinde cennetin kokusunu alıyorum şeklinde söyleyerek düşman üzerine gitmiş. Diyor ki savaştan sonra o kadar çok yara almıştı ki şehit olmuştu Enes bin Nadır, diğer pek çok 70 civarındaki arkadaşıyla beraber. Müşrikler Bedir'in intikamını alacakları güya, bir de cesetlere işkence etmişler. Yani öldürdükten sonra gözlerini uymuşlar, ağızlarını, dudaklarını kesmişler, kulaklarını kesmişler, parçalamışlar cesetleri. Müşle dinliyor buna, işkence, ölüye, cesede, cenazeye tabir caizse işkence yapmak. Efendim Enes bin Nadır'ın vücudu tanınmaz hale gelmiş. Kız kardeşinin onun parmağındaki bir işaret ya da yüzükten cesedini teşhis ettiği kitaplarımızda kayıtlıdır. O kadar çok efendim yara almış. Onun gibi Musab bin Umeyr gibi sancaktar vefat ettikten sonra, şehit olduktan sonra defnederken üzerindeki elbisesi ve şehitler biliyorsunuz üzerindeki elbiseleriyle defnedilirler. Vücudunun tamamını örtmemiş. Ya Resulallah, Musab'ın üzerindeki elbise vücudunu örtmüyor, ne yapalım şeklinde deyince sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da elbiseyi örtün, örttüğü kadarıyla açık kalan ayak kısmını da otlarla kapatın şeklinde tavsiyede bulunmuş. Bir kısmı elbise, bir kısmı otlarla kapatılarak cenazesi defnedilmiştir. İşte Enes bin Nadır, Musab bin Ümeyr, Hamza bin Abdülmuttalib, Abdullah bin Cahş ve benzeri gibi bu sahabe-i kiram hakkında

asla verdikleri sözden dönmeyen, asla efendim gevşeklik göstermeyen, canlarını ortaya koyan Müslümanlar hakkında kıyamete kadar okunmak üzere inen ayet-i kerime şöyledir. Orijinaliyle okumak isterim kıymetli dinleyenlerim. Ahzab suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak biliyor ki Estağfirullah minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle adamlar var ki, öyle baba yiğitler var ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ. Onlardan bir kısmı adağını yerine getirdi, bir kısmı da sırasını beklemekte. وَمَا بَتَّلُوا تَبْتِيلًا. Asla sözlerinde bir değişiklik yapmadılar. Asla Allah'a verdikleri sözden bir cayma gibi bir yanlışın içerisine düşmediler. Mealindeki Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi onların bu fedakarlıklarını, bu kahramanlıklarını, bu diğergamlıklarını, bu adanmışlıklarını öven ifadeyle gelmiştir. Müminlerden öyle erler var ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bir kısmı adağını yerine getirdiği, bir kısmı sırasını beklemekte. Şimdi Uhud'dan anlatılacak çok fazla tablo var. Anlatılacak, anlatacak çok fazla ders var. Ama asıl kıymetli dinleyenlerim, şunun üzerinde durmak gerekiyor kanaatindeyim. Neden galibiyetle başlamış olan bir savaş mağlubiyete dönüştü? Bu asıl bizim üzerinde durmamız gereken husus budur. Çünkü bizim de hayatta nefsimizle olan savaşımızı, bazen şeytanla olan savaşımızı, bazen fiziki düşmanla olan savaşımızı kaybetmemize sebep olabilecek hadise aynıdır. Yani bu Uhud gibi yaşananlardan, yaşanmışlıklardan gerekli ders alıp tedbirler alınmazsa, Uhud'da sahabe-i kiramın başına gelenlerin, daha sonraki nesillerin başına gelmemesi beklenemez. Aynı şey onların da başına gelebilir ki gelmiştir de, gelmektedir de. Nedir yani bu efendim galibiyetle başlayan savaşı mağlubiyete çeviren husus? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 152. ayeti ifade buyuruyor. Ali İmran suresinin 152. ayeti konuyu anlatıyor. Bakın siz de evinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden açıp okuyabilirsiniz lütfen. Yemin olsun ki, Allah'a and olsun ki, siz onun izniyle düşmanlarınızı kırıp geçirirken, yani siz galibiyet elde ederken, Allah size olan sözünü yerine getirmiştir. Allah size verdiği vaadi yerine getirdi. Neydi? Eğer Allah size yardım ederse size hiçbir galip gelecek güç ve kuvvet yoktur. Allah size yardım etti. Yardım etti ama Allah'ın yardımı ne zaman kesildi? Bak şimdi kıymetli dinleyenlerim. Buyuruyor ki sonunda, orijinalini de okuyayım onların. Hatta iza feşiltum ve tenazatum fil emri ve asaytum min ba'di ma erakum ma tuhibbun. Sonunda diyor gevşeklik gösterdiniz. Siz düşmanlarınıza galip geliyordunuz ama gevşeklik gösterdiniz. Allah size sevdiğiniz, istediğiniz şeyleri gösterdikten sonra siz birbirinizle tartıştınız, durum hakkında birbirinizle tartıştınız ve isyan ettiniz. İsyan ettiniz. Gevşeklik gösterdiniz. Bakın, galibiyetle başlayan savaşın mağlubiyetini ifade ederken Cenab-ı Hak Teala Hazretleri üç tane tabir kullanıyor. Feşiltüm, gevşediniz. Ve tenazatum fil emr, Hazreti Peygamber'in verdiği emir konusunda birbirinizle çekiştiniz, anlaşmazlığa düştünüz. Okçular bulundukları yerde kalsın mı, ayrılsın mı? Çekişme, bu çekişmeden bahsediyor. Ve üçüncü olarak da وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Size sevdiğiniz şeyler gösterildikten sonra isyan ettiniz. Gevşediniz, tartıştınız ve isyan ettiniz. Ama ne için isyan ettiniz? Sevdiğiniz şeyler size gösterildikten sonra.

Sevdiğiniz şey nedir? İşte dünyalıktır. Zaferdir, ganimettir. Zafer sevincini paylaşmak ya da ganimet toplamaktır sevdiğimiz şeyler. Bunları görünce, dünyalıkları görünce bıraktınız bulunduğunuz yeri, terk ettiniz. Emir konusunda efendim çekişmeye düştünüz. İsyan ettiniz Peygamber Aleyhisselam'ın emrine ya da Peygamber Aleyhisselam'ın görevlendirdiği komutanın emrine isyan ettiniz ve gevşediniz. Bütün bunların sonucunda başınıza geldiği gelecek olan Müslümanların kendi aralarında yaşadıkları tartışmaları hatırlatıyor. Efendim sabredip sorumlu ve duyarlı davranmadıklarından dolayı, durum hakkında birbirleriyle tartıştıklarından dolayı efendim ganimet hırsına, ganimet toplama sevgisine, sevdasına kapıldıklarından dolayı Peygamber Aleyhisselam'ın bulunun, ayrılmayın dediği yeri terk ettiklerini, sonunda savaşın gerektirdiği ciddiyeti kaybedip gevşediklerini, bunun da mağlubiyete sebep olduğunu anlatıyor. Diyeceksiniz ki yaşanan yaşanacaktır, ayrı bir şey. Ama yaşananların yaşanmasında bizim sorumluluğumuz, hadisenin içerisinde bulunan insanların sorumluluğu nedir? Aynı şeyler bir daha yaşanmasın diye onları tespit etmek gerekir. Dünya sevgisi, ganimet sevgisi, yığma sevgisi, biriktirme sevgisi, çoğaltma sevgisi, tarih boyunca insanlığın başındaki en büyük belalardan, dertlerden bir tanesidir. En büyük. Şimdi buradan yola çıkarak geleceğim tekrar Uhud'a. Diyelim ki bir kazanç var önümüzde. Bu kazancın içerisinde mesela kul hakkı var. Kârlı bir kazanç gözüküyor. Mesela o kazancın içerisinde kamu hakkı var, devletin hakkı var mesela. Çok kârlı gözüküyor ama devlet hakkı da var. Yanlış yollar var, ihaleye fesat karıştırmak var, yanlış ifade vermek var. Efendim değerleri düşük göstermek, yüksek göstermek var. Neyse işte yani bu, ama bir yanlış var yani. Yanlış var içerisinde, kamu hakkı var. Ya da diyelim ki çok kârlı bir alışveriş ama içerisinde faiz var mesela. Faiz Allah ve peygamberine savaş açmak anlamındaki faiz var. Çok kârlı bir alışveriş gibi gözüküyor, çok iyi para gelecek, bol para gelecek ama içerisinde kumar parası var mesela, kumar. İçerisinde mesela alkollü içkilerin üretilmesinden, alınıp satılmasından kaynaklı gelirler var mesela, haram kazanç var içerisinde. Şimdi bir insan burada içerisinde kul hakkı, kamu hakkı, faiz, alkol, kumar gibi haramların olduğu bir kazanç, nasıl olsa ya işte efendim var ama bunlar, bir taraftan da bol kazanç var diye insan dalsa buna, Uhud'daki mağlubiyeti yaşayanların yaşamış olduğu aynı duruma düşer. Allah vermesin. Hocam ben hiçbir mağlubiyet yaşayan görmedim. Adam yedi, içti, gezdi, tozdu. Oo, çok rahat ve lüks ve şatafat içerisinde yaşamaya devam ediyor. Biz öyle zannediyoruz. Biz öyle, şu hadis-i şerifi bir kez daha hatırlayalım. Aralıklarla okuyorum ben programlarda bunu kıymetli dinleyicilerimize, size. Yani dünyanın en varlıklı insanı, en çok imkana sahip olan insanı, en fazla nimetlere sahip olan insanı getirilir kıyamet günü. İman etmemiş, cehennemlik olmuş bir insan getirilir kıyamet günü. Bir kere cehenneme sokulur, sonra kendisine sen daha önce bir hayır gördün mü, sen daha önce bir nimet tattın mı diye sorulur. Bir eli yağda, bir eli balda, lüks ve şatafat içerisinde istediği her şeye ulaşarak dünyasını yaşamış olan kimse, bir kere cehenneme sokulduktan sonra vallahi ne bir hayır gördüm ne de bir nimet tattım cevabını verir. Dolayısıyla biz şey görüyor olabiliriz, adam işini götürdü filan, nereye götürdü? Nereye kadar gitti? Hani bir büyüğümüzün güzel bir sözü var. Köşeyi dönmek var. Köşeyi böyle sağdan sola doğru dönerseniz bu da dönmektir. Ama yukarıdan aşağıya doğru, yani bir çukura doğru, bir kuyuya doğru, bir uçuruma doğru dönmektir.

dönersiniz, o da dönmektir ama bu ikinci dönmek köşeyi dönmekten daha ziyade gayyaya, çukura yuvarlanmaktır, cehenneme düşmektir, Allah korusun. Dolayısıyla Uhud'dan bizim çıkarmamız gereken en büyük derslerden bir tanesi, sevdiğimiz, sevdiklerimiz bize gösterildikten sonra nefsimizin, arzu ve isteklerimizin peşine düşüp de Allah'ın, peygamberinin emirlerini ihmal etmemek gerekliliğidir. İhmal edince bak Cenab-ı Hak çok sevdiği peygamberine aleyhissalatü vesselam hayatının en zor anlarından bir tanesini yaşatmak suretiyle Müslümanlara bir uyarıda bulunmuştur. Yapmayın, yapmayın, bu duruma düşmeyin. Böyle gevşerseniz, böyle anlaşmazlığa efendim kapılırsanız, emre isyan ederseniz sizin de başınıza gelir, mağlubiyet gelir, şeytanın esiri olursunuz, nefsinizin kölesi olursunuz, arzu ve isteklerinizin peşinde onları tatmin etmek için koşarsınız. Ama sizin için takdir edilen süre bitmiş olur. Sonra ahu efgan etmenin, feryadı figan etmenin bir faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sahabe-i kiram evet çok büyük bir sarsıntı geçirmişlerdir Uhud'da. 70 civarında arkadaşlarını şehit vermişlerdir. Ötesi Peygamber Efendimizin en büyük destekçilerinden bir tanesi, öz amcası. Aynı zamanda da süt kardeşidir. Süheybe hanımdan ikisi de süt emmişlerdir. Hazreti Hamza radıyallahu an Seyyidü Şühada şehitlerin efendisi hayatını kaybetmiştir. En yakın arkadaşlarından çok sayıda şehadet şerbetini içenler olmuştur. Cenab-ı Hak şehit olanlarla alakalı Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin, diridirler, rızıklandırılıyorlar diye müjdelenmiştir. Bize de efendim yaşananlardan ders ve ibret çıkarmak suretiyle aynı yanlışları yapmama konusunda bizi de uyarmıştır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Rabbim Uhud şehitleri ve diğer bütün şehitlerimiz tarih boyunca gerek dünyanın başka bölgelerinde gerek bizim kendi Anadolu coğrafyamızda, yani ister Malazgirt'te, ister sonrasında, öncesinde, ister Çanakkale'de, ister efendim sınır boylarında, ne zaman olursa olsun şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin. Bize de mukaddes değerler uğruna Rabbimizin yani rızası istikametinde yaşayabilmeyi ve gerektiği zaman canımızdan da malımızdan da vazgeçecek bir imana sahip olabilmeyi nasip eylesin duasıyla yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken, yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte hepinizi alemlerin Rabbi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Kızı aslı astarı yoktu bu söylentinin. Sonra başka bir söylentiye ister istemez inanmış ve dehşete düşmüştü. Sözüne inandığı birinden Gavrila'nın Nastasya Filipovna'yla yalnızca parası için evlenmeyi düşündüğünü, Gavrila'nın kötü niyetli, açgözlü, çekilmez, kıskanç, kendini akıl almaz derecede beğenen biri olduğunu Nastasya Filipovna'nın sözde çok iyi bildiğini duymuştu. Yine sözüne güvendiği o kişiden duyduğuna göre daha önce Nastasya Filipovna'yı etkilemeye, onu büyük bir tutkuyla elde etmeye çok çalışmış olmasına karşın iki dostun iki yanda da başlayan tutkuyu kendi çıkarlarına kullanmaya kalkışmaları, Nastasya Filipovna'yı Gavrila'ya karı olarak satarak onu satın almaya kalkışmaları üzerine sözde Nastasya Filipovna'dan nefret ediyormuş Gavrila. Sözde onun ruhunda nefretle tutku tuhaf bir biçimde bir arada bulunuyormuş. Ve nihayet yine onun deyimiyle o iğrenç kadınla evlenmeye karar vermiş olmasına karşın için için sonra ondan intikamını almaya yeminler ediyormuş. Sözde bütün bunları biliyormuş Nastasya Filipovna ve kendi kendine bir şeyler hazırlıyormuş. Toski öylesine büyük bir korku içindeydi ki huzursuzluğunu yapan çine bile açmıyordu artık. Ama her zayıf yaratılışlı insan gibi onun da cesaretini birden toparladığı anlar oluyordu. Söz gelimi Nastasya Filipovna iki dosta doğum gününde son kararını açıklayacağına söz verdiğinde bütün korkusu geçmiş, kendini toparlamıştı. Ayrıca en tuhaf, en inanılmaz söylenti de heyhat, saygıdeğer Ivan Fyodorovich ile ilgili bir zaman sonra gerçek olduğu anlaşılan söylentiydi. İlk bakışta her şey tam anlamıyla akıl almaz, tuhaftı. Son derece zeki, toplum içinde üstün bir yeri olan ve bunun gibi saygıdeğer Ivan Fyodorovich'in o yaşta kendini Nastasya Filipovna'ya kaptırmasına, hem de neredeyse tutkuyla kaptırmasına inanmak çok zordu. Onun bu konuda beklentisini, hatta Gavrila'ya yardımcı olmasının nedenini anlamak çok zordu. Toski, Gavrila ile general arasında sessiz bir anlaşma olmasından kuşkulanıyordu. Ne var ki bilindiği gibi kendini tutkuya fazlasıyla kaptırmış bir insan, hele bir de yaşlıysa tam anlamıyla kör olur. Ortada umutlanabileceği bir şey yokken umutlanmaya hazırdır. Ayrıca sağduyusunu yitirir. Alnında 7 kat kırışık olmasına karşın aptal bir çocuk gibi davranır. Generalin doğum günü hediyesi olarak Nastasya Filipovna'ya çok pahalı bir inci kolye hazırladığı, Nastasya Filipovna'nın pahalı şeylere pek değer vermediğini bilmesine karşın generalin bu hediyeyi pek önemsediği biliniyordu. Nastasya Filipovna'nın doğum gününden bir gün önce, belli etmiyordu ama sıtma nöbetine yakalanmış gibiydi general. Bu inci kolye olayı generalin eşinin kulağına kadar gitmişti. Evet, Lizaveta Prokofievna çok eskiden biri biliyordu kocasının uçarılığını. Bir ölçüde alışmıştı bile buna. Gel gelelim, bu kadarı da olmazdı artık. İnci kolye söylentisi çok ilgilendiriyordu onu. Lizaveta Prokofievna bu kolyeyle ilgili düşündüklerini kocasına birkaç sözcükle çıtlatmıştı da. General karısının onunla açıkça konuşacağını hissediyor, korkuyla bunu bekliyordu. Öykümüze başladığımız o sabahta sıcak aile ortamında kahvaltı yapmayı hiç istememesinin nedeni buydu işte. Prens gelmeden önce de işi olduğunu, kurtulmayı düşünüyordu. Kurtulmak general için kimi zaman düpedüz kaçmak anlamına gelirdi. Şimdi onun tek istediği o günü, daha önemlisi de akşamı bir tatsızlık çıkmadan atlatmaktı. İşte öyle bir anda da prens çıkagelmişti. Karısının yanına girerken Tanrı gönderdi onu sanki diye düşünüyordu. Lizaveta Prokofievna soyadı konusunda çok hassastı. Hiç hazırlıklı olmadığı bir anda Mışkin soyunun son temsilcisinin, daha önce onunla ilgili bir şeyler duymuşluğu vardı, acınacak bir budala, neredeyse sadaka dilenen bir yoksul gibi ortaya çıkıvermesi ne çok sarsmıştı onu. Karısını hemen etkilemek, inci kolye konusuna girmesini engellemek amacıyla general üzerine basa basa anlatıyordu bunları. Olağanüstü durumlar karşısında Lizaveta Prokofievna alışkanlığı üzerine bedenini biraz geri atıp gözlerini fal taşı gibi açar, tek sözcük söylemeden dalgın dalgın önüne bakardı. Kocasıyla aynı yaşlarda uzun boylu bir kadındı. Yer yer ağarmış ama gür saçları siyah, burnu hafif kemerli, yanakları soluk ve çökük, dudakları inceydi. Alnı açık ama dardı.
Kül rengi, oldukça iri gözlerinin çok değişik bir ifadesi vardı. Bir zamanlar bakışının olağanüstü etkileyici olduğuna inanmak gibi bir zayıflığı vardı. Bu inancı bir daha çıkmamak üzere yer etmişti içinde. Lizaveta Prokofievna karşısında telaşlanan generale gözlerini patlatıp bakarak "Kabul mü edeyim onu?" diye sordu. "Hemen şimdi kabul etmemi mi söylüyorsunuz?" General telaşlı karşılık verdi. "Onu görmek istiyorsan bunun için herhangi bir merasime gerek yok dostum. Tam bir çocuk kendisi. Hem de zavallı bir çocuk. Hastalıklı, arada nöbet gelen bir çocuk. İsviçre'den gelmiş, trenden yeni inmiş. Kıyafeti biraz tuhaf, sanki Almanlar gibi giyinmiş. Üstelik tek kapik yok cebinde. Tek kapik yok. Dokunsan ağlayacak gibi zavallı. 25 ruble verdim ona. Bizim kalem odasında da küçük bir yer ayarlamak istiyorum onun için. Sizden de rica ediyorum hanımlar, bir şeyler verin ona. Yesin, sanırım karnı da aç." Lizaveta Prokofievna biraz önceki tavrıyla "Şaşırtıyorsunuz beni," dedi. "Karnı açmış, nöbetler geliyormuş. Ne nöbetiymiş bunlar?" "Yok, o kadar sık gelmiyor. Hem tıpkı bir çocuk, ama eğitimli bir çocuk." Yine kızlarına döndü. "Sizlerden de rica edeceğim mesdams, şöyle bir sınavdan geçirin onu. Ne gibi yetenekleri olduğunu bilmemiz iyi olacaktır." Lizaveta Prokofievna sözcüğü uzatarak "Sınavdan mı?" dedi. Sonra derin bir şaşkınlık içinde tekrar gözlerini patlatıp bir kızlarına bir kocasına bakmaya başladı. "Ah dostum, aklına bir şey gelmesin. Neyse, nasıl istersen öyle olsun. Amacım prense yakınlık göstermek, onu evimize kabul etmekti. Çünkü iyilik yapmak istedim ona." "Evimize kabul etmek mi? İsviçre'den geliyor ha?" "Nereden geldiğinin önemi yok. Tekrar söylüyorum, istediğin gibi olsun. Önce aynı aileden geldiğiniz, belki yakın akraba bile olduğunuz, sonra başını sokacak bir yeri olmadığı için söylemiştim öyle. Hatta bakarsın seversin onu diye düşündüm. Çünkü ne de olsa aileden sayılır." Kızların en büyüğü Aleksandra söze karıştı. "Maman, merasime falan gerek yoksa, yoldan geldiğine göre, karnı açsa, gidecek yeri de yoksa neden masamıza davet etmeyelim onu? Üstelik çocuk gibi olduğu için göreve bile oynarsınız onunla." "Göreve mi? Nasıl yani?" Aglaya canı sıkkın araya girdi. "Ah maman, bırakın bu tavrınızı, ne olur." Şakacı ortanca kız kardeş Adelaide tutamadı kendini, gülmeye başladı. "Çağırın gelsin papa," dedi Aglaya. "Maman izin veriyor." General çıngırağı çaldı, gelen uşağa prensi çağırmasını söyledi. Lizaveta Prokofievna yalnız masaya oturduğunda boynuna bir peçete bağlamak koşuluyla dedi. Yemek yemeye başladığında arkasında dikilip onunla ilgilenmesi için Fyodor'u ya da Mavra'yı çağırın. "Nöbet geldiğinde sakin olabiliyor mu bari? El kol hareketleri yapıyor mu?" "Tersine, hatta..."

çok terbiyeli bir genç. Son derece kibardı. Yalnız bazı konularda aşırı derecede saf. İşte kendisi. Evet efendim. Soyunun son temsilcisi. Aynı soyadını taşıdığınız, hatta akrabanız Prens Mışkin. Hemen şimdi kahvaltıya oturacaklar Prens. Siz de onurlandırın masalarını. Bense bağışlayın, geç kaldım. Lizaveta Prokofievna pek anlamlı. Nereye geç kaldığınızı biliyorum dedi. Evet evet dostum, geç kaldım. Mestams, aynı defterlerinizi verin ona. Bir şeyler yazsın sizin için. Az rastlanır bir yazı ustası kendisi. Büyük bir yetenek. Demin çalışma odamda eski yazı stiliyle öyle güzel baş rahip Pafnuti imzasını attı diye yazdı ki. Neyse, hoşça kalın. Lizaveta Prokofievna kapıya doğru koşarcasına giden kocasının arkasından canı sıkkın seslendi. Pafnuti mi? Baş rahip Pafnuti mi? Durun hele, durun. Nereye gidiyorsunuz? Pafnuti de kim oluyor? Evet evet dostum, geçmişte yaşamış bir baş rahip Pafnuti. Benim hemen kontun yanına gitmem gerekiyor. Bekliyor beni, hem de ne zamandır. Üstelik zamanını da kendi belirlemişti. Hoşçakalın biraz. Çabuk adımlarla çıktı general. Lizaveta Prokofievna, onun hangi konta gittiğini biliyorum ben diye söylendi. Sert bakışını prense çevirdi. Karşısındakini önemsemez, canı sıkkın bir tavırla sürdürdü konuşmasını. Evet, ne diyorduk? Aa evet, kimin nesiymiş şu baş rahip? Baban diye başlayacak oldu Aleksandra. Aglaya ise ayaklarını yere vurmuştu. Konuşturmadı onu Lizaveta Prokofievna sertçe. Sözümü kesmeyiniz Aleksandra Ivanovna dedi. Ben de bilmek istiyorum. Şuraya oturunuz prens. İşte şu koltuğa karşıma. Yo, güneşe gelin. Biraz daha ışığa doğru gelin ki yüzünüzü göreyim. Evet, kimmiş o baş rahip? Prens ciddi, dikkatli bir tavırla baş rahip Pafnuti dedi. Pafnuti ya, ilginç. Kimin nesiymiş bu Pafnuti? Lizaveta Prokofievna bakışını prensin yüzünden ayırmadan sabırsız, çabuk çabuk sert konuşuyordu. Prensin cevabını dinlerken de onun her sözcüğünün arkasından başını sallıyordu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yapılacak yasal düzenleme için çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ateşkese uymayan İsrail için Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. 6 ilde yeni il başkanı atamaları yapıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik müzakereler için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Kavurucu sıcağın etkisini sürdürdü. Avrupa'da sıcak hava dalgası kıtanın doğusuna ilerlediği için aşırı sıcaklar kapıda. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.
2: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
1: Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir.

0: Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
1: Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üye Magnus Brunner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heyet, daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerine hedef aldığını söyledi. Kurtulmuş, uluslararası camiaya da İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı.
2: İsrail'in Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi.
2: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyleyerek, Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
1: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi ittifakın önemli bir eşikte olduğunu da belirtti.
3: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesi,

0: Mesinde Başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
1: Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte liste genişliyor. 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı basın toplantısında o illeri açıkladı.
2: Ağrı ili, Aksaray ili aynı şekilde Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesiyle beraber, Nevşehir, yine Osmaniye ve Merkez ilçesiyle beraber, Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik.
1: CHP sözcüsü Sarı, olağanüstü kurultay için Özgür Özel tarafının genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yetkili parti kurullarının usul ve esas bakımından çalışma yaptığını belirtti. Parti tüzüğü kapsamında 15 ve 45 günlük yasal sürenin yürürlükte olduğunu hatırlattı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Toplantıda olağanüstü kurultay süreci de masada olacak. Özgür Özel tarafının imzalar işleme konulmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın partisinin meclis grup başkan vekilliği görevine iade edildi. Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli sevk edildiği için görevi düşen Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından meclisin resmi internet sitesindeki ünvanı CHP Grup Başkan Vekili olarak güncellendi. İstinaf Mahkemesi'nce yok hükmünde sayılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası devam ediyor. Gözler yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak 6. duruşmaya çevrildi. Mahkeme 2023 yılında yapılan 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırıldığı iddialarını inceliyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada sanıklar dinlendi. Tarafların tanıklarının beyanları da alındı. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaç

farklı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanıklık yapması bekleniyor. Davada 12 sanık hakkında delegelere menfaat karşılığı oy kullandırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor, Lütfi Savaş ise müşteki sıfatını taşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ayrıca Şam'da Emevi Camii'ni de ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bakan Çiftçi ayrıca Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin türbesinde ve Türk Hava Şehitliği'nde dua etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59. oturum yapılıyor. Oturum, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Murat Ongun'un 53 kez ihaleye fesat karıştırma, 33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianamede Ongun için kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç gelirlerini aklama ve rüşvet suçlarını işlediği iddiası da var. Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı için rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçlama yöneltiliyor. Murat Ongun'un savunmasının ardından mahkemenin çapraz sorgu yapması bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'lı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Avrupa'da kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklara bağlı can kaybı 1300'ü aştı. İtalya'da kavurucu sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm uygulaması günlerdir yürürlükte. Turistler şemsiye, yelpaze ve el fanlarıyla sıcaktan korunmaya çalışıyor. Almanya'nın bazı bölgelerinde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıktı. Ulaşım ve sağlık hizmetleri olumsuz etkilendi. Ren nehrinde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Sıcak hava dalgası Avrupa'nın doğusuna ilerliyor, aşırı sıcaklar kapıda. Türkiye'yi de etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası için İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı. Yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildiren açıklamada sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yapılacak yasal düzenleme için çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ateşkese uymayan İsrail için Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip büküyor dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. 6 ilde yeni il başkanı atamaları yapıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik müzakereler için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Kavurucu sıcağın etkisini sürdürdüğü Avrupa'da sıcak hava dalgası kıtanın doğusuna ilerlediği için aşırı sıcaklar kapıda.

Beş fil dişi sahillerini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kupada iki maç daha oynanacak. 0-0'da Fransa İsveç, 4'te Meksika Ekvador karşılaşmalar TRT1'den naklen yayımlanacak. Wimbledon'a dünya 28 numarası Ann Lee'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yarın ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna orta saha katmak isteyen sarı kırmızıların en önemli hedefi Portekizli Bruno Fernandes. Galatasaray'ın Bruno Fernandes'le Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız diyen tecrübeli oyuncu, Vedat Muriç'in bu sezon 20'den fazla gol atacağına inandığını belirtti. Beşiktaş'ın Alexander Nübel ısrarı sürüyor. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte tecrübeli kaleci konusunda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim transferin gerçekleşebilmesi için Bayern Münih'le ortak bir zeminde buluşmayı amaçlıyor. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Bordo Mavili ekibin açıklamasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelle anlaşma yapılmıştır denildi. Kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyiyle Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul ve Adana 23, İzmir ve Antalya 25, Bursa, Gaziantep ve Trabzon 22, Kayseri 14, Bolu 17, Muğla ve Samsun 20, Diyarbakır ve Malatya 18, Şanlıurfa 27, Erzurum 10 ve Kars 7 derece.

İstihdam Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığı için TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini dinlediniz.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden programını bu gece Ali Kızan hazırlıyor. Yapım yardımcısı Deniz Sezer. Teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve spikeriniz ben Gökhan Özer.

Ah, nerelere gittik? Yıl 1988'di ve Tanita Tikaran bize geçmişten seslendi. Twisted My Sobriety dedi. Özellikle gençlere diyorum ki video seyretme ortamlarına girin, bu şarkının ismini yazın ve klibi seyredin. Film özelliğinde sanki Meksika'da geçen bir film içinde kısa bir film seyreder gibi olacaksınız. Ve sevgili dinleyenlerimiz, acaba bu akşam konularımız ve konuklarımız nelerdir? 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı. Festivaldeki Tosca'nın rejisörü olan Sayın Yiğit Günsoy'la biraz sonra bir telefon bağlantısı yapacağız. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Sefa Çeliksap bizlerle birlikte olacak ve sosyal medyada öne çıkan estetik tek tipleşmeden bahsedeceğiz kendisiyle. Ve tabii ki salı günlerinin vazgeçilmesi Net Var Net Yok ve bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu son gelişmeleri bizlere aktaracak.

Bugün 30 Haziran. 30 Haziran'da ne oldu? Pek çok şey olmuş olabilir ama 1928 yılında Orhan Boran doğdu. Orhan Boran Türkiye'deki ilk stand-up komedinin ya da kendi deyimiyle ayaküstü gırgırın mucidi. Peki Orhan Boran'ın babası kim? O bir tıbbiyeli. İşgal yıllarında tıbbiyenin iki kulesi arasına bayrak asan ve 14 Mart'ın bundan böyle tıp bayramı olarak kutlanmasını sağlayan tıbbiyeli Hikmet. Atatürk'ün karşısına gelip Sivas Kongresi'nde "Paşam, eğer mandayı kabul ederseniz tıbbiyeliler size hakkını helal etmez" diyen ve Atatürk'ün karşısında mandayı kabul etmeyeceklerini söyleyen yürekli bir genç. Sonrasında hayatını bu ülkedeki insanların hastalıklarının iyileşmesine adayan ve

Maalesef Doğu illerindeki o zor şartlarda çok erken yaşta hayatını kaybeden Tıbbiyeli Hikmet ve onun oğlu Orhan Boran. Orhan Boran geçmişte İstanbul Radyosu'nda görev yapmış bir söz ustasıydı sevgili dinleyenler. Ve ilk sırada kazanmıştı sonrasında 1956 yılında BBC'nin açtığı sınavı ve 4 yıl boyunca BBC'de görev yaptı. Hatta eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 1959 yılında iniş sırasında Londra'da düşen uçağının bir şekilde kazaya kırıma uğradığını aktaran kişi de o olmuştu. Nurlar içine yatsın, bize çok güzel bir miras bıraktı sevgili Orhan bu Orhan Boran, nurlar içinde yatsın demiştik. Orhan Boran tabii ki deyince dilim dolanıyor. Çünkü bizim çalıştığımız kurumda da duvarlarda onun fotoğrafı vardır. Yine bir başka söz üstadı Halit Kıvanç'la birlikte. Evet, bu kadar Orhan Boran'dan madem bahsettik. O zaman ne yapalım? Ebru Karakaya'nın arşivin tozlu raflarından bulduğu Orhan Boran'ın Kaplumbağa Ailesi Sabır fıkrasını şöyle bir dinleyelim bakalım.

Sevgili dinleyiciler, otele misafirlerimiz. Herhalde içinizde bir müzik aleti çalmayı isteyenler çoktur. Fakat biliyorsunuz bu çok uzun çalışma ve bilhassa sabır isteyen bir iş. Ha, sabır dedim, aklıma bir hikaye geldi. Efendim, kaplumbağa ailesinin büyük babası 4000 yaşına bastı. Bu mesut hadiseyi bir yerde kutlamaya karar verdiler. Şöyle ailece toplandılar, 200-300 sene kadar düşündüler. Bir dere boyunda kır yemeği yemeye kararlaştırdılar. Hazırlıklar tamamlandı, yola çıktılar. Az gittiler, uz gittiler, 400-500 sene yol gittiler. Nihayet dere boyuna vardılar. Örtüler çıkarıldı, yemekler açıldı, şişeler çıktı. Fakat bir de baktılar, tirbüşon yok. Evde kalmış. Büyük baba dedi ki, bu en küçüğün işidir dedi. Orada en küçük bir torun var, 350 yaşında o. Ufak bir şey. Sen oğlum dedi, bir koşu gidiver, tirbüşona al gel. Peki gidelim dedi, yalnız bir şartla. Ben dönünceye kadar kimse yemeklere el sürmeyecek. Bizzat büyük baba söz verdi. Kimse katkıyen el sürmeyecek. Bunun üzerine torun kabul etti ve çalgıklara doğru yavaş yavaş gitti. Aradan 100 sene geçti. Biraz havadan sudan konuştular. 300 sene daha geçti. 500 sene dolmak üzereyken büyük babanın biraz içi ezildi. Hafif karnı acıkmış. Elini uzattı. Tam bir zeytin tanesi alırken çalılar aralandı. Torun çıktı. Biliyordum bunu yapacağınızı, gitmiyorum işte.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyesi Sayın Profesör Sefa Çeliksap bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çeliksap.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizleri burada görmekten, gecenin bu saatinde sohbet etmekten keyif aldım.
1: Sağolunuz. Agrandizör diyorum size. Gençler diyor ki o ne acaba, bir uydu falan mı? Agrandizör nedir efendim?
2: Agrandizör hiç beklemediğim yerden sordunuz.
1: Evet, ben beklemediğim yerlerden sordum.
2: Kesinlikle güzel. Ben de her zaman hazırlıklı olduğumu düşündüm. Agrandizör bir fotoğraf terimi olmakla birlikte bir karanlık odada kullanılan negatiften pozitife geçişi sağlayan bir pozlandırma sistemi diyelim. Yani ilginç bir mikro, biraz büyükçe bir mikroskopu andırır. Mercek ve ışık sistemi vardır. Negatifi koyarsınız arasına, sonra onu ışığa hassas fotoğraf kağıtları, bu siyah beyaz ya da renklidir, ona kadrajlarsınız tekrar. Çeşitli testler alırsınız yani koyu ve açık dengelerini tutturmak için. Sonra pozlamayı yaptıktan sonra o kağıdı alırsınız, birinci banyo, ikinci banyo, eğer siyah beyazsa birinci banyo, durdurucu banyo, ikinci banyo diye filmi yani durdurmuş olduğunuz zamanı veyahut da analog dediğimiz dönemdeki bu estetik kaygı, yani zamanın dondurmuş halinin estetik kaygısını elle yaptığımız ve aslında çok da hem bilgi gerektiren hem de eğlenceli olan bir çalışmanın parçası diyebilirim.
1: O zaman John Berger'in kulaklarını çınlatalım ve o ana adanmış diyelim. Agrandizör'den çıkanı ve bir dakika, bu çağda da var agrandizör. Negatifi pozitif yapıyor. Evet. Aslında hiç öyle değilsin de pozitif görünüyorsun. Hatta poz veriyorsun. Pozlama da var. Her şey güzel. Hatta durdurması bile var. Öyle giderken bir de onu tutuyorsun, Photoshop diyorsun, durduruveriyorsun.
2: Evet.
1: Var mı zaten bu hala agrandizör?
2: Aslında öyle yani analogla dijital arasında sadece görüntünün kaydedildiği yüzey bağlamında bir değişiklik var. Ama onun dışında klasik bir bilginiz yoksa siz dijital fotoğrafı yapamazsınız zaten. O bakımdan da işte az önce söylediğiniz gibi durdurmak, poz verdirmek, işte ne bileyim kompozisyonu oturtmak vesaire, bunlar resim sanatına kadar geri gidebileceğimiz bir temel bilginin üst üste konmuş hali.
1: Ama ben neden aramıyorum diyenlere diyoruz ki tek tip oldunuz. Çünkü evet, hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Sadece isimlerinizden sizi ayırt etmeye çalışıyorduk. Orada da tırnak içinde nickname, uydurulmuş isimler kullanıyorsunuz. Kimsiniz acaba siz diyoruz mesela.
2: Evet. Şimdi tabii fotoğraftan konuya girince ister istemez günümüzdeki yeni nesil bir iletişim aracı dediğimiz bir sosyal medya fenomeni mi diyelim ya da modası mı diyelim, furyası
1: Şof
2: mı
1: beni diyorum ben.
2: Evet, doğru bir şey. Yeni nesil bir iletişim aracı var. Evet. Eskiden şöyle bir şey vardı. Mutlaka cüzdanlarımızda şey taşırdık. Sevdiğimiz kızın bir fotoğrafını veya annemizin, babamızın bir fotoğrafını.

0: kutusunu taşırken ara ara onlara bakardık. Aslında bir yerde de göz önünde olmaktan hoşlanmazdık. Yani şimdi bir yere gideceğiz, millet görmesin ya da ne bileyim işte arkadaşıma bakayım, büyüklerime bakayım diye cüzdanda taşıdığımız fotoğrafları şimdi artık saklamıyoruz hiçbir şekilde.
1: Hatta lafınızı balla keserken aklıma geliyor, eskiden yerli malı haftaları vardı. Mesela yerli malı haftalarında evde yapılan yiyecekler getirilir, yenirdi. Mesela evet, muz getirmek, insanların gözünün içine baka baka onu yemek çok büyük bir ayıptı. Çünkü kesinlikle, o zaman muzun anamurdan herhangi bir yere dağılması çok kolay bir şey değildi. Oralarda insanlar yerdi belki ama ancak yılbaşlarında çok özel günlerde yenen muzun, hele de maddi durumda ne olduğunu bilmediğiniz çocuklar arasında çıkartıp şapur şupur yenmesi dünyanın en büyük ayıbıydı.
0: Gizli yenir. Varsa bile eğer öyle bir herkeste olmayan, bazen tesadüfen gelir, bazen hediye gelir bir şekilde ama mutlaka bu gizli yapılması gerektiği öğretilmişti. Ancak
1: bak ben bunu yedim diye şimdi fotoğraflar çekiliyorum.
0: Şimdi hocam, hocam diyebilirim değil mi?
1: Kusura estağfurullah, bakma. Hoca sizsiniz.
0: Şimdi şöyle bir durum var tabii ki. Sosyal medya fenomenolojik, böyle çok akademisyenlerin kullandığı bir arayüz. Yani fenomenolojik nedir? Niye böyle şeyleri de kullanıyoruz onu da bilmiyorum.
1: Niye yapıyorsunuz adam? Bakın prospektüsleri bile artık daha anlaşılır yazdılar.
0: Şimdi asıl ana fikir şu. Görüngü bilimi demek. Yani bir şey diyelim tırnak içinde. Bir şeyin, ya da bunu somutlaştırsam bir arabanın mesela nasıl göründüğü mü önemli, yoksa o arabanın sizin için ne ifade ettiği mi önemli? Şimdi burada işin bilinçaltı diyebileceğimiz veyahut da beğeni evrelerini ve devrelerini sekteye uğratabilecek bir arayüz dedim. Yani arayüzü de şöyle açıklayabiliriz isterseniz. Diyelim ki numaralı gözlük kullanıyoruz. Bu numaralı gözlüğün numaralarının vermiş olduğu sınırlar dahilinde biz net görüyoruz. Evet. İşte kitap okuyorsunuz ya da işte dışarıya bakıyorsunuz. İşte burada sizin dış dünyanızla iletişim kurma aşamasında o numaralı gözlüğün merceği sizin arayüzünüz oluyor. Hı. İşte günümüzde de bu sosyal medya adı verilen, isim kullanabiliriz herhalde, herkes biliyor nasıl.
1: Tabii tabii, ben antisosyal medyadayım.
0: Yani işte Instagram'dır, Facebook'tur vesaire. Bunlar da sayısal dizilimlerle oluşturulmuş ve bunların tüketimi için de mutlaka bir ne bileyim laptop, bir ne deniyor ona, tablet, bir cep telefonu olması gerekiyor. Yani bu bir aynı zamanda tüketim sisteminde bizi farklı biçimde tüketime iten bir olgu olmuş. Yani sadece iletişim kurmak değil ama iletişimi sağlıklı kurabilmeniz için de X marka bir telefonunuz yoksa, siz az önce dediğiniz gibi muz meselesi gibi, evet, siz adam değilsiniz. Dolayısıyla burada bu arayüzle birlikte diyelim, ya da arayüz araçlarıyla birlikte bizim insanlarla olan ilişkimizde de bir bozulma başladı. Yani organik diyebileceğimiz ilişkinin yerine gerçek ve gerçekliğin bozulmaya başladığını görüyoruz. Bunun sebebi de işte mesela az kitap, zaten çok kitap okumuyorduk belki ama şimdi daha az kitap okuyup ama her türlü derdimizi işte şurada yemek yedik, ben buradaydım, işte bilmem nerede tatile gittik, burada suya girdim, işte burada şunu yaptım falan filan gibi kendinize bir kanıt oluşturmak. Ama bu kanıt yaparken de toplum içerisinde sosyolojik bir statü savaşları başlıyor. Yani bu statü savaşlarının da tabii kazananı her zaman bu arayüzlerde bizleri buluşturan, ekipmanları üreten markalar ve firmalar olmakta.
1: Evet, konuşacağız. Bir şarkı arası verelim, olur mu?
0: Kesinlikle.

0: Söz uçar, yazı kalır diyorlar. E peki niye acaba biz konuşuyoruz? Boş boş mu konuşuyoruz derken dönüyorum Sayın Profesör Sefa Çeliksap bizlerle birlikte. Şimdi bu kadar çok konuşabilmek için yazılı olan bir şey okumak gerekiyor. Ve yazılı olan şeyleri okuduktan sonra da bunu tekrar yazıya döküp birilerine aktarmak gerekiyor herhalde. Hı hı, evet. Sizin yaptığınız çalışmalardan da birazcık bahsedelim. Özellikle bu estetik tek tipleşme mutlaka birilerinin doktora tezinde ya da yüksek lisans tezinde mutlaka hoca olarak bulunuyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Ya da geçmişten biriktirip de ya evet geçmişte de biz bunları böyle yapardık. Belki bunları kullanırsanız geleceğe de daha farklı bakabilirsiniz dediğiniz bir pozisyon vardır mutlaka.
1: Var tabii, bunu öğrencilerin yüksek lisans, doktora ya da sanat yeterlik tezlerinin haricinde yazmış olduğumuz makaleler var. Ulusal ve uluslararası o makaleler içerisinde de kullanıyoruz. Tabii ki belirli bir yaşanmışlık belki sıradan gibi gelebilir ama bunu bir kendi ülkenizin kültürüyle farklı ülkelerin kültürleri arasındaki ortak noktaları keşfettiğiniz zaman neyi yapmamanız gerektiğini görüyorsunuz. Bu bakımdan görsel anlamda eğer bir fotoğraf, bir sinema ya da türevlerinle ilgili bir dil kullanıyorsanız bu dilin yazılı metin olarak da yani kuramsal diyebileceğimiz kısmının da oturmuş olması lazım. Çünkü bazen söylediğiniz şeyi karşı tarafa anlatamayabilirsiniz, yazmanız gerekir. Bazen yazdığınız şeyi çözümlenmez görüntüyle vermeniz gerekir ama bunun için de mutlaka bir kendinize ait bir şeyinizin olması lazım. Estetik algınızın olması lazım. Şimdi burada yine estetikle birlikte sosyal medya üzerinden bir bağlantı kuracak olursak günümüzdeki bu estetik algısı aslında mesela Rönesans dönemi resimleriyle gene örnekleyecek olursak çok gelişen bir düşünce biçimi olmakla birlikte en son estetik bir bilim kabul edilmiş ve üniversitelerde ders olarak verilmiş. Ama buradaki estetikten kastım şu, binlerce milyonlarca görüntü bombardımanı var her an her yerde. Yani televizyondan görüyoruz.

0: telefonlardan görüyoruz. Fakat burada estetikte bir bozulma karşımıza çıkıyor. Yani burada bir güzelliğin arayışı ya da sanatsal bir bağlantı kurmak yerine bu öğrencilerimizin ya da çevremizdeki insanların söylediği gibi en çok ne kadar like aldın, yani ne kadar hoşlandın, ne kadar beğenildin bir kavramı bir belirteç oluyor.
1: Şimdi burada şöyle acayip bir durum yok mu? Size sunulan zaten tırnak içinde fake, ben uyduruk diyorum. Uyduruk, evet. Bir şey. Beğenenler de zaten ismini bile vermek istemeyen uyduruk bireyler.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bir de daha trajikomik bir durum daha var. Çirkinliği benimsemişler. Güzel olmayan benimsendiği için onun güzel olmadığını ya da yanlış olmadığını anlatmaya çalıştığınız anda da hayır diyor. Kendisinin yanlışını bana doğru olarak kabul ettirmek gibi bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Çünkü bu da neyi oluşturuyor maalesef? Tek tipleşme dediğimiz. Yani az önce konuşmanın başında söylediğimiz gibi şuradaydım.
1: Evet.
0: Şuradan denize girdim. Aa, bakıyor, ben de oradan gideyim. Şöyle yemek yedim. Şöyle bir tabak düzeni. Ne oluyor? Bir gastronomik anlamda bir aslında bir zenginlik, bir kültür aşılanmış gibi oluyor ama bir bakmışsınız ben de aynı yerdeyim ya da o kişi de aynı yerde. Peki farklılık ne oldu? Yok. Yani bu da tek tipleşmeye götürüyor. Yani bu sadece yemede şeyde herhangi bir yaşam alanında değil. Bugün moda dediğimiz bir olay vardır. Modayı da biz genelde giyim üzerinden algılıyoruz. Aslında bir yaşam biçimi ama modaya baktığımız zaman da çeşitli bu ne alışveriş, dijital ortamda sağlanan alışveriş sitelerine baktığımız zaman bir anda sokağa çıkıyorsunuz. Herkes de aynı giysi, aynı ayakkabı, aynı bir yaşam biçim var. Bu sadece giysiyle de değil. Mesela bugün İstanbul'un çeşitli bölgelerine gittiğinizde, bir kafeye gittiğinizde, kafelerde insanların bir duyguyu toparlayıp bir lezzet ya da bir kültürel alışveriş yapacağı bir yer olması gerekirken benzeri bir kafe başka bir sokakta tekrar karşınıza çıkıyor.
1: Zaten herkesin elinde cep telefonu var.
0: Evet. Dolayısıyla da yani bu sadece giyim değil, tek tipleşme, kullandığınız araba modeline kadar, gittiğiniz kafeye, restorana kadar aynılaşmaya başlıyor. Bu da yozlaşmayı ve içinde yaşamış olduğunuz kültürün bir daha geri gelmeyecek şekilde tüketilmesine neden oluyor.
1: Şimdi uçaklarla farklı ülkelerden yurdumuza gelen çeşitli turistler var. Hı hı. Sağlık turizmi için geliyorlar ve ağırlıklı olarak saç ektirmek için geliyorlar. Ben de onlara uymamak için kel kafamla devam ediyorum ve saç ektirmeyeceğim. Böylece tek tipleşmiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Sizce doğru bir şey yapıyor muyum hocam?
0: Bence de, çünkü ben de saçımı uzatıyorum. Tek tipleşmeyeyim diye.
1: Evet, yani insanın tabii ki bazı konular hakkında fikir alması önemli bir şey. Çünkü her şeyi görme şansımız yok. Pek çok kitap yazıldı, oralardan bilgi aldık. Pek çok film çekildi, oralardan bilgi aldık ama illa o yapıldı diye oraya gitmenin de bir alemi yok herhalde, değil mi? Yani o kafeye gitmek çok önemliymiş gibi. Hayatının merkezinde, oraya gitmezsem hayatım eksik kaldı. Eyvah, ne yapacağım şimdi? Bu birazcık kendini kaybedip başkalarının dümen suyunda dolaşmaya benziyor.
0: Aslında evet, dediğiniz doğru. Yani bilimsel anlamda ya da bilimsel de olması gerekmiyor bazı şeylerin. Çünkü görünen köy kılavuz istemez derler. Bugün bu bilginin dağılım hızının tüketilmeden, daha doğrusu yani bilgiyi tüketmek demek onun size bir mal olması lazım. Ne anladınız, ne algıladınız ve bunu başkasına aktarırken ne yapmamız gerektiğini eğer çözümlemediyseniz o bilginin altında tıpkı kilo almak gibi kalıp eziliyorsunuz. Dolayısıyla bir takım insanlar tabii ki gidiyor aslında gezip görmek daha doğru, yerinde görmek daha doğru ama gittiğiniz yerdeki bir kültürle tekrar karşılaştığınızda arada bir fark yoksa o zaman gezmenin de bir anlamı, evet, kalmıyor. Çünkü burada bizim kendi neslimizi devam ettirebilmemiz için mutlaka inovasyon kelimesi vardır mesela. Bu inovasyon genelde şey olarak kullanılır. Hani yeni bir şey üretmekten daha ziyade bana göre inovasyon bilgiden bilgi üretmek meselesidir.
1: Bilginin ürettiği bilgi.
0: Evet. O bilgiden bilgiyi üretemiyorsanız o zaman toplumun gelişmesi durmaya başlar.
1: Evet.
0: Yani kuşa bakıyorsunuz, uçmayı hayal ediyorsunuz.

0: Da Vinci kalkıyor bir prototip hazırlıyor. Sonra birisi uçak yapıyor. Sonra bu yolcu uçağı alıyor. Savaş uçağı alıyor. Bir şey alıyor. Bak ne oldu? Uçak aslında. Ana fikir bu. Fakat bilginin üstüne bilgi kattığınız için bu sizi ileri götürüyor. İşte evet. Bu sosyal medyada bizim maalesef kısırlaştırıcı bir duruma geliyor.
1: Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Peki acaba 1 Temmuz'un bizim için anlamı ne? Bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanlar arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkına biz kabotaj diyoruz sevgili dinleyenler. Eskiden böyle bir hakkımız yoktu. Çünkü kapitülasyonlar vardı. Hep yabancı gemiler, yabancı gemilerle yabancı malları alırlardı. Bize de el sallarlardı. Ama bu Cumhuriyet'ten sonra değişti. Ve 1 Temmuz 1926'dan bu yana kabotaj yasasıyla biz artık kendi limanlarımız arasında ticaret yapıyoruz kendi gemimizde. Ve 1935 yılından itibaren de kabotaj bayramını kutluyoruz. 2007'de de denizcilik ve kabotaj bayramı oldu sevgili dinleyenler. Biz de bu hakkı elde etmemizi canı gönülden kutlayalım ve ne yapalım? Güzel bir hayata doğru yolculuk yapalım.

0: Ne kadar güzel bir şarkıydı. Maalesef elim bir trafik kazasında kaybetmiştik. Colin Wernkopf'u, Black ismiyle bildiğimiz Wernkopf'u, bize de böyle güzel bir şarkı bıraktı. Bakınız ne kadar güzel şeyler de bırakılabiliyor aslında. Yani evet. Yediğiniz yemeğin resmini çekmek değil de mesela yaptığınız bir işi anlatsanız, değil mi? İnsanlara deseniz ki bunu böyle basit basit yapabilirsin. Şöyle şöyle püf noktaları var. Bunu yapan güzel videolar da var. Yani o videoyu çekmenin ya da o yazıyı yazmanın bir anlamı olmalı gibi geliyor bana. Yani her şeyi anlamlandırmak ne kadar doğru bilmiyorum da.
1: Ya her şeyi anlamlandırmak tabii ki şart değil. Çünkü sonuçta herkesin yaşam şekli, eğitim şekli, yaşadığı ortam eşit şartlarda değil. Çünkü hayatın böyle herkese eşit davranmak gibi bir özelliği yok.
0: Yok tabii ki.
1: Ama herkes kendi bulunduğu ortam içerisinde ve imkanları doğrultusunda kendi varlığını, var olabilme mücadelesini göstermesi gerekiyor. Belki o anlamda sosyal medya dediğimiz alan güzel bir şey. Fakat bu güzelliğin hani denetlemek de demek istemiyorum. Çünkü bu da bir baskı aracı oluşturabilir. Evet. O anlamda söylemiyorum ama mesela Çin'de şöyle bir şey var. Yapay zeka kullanımı için üniversite mezunu olma şartı getiriliyor. Yani bu ehliyetsiz araba kullanmak gibi bir benzetme olsun diyelim. Buna ihtiyacımız var ama diğer taraftan da hayatı bu arayüzler dediğimiz, yani sayısal olarak oluşturulmuş insan duygusunun temasla ya da sözle birbirine geçebileceği yerlerde araya 1-0-0-1 gibi kodlamaların girmesiyle insan olma özelliğimizin yitirilmesinden endişe duyuyorum.
0: Evet.
1: İşte burada bunu kullanabileceğimiz bilim, sanat vesaire gibi alanlar olduğu gibi ama kullanmamamız gereken şeyler de var. Çünkü insanların hepsi eşit bilgiye de sahip değil, beceriye de sahip değil. Dolayısıyla burada bir nevi görsel bir küreselleşme oluyor. Yani mesela herkesin başı sağ olsun diyelim, Venezuela'daki bir depremi anında duyduk ve bir...
0: Evet.
1: Ülkemizden kurtarma ekibi şu anda orada çalışıyor.
0: Bu çok güzel bir şey.
1: İşte bu anlamda insanın insana yardımcı olabilmesi anlamında bu bilgilerin edinmesi gayet güzel ama işin şey kısmına geldiğiniz zaman herkes iyi niyetli değil. Tabii ki yani suça meyilli olan insanlardan tutun bilgiye sahibi olmayan ya da kıskanç insanlara kadar bu tip insanların eline geçtiği zaman sosyal medya ve benzeri alanların birey ve toplum için tehlikeli olabileceğini, bu anlamda da dünya çapında ülkeler arasında bir yaptırımdan oluşabileceği bir sistemin kurulması lazım. Çünkü üniversitelerde de aynı şey yapılıyor. Mesela şimdi yakında şey var, bizim üniversitemizin, Aydın Üniversitesi'nin bir tanıtım şeyleri olacak ve gelen öğrenciler de bu bilgileri edinerek bölümleri tercih etmeleri gerekir ki biz de elimizden gelen yardımı yapıyoruz. İşte bu yüzden üniversite eğitimlerinde bilginin nasıl kullanılması ve denetlenmesi gerektiğini...
0: Medya okuryazarları.
1: Evet.
0: Çok önemli.
1: Yani bu sadece medya için değil ama bu sanat alanındaysa, tıp alanındaysa da fark etmez. Fakat bilginin doğru bir şekilde kullanılması ve üretilmesi açısından bu çok önemli.
0: Aslında medyayı biz sadece görsel ya da işitsel yazılış olarak düşünüyoruz ama yani Latince kökenli medya ortam demek aslında. Hı-hı. Yani o ortamın bilgisini anlayacak, süzebilecek bir takım bilgilere sahip olma becerisi aslında.
1: Evet, yani o bir bilgi havuzu oluşturuyorsunuz. O bilgi havuzu içerisinden hani bir elimine etme, bilgiyi elimine etmek ve bunu işe yarar hale getirmek. Her bilgiye sahip olmak da tabii bazen ne kadar işe yarayacak ki? Yani onu da disiplinde almak lazım.
0: Tabii endoplazmik retikulumun ne işe yaradığını

0: Biliyor musunuz mesela?
1: Tabii ki evde bir tane moleküler biyoloji konusunda bir uzman var, isterseniz bilmeyin.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten var.
0: Aa, tam kişisine sormuş. Ne işe yarıyormuş efendim? Mesaj atın öğrenelim.
1: Evet, Sayın Ayşe Simay Metin ve kardeşi Mehmet Sunay Metin. İkisi de bu konuda ciddi. Biri doktora yapıyor, biri matematikte yüksek lisansını yapıyor. İşte DNA'lar ve RNA'ların oluşumları, insan hücre yapıları, artık arkada da ben dinleyerek bunları bilgilenmiş oluyorum. Ama şimdi tabii bu işin esprisi gerçek bir espri, ama bu bilgide de yine mesela eğitim alanına baktığınızda her öğrenciyle kuracağınız ilişkiyi, ya sosyolojik anlamda DNA ve RNA'larına bakmak lazım. Yani öğrencinin yeteneği nerede, neye göre şekillenmesi gerekir. Dolayısıyla o öğrencilerin işte sanal medyadaki kaybedilen estetikten anlaması lazım, ya da kendisinin de tek tipleşme dediğimiz, yani monoton değil de robotlaşma derken böyle organik robotlar haline dönüşmeye başlamamaları gerektiğini anlatmamız lazım.
0: Yani hani bir video vardı, çok dolaşmıştı bir ara, beyin bedava diyordu. Yani beyin bedava, evet, ama o beyni işlemek size bağlı. Beyin zaten orada duruyor bir kürenin içinde, ama o lobları ne kadar kullandın, ne amaçla kullandın ve ne sonuç elde ettin, bu önemli herhalde.
1: Kesinlikle, ama burada tabii şu da önemli diye düşünüyorum. Mesela bir eğitim görevlisi olarak bana birine benzemesini istemem zaten. Yani benden bir tane daha karşımda olmasın. Ben zaten bazen sıkıcı bir adam olabiliyorum, ama benim yanlışım karşı tarafın doğrusu olabilir. Karşı tarafın yanlışı bana doğru gelmeyebilir. İşte bunu bilerek hareket ettiğimizde bir neslin yetişmesinde veya bir neslin kendi kendine karar verme mekanizmasını geliştirmesinde bu şekilde yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum.
0: Zaten bence hocalığın en büyük özelliği yetiştirdiğinizin sizi geçmesi.
1: Kesinlikle.
0: Ancak o zaman hoca oluyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Diyorsunuz ki benim bilgimi, görgümü aldı, kendisi yoğurdu ve beni geçen bir usta oldu. O zaman diyorsunuz ki evet, ben ustayım. Aslında bu ölümsüzlük gibi bir şey. Çünkü alıyor bunu götürüyor, diyor ki benim hocam kimdi? Sefa Hoca'ydı diyor mesela.
1: Kesinlikle. Yani bunu yapmadığınız sürede sizin o zaman eğitmenliğiniz tartışılır. Yani öğrenciyle yarışmak yerine ben de her dersten bir şey öğreniyorum.
0: Elbette.
1: Bir açığım çıkabiliyor ya da bir konuyu atlamış olabiliyorum ya da o konuda bir eksik bilgim olabiliyor. Dolayısıyla benim de öğrencilerden edindiğim şeyler var. Yani o anlamda gerçek anlamda bir öğrenici için sadece kitap ya da görsel medya değil, çevreyle olan ilişki de önemli ve bu hele hele bir de sanatçıysanız ölene kadar öğrenmek zorundasınız.
0: Ve öğrenmekten de zevk almak
1: kesinlikle
0: önemli.
1: Kesinlikle,
0: o müthiş. Çünkü merak hayatın en büyük gerçeği, hele böyle sosyal bilimlerle uğraşıyorsanız her şeyi merak edeceksiniz. Aynı şey pozitif bilimlerde de geçerli. Merak edilmeseydi herhalde şu anda bu yayını yapamazdık, mikrofonlar olmazdı.
1: Kesinlikle. Merak edeceksiniz, araştıracaksınız, çalışacaksınız ve sabredeceksiniz. Bu dört soru ve bu sorunun cevabı çok önemli.
0: Sonuç itibariyle her şey hayatı daha güzel bir hale getirmek için, daha yaşanabilir bir hale getirmek için, üretirken tüketim değil de üretirken daha güzel üretmenin çabası olmalı herhalde.
1: Tüketim tabii ki dediğiniz doğru, üretilen bir şeyin mutlaka tüketilmesi gerekir, ama yani tüketmenin de bir kültürünün bir estetiği olması lazım. Tüketmek de bir kültür meselesidir. Yani rastgele bir şeyi har vurup harman savuramazsın. Çünkü sizin atalarınızın getirdiği bir şeyin dağıtma hakkınız yok.
0: Evet.
1: Çünkü bizim de bir gelecek oluşturuyoruz şu anda. Bugün gelecek oluşturduğumuz bir andır çünkü.
0: Şimdi yaşı 56 olmuş biri olarak söylüyorum. Mesela eskiden çektiğim fotoğrafların keyfi şimdi bende yok. Niye? O fotoğraflar çekilir, 36 bazen zorlarsa 38 falan olur ve onu
1: çok
0: tam ettirmek için verirsin ve beklersin. Acele olsun, ol mu bilmem, beklersin. Acaba çektim mi, çekmedim mi? Şimdi ben emin olun cep telefonumda bir sürü fotoğraf çekebilirim ve gittiğim herhangi bir yerde fotoğraf çekmediğimi fark ettim. Çünkü yani çekiyorum işte bir sürü ama hiçbir anlamı olmuyor. Yani anlamını yitirmiş herhalde.
1: Yani görüntü kirliliği yaratmış oluruz. Yani burada belki tatmin olmak mı diyeyim ya da başka bir şey mi bilemiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Çok sağ olun. Ben bu arada gecenin bir vakti beni buraya konuk eden tüm yayın ekibinize ve TRT kurumuna teşekkür ederim. Çünkü çocukluk hayalimde onu gerçekleştirmiş.
0: Size bir şey söyleyeyim mi? Beni dinleyenler yeter hep aynı şeyi söylüyorsun diyorlar ama benim yıllarca dinlediğim programda şimdi sunma şansım var. Bana bu imkanı sağlayan TRT'ye ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki var.
1: Sizler de.
0: Sizler çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Sefa Çelik Sap bizlerle birlikte.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde sizleri güzel bir yolculuğa çıkartacağız yine sanat içinde. 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival Kuğu Gölü ile başladı Cuma günü. Sırada Carmina Burana,

0: Zorba, Toska ve Pamira ve Ağustos böceği var ki bu gecede Carmina Burana'nın sergilenişi söz konusuydu. Festivalde Toska'nın da rejisörlüğünü yapacak olan Sayın Yiğit Günsoy bizlerle birlikte. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Eminim ki Carmina Burana'yı seyrettiniz.
1: Evet.
0: Seyredilmez mi ama, değil mi? Geldim. Ben diyorum ki timpani olmasaydı acaba Carmina Burana nasıl olurdu?
1: Olmazdı.
0: Değil mi? Yani timpaninin, o güzel enstrümanın, o koskocaman enstrümanın bu kadar naif, bu kadar coşturucu sergilendiği başka eser var mıdır? Siz bu işin uzmanısınız, lütfen söyleyiniz.
1: Estağfurullah. Yani tabii her eserin kendine göre bir takım zirve noktaları vardır. Carmina Burana'nın zirvesinde de timpani enstrümanı kullanılmış. Onun için tabii çok göze çarpıyor ve kulakta akılda kalıyor.
0: Ve ben timpani için şey diyorum, çok zor bir enstrüman. Çünkü sayfalarca nota takip ediyorsunuz ve o anda, tam o anda vurmanız gerekiyor.
1: Evet, birçok enstrüman, yani birinci kemanlar hariç birçok enstrümanda böyle durumlar oluyor tabii.
0: Acaba birinci keman çok çaldığı için mi giderler orkestra şefi birinci kemanın elini sıkar konsertmeister olarak?
1: Konsertmeister orkestra şefinden sonra gelen kişi, hı hı, olarak kabul edilir ve genel orkestrayı temsil eden kişi olarak görülür. O yüzden yani orkestra konsertmeisterin elini sıkınca bütün orkestranın elini sıkıp onu tebrik etmiş gibi olur orkestra şefi.
0: Timpanistin elini sıkan tek kişi biliyorum, o da Denike'ydi galiba.
1: Evet, Denike'nin popülerleştirmek adına yaptığı güzel programlar vardı. Metropolitan Operası'nda da böyle bir sesleri tanıtan, insan seslerini tanıtan çok güzel bir program yapmıştı. Ve Metropolitan Operası'nın en büyük yıldızlarını kullanmıştı o şovda, çocuklar için yapmıştı. Hala keyifle hatırlarım, TRT vermişti.
0: Evet.
1: Çok gençtik o zaman tabii.
0: Evet, şimdi hala gençsiniz. Şimdi bu sesin, bu ruhun yaşlı olması beklenemez. Yaş dediğiniz nedir ki zaten? Rakamlardan oluşan bir bütün. Ruhun genç olması önemli ki ancak o genç ruh bu kadar ölümsüz bir eser olan Toska'ya bu kadar güzel şeflik yapabilir herhalde. Ne dersiniz?
1: Evet, Toska benim çok severek rejisörlüğünü yaptığım bir eserdi. Genelde zaten yani rejisörlüğünü yaptığım bütün eserler o süre boyunca en sevdiğim opera oluyor. Ama Toska ve Butterfly, Puccini'nin operaları, ikisi de benim için ayrı yeri olan operalardı. Çünkü Madame Butterfly benim 10 yaşındayken seyrettiğim ilk operaydı.
0: Evet.
1: Onun için onu sahnelemek yıllar sonra benim için çok önemliydi, çok zevkliydi. Toska'da çok tiyatral bir opera. Onun için her rejisörün hayalinde olan bir operadır herhalde sahnelemesi.
0: Şimdi 9.sü düzenleniyor. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin Kuğu Gölü ile başladı demiştik.
1: Evet.
0: 26 ve 27 Haziran'da oldu.
1: Evet.
0: Bu arada çocuklar da unutulmadı. Onlar da Efes Antik Tiyatro'da değil ama Bornova Kültür ve Sanat,
1: evet,
0: Merkezi'nde 28 Haziran'da Pamira ve Ağustos Böceği ile buluştular. Ve Karl Orff'un o bahsettiğimiz unutulmaz eseri de bu akşam sergilendi. Ve 2 Temmuz'da da var galiba, değil mi?
1: 2 Temmuz'da var ve 4 Temmuz'da Sardes'te sergilenecek bu sahne kantatı ve Sardes'te yapılacak ilk müzikal, yani müzik, müziğin olduğu diyelim bir gösteri olacak.
0: Sardes yani Sart Antik Kenti, değil mi, yanlış mı?
1: Evet, Sardes Antik Kenti'nde şu anda kadar 4000 biletin alındığı söyleniyor ve ek kontenjanların açıldığı haberi verildi. Büyük ve önemli bir olay olacak bizler için.
0: Herhalde yani Türkiye'de en önemli mekanlar, tarihi mekanlar işte Efes, Aspendos ve Sart'tı.
1: Evet.
0: Yani Sart da çok özel bir yer çünkü.
1: Evet, öyle olacak inşallah. Devamı da geleceğini ümit ediyorum. Denizli'de de aynı şekilde yapıldı. İkincisi, hı-hı, düzenlendi bu sene. Orada da çok güzel bir amfiteyatro var. İki katlı.
0: Evet.
1: Orada da biz Carmina Burana yapmıştık İzmir Devlet Opera ve Balesi olarak. Kapalı salonda da başka Troya eserini yaptık bu sene birkaç ay evvel.
0: Anthony Quinn olsaydı acaba Efes Antik Tiyatro'da seslendirilecek Zorba'nın coşkusunu tribünlerde, koltuklarda ya da işte o taşların üzerinde yaşar mıydı? Ne dersiniz?
1: Mutlaka. Zorba Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin prodüksiyonu. Biz İzmir Devlet Opera ve Balesi olarak çok önceki yıllarda yapmıştık Zorba eserini. Şu an Ankara Devlet Opera ve Balesi yapıyor. Onları konuk olarak biz de Efes Festivali'ne almış bulunuyoruz.

0: Ölümsüz Opera'da kimler solist olarak yer alıyor ve kimler sahnede bulunacaklar?
1: Evet, başrollerde Florya Tosca rolünde Filiz Güneş arkadaşımız var. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin çok değerli solistlerinden biri. Yine aynı şekilde Cengiz Sayın Scarpia Kötü Adam rolünde. Cengiz Bey de çok uzun yıllar Türk operasına, İzmir operası solistlerindendir ama Türkiye'deki diğer operalarda da çok sahneye çıkmıştır. Bir de tenor konuğumuz var. İtalyan tenor Ivan Magri bizlerle olacak. Onun için de çok mutluyuz çünkü çok önemli bir kariyere sahip olan ve dünyanın bütün büyük opera evlerinde sahneye çıkmış bir tenor kendisi. Daha evvel Aspendos da yine benim Toskama konuk olarak gelmişti. Bu sefer de aynı prodüksiyona Efes'te konuk olacak.
0: Şimdi hep merak edilir. Dokuzuncusu yapılıyor bu organizasyonun ve işte dokuzuncu organizasyon iki temsil olacak ve 28 affedersiniz tek temsil olacak değil mi? Yanlış bilmiyorum.
1: Evet,
0: tek temsil olacak. Evet ve 8 Temmuz'da bitecek ama eminim ki 9 Temmuz'dan itibaren Yiğit Günsoy çalışmaya başlayacak yine acaba ne yapacağız diye değil mi?
1: Hiç durmuyor yani bizim mesleğimizde çalışmak hiç bitmiyor. Öyle şeyler oluyor ki bazen 400 defa dinlediğiniz bir operayı 401. kere dinlerken aa burası böyleymiş ya da besteci şurada ne demek istemiş acaba diye yeni bir şey görüyorsunuz. Onu gördükten sonra da diyorsunuz bu kadar vakit bu gözüme çarpmadı, şimdi çarptıysa kim bilir daha neler var kaçırdığım. O yüzden çalışma hiç bitmiyor bizim mesleğimizde ama ben onu çalışma olarak görmüyorum. Çünkü insan çok sevdiği ya da hobisini diyelim yaparken bunu bir çalışma ya da bir ev ödevi gibi görmüyor. Onun için diyorum ben ömrümde hiç çalıştığımı hissetmedim.
0: Bu çok
1: çünkü
0: doğru.
1: Çok güzel bir şey yaptım, çok sevdiğim bir şeyi yaptım. Onun için onu bir çalışma, bir angarya olarak görmedim hiçbir zaman.
0: Bu benim için de geçerli açıkçası. 28 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Konuşmayı seven bir insan olarak konuştuğum her gün aslında yayın yapmış oluyorum. Yayın yaparken de sizin gibi değerli insanlarla, değerli kişilerle karşılaşmak, sohbet etmek benim için ayrı bir zevk. Ben de her gün yeni bir şey öğreniyorum. Siz de işinizi yaparken ne kadar güzel bu işin peşindesiniz. Yani o işten tamam ben oldum demiyorsunuz. Çünkü aslında şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki ben oldum dediğin gün, ben öldüm dediğin gündür.
1: Aynen öyle, evet.
0: Şimdi evet. Bu organizasyona tabii şimdi 8 Temmuz'a böyle tam gaz devam ediyorsunuz. Provalar vesaire nasıl oluyor? Çünkü havalar da çok sıcak açıkçası. Şimdi Efes'te evet. Açık bir alan ve İstanbul yarın 40 derece. Hatta bugün 40 derece olacakmış. İzmir'i düşünmek bile istemiyorum.
1: Evet, İzmir'de oldukça sıcaktı. Şöyle ki biz Tosca'yı daha sezon içinde İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde sergiledik. Onun için bir operanın ortaya çıkması için aşağı yukarı 4 ya da 5 haftalık günde 6 saatlik bir prova dönemi gerekir. Biz bunu İzmir Operası'nda yaptık. 31 Mart'ta premierini yapmıştık. Onun için aynı ekip ve aynı prodüksiyon olduğu için Efes'te taşıdığımız zaman bunu daha kısa bir prova süresi olacak.
0: Evet.
1: 3-4 günde tekrar hatırlayıp sahnede olacağız. Provalarımız 9'da başlıyor. Çünkü hem hava hem de ışık ancak o saatten sonraya el veriyor. Evet biraz zor şartlarımız, havanın sıcaklığı var, işte biraz sivrisinek olabiliyor bazen ama o Efes'in o muhteşem havası ve o antik kente girdiğiniz anda bambaşka bir dünyaya gitmeniz, hele bu gece de Dolunay vardı
0: ya.
1: Ve o Carmina Burana'nın müziği ve o ortamda olmak her şeye değiyor, her türlü yorgunluğu unutturuyor.
0: Orkestranın şefi de Roberto Canola olacak galiba değil mi?
1: Evet, Canola olacak. İtalyan bir orkestra şefi. Kendisi de bizim İzmir Devlet Opera ve Balesi kadrosunda. Ama Türkiye'de, İstanbul'da da, başka şehirlerde de eser yönettiği, yurt dışında da çok güzel işler yapan bir orkestra şefi.
0: Evet, elbette Puccini'nin eseri Tosca ama her şefin kendine göre yorumu vardır derler. Katılır mısınız?
1: Mutlaka. Mutlaka tabii her rejisörün de her orkestra şefinin de kendine göre bir yorumu oluyor. Ana iskelet tabii ki sabit kalmak şartıyla her rejisör her orkestra şefi kendi dokunuşlarında bulunuyor elbette.
0: Savaş ve Barış'ı hızlı okuma kurslarıyla bitiren Woody Allen demişti ki hızlı okuma kurslarına gittim, Savaş ve Barış'ı okudum, olay Rusya'da geçiyormuş. Sonuçta Tosca'nın da konusu belli ama o rejisörün bakış açısıyla dinleyenler için daha farklı bir tat oluyor herhalde.
1: Mutlaka herkesin ayrı bir stili var, ayrı bir önem verdiği yer var eserde, her rejisörün, her

0: orkestra şefinin. Oraların altını çizdiği zaman kendi yorumu olmuş oluyor tabii ki, veyahut kendi öne çıkartmak istediği unsurlar, öğeler oluyor. O da bir farklılık yaratıyor elbette.
1: Çok teşekkür ederiz Yiğit Bey. Gerçekten bu özel organizasyonda size kolaylıklar diliyoruz. Ne kadar güzel. O bölgede yaşayanlar, İzmir'de yaşayanlar, İzmir'e gidenler, Efes'e gidenler bu harika etkinliğe orada şahitlik ettiler. Bildiğiniz gibi hele bu akşam Carmina Burana ve Dolunay altında gerçekten eşsiz olmuştur. Orada olanları kıskanmadım değil.
0: Buyurun, bekliyoruz. Daha temsillerimiz devam ediyor.
1: İnşallah o fortuna diyorum o zaman. Size evet. Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı. Festivalde Toskan'ın da rejisörü olan Sayın Yiğit Günsoy ile söyleştik.

Atlanta Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla Carmina Burana'nın giriş bölümünü dinledik. Muazzam bir eser. Efendim birlikteliğimiz devam edecek. Farklı bir şey aradan sonra.

0: Ne derdi eskiler, yüzdük yüzdük sonuna geldik. Peki sonunda ne var? Net var, net yok var. Yani bilişim uzmanları sevgili Tolga Murtezaoğlu'yla sevgili Burak Barutçu var. Burak Bey, Tolga Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Burak ben de.
0: Neler hazırladınız acaba? Menüde neler var bu akşam?
2: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
1: Peki başlayalım. Şöyle başlayalım, şimdi yaşımız ortaya çıkacak tamam. Şimdi kod yazmaya ben Commodore 64'te başlamıştım. Sene zannediyorum 85 veya 86 idi. Ve İngilizce bilmeden onun İngilizce kullanım kılavuzundaki kodları, yani programları o zaman Basic kullanıyorduk. Ve Basic'te yazarak sonucu buymuş, demek ki bunu değiştirirsem bu olur. Hep o syntax errorleri ala ala. Bir o zaman tabii monitör yoktu. Televizyonlara bağlayarak gözümüzde bozarak çalışıyorduk. Yıllar geçti aradan. Commodore tabii Amiga'ya çıktı. Motorola 68'in işlemciler kullandı. Grafikli bir çığır açtı. Sonra Commodore kayboldu ama geçtiğimiz ay, yani artık geçtiğimiz ay diyebiliriz çünkü 1 Temmuz'a geldik. Haziran'da yeni bir telefon çıkarttı. Commodore Callback 8020 isimli bir telefon. Bir akıllı telefon çıkarttı ama sınırlandırmış bir akıllı telefon çıkarttı. Hani bazılarımız böyle, ki benim oğlum da şimdi LGS'ye hazırlanıyor. Yani diyoruz ki WhatsApp'ı çalışsın ama tuşlu bir telefon olsun, başka bir şey, sosyal medyası olmasın diyorduk. İşte Commodore bunu yaptı ama aslında sosyal medya haricinde bütün aplikasyonları kurmaya izin verdi. Bir de öyle bir fiyatla çıktı ki $500 çıkarttı satış fiyatına. Sonra 400'e çektiler ama baktığımız zaman tamam, tuşlu bir telefon, kapaklı bir telefon, Commodore olması çok ilgimizi çekti. Kameraları güzel, hani tuşlarla mesaj yazmak biraz daha yavaş olduğu için tercih edilmeyecek diye düşünüldü. Ama özellikle sosyal medya detoksu için çok iyiydi. Fakat Android'deki her şey var, sadece sosyal medyayı yükleyemiyorsunuz ve bunun için de $400 vermeniz gerektiği biraz böyle soru işaretlerine, yani biraz nasıl diyeyim, satış grafiğinin hızlı girmeyeceğini piyasaya gösterdi. Belki $150-$200 bandında olsaydı çok hızlı bir giriş sağlayabilirdi. Ama Burak, hani biz o zamanlar 38 kilobaytta birçok şey yaparken Commodore 64 de olsa bize izin verdiği sadece 38 kilobaytta. Bu telefon ise 4 gigabayt RAM'de. Yani onun o küçük telefon, o Commodore'un böyle binlerce katı olarak piyasaya çıktı. Ama fiyat performansa baktığınız zaman tuşlu bir telefon, tamam WhatsApp gibi birkaç şey çalışıyor, güzel. Android oyun oyunu falan da var. Ama $400-$500 bandı bence çok pahalıydı. Senin bu konudaki görüşün nedir?
2: Muhtemelen kimse almayacak Tolga. Hep beraber göreceğiz ama bence çok satmaz gibi geliyor. Bu arada hep böyle biz burada yeni teknolojik haberlerden bahsediyoruz.

0: bahsediyoruz, robotlardan bahsediyoruz. Robotlar enteresan bir noktaya da kadar geldiler. Artık hakikaten bir insanın yapabileceği birçok işi önümüzdeki senelerde yapıyor gibi olacak. Bununla ilgili de Güney Kore'de enteresan bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de bir otomotiv fabrikasında çalışan işçiler yerlerini insansız robotların alabileceği endişesiyle greve gitme görünümde karar almışlar ve greve gittiler. İlk defa dünyada robotlar yüzünden bir grev hadisesi yaşanmış oldu. Gerçekten çok şaşırtıcı. Bakalım grev nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama özellikle robotların bu tarz insanların yapmış olduğu işlerin neredeyse hepsini yapabileceği bir dünya artık bilim kurgu filminden çıkıyor ve gerçek dünyaya doğru geliyor. Hatta bununla ilgili de Çin'de enteresan bir haber daha var. Tamamen robotlarla işletilen dünyanın ilk oteli 2027 yılında açılıyor. Resepsiyondan oda servisine kadar oteldeki tüm hizmetler robotlara emanet edilecek. Otel öyle çok büyük bir otel değil. Aşağı yukarı 44 tane lüks odası var, restoranı var, spor salonu var, çeşitli sosyal alanları var. Ama işin en enteresan kısmı otel içerisindeki tüm görevlerin hepsi robot. Tek bir yapay zeka sistemi tarafından yönetiliyor. Deneme süreci 2026'nın sonlarında başlaması planlanıyor. Sınırlı sayıda aslında odası var ama en azından bir dünyada ilk denemesi olmuş olacak. Restoranda yemek yemenizden tutun, oda servisinden, yani bir otelde alınmış olduğunuz tüm hayal ettiğiniz tüm işleri robotlar gerçekleştiriyor. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir deneyim olacak. Aslında bir deneme olacak. Muhtemelen de bir şok etkisi yaratacaktır insanlarda. Hakikaten bambaşka dünyaya doğru gidiyoruz. Artık robotlar insanlarla beraber aynı işleri yapacak. Robot hakları artık gündeme gelecek. Artık bunlar tartışılıyor. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz.
1: Tabii burada aslında o anmak gerekiyor. Aslında bunun robot anayasası bakalım geçerli olacak mı diye. Bir de bırak şunu söyleyeceğim. Aslında şimdi robotları eğiten kim dersek bizleriz. Hani o çağrı merkezlerindeki kayıtlar veya kameraların çektikleri, bizlerin sorunlar karşısında ne yaptığımız veya üretim bandında nasıl ilerlettiğimiz. Bunların hepsini aslında görüntüleri robot analiz edip de ilk başta bize verimliliği arttırmak için iş etütü yapıldı. Yapay zeka burada kullanıldı sandık ki bizim için böyle daha verimli çalışmamızı sağlayacak veya daha az yormamızı sağlayacak derken yerimizi almaları çok ilginç oldu. Ve işte diyorum ya, bu bütün kayıtlar, müşteriye karşı davranışlar veya sorunlar karşısındaki bizim gene geliştirdiğimiz davranışları robotlar taklit ettiği için, hani hatırlayalım ilk başta böyle robot bot çağrı hesapları vardı. Yani böyle çağrı merkezleri yazarak gidiyorduk. Şimdi onlar artık daha düzgün çalışmaya başladılar. İşte bu da bunun bir sonucu. Yani nereye gidecek dersek buraya gidecek diyebiliriz. Bununla ilgili de aslında şöyle pek de içimizi karartan bir gelişme oldu. Şöyle ki aslında karartan değil, güzel ama sonunu düşününce karartan diyeyim. Google bir Audio Memory diye bir özellik tanıttı. Bunu özellikle Pixel telefonlarda, henüz ülkemizde satılmayan Google'un Pixel telefonları. Bu nedir bu? Adından anladığımız gibi Audio Memory. Yani sesi hafızaya alma. Şimdi ilk başta böyle çok güzel görülebilir ki yıllar önce hani ses kayıtlarını dijital yapardık vesaire. Bu öyle değil. Bütün gün ortamı dinliyor. Fakat ne kadar inanıyorsunuz bilmiyorum. Diyor ki sadece telefonda kalıyor. Bu dinlemeyi ben merkeze iletmiyorum. Cihazın içerisinde kalıyor. Ama ne işe yarıyor? İşte birkaç cihaz daha önce tanıtmaya çalışmıştık. Yani ya bir şarkı vardı, dinlemiştim, çok sevmiştim gün içerisinde. O neydi? Söyleyebiliyor. Veya Burak işte ya gelirken bana işte bir tane su alır mısın dedim. Onu ya sen su almayı unuttun, Tolga'ya giderken su alacaktın diye hatırlatabiliyor. Yani günlük hayatta bize karışabiliyor artık telefon. Şimdi böyle baktığımız zaman ne kadar güzelmiş, artık bir şey unutmayacağım veya hata yapmayacağım. Hatta bununla ilgili de böyle bazı kameralar, gözlük kameraları konuşulmuştu. Yani benim anahtarım nerede diye evi aramak yerine zaten sürekli o da bizimle beraber gördüğü için artık anahtarım şurada, ben şurada görmüşüm, televizyonun önündeydi ve radyonun arkasındaydı gibilerinden bizi uyarabilecekti. Şimdi baktığımız zaman evet güzel, evet belki hani belki Alzheimer'de birisi için çok çok iyi olabilir, onun kaybolması veya unutkanlık için çok iyi olabilir veya başka hastalıklarda, ama baktığımız zaman da mahremiyet konusunda böyle bizi pek de iyi günler beklemiyor. Hani diyorduk ya iş etütü ilk başta bize otomasyon yardımcı olurken şu anda bizim yerimizi almak için ciddi bir rakip oldu.
0: Evet Tolga, hakikaten yapay zekanın gelmiş olduğu nokta o kadar enteresan ki geçtiğimiz hafta Estonya ile ilgili bir haber yapmıştık. Estonya'da bu yapay zeka ajanlarına normal bir insan gibi dijital kimlik verilmesi gündeme gelmişti. Estonya'dan sonra Çin'de de artık yapay zeka ajanlarına dijital kimlik vermek için harekete geçilmiş. Ve artık herhalde yapay zekalar da normal birey gibi haklara sahip olacak. Bunları robotlar etkileyecek. Hep beraber önümüzdeki günlerde bunları sunmaya devam edeceğiz. Çünkü yapay zeka büyük hızla ilerliyor.
1: Yani şunu söyleyeyim Burak, mesela Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda siber güvenlik kurumları demişler ki birkaç ay içerisinde modeller öyle bir hale gelecek ki hani birçok dolandırıcı önleyecek, ama bir soru işareti var. Artık hani şöyle bir söz vardır ya, bu virüs önleyici programlar vardı. Onlar için kim, hangi elemanlara işe alındı diye sorarsanız en iyi hackerlar işe alındı. Şimdi önce siber güvenlikte yapay zekayı kullanıyoruz demek, bir adım sonrası artık süper hackerlar devreye geliyor demek. Süper hackerlar ve Çin'i bağdaştırırsak da dünyadaki en güçlü süper bilgisayarlık liderliği de Çin'e geçti burada. Hani tamam, ilk 5 içerisinde 3 Amerika var, bir Almanya var ama artık birinci Çin. Hani bu dijital kimlik dediğimiz gibi veya yapay zekada işte Amerika her ne kadar ambargo uygulamaya çalışsa da Çin tamamen kendi işlemcileriyle oluşturduğu süper bilgisayarda artık dünya lideri.
0: Evet Tolga, bir haber de WhatsApp'tan gelse, hepimiz WhatsApp'ı kullanıyoruz. Neredeyse SMS'ten çok daha popüler bir uygulama halinde hepimizin bildiği gibi. WhatsApp'ta büyük bir değişiklik var. Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi artık WhatsApp'ta kullanıcı adı alabiliyoruz. Özellikle telefon numaramızın gözükmesini istemediğimiz durumlar için aslında geliştirilmiş bir sistem. WhatsApp normal şartlarda bir telefon numarası üzerinden kullanılan bir uygulamaydı. Artık WhatsApp üzerinde profilimize dokunup kullanıcı adı oluşturup dokunduğumuz anda birer kullanıcı adı belirtebiliyoruz ve böylece artık WhatsApp'ta telefon numaramız yerine tamamen kullanıcı adıyla da haberleşme sağlanabilecek. Bu şu anlama geliyor: artık bir telefon numaranız olmasa bile WhatsApp'tan haberleşme imkanımız sağlayacak veya telefonunuzu çekmediği veya telefonunuzun kayıp olduğu noktalarda bile WhatsApp bir aslında iletişim platformu olmuş oluyor. Ve dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olma yönünde de zaten birinciliği bırakmamış durumda. Özellikle Türkiye'de en çok kullanılan haberleşme yöntemlerinden biri olmaya sürdürüyor.
1: Şunu da ekleyebiliriz Burak. Mesela kullanıcı adıyla beraber bir duyuru daha yaptılar. Aslında WhatsApp'ın sahibi Meta. Meta'nın diğer şirketleri de Instagram ve Facebook diye en bilinenleri. Şimdi böyle baktığımız zaman da aslında bunların entegre olmaması için hiçbir neden yok. Ama biraz ağır işledi bu zaman tablosu diyelim. Ve öyle bir noktaya geldik ki artık WhatsApp'ta durumlarla beraber, hani Instagram durumları nasıl, mesela Instagram'da paylaşıyoruz, Facebook'ta bunu paylaştırıyoruz. WhatsApp'ta da kendimiz durum koyabiliyoruz. İşte o isimlerle artık o mention dediğimiz, yani ben eğer seni de ekleyebileceğim artık WhatsApp'ta bir durum eklerken. Yani WhatsApp yavaş yavaş Facebook Messenger veya Instagram DM gibi entegre olmaya başlıyor ki artık hani telefon numarası zorunlu da olmadığı için dediğimiz gibi tamamen şeye dönüşüyor. Bir sosyal medya mesajlaşma aracı olarak da sanki kullanıcı sayısını bayağı bir arttıracak gibi duruyor. Bu arada bir haber daha verelim. Hani biz telefon hattlarından bahsettik. Yani şu ana kadar WhatsApp gibi çok şeyi kullanmak için, iletişim programlarını kullanmak için bir telefon hattına ihtiyacımız vardı. Ülkemizde artık açık hat dönemi kapanıyor. Bu ne demek? Yani bazı sınırlamalar geliyor ki biraz gelmişti, biraz daha artıyor. Şöyle ki bir Türk vatandaşı artık en fazla 6 tane mobilyat sahibi olabiliyor. Ülkemizde yaşayan yabancılar ise 3 mobilyat sahibi olabiliyor. Turistler ise sadece 1 tane. Neden bunu yaptılar derseniz, yani turist olarak gelen birisi hattı açıp veya bunu daha sonra giderken kapatmayıp onu satabiliyordu. Ve onunla birçok artık işte istenmeyen bu kumar gibi şeylerde, oluşumlarda bu hatlar kullanabiliyordu. Bunun önüne geçmek için tekrar sınırlama konuldu. Hatta şirketlerde de bazı sınırlamalar geldi. Yani 100 hattı olabilir, 500 hattı olabilir boyutuna göre. Ve bazı süreler tanındı ki hatta bir kontrol mekanizması daha vardı. Yani süreyi tam emin değilim ama bir yıl boyunca çalışmayan, herhangi bir cihaza takılmayan sim kart da artık etkili olmadı. Ama tabii eğer size ait bir sim kart kullanmanız bir araba telefonu gibiyse bunun da dilekçeyle açtırabiliyordunuz. Ama böyle sınırlamalar geliyor. Eğer müsaade edersen bir haber daha söyleyip sözü sana bırakacağım. Bırak Avustralya'dan. Şöyle ki, biliyorsunuz bu 16 yaş altında sosyal medya kullanımı için birçok engel getirildi. Bunlar da Avustralya'da önde olan ülkelerden biriydi, 16 yaş altı kullanmasın diye. Fakat bir araştırma yapılmış, %85 oranında gençler bu engeli aşmışlar. Öyle işte düşündüğünüz gibi çok da zor olmamış, VPN'le falan değil. Direkt kimlik kontrolünde yapılmadığı için doğum tarihini yanlış bilmişler. Ne bileyim, farklı gizli sekmeler açmışlar. DNS değiştirmişler. Çok basit şekilde %85'i için böyle bir engel olmamış. Bunun karşılığında Avustralya hükümeti de cezaları arttırmış. 99 milyon Avustralya doları zannediyorum. Artık bir ceza uygulamaya, yani iki katını arttırmış cezayı. Demiş ki sorumluluğu ben size bırakıyorum. Nasıl yaparsanız yapın ama yapın demiş. Fakat buna rağmen gençleri engelleyememişler Burak.
0: Avrupa Birliği de bu konuyla ilgili bir çalışma yapmıştı. Seneler süren bir çalışma. Hacklenmesi sadece ve sadece 4 dakika sürmüştü ve tüm gençler bir şekilde bu sistemi açmıştı. Hakikaten bunun önlemi nasıl alınacak hep beraber göreceğiz. Özellikle bu yapay zeka çağında herkes bir şekilde bunu aşacak gibi geliyor bana. Bu arada tabii Türkiye'den bir haberle devam edelim o zaman. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerde büyük bir değişikliğe gitti. Biliyorsunuz aslında özellikle ikinci el ürünlerin güvenli satışıyla alakalı geçtiğimiz senelerde güzel bir düzenleme yapılmıştı. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın kontrolünde yenilenmiş ürünleri alıp satabiliyorduk ikinci el olarak. Artık yenilenmiş ürünler portföyüne televizyonlar da eklenmiş. Ve böylece mağazalarda

0: televizyonlarda ikinci el olarak gene devlet kontrolünde alınıp satılabilecek. Yani bir şekilde aslında yenilenmiş ürünlerde şöyle bir durum oluyor. Tamir edilmiş olduğu tamamen devlet tarafından onaylı oluyor ve 14 gün cayma hakkı da geliyormuş artık. Yani almış olduğunuz üründen memnun kalmazsanız mağazanı alsanız dahi 14 gün sonra yerine iade edilebiliyor. Aslında gerçekten güzel bir gelişme oldu bu. Ve şu ana kadar bu sistem üzerinden 1.6 milyon yenilenmiş ürün yeniden piyasaya kazandırılmış. Bunlar içerisinde özellikle cep telefonları, akıllı saatler ve birçok böyle teknolojik ürün yer alıyordu. Televizyonların da eklenmiş olması geri dönüşümün sağlanması açısından bence çok önemli, güzel bir gelişme olmuş.
1: Burak, şimdi öyle bir zamandayız ki RAM'lerde %50'ye kadar global dünyada bir zam bekleniyor. Apple bütün ürünlerine zam yaptı. Böyle bir zam, bu kadar zam dalgası olan bir yerde refurbish dediğimiz yenilenme çok çok değerli, ama ben gene de ülkemizde çok fazla rağbet gördüm. Yani 1.6 iyi bir sayı ama daha da ön plana çıkartılabilirdi aslında sanki. Çünkü bu, hani bir süre ben Amerika'da bulmuştum ve bu refurbishler çok ciddi bir şekilde benim karşıma çıkabiliyordu. Çılgın adetlerde çıkabiliyordu. Yani neredeyse ne istiyorsam ya ben bu cihazı çok uzun kullanmayacağım veyahut da hani çok böyle odaklanıp da onu çok uzun saatler kullanmayacağım. Refurbish olması, yani yenilenmiş olması benim için %30 bir indirimle gerçekten tercih sebebiydi. Burada aslında baktığımız zaman böyle gezerken çok da karşıma çıkmıyor Burak. Hani aramam gerekiyor veya çok iyi modellerde olmuyor. Bence çok iyi bir gelişme ama gerçekten artması gereken, çok daha sayıların artması gerekiyor ki biraz daha tabana yayılsın. Ama çok yerinde bir adım olarak değerlendirebiliriz bunu da.
0: Hatta bununla ilgili son bir ek de yapayım ben. Bu yenilenmiş ürünlerle ilgili internet üzerinde dijital bir sicil oluşturulacakmış. Sistem üzerinden cihazda değiştirilen parçaları, yapılan onarım ve yenileme işlemlerini, kayıp, kaçak ve çalıntı ürün sorgularını işlemini tamamen internet üzerinden yapabilecekmişiz. Bu da aslında biraz daha güvenliği arttırmış olur.
2: Sonuç itibariyle acaba yenilenmiş ürünler doğamıza faydalı olsun diye mi yapılıyor, yoksa maliyetleri düşürsün diye mi yapılıyor?
0: Bence doğayı korumak açısından yapılıyor. Şöyle düşünün, ortalama bir insan aşağı yukarı en kötü ihtimalle 5 senede bir telefonda yenilemek zorunda kalıyor.
2: Evet.
0: Bataryasını değiştiremiyorsunuz, yedek parçasını bulamıyorsunuz. Bu şekilde en azından bu parçalar çöpe gitmemiş oluyor. Çünkü içerisinde çok ciddi metaller var, altın var. Üretilme esnasında birçok aslında doğaya zarar veriliyor. Bunların bir şekilde geri dönüştürülüp tekrar ürün haline getirilmesi çok çok bence kıymetli.
2: Bir de tabii şu konuşuluyor. Teknoloji üretenler bunu üçüncü dünya ülkelerinde ürettirip kendi ülkelerinde kullanıp yine çöpünü üçüncü dünya gönderiyorlar ve aslında dünyayı bu şekilde kirletiyorlar. Hiç kullanmayanlar onun çöpünü çekmek zorunda kalıyorlar deniyor. Ne dersiniz?
0: Ne dersiniz? Doğru.
1: Çok da doğru söylüyorlar maalesef, duymak istemesek de. Ama şöyle bir gerçek de var. Madencilik değişiyor aslında. Yani bu uzay madenciliğiyle beraber aslında dijital madencilik de başladı. Yani baktığınız zaman bizim çöpe attığımız elektronik cihazlardan ciddi bir maden çıkıyor. Yani tekrar dönüşme kullanabilecek olan madenlerin doğada bir binlerce sene yok olmasını bekleyene kadar tekrar dönere girmesi bence çok değerli. Belki orada da daha farklı algoritmalar, yani o geri dönüşümü biraz daha hızlandırabilecek ki çok güzel bir aslında şöyle bir şey vardı. 386 tabanlı bilgisayarlar vardı. Ve bunlar ne olacak ne olacak derken bir firma çıktı, ismini vermeyeyim, ve bir anda onları telefon santrali yaptı. Ve bütün hurda olarak topladığı telefonların anakartlarını telefon santrallerinde kullanarak belki milyonlarca santral sattı. Hani çok güzel bir geri dönüşüm örneğiydi. Böyle belki de onları kameraların, eski bir telefonun anakartını bir yapay zeka destekli kamerada kullanmak gibi. Bence böyle daha inovatif çözümler çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
2: Evet, son 30 saniyeyi de Burak Bey'e verelim, buyurun.
0: Mesela onunla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Eski telefonlarımızı düşünelim. Aslında kamerası bizim için yeterli olmasa bile o kameralar belki bir güvenlik kamerası olarak hayatına devam edebilir. Birçok farklı noktada kullanılabilir. Çünkü her birimizin bu eski dediği kullanmaktan sıkıldığımız telefonlar aslında zamanın en iyi bilgisayarlarından bile daha hızlı bir makineler aslında.
2: Kesinlikle öyle. Tolga Bey, buyurun.
1: Şunu söyleyeyim. Biraz araştırırsak aslında eski telefonlarda çok güzel araç kamerası yapılabiliyor. Ve 3-4 haftalık kayıtlara sürekli onu tekrarlayarak hani eskiyi sil, yeniyi ekle gibilerinden araç kamerası da olabiliyor. Biraz bence bunları da etmek lazım.
2: Evet, net var net yok da o kadar çok şey var ama bizim zamanımız yok ki, ne yapalım sevgili Tolga Murtezaoğlu, Burak Buraçı. Evet, gelecek hafta biz buralardayız, siz de oralardaysanız sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarız.
1: Biz de efendim.
2: Teşekkür ederiz ve böylece Net Var Net Yok bölümüyle birlikte bu akşamki birlikteliğimizi bitiriyoruz efendim. Yapımcımız Ali Kızan, yapım yardımcısı Deniz Sezer, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında ben Gökhan Özer. Gecenin İçinden programı İstanbul'dan seslendi sizlere. Yarın, yani aslında bugün oldu, yine Gecenin İçinden programında sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'da temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyet, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasa düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırılarının Amerika-İran müzakerelerini hedef aldığını da söyledi. Uluslararası camiaya İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin hedefinde İsrail de vardı. İsrail, emperyalist bir sömürge düzeniidir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 21'e çıktı. İsmail Yetişkin, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı hususunda gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, Amerika'nın özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'lı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Spor. Wimbledon'a dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 16-4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Tuncay Kemertaş sizlerle. Değirmen başında vurdular benim.

Zafer Sarı Sözel'in Ekrem Yeşilada'dan derlediği Kıbrıs türküsünü Zafer Albayrak'tan dinliyoruz. Bir mendil aldım şeherden, yolum geçmez yar buradan.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdiğiniz

0: sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi başlıyor. Bugün zarafetin hoşgörü maskesiyle sunulamayacağı, aksine bir muhafız gibi dimdik durması gereken o en mahrem sahayı konuşacağız. Kutsal emanetlerle alay edilmesi meselesi. Hayatta her şeyin mizah konusu yapıldığı, her değerin hoyratça tüketildiği bir çağdayız ne yazık ki. İnancın, kutsalın ve bizi biz yapan o kadim mirasın hafife alındığı anlarda takınacağımız tavır, bizim ruhsal kalitemizin en büyük sınavıdır. Mizah, zekanın ve zarafetin bir meyvesidir ancak bir başkasının kutsalına, inancına ya da mukaddes bildiği her ne varsa ona dil uzatmak ne zekadır ne de ruhun derinliğidir. Adeta ruhun sadece sığlığıdır sevgili dinleyiciler. Böyle bir mecliste nezaket adına sessiz kalmak, o kaba ve hadsiz tavra zımnen ortak olmaktır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki hürmeti olmayanın zarafeti de olmaz. Bir kutsala alaycı bir üslupla yaklaşıldığında tebessümle geçiştirmek değil, vakarla ve sükunetle o sınırı hatırlatmak en büyük insanlık vazifelerimizden biridir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın her şeyi sıradanlaştırdığı ve tüketim nesnesine dönüştürdüğünü anlatır. Bauman'ın penceresinden baktığımızda kutsal olanın dahi bir eğlence malzemesi haline getirilmesi toplumun manevi bağlarını çürüten en sinsi hastalıklardandır. Bir değerin alay konulması yapılmasına sessizce izin vermek o değerin içini boşaltan o akışkan ve yıkıcı sürece hizmet etmektir. Gerçek bir toplumsal huzur herkesin birbirinin mukaddesi saygı duyduğu o mesafeli hürmet ile mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar, insan hürmet ettiği şey kadar büyüktür der. Sayar'a göre bir toplumun kutsalları o toplumun ruhsal barınağıdır. Bu barınağın taşlarıyla oynanmasına, onunla istihza edilmesine göz yummak aslında kendi ruhumuzun evini savunmasız bırakmaktır. Nezaket aman kalp kırmayayım diyerek kutsalın kırılmasına razı olmak asla olamaz. Aksine muhatabına o eylemin ne kadar da kaba ve yaralayıcı olduğunu en sarsıcı cümlelerle hissettirebilmektir. Hürmetin bittiği yerde nezaket sadece bir yalandan ibarettir. Medeniyet tasavvuruyla çokça karşımıza çıkan Saadettin Ökten Hoca, her fırsatta şehirli insan duruşuyla hürmet telkin eden insandır der. İşte biz de bu pencereden baktığımızda bir medeniyetin ahlaki ve estetik sütununun mukaddesat olduğunu görürüz. Bu sütunlara saygısızlık edildiğinde susan bir kimse o medeniyetin bir ferdi olma şerefini de yaralamış olur. Şehirli insan neyi nerede konuşacağını bildiği gibi nerede dur diyeceğini de bilen, vakarından da taviz vermeyen insandır. Fransız düşünür Bergson, hayatın kutsal bir hamle olduğunu ve her canlının içinde bir ilahi kıvılcım taşıdığını savunur. Bergsoncu bir bakışla işte bu kutsallığı hafife almak, hayatın özüne hakaret etmek demektir. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o manevi enerjiyi korumak adına kutsal emanetlere uzanan o alaycı dile karşı sarsılmaz bir kale gibi durmalıdır. Bu duruş bir kavga değil, bir izzet beyanıdır. Kıymetli dinleyiciler, değerlerinizle alay edilmesine hoşgörü adı altında asla izin vermeyelim. Kutsalımıza hürmeti olmayanın insana da hürmeti olmaz, bunu unutmayalım. Bir ortamda inancımızın, değerlerimizin veya mukaddes bildiğimiz her ne varsa onun küçük düşürüldüğünü hissettiğimizde sesimizi yükseltmeden ama sözümüzün ağırlığını ve muhatabımızın vicdanına bırakarak o sınırı çizelim. Unutmayalım ki nezaket her şeyi hoş görmek değildir. Her şeyi hak ettiği yere yerli yerince koymaktır. Kutsalı korumak, insanlık onurunu da korumaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, hürmetin duruşla birleştiği, kutsalın zarafetle muhafaza edildiği, emanetlerimize sahip çıktığımız huzurlu günler diliyoruz. İnceliğin ve izzetin yolumuzu daima aydınlatması dileğiyle, hürmetle kalın, hoşça kalın.
2: Nezaket mevsimi.

0: varlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Programımızın ilk bölümünde aile ortamının sıcaklığını her çocuğun hissedebilmesi için büyük bir gönüllülükle yürütülen koruyucu ailelik sistemini konuşacağız. Konuğumuz İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ayşe Mine Beypazar. Kendisiyle koruyucu aile olmanın ne anlama geldiğini, çocukların yaşamında nasıl bir fark oluşturduğunu ve bu sürecin tüm yönlerini birlikte değerlendireceğiz. Devlet koruması altındaki çocukların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir aile ortamında büyüyebilmesi için geliştirilen koruyucu aile sistemi hem çocukların geleceğini hem de ailelerin sorumluluklarını yakından ilgilendiriyor. Peki koruyucu aile olmak ne anlama geliyor? Bu süreçte hukuki hak ve yükümlülükler neler? Konuğumuz avukat Berna Ayaz Akbaba bizimle olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü, az önce de söylediğimiz gibi. Ve bugün ilk konuğumuz İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Sayın Ayşe Mine Beypazar stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş
0: Sayın
1: bulduk.
0: Beypazar. Kutlu olsun bugün 30 Haziran. Çünkü çok gerçekten önemli bir kurum koruyucu ailelik. Evet. Nedir? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz sizden? Türkiye'de nasıl bir anlam taşıyor? Dünyadan farklı mı bakılıyor? Bize nasıl anlatırsınız?
1: Şöyle, koruyucu ailelik çeşitli nedenlerle biyolojik aile yanında bakım alamayan çocuklarımızın devletin gözetim ve denetimi altında güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyümelerini sağlayan çok önemli bir sosyal hizmet modeli aslında. Koruyucu ailelik bir çocuğun aslında yalnızca bir bakım alması değil, çok daha derin anlamlar ifade ediyor. Türkiye'de de her geçen gün gelişmekte olan bir

0: hizmet. Bunun tabi temelinde toplumumuzda ailenin ne kadar önemli olduğu, ne kadar önemli bir yapı taşı olduğunda etkisi çok.
1: Yani bizim kültürümüz bu.
0: Evet,
1: çünkü.
0: Evet. Çok şükür öyle diyelim. Aile çocuğun hayatı hazırlanmasında tabii ki çok önemli bir rol oynuyor. Kendini, çevreyi algılayışında çok kıymetli. O yüzden de Türkiye'de koruyucu ailelik toplumun şekillenmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş oluyor. Ailelerimiz de bu anlamda çok değerli. Çok kıymetli bir görev üstlenmiş oluyor diyebiliriz.
1: Evet, ne güzel. Biraz sonra tabii işin hukuki kısmını konuşacağız ama evlat edinmekten farklı değil mi koruyucu ailelik?
0: Evet, evlat edinme yasal olarak çocuğun birlikte yaşadığı evlat edinen ailenin nüfusuna geçmesiyle gerçekleşen bir hizmet. Koruyucu ailelikte ise çocuklarımızın biyolojik aileleri var ama çeşitli nedenlerle bakım verilememesinden kaynaklı olarak kuruluşlarımız yerine bir aile sıcaklığı yanında, bir aile sıcaklığını yaşaması amacıyla verilen bir hizmet.
1: Tabii siz bu hayatlara şahitsiniz, bu hayatların değişimine şahitsiniz. Bir koruyucu ailenin yanında olmak çocuğun hayatında neler değiştiriyor? Bu sistem çocukları aslında bir yaşama fırsatı mı sunuyor?
0: Evet, evet. Şimdi aslında kuruluşlarımıza da biz çocuklarımızın bakım ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyoruz, karşılamaya çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz ki her çocuk birebir olmak, biricik olmak ihtiyacı içindedir her insan. Dolayısıyla koruyucu aile hizmetinin bu noktada çocuklara birebir ilgi sunduğu, aidiyet geliştirebileceği, sağlıklı ilişkiler kurabileceği bir yaşam alanı sunduğunu söyleyebiliriz.
1: Koruyucu aile olmak isteyen bir kişi nasıl bir yol izliyor genelde?
0: Evet, şöyle, vatandaşlarımız öncelikle il müdürlüğümüze başvuru yapıyorlar. Bu başvuru anından itibaren biz temas halinde oluyoruz. Biz kim dersek koruyucu aile birimi olarak psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları ve sosyologlar görev yapıyor birimimizde. Biz başvuran her vatandaş ile birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Koruyucu aile hizmetini anlatıyoruz. Başvuru koşullarından bahsediyoruz. Sonrasında da aslında süreci şöyle basamaklandırabiliriz. Başvuru süreci, bir evrak hazırlama süreci, inceleme ve değerlendirme süreci, aile ile çocuğun eşleştirilmesi, tanıştırılması süreci ve sonrasında da birlikte yaşamın başlaması süreci olarak basamaklandırabiliriz.
1: Koruyucu aile olmaya yönlendiren ne oluyor insanları genelde? Neden bu motivasyon ortaya çıkıyor?
0: Aslında ortak bir motivasyon görebiliyoruz. Burada ortak motivasyon insanların bir çocuğun hayatına temas etmek istemesi, olumlu iz bırakmak istemesi diyebiliriz. Bazı ailelerimiz var olan sevgisini paylaşmak istiyor. Bazı ailelerimiz daha çok toplumsal bilinç, sorumlulukla hareket edebiliyor. Bazı ailelerimiz kendi çocuklarını büyütmüş, yeniden bu deneyimi yaşamak isteyebiliyor. Ama özünde dönüp dolaştığımız, geldiğimiz noktada bir çocuğun hayatına güzel bir iz bırakmak diyebiliriz temel motivasyona.
1: Ama bir şekilde herhalde bu çocuklarla bir bağlantısı olmuş olan ya da İşin ucundan çevresinde bir koruyucu aile olan kişiler ve vesaire bu motivasyonu duyuyor. Genel olarak çok fazla bilgi sahibi olunduğunu düşünüyor musunuz bu konuda?
0: Aslında bu konuya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Koruyucu aile hizmetinin daha görünür olması, farkındalığın artması noktasında. Biraz şöyle de olabiliyor. Şu hikayeyi çok duyuyoruz aslında bakarsanız. Mesela ben çocukluğumdan beri hep aklımda böyle bir şey vardı diyen ailelerimiz oluyor. Hani aslında bir çocuğun hayatını dokunmak istiyor ama onun adının koruyucu aile olduğunu bilmeyebiliyor. Nereden başlayacağını bilmeyebiliyor gibi. Ama özünde bu insanların gerçekten uzun süre içinde tuttuğu, hiçbir yerden duymasa bile aklında olduğu şeyler, motivasyonlar olabiliyor.
1: Güzel. Peki çekindikleri ya da merak ettikleri konular neler? Koruyucu aile olmak isteyenleri?
0: Genellikle ailelerimizin ilk aklına gelen çocukla birbirimize uyum sağlayabilir miyiz noktasında kaygılar olabiliyor. Veya bazen biyolojik aileye yönelik kaygılar hissedebiliyorlar. Tabii bunlar çok doğal kaygılar. Biz bu sürecin başından sonuna kadar ailelerimizin yanındayız. Bu kaygıları yönetmeleri için destek oluyoruz. Rehberlik sağlıyoruz. Ama genel olarak çocuğun uyumuyla ilgili kaygılar diyebiliriz.
1: Hı hı. O zaman bize belki örnek de verebilirsiniz.

0: Hani çocukların vesaire isimlerini vermeden neler yaşanıyor? Süreci biraz anlatabilir misiniz? Şimdi bir kişi ya da bir aile, bu arada birey olabiliyor mu koruyucu aile?
1: Tabii olabilir.
0: Size geliyor ve bir koruyucu ailelik talebinde bulunuyor. Evet. Sonra o görüşmelerle, çocuklarla eşleşme, hangi çocuk olacağı vesaire, bütün bu süreci bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii.
0: Neler yaşar bunu yapmak isteyen bir kişi?
1: Evet. İsterseniz ben baştan sona bir
0: çok seviniriz.
1: Süreci, bir kişi üzerinden anlatayım. Bize koruyucu aile olmak için gelen çift olabilir, tek ebeveyn olabilir. Başvuru koşullarını sağlaması halinde bir evrak hazırlama sürecine giriyor.
0: Ne gibi koşullar bunlar?
1: 25-65 yaş aralığında olması, TC vatandaşı olması, düzenli gelir getiren bir işe sahip olması, psikiyatrik, bulaşıcı hastalık ve ortopedik yönden koruyucu aile olmasına engel olabilecek bir durumunun olmaması ve bunu doktor raporuyla tabii ki göstermesi.
0: Evet.
1: Ve adli sicil kaydında da belli kriterler var. Orada herhangi bir şekilde kayıt bulunmaması. Bunlar temel düzeyde başvuru koşullarımız diyebiliriz.
0: Hı hı.
1: Sonraki süreçte de biz gelen her ailemize, başvurmak isteyen her ailemize veya bilgi almak için gelen ailemize önce bir hizmeti anlatıyoruz. Hangi çocuklar koruyucu aile hizmetinden yararlanır? Çerçevesi nedir? Koruyucu ailelerimiz bizden neler bekler? Biz onlardan neler bekleriz? Çocuğun biyolojik ailesiyle iletişimi nasıl olacak? Orada sınırlar nasıl gibi ayrıntılı bilgi veriyoruz.
0: Belki bu konuda da çekinceler olabilir. Biyolojik ailenin de devrede olması konusunda.
1: Evet.
0: Bu konuda ne söylersiniz?
1: Ailelerimizin tabii çok haklı olarak böyle endişeleri olabiliyor. Ama gerçekten hiç endişelenmelerine yer olacak bir durum yok. Biz hep yanlarındayız. Biyolojik aile ve koruyucu aile arasında her zaman birim olarak biz bir tampon bölge olarak varız. İletişim bizim üzerimizden devam ediyor. Her türlü desteği de bu anlamda sağlıyoruz. Çocuklarımız da açıkçası bu süreci aslında sanılanın aksine iyi tolere ediyorlar. Daha iyi baş ediyorlar. Zaman zaman yetişkinlerden daha iyi baş ettiklerini söyleyebiliriz. O yüzden hiç korkmasınlar. Biz buradayız. Çocuklarımız burada.
0: Evet.
1: Herkes o anlamda bekleriz yani. Bu endişesi, kaygısı, engel olan şey buysa.
0: Sonraki süreç nasıl devam ediyor?
1: Sonrasında başvuru yapan ailelerimiz için bu süreci tamamlayan, evraklarını getiren ve evet hani bu sürece devam etmek istiyorum diyen ailelerimiz veya işte tek ebeveyn olan müracaatçılarımız için ise bir inceleme değerlendirme süreci başlıyor. Bu inceleme değerlendirme süreci yaklaşık 5 ay kadar sürüyor. Bu süreçte de kişinin yaşantısına dair birçok noktayı değerlendiriyoruz. Yani motivasyonu nedir? Dediğim gibi biz bir çocuktan beklentisi nedir? Bizim koruyucu aile olarak beklentilerimiz nelerdir? Onun bizden beklentileri nelerdir? Aile dinamikleri nelerdir? Ailede başka bireyler varsa onların hizmete bakış açıları nelerdir? Yaşam koşulları, ev koşulları, birçok şeyi birlikte değerlendiriyoruz ve inceleme değerlendirme sonunda da eğer ailemiz koruyucu aile olmaya uygunsa çocuk tanıştırma sürecine geçiyoruz. Çocuk tanıştırma süreci de zaman zaman ailelerimiz aklına soru işaretine sebep olabiliyor. Çocuklarımız kuruluşlarda ve biz çocuklarımızdan haberdarız. İhtiyaçlarını biliyoruz. Dolayısıyla yaş, cinsiyet ve birçok başka kritere bakarak zaten çocukların koruyucu aile uygunluğu değerlendirilmiş oluyor. Ve biz de ailemiz için bilgi vererek tanışma planlıyoruz. Yani şurada, şu yaşta, şu cinsiyette bir çocuğumuz var, tanışmak ister misiniz diye. Tanışma sürecini, uyum sürecini de tamamen çocuk ve aileye göre yönetiyoruz.
0: Nasıl?
1: Ya şimdi çocuğumuzun ritmi farklı olabilir, geçmiş süreci farklı olabilir, ailemizin beklentisi farklı olabilir. Aile bireyleri, mesela çocuğu olabilir ailemizin, o zaman onu farklı türlü yönetmeliyiz gibi. Bunların hepsini dikkate alıyoruz ve bir plan oluşturuyoruz aslına bakarsanız. Ya bu planı da hem çocuğumuz durumuna dikkate alarak hem de ailemizin durumunu dikkate alarak planlıyoruz. Ve akışta da yeniden şekil alabildiğimiz bir süreç, uyum süreci. Sonrasında ailemizin yanında da, çocuk ailemizin yanına geçtikten sonra da takip etmeye devam ediyoruz.
0: Orada nasıl işliyor süreç? Uyum süreci nasıl takip ediliyor?
1: Şöyle, ilk bir yıl çok daha sık aralıklarla temas kuruyoruz. Çocuğumuz ailenin yanına yerleştikten sonra Bu aslında biraz çocuğa ve yine aynı şekilde ailemize göre değişen bir süreç. Hı hı. Bir yılda olur gibi böyle kesin bir şey tabii ki söyleyemeyiz. Bazen daha hızlı olur.

0: oluyor bu süreç. Bazen biraz daha sabırlı olmak gerekebiliyor. Ve biraz çocuğun ritmine göre, ailenin dinamiğine göre değişiyor. Burada da işte düzenli temas ile biz bu süreci destekliyoruz.
1: Sizce bu uyumu sağlayan en önemli faktörler neler oluyor?
0: Galiba ailelerimizin kabul düzeyi oluyor. Çocuklar sevgi ve güven ihtiyacı içinde. Sabırlı, istikrarlı bir tablo gördüklerinde biz uyum sürecini çok uzamadığını görüyoruz. Yani ailelerimizin çocuğun ritmine uyum sağlaması halinde o uyum süreci kendiliğinden akarak zaten su yolunu buluyor açıkçası.
1: Bunun yöntemleri var mı? Şimdi çocuğun ritmi de farklı olabiliyor dediniz ya. Çok farklı kişilikler de olabiliyorlar onlar da. En çok nelere ihtiyaç duyuyorlar?
0: Aslına bakarsanız dediğim gibi en çok kabul görmeye, güvenli bir ortamda olmaya, bağ kurmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar olduğunda da dediğim gibi süreç kendiliğinden akarak gidiyor zaten. Biraz ailelerimizin çocuğun ihtiyacını dikkate alması, kendini tanıması, tabii o da çok önemli. Ailemize kendini tanıması. Çocuğa güvenli bir ortam, tutarlı bir ortam sunabilmesi uyum sürecinde çok kritik oluyor. Çocuk zaten kendiliğinden o belki kuramadığı, belki yanlış kurduğu duygusal bağı kuruyor ailemizle.
1: O zaman koruyucu aile olmayı düşünen birine verebileceğiniz ipuçları var mı? Ya da şu anda bizi dinleyen koruyucu aileleri o bağ kurmak istiyorlarsa neleri dikkate almalılar?
0: Şöyle galiba şunu söyleyebilirim. Önce kişi kendini tanımalı. Koruyucu aile kendini tanımalı. Ben bu süreçten ne bekliyorum, ne istiyorum, bir çocuktan ne bekliyorum, ne istiyorum bunu bilmeli. Sonrasında da açıkçası sabırla bu süreci yönetmek, güven vermek gerçekten anahtar diyebilirim. Biraz sabırlı olduklarında çocuklarımız mutlaka, her çocuk için zaten bu böyle ama mutlaka onlara o sevgi bağını kurduklarıyla cevap vereceklerdir diye düşünüyorum.
1: O süreç içinde dediniz ya sık temas kuruyoruz özellikle 1 yıl. Bu sadece kontrol amaçlı değil, değil mi? Destek ve rehberlik için temas kuruyorsunuz. Ne tür destekler veriliyor hem aileye hem çocuğa?
0: Evet, onu belirtmekte fayda var. Bu aslında ailelerimizi denetlemeye yönelik bir amacıyla, yani denetleme amacıyla yapılan bir şey değil. Tabii ki biz çocuğun hak ve
1: Tabii
0: ihtiyaçlarını
1: ki iyiliğini
0: gözetmekle
1: gözetmek
0: evet sorumluyuz.
1: zorundasınız.
0: O noktada bir denetleme olarak algılanması da anlaşılabilir. Fakat asıl amaç burada dediğim gibi uzmanlarımızla ailemize destek vermek, rehberlik hizmeti vermek, her türlü çocukla ilgili ihtiyacında yanında olmak burada anahtar. Bunun yanında da biz aslında ailelerimize çocukların bakım ve eğitim gelişimi ihtiyaçları için aylık bir ödeme de yapıyoruz. Bazı özel okullarda çocuklarımızın kontenjanları olabiliyor. Bazı kurslarda aynı şekilde destek verebiliyoruz. Veya koruyucu ailelerimizden çift olanlardan bir birey eğer sosyal güvencesi varsa diğer aile bireyimiz için ödeme yapabiliyoruz SGK prim açısından. Bu tarz destekler de verdiğimiz oluyor. Ama özünde baktığınızda sizin sorduğunuz nokta açısından değerlendirecek olursak bu sadece bir denetleme mekanizması değil. Aslında bu rehberlik verdiğimiz, destek olduğumuz, tabiri caizse birlikte çocuk büyüttüğümüz bir süreç diyebiliriz.
1: Maddi destek de önemli ama
0: Evet.
1: sonuçta çocuğun eğitim hayatı var, pek çok ihtiyacı
0: Evet.
1: var. Koruyucu aile olmayı sürdüren, devam edip vazgeçebilme şansı var mı? Onu bir sormak
0: Tabii hiç
1: lazım.
0: istemiyoruz vazgeçmeleri. Yok demek istiyorum.
1: Ama sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa bu aileler değişim yaşıyor mu? Neler görüyorsunuz?
0: Evet, ailelerimiz bu süreçte aslında bir çocuğun hayatına dokunmak noktasından bahsetmiştik ya, başlasalar da kendi hayatlarında da birçok değişiklik olduğunu görebiliyorlar. Yani bazen ailelerimiz bundan bahsediyor. Yani biz aslında buraya başka bir düşünceyle gelmiştik ama asıl biz değiştik. Biz bize çok olumlu bir dönüş oldu. Biz faydalandık bu temastan, birlikte olmaktan gibi geri dönüşler
1: Hani
0: alabiliyoruz.
1: biz çocuğa iyilikle
0: Evet,
1: yaklaşalım
0: biraz
1: derken
0: öyle olacaktı aslında
1: o bize iyi
0: ama o bize
1: geldi.
0: iyi geldi gibi bir noktada. Vazgeçme noktasında da tabii bu gün sonunda gönüllülük hizmeti baktığınızda her ne kadar çeşitli ekonomik destekleri olsa da onun için yapılabilecek bir hizmet değil. Ailelerimiz zaman zaman çeşitli nedenlerle süreci sonlandırmak isteyebiliyorlar. Biz o süreçte de yanlarındayız, çocuğumuzun yanındayız. ama tabii ki istediğimiz, beklediğimiz bir

0: aslında son yıllarda koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın da arttığını memnuniyetle görüyoruz aslında bakarsanız. Ama dediğiniz gibi hala ulaşmamız gereken çok fazla vatandaşımız var. Doğru bilgilendirme yapmak da burada çok önemli, bahsettiğiniz nokta biraz burayla da alakalı. İşte bilgi almak isteyen vatandaş ile doğru bilgiyi buluşturma noktasında biz de çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Aynı zamanda da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında farkındalık çalışmalarımıza biraz hız da verdik. Hı hı. İzmir'in birçok noktasında dijital ekranlarda koruyucu aileliğe dair afişlerimiz, başvuru noktaları, bununla ilgili bilgiler yayınlanıyor. Ama şu eş, dost, komşu dediğiniz nokta da çok önemli. Çünkü deneyim paylaşımı da çok kıymetli bu noktada. Hı hı. Koruyucu ailelerimizin kendi deneyimlerini paylaştığı zaman çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çok da etkili olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar biz çalışmalarda kendimizi hani birim olarak ifade etsek de, hizmeti anlatsak da, bir koruyucu ailenin kendi deneyimini anlatması çok daha kıymetli, çok daha hızlı geri dönüş alabiliyor. O yüzden aslında eş, dost, komşunun söyledikleri bir zaman sonra şöyle oluyor: siz de koruyucu aile olun diyen koruyucu ailemizin dönüşümü oluyor. O yüzden ailelerimiz de bazen bize eşin, dostun çevresini yönlendirebiliyor. Ne kadar çok ailemiz olursa o kadar çok çocuğa dokunuruz. O kadar çok hizmetin tanınırlığı, gönüllülüğü artar. Umarım da daha da artarak devam eder.
1: Koruyucu aileler birbirleriyle sosyalleşiyor mu? Öyle bir sistem var mı?
0: Yani sistem olarak değil ama çeşitli etkinliklerde bir araya geliyoruz. Ailelerimizin birbirleriyle
1: ortak sorunları varsa belki.
0: Evet. Hı-hı. Bunları paylaşmak isteyebiliyorlar, konuşmak isteyebiliyorlar. Etkinliklerimizde bir araya gelebiliyoruz. Koruyucu aile günü kapsamında olabiliyor. Pikniklerimiz oluyor, çeşitli eğitimlerimiz oluyor. Bu Hı-hı. noktalarla bir araya gelebiliyorlar. Kendi aralarında da sanırım bir ağları var ama o tabii daha kişisel noktalar üzerinden.
1: Evet.
0: Deneyim paylaşımı üzerinden. Biz düzenlediğimiz koruyucu aile tanıtımına yönelik eğitimlerde de bazen ailelerimizden de destek istiyoruz hikayelerini anlatmaları noktasında. Burada da güzel dönüşleri aldığımız olabiliyor.
1: Ne güzel. Son olarak şunu da sorayım. Bir birey de koruyucu aile olabiliyor.
0: Evet.
1: Çocuklu bir aile.
0: Evet.
1: Çocuklarını büyütmüş, tekrar Hı-hı. çocukla ilgilenmek isteyen bir aile. Çok farklı yaşamlar var. Bunlardan daha avantajlı olan var mı koruyucu aile sisteminde çocuğun uyumu açısından?
0: Anladım. Daha avantajlı diyebileceğim bir aile tipi yok aslında. Hı-hı. Yani dediğim gibi bence sabırlı, mücadeleci olmak, motivasyonu yüksek olmak, ister tek ebeveyn olsun, ister çocuk sahibi olsun, ister çift olsun ama çocuk sahibi henüz olmamış olsun, aynı kapıya çıkıyor. Çünkü hepsinin olumlu tarafları var. İşte çocuk sahibi olan ailelerimizin baktığımızda çocuk yetiştirmeye yönelik tecrübesi deneyimleri var. O çok kıymetli. Bazen tek ebeveyn olan ailelerimizin adanmışlığı bazen çok kıymetli. Çift olan ailelerimizin de çocuk özlemi bazen çok kıymetli. Dolayısıyla hepsinin baktığınızda hizmete olumlu tarafları var.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için. Çok güzel şeyler öğrendik sizden. Koruyucu Aile Günü 30 Haziran bugün sevgili dinleyenler. İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ayşe Mine Beypazar konuğumuz oldu.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde koruyucu aileliğin hukuki yanını konuşmak üzere avukat Berna Ayaz Akbaba'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş buldum.
0: Evet, koruyucu ailelik. Şimdi biz az önce tabii öğrendik ama hukuki açıdan nedir? Evlat edinmeden hukuki olarak nasıl ayrılıyor? Detayları sizden öğrenebilir miyiz?
1: Öncelikle koruyucu aile hukukumuzun da düzenlemiş olduğu bir çocuk koruma modeli aynı zamanda. Kendi ailesinin yanında imkanları doğrultusunda kalamayacak ve o imkanlarla hayatı devam ettiremeyecek çocukların başka bir aile yanında devletin gözetimi ve denetimi altında bakımının ve gözetiminin yapılması için o ailelere verilmesi. Tabii ki burada yine asıl olan çocuğun menfaati ve çocuğun yararı. Kendi ailesinde bakılamayacak, gözetilemeyecek bir durumda olması halinde bir kurum tarafından da alınabilir çocuk ama öncelik kurumdansa bir aile yanında, aile sıcaklığında tabii olması. Hukuk da bununla ilgili düzenleme yapıyor. Sosyal Hizmetler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve koruma ile ilgili yönetmelikler çocukların başka bir ailenin yanına verilmesi konusunda düzenlenmiş. Bahsettiğiniz gibi evlatlıkla ilgili, evlat edinme ile ilgili önemli bir ayırt edici durum var. Çocuklar evlat edinildiği zaman evlat edinen ailenin var ise diğer çocukları yoksa da varmış gibi çocukları o ailenin haklarından, bütün hukuki haklarından yararlanıyorlar. Yani o ailenin çocuğu oluyor ama diğer hususta değerlendirme yapılırken tekrar çocuk kendi ailesine de dönebilir, kuruma da dönebilir. Buna göre değerlendiriyor.
0: Sürekli değil. Koruyucu aile olmak biraz gönüllülük esaslı, duygusal aslında. Ama tabii ki yasal şartları var çocuğun iyiliğini gözetmek açısından. Nedir bu şartlar?
1: Tabii öncelikle 25-65 yaş, öncelikle tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
0: Tabii.
1: 25-65 yaş aralığında olması. Onun sonrasında gelir durumunun, çocuğun o hayatın içerisinde devam ettirirken onun ihtiyaçlarını karşılayabilir olması, fiziki ortamının ona uygun olması, adli sicil kaydının olmaması.
0: Tabii.
1: Bu yani hem kendisi kim koruyucu aile olarak alacaksa, evde başka yaşayanlar var.

0: varsa onlar için de geçerli aynı zamanda bu adli sicil kaydı. Bütün bu şartların bir arada olması halinde dahi direkt verilmiyor. Siz bir başvuru yapıyorsunuz ve sosyal hizmetler bu konuda bir inceleme raporu düzenliyor. Bazen inceleme raporuna istinaden, bazen inceleme raporundaki bazı hususlar dikkate alınarak mahkeme kararıyla koruyucu ailelik işlemeye başlıyor.
1: Peki devlet korumasındaki bir çocuk hangi şartlarda koruyucu aileye veriliyor? Hangi durumlarda veriliyor?
0: Şimdi tabii ki anne babasını kaybetmiş çocuklarımız, anne babanın cezaevinde olması durumu, ihmal ve istismara uğramış olması veya çocuğun çok uzun süre anne babadan ayrı kalmasını gerektirecek bir sorun olması. Mesela sağlık, diyelim ki anne baba trafik kazası geçirdi ya da anne babadan birisi çok ağır bir sağlık sorunu yaşıyor. Diğer ebeveynin de ona bakması gerekiyor ve kimse de çocukla alakadar olamayınca çocuk da bir kuruma verildi. O durumda koruyucu ailelikte yapılabiliyor. Yani böyle bir talepte bulunulduğunda çocuğun kendi ailesi de iletişimi varsa onun da onayıyla böyle bir şey yapılabiliyor.
1: Ve hukuki bir bağ kuruluyor çocukla aile arasında.
0: Tabii ki. Nasıl kuruluyor? Şimdi öncelikle siz bu koruyucu aileyle ilgili başvurunuzu e-devletten de dahi yapabiliyorsunuz, işte sosyal hizmetler il müdürlüklerinden ve sizin hani sizin bir başvurunuzun olması lazım. O başvuru üzerine kurum bunu alıp değerlendiriyor ve o durumda verilebilecek, yani koruyucu ailede olursa şartları daha iyi olacağını düşündüğü çocuklarla ilgili değerlendirme yapıyor ve sosyal hizmetler başvurucuların yüklemiş oldukları evrakları da inceleyerek bulundukları yere gidip onunla ilgili araştırma yapıp görüşmeler yapıp uygun olup olmadığı konusunda bir inceleme yapıyor ve bir inceleme raporu düzenliyor. O inceleme raporunda çocuk için uygunsa, ki oradaki hukukumuzdaki en temel kavram çocuklarla ilgili bu konuda çocuğun üstün yararı, çocuğun üstün yararını gözeterek çocuğun o ortamda olmasının çocuğa olacak katkısı daha fazlaysa bunu da zaten raporunda yazıyor. Ve sonrasında o rapor sonucunda da o çocuk o ailenin yanına koruyucu aile olarak veriliyor. Ama tabii orada bitmiyor. Yani hukuk orada çocuğu verdim ve çekildim yapmıyor. Mütemadiyen denetim ve gözetim altında. Periyodik olarak görüşmeler, denetimler, haberli habersiz denetimleri mutlaka yapıyor. Bu konuda da çok titiz olduklarını biliyorum. Çocuktaki herhangi bir ruhsal ya da fiziksel değişim fark edilirse koruyucu ailelik sonlandırılabilir. Velev ki çok ağır istismar ve ihmallerin olacağı bir durum olursa o kişiler hakkında cezai soruşturmalar dahi başlatılabilir.
1: Hakları da var tabii koruyucu ailelerin, yükümlülükleri
0: tabii,
1: yanında.
0: Tabii.
1: Nedir bunlar? Hakları neler, yükümlülükleri neler?
0: Yükümlülükleri zaten önce, yani hakları o çocukla, onlar da koruyucu aile olarak onlara teslim edildikten sonra evet bir nüfusa geçmiyor, bir evlat edinme değil ama o çocukla ilgili tasarruflarda bulunabiliyorlar. O çocuğun yetiştirilmesine katkıda bulunabiliyorlar. Yani onunla ilgili seçim yaparken çocuğun görüşünü alarak onunla ilgili bazı şeyleri yapabiliyorlar. Bu hakları var. Tamamen çocuk onların nüfusunda olmamasına rağmen. Ama yükümlülükleri çok daha fazla. Çocuğun bakım ve gözetimini devletin öngördüğü şekilde, ona istismar ve ihmale sebep vermeyecek şekilde, onun düzgün bir ortamda, sosyal bir ortamda büyütülmesi konusunda yükümlülükleri var. Çünkü zaten hani bizim hem anayasamız hem Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, bütün bunlar zaten bu yükümlülükleri içeriyor.
1: Çocuğun velayeti koruyucu aile almıyor değil mi velayeti?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bu nasıl işliyor?
0: Velayet alınmıyor. Velayetine devlette, dediğim gibi, koruyucu ailede geçici bir ya da daha uzun bir süre çocuğun orada ikame ettirilmesi, yani sanki bir akraba ziyaretine gitmişsiniz de onun yanında kalıyormuşçasına kalıyorsunuz ama bir sene boyunca çocuk sizinle beraber kaldı, hatta ya da daha fazla, ve çocuğun öz ailesiyle ilişkileri yok, yani öz aileye de ulaşılamıyor ve bağlar yok. Böyle bir durumda bazen de çok sık rast gelinen bir şey, koruyucu ailelikten evlat edinmeye geçebiliyorsunuz.
1: Bunun
0: için
1: mümkün.
0: Tabii bu da mümkün ama bunun için de yine kurum sizin o bir yıllık süreci geçirmenizi bekliyor ve onun sonrasında da bir mahkeme kararına ihtiyaç duyuyor. Yani kendiliğinden oluşan bir şey değil. Koruyucu ailelik daha idari bir karar ama evlat edinme daha yargısal bir şey.
1: Hangi kurumlar devrede oluyor bütün bu süreçlerde acaba?
0: En öncelikle sosyal hizmetler. Hı hı. Sosyal hizmetler kanunu zaten asıl olan düzenliyor ve çocuk koruma kanunu düzenliyor. O sosyal hizmetlere başvurularınızı yapıyorsunuz. Oradaki süreçteki raporlamaları sosyal hizmetlerdeki psikologlar ve görevliler yapıyor. Ve sonra o rapor neticesinde dediğim gibi bazen o raporlar gereği mahkemeye de başvurmak gerekiyor. Yani sosyal hizmetlerle yargı arasında devam ediyor.
1: Hı hı. Zaten az önce de dinledik, o da tek bir kişinin sorumluluğu olmuyor. Evet. Farklı uzmanlıklardan heyetler oluşturuluyor ve bu şekilde yürütülüyor. Koruyucu ailelikte devlet desteği nasıl işliyor, denetim nasıl işliyor, biraz detay alabilir miyiz?
0: Evet. Yani destek, evet, koruyucu aile olduğunuz şartlarda yine yönetmelik onu da size bazı ekonomik destekler de sağlıyor aynı zamanda. Yani o çocuğun bakım ve gözetimi ile ilgili kurumun içinde olduğunda nasıl devlet ona bakıp gözetecekse, yine eli üstünde olup o bakım ve gözetimin karşılığında her sene değişen belli limitlerde bir ödeme yapıyor. Onun dışında da ayrıca başka koruyucu aile ile ilgili neler olabilir? Yani onların hakları, yani başvuru yaptıkları zaman kurumla ilgili ya da işte denetimle ilgili kurum hemen geri dönüş yapıyor.
1: Denetimi sosyal hizmetler
0: yapıyor ve sosyal hizmetler
1: her denetimde rapor ediyor.
0: Mutlaka ve yani onların bir dosyaları var. Her denetimde o rapor tutuluyor ve o raporlarda bazen benim gördüğüm farklı raportörlerde gidiyor. Yani hep aynı kişi gözlemleyecek diye de kural yok. Ve sürekli bu çocuklarla ilgili, yani çok sıkı tutulan bir müessese. Çok sıkı bir çocuk koruma modeli bu.
1: Hı hı. O yüzden öyle de olması gerekir.
0: Gerçekten. Yani baktığınız zaman çok önemli.
1: Hı hı. Biyolojik aile burada önemli bir unsur. Az önce de konuştuk. Bazen koruyucu ailelerin çekindiği bir konu da olabilir belki bu. Biyolojik ailenin yapısı, varlığı, çocuğa ulaşılabilir olması, çocuk biyolojik ailesiyle görüşmeye devam ediyor mu mesela, bu tür durumlar nasıl işliyor?
0: Şimdi tabii ki koruyucu aile dediğim gibi tamamıyla sizin velayete aldığınız bir model olmadığı için çocuğun öz bakım sağladığı öz ailesiyle de iletişimi devam edebilir, ama o süreçte zaten kurumdan alınıp aileye verildiğinde çocuğun o süreçte ailesiyle, öz ailesiyle görüşme imkanlarının olmaması ihtimalinde tercih edilen bir sistem aynı zamanda. Hmm. Yani zaten görüşülebilir bir durum olsa, ailenin yeterliliği olsa o arada görüşme devam edecek. Ama ailenin bu konuda işte bir hastalık olabilir, cezaevi olabilir, bu tarzdaki bir durum varsa ve çocukla iletişim devam ediyorsa, koruyucu ailede de yine bu iletişim devam edebilir ama kurumun denetiminde. Yani siz koruyucu aile olarak bir çocuğa gözetimde yükümlü olduktan sonra çocuğun öz ailesi sizin gelip evinizde çocuğu görmüyor. Hı. Yani bu tarzdaki bir iletişim sağlıklı olmaz. Hem çocuk için hem aileler için ne yaşayacağınızı bilemezsiniz, ama kurumda tekrar görüşme olabilir. Hı. Bir de şu da var tabii ki. Şimdi geçici ve süreli diye düzenler kanun. Geçici olarak diyelim ki 6 ay bir koruyucu ailede bir çocuğumuz var. Sonra tekrar öz ailesine dönebilir. Yani bir evlatlık gibi siz bir
1: önceden ailesi. Süre mi belirleniyor yoksa?
0: Yok, hayır, süre belirlenmiyor. Şu var, 18 yaşına, hatta eğitim devam ediyorsa 21 yaşına kadar koruyucu ailelik yapabiliyorsunuz. Hmm. Ama siz bir çocuk işte koruyucu aile olarak aldınız. Bütün raporlarınız da çok güzel. Devam ediyorsunuz. 1 yıl, 2 yıl devam edebilirsiniz. Yani o çocuk sizin yanınızda kaldığı sürece koruyucu aile olarak kalabilirsiniz.
1: Hı hı hı. Sona erdirilebiliyor mu? Vazgeçilebilir.
0: Peki.
1: Evet. Bunun hangi durumlarda olduğunu öğrenebilirim.
0: Biraz önce eğer koruyucu ailenin denetimlerde ve raporlarında uygun olmayan, çocuk için fiziki ve sosyal anlamda gelişimi, sağlıklı gelişimi anlamında uygun olmayan bir şeye denk gelinir ve bu raporlanırsa zaten çocukla ilgili o süreç sonlandırılıyor. Yani çocuğun bulunduğu ortamın çocuğa uygun olmadığının tespit edilmesi zaten en önemli sebep.
1: O nasıl işliyor? Yani hemen mi gitti ve bugün uygun ortamda olmadığını gördü denetmen çocuğun?
0: Eğer çok elzem bir sebeple görürse evet, aynı anda olur. Değilse yine biraz önce başvuru süreci gibi raporunu düzenleyip kurula sunup kuruldan onay alıp sonlandırabilir, ama bu bir ceza hukukunu da ilgilendirebilecek bir istismar ve ihmal varsa o zaman zaten hemen yargı devreye giriyor. Hı. Ve hemen o koruma kararı kaldırılıyor. Hı. Koruyucu aile.
1: Çocuğun üstün yararı, bu herkes için herhalde anlaşılacak, üzerinde anlaşılacak bir şeydir. Koruyucu aileler, çocuklar, bütün bu kurumların içindeki herkes. Bunun gözetilmesinde çıkan aksaklıklar olabiliyor mu? Ya da özellikle üzerinde durulan konular neler?
0: Evet, çocuğun üstün yararı çok geniş bir kavram çünkü. Yani üstün yararı kime göre, neye göre? Aileye göre değişen bir şey. Toplumlara göre, devletlere, ülkelere göre değişen bir şey. Ama temel olan bir çocuğun sağlıklı, düzgün bir şekilde yaşayacağı, eğitimini alabileceği bir ortamda olması. Yani yeterli beslenme, yeterli düzenli bir hayat,
1: çocuk haklarının
0: işleyebileceği bir alanda olması. Yani aslında çok büyük ama aslında çok küçük. Yani çok fazla şey gibi bakılıyor ama değil. Bir çocuğun düzenli bir aile hayatının içinde sağlıklı bir hayat sürdürmesi, üstün yararımız bu. Ve onu yaşarken fizyolojik olarak ne kadar iyiyse psikolojik olarak da o kadar iyi olmasını da kıstas alır. Önemli kıstaslarından birisi. Yani siz bir çocuğa çok güzel bir ev verebilirsiniz. O odada onun istediği her şey vardır. Bir sürü oyuncağı vardır. Yediği önünde, yemediği ardındadır. Ama kişisel olarak onun gelişimine katkıda bulunamayacağınız bir durumsa orada üstün yarar işlemez.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize katıldığınız için, sağolunuz, aktardığınız değerli bilgiler için. Avukat Berna Ayaz Akbaba konuğumuz oldu.

yaşamın temposunda yeni bir nefes. Bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yaşamın ritminde hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından sizlerle buluşuyoruz Radyo 1'de. Ve yaşama dair, yaşamın ritmine uygun her konuyu ele alabiliyoruz doğrusunu isterseniz. Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli ama hayatın içinden konular, duygusal ya da işte az önce olduğu gibi hukuki birçok konuyu sizlerle konuşuyoruz Yaşamın Ritmi programında. Bugün de özel bir program yapmak istedik. Çünkü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Aslında çok da fazla yaygın olmayan ülkemizde ama aslında hayatları değiştirebilen, her açıdan hem ailelerin hem çocukların hayatını değiştirebilen, bu da toplumun geleceğine sirayet eden, toplumun geleceğini değiştirebilen bir sistem, koruyucu aile sistemi. Hepimiz için biliyoruz ki bir çocuğun yüzündeki gülümseme ve hayata neşeyle bağlanması hepimizin dünyasını güzelleştirecektir. O yüzden de bu konuya özel bir yer ayırmak istedik. Bu konu üzerine konuşmak istedik. Tamamen gönüllülük esasına dayanan koruyucu ailelik hakkında hepimizin biraz daha fikri olsun, endişelerimiz varsa bunları biraz giderelim istedik. Konuklarımız İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ayşe Mine Beypazar ve Avukat Berna Ayaz Akbaba bizlerle birlikteydi. Ve bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte bambaşka konularla yaşamın ritminde sizlerle buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın. Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarından selamlar, sevgiler gönderiyoruz yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte. Efendim bugün böyle minik minik şifalı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir fitoterapi uzmanı diyor ki bir bağ semiz otunu, 5-6 diş sarımsağı havan yardımıyla macun kıvamına gelene kadar dövün. Ya da bu işlemi mutfak robotu yardımıyla da yapabilirsiniz. Oluşan bu karışımı, daha doğrusu bu püreyi ağrıyan dizlerinizin ya da eklemlerinizin üzerine sarın. Üzerini streç filmle kapatın. Akşamdan sabaha kadar bu şekilde bekletin. Sonrasında dizinizi normal ılık bir suyla yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Malum diz ağrıları artık sadece yaşlılarda değil, gençlerde de çok fazla. Bamya tohumu dizdeki kıkırdak incelmesinden ya da sıvı kaybından dolayı ya da oluşan deformasyondan dolayı oluşan ağrılara çok iyi geldiği bilinen ve çok tavsiye edilen bir tohum. Onun için de şöyle yapmalısınız. Bir tatlı kaşığı dolusu bamya tohumunu yıkayın. Bir su bardağı suyun içine koyun. Üzerini kapatın.

yaptın, sabaha kadar bekletin. Sabahleyin o suyu için ve dibinde kalan bamya tohumlarını çiğneyerek yutun deniliyor. Bunu birkaç ay denediğinizde dizdeki sorunlara çok iyi geldiği biliniyor ve çok tavsiye ediliyor.

0: alışkanlık probleminiz varsa ya da Alzheimer, demans gibi hastalıklara yakalanmış olan yakınınız varsa çok ünlü bir doktorun tavsiyesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Havuç suyu efendim. Haftada birkaç gün içeceğiniz bir bardak havuç suyu son derece etkiliymiş. Şöyle ki, katı meyve sıkacağı ile sıktığınız havuç suyunu daha etkili hale getirmek için içine şöyle bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyip yatmadan önce aç karnına içmeniz öneriliyor. Ben bunu denedim. Gerçekten faydasını gördüm. Annem için denedim aslında. Benim annem demans hastası. Gerçekten de kendim için de denedim. Ben faydasını gördüğüme inanıyorum. Tabii ki bir doktor tavsiyesi olduğu için de hiç çekinmeden sizlerle paylaşmak istedim bu bilgiyi. Unutkanlık artık günümüzün problemi. Özellikle öğrenciler için ya da işte beyniyle çok iş yapmak zorunda olanlar için tavsiye edebileceğimiz havuç suyunu denemenizi öneririm. Evet, bugün de süremizin sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Saat 3.
7: Haberler.
6: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı, ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu iki Avrupa Birliği komiserini kabul etti. Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak basın açıklamasında Türkiye'nin aday ülke statüsüne vurgu yapılarak Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemi üzerinde duruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasa düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanları